0: Batuka Tekin'im kaçmayı başarırlarsa diye ormana pusu kurdurdu hanım.
1: Çolpan hanım da dedi ki, Alpagohan tılsım bikemizi öldüren kılıcı eline verenlerden öcümüzü alsın. Sonra biz ondan öc alacağız.
2: Hanımıza söyleyin, bu ikisinden de öcümü alacağım. O benden öcünü alamaz. Ülkemi böldüğü için onu öldüreceğim.

0: Alpagun'un gözlerine bakamamak çok ağrıma gitti.
1: Malamürler Batı Gökkanlı'nı aldığınız için Alpagun seni öldürmeye andı işte. Gözlerine baksaydın oracık boyamak isterdi.

0: Ne düşünürsün?
1: Bunca yıl Alpago'dan öc almaya öyle uğraştım ki, kızımın masum olduğunu ortaya çıkarmaya bile çalışmadım. Babamın onurunu kurtarmaya çalışmadım. Sonra aklı eksik sandığım yeğenim dağın onurunu kurtardı. Anasının kanını yerde komadı. Bir yanım pişmanlık duyar, bir yanım gururlanır.
0: Sen Öcü'nün gözünü kör etmesine izin verdin. Öcü'nün uğruna her şeyi yaktın yıktın.
1: Bizi de yaktım yaktım. Değil mi Saltuk?
0: Sen beni Tılsım Bike ile Alpago Han'ın düğün toyunda zaten yakmıştın. Ama yıktığında doğrudur.

0: Erdoğan'dan üzümüzü aldıktan sonra sana desem ki... yıktıklarımı yeniden kurmama izin ver. Verir misin?
1: Yıktıklarını kurmak kolay değildir Çolpan Hanım. Hele bir görelim ilerlerini.

0: Kaan'ına meydan mı okursun?
1: Hanıma boynum kıldan incedir. Ben... sevdalandığım kadına meydan okurum.

0: Hanım. Albızları Alpagoan'a teslim ettik.
1: Ne dedi?
0: Ben bunlardan öcümü alırım da. Çolpan Han yurdu ikiye bölmüştür. O benden öc alamadan ben onun canını alacağım dedi.

0: İyi misin?
1: Çok iyiyim. Sen?
0: Bilmem. Babama gerçekleri anlatınca daha iyi olurum sanırdım ama.
1: Çok daha iyi olacağız Tekin'im. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.
0: Bilmem mi? Daha ben eksik Tekin'ken bile beni hep koruyup kollardın. Ama Gülsel'i seni daha fazla tehlikeye atamam. Senin başına bir şey gelse haberi bana gelinceye
1: kadar... Utku Tekin'im. Ben seni kayanın değil, kendi kandaşım bildim her zaman. O yüzden seni eksik Tekin'ken de korudum, kolladım. Şimdi de karşısında bağır basacağım, hanımı korumak isterim. O günlerin de çok yakında olduğuna eminim. Ve korkma, bana hiçbir şey olmaz.

0: Tekin'im, Necin Hatun'u getirdim. Ulayıcı odasında birileri gelirse haber edecekler.
1: Sağ olasın Çalayır.

0: Kaan olmuş gibi huzuruna mı çağırırsın Batuka Tekin?
1: Eğer ben Han olsaydım, huzuruma gelecek başın kalır mıydın Mehcin Hatun? Beni kaçırdın. Canıma kastettin. Ak kız yılanını öldürmeye kalktın.
0: Ne istersin benden?
1: Alpaguan, Varga ile Tayzun'un peşine düştüğü gibi. Neden senin de peşine düşmedi?

0: bilirsin değil mi?
1: Benim adımı vermedin. Belli. Ama niye?
0: Çünkü anama kurulan tuzakta senin bir suçun yok. O zamanlar çocuktun.
1: Evet. Çocuktum.
0: Ama bu senin alçağın biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Anama kurulan tuzakta suçun olmamasına güvenip Tayzu ile birlikte kaçmadın. O tuzağı saklamak için yaptıklarını da kanıtlayamayacağımı düşündün. Haklıydın da.
1: Elbette haklıyım.
0: Ama canın için bu kadar rahat olma konusunda haklı değilsin. Öyle değil mi Çalayır?
2: Haklı değil Batuga Tekin'im.
0: Neden haklı değil Çalayır?
2: Çünkü çeçek salgınını Türkiye'ye getiren Çinli tacirleri bulup sorguladık Batuga Tekin'im.
0: Çinli tacirler ne dedi Çalayır?
2: Buyruğu Meclis altından almışlar Batuga Tekin'im. Alpaguan'ın karşısında itiraf etmeye de hazırlar.

Hani ak kıza demiştiniz ya. Ya ölürsün. Ya da itimiz olursunuz diye. Şimdi ben de sana derim ki. Meijin. Ya ölürsün. Ya itimiz olursun. Hangisi?

0: kız. Hala takip edildiğimizi mi düşünürsün?
1: Atamam o hissi içimden.
0: Manço adamlarını yolladı. Kimseyi bulamadılar. Bence aklın Batuk Ötekin'inde ya. Ondan gerginsin. Bir de anam gelecek.
1: Anamsa tabii.
0: İşte bir de o yüzden gerginsin.
2: Rahat ol. Takip edilsek taklarından geliriz.

0: Yakalamışsın Alpagoğan.
1: Sayende. Daha önceden kaçacaklarını sezip pusunu kurmuşsun. Sana da tılsım hakimin tuzak kurduğunu öğrenmek var.

Vargı'yı zindana gönderin. Taizu'yu Tamgo Adası'na götürün. İkisini de ayrı ayrı sorgulayacağım.

0: Tılsım Hatun'u öldüren, o pusuyu kurduran sen. Ana, bak babam bu pusuyu kurduranın kim olduğunu öğrenmeden Taysu'yla Vargın'ın canını almayacak, bilirsin değil mi? Elinde sonunda sana ulaşacak.
1: Taysu beni bilmez. Balamir yaptı sanır.
0: Ama Vargı seni bilir. Konuşursa babam senin canını sağ koymaz.
2: Bulayacağım. Kaya Yapgun doğru söyler. Keşke Vargı Bek'i daha önce öldürseydik. Şimdi sizi söyler mi diye endişe etmezdik.
1: Bunca yıl bana sadık olan birinin canını mı alsaydım? Sadakat her şeydir. Bunu neden anlamazsınız?
3: Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırakın beni! Ben Çin elçisiyim! Çin elçisiyim ben! Bırak! Bırak! İmparator bunu sizin yanınıza bırakmaz! Bırak! Çin elçisiyim ben! Çin elçisiyim ben!

0: Bana bir neden tılsım öldürmek istesin?
1: Ben Balamir'le hiç görüşmedim. Ama Vargı Bey'in bana dediği... Tılsım Hatun... Tahta sağlam bir tekin doğurmasın diye... Onu yok etmek istedi.

dedim. Batuka. Tengin. Anamın ölümünden senin ne çıkarın var?

0: yoktu. Vargun'un teklifini imparatora ilettim. İmparator da kabul etmemi istedi. Ben sadece buyrukları yerine getiririm. Salın beni.
1: Salın beni!
0: Seni salacağız. Salacağız. Salacağız elbet. Sen elçi değil misin? Dediklerimi imparatoruna götüreceksin. Ama önce hak ettiğini alacaksın.

Поехали!

İmparatoruna de ki, Alpha Gohan Çin'e gelip sarayını başına yıkacak. Senin de gözlerine mil çekecek.

0: Charles'ı konuştu mu hanım?
1: Konuştu. İndi de gözlerine mil çekilmiş halde Çin'e yollanır.

0: neye bakarsın? Asılınca mı boğulmuş yoksa boğu böyle mi asmış Nalan'ı?
1: Batuga, bir şeyden mi şüphelenirsin?
0: Tek bizi var. Kendini asmış gibi.

0: 3년.
1: 그래서 canımı varlığın sadakatine emanet edecektim.

0: Bana kotağım. Anan orada.
1: Gidip alalım ananı.

0: karısı terk edilmiş gibi. Sen beni tuzağa mı çekersin? Manço yabanı.
1: Sok o kılıcı kınına. Bir terslik var. Çadırlara bakın.

0: Kellerim nerede?
1: Şimdilik hepsi sağ. Merak etmeyesin. Alpoguhan zorda kalmadıkça kimseyi öldürmeyin dedi.
0: Babam mı kurdu bu pusuyu? Neden Kuzubek?

0: Akkız'ın anasını almak için.
1: Anam o mu?
2: O. Alacak kadın o.
1: Bırakın kadını!
2: Senin canını alacağım Kuzu Bey!
3: Ben hanım eder sonra yaparım. Temur Sevgi.
2: Senin canını alacağım!

0: konuşalım dedin. Konuş. Ne konuşacaksın?
1: Balamir'in cezasını başka türlü ver Alpagoan. Batı Gökkanlığı'na saldırıp da Türk'ü Türk'e kırdırma. Boy Begleri senden desteğini çekti. Balamir'in ordusu seninkinin 3 katı. Eğer savaşırsan çok kayıp verirsin. Seninle bir anlaşma yaptık Alpagoan. Sana çeşiğin şifasını getirdim.
0: Bilirim. Sağ olasın. Tuzlarımı da çaldın.
1: Halkını da tuzsuz bırakmam dedim. Karşılığında senden bir toy kurmanı, boynunu vurdurduğun beklerin oğullarını davet etmeni, diyetlerini ödemeni ve barışmanı istedim. Eğer Batı Gökkanlığı'na saldırırsan, barış anlaşmasını nasıl yapacaksın?

0: Anlaşacağım demedim. Düşüneceğim dedim. Sonra bana gerçekleri anlattın. Balamir, tılsıma bu tuzağı kurduğu için cezasını çekecek. Balamir, tahtımı hileyle ele geçirmeye kalktığı için cezalandırılmalı. Balamir, ülkemi bölmeye çalıştığı için cezalandırılmalı.
1: Ben sana Balamir'i cezalandırma demem. Balamir'i gene cezalandır. Ama bunu savaşarak yaparsan çok halt ölür. Yine hanım bilediği kılıçlar çerileri keser.
0: Git bunu çerilerin bağlı olduğu boybeglerine anlat. Çolpan da, Balamir de, Saltuk da ölecek. Herkes cezasını çekecek.
1: Ya senin cezan ne olacak Alpagoan?
0: Benim cezam.
1: Elini o kılıcı tuzak kuranlar vermiş olabilir. Anamın üreğine saplayan sendin Alpagoan. Bir masumu yargılamadan öldüren hanın cezası ne olacak?

0: sen mi geçmek istersin?
1: Kurultay kimi seçerse o geçecek.
0: Seni seçeceklerini sanırsın. Sana çocukken kanadı kırık kartal uçamaz dedik. Cesaretini kırmak için mi söyledik sanırsın? Seni seçmezler. Başkaldırdığını kalırsın. Aksak Tekin.

0: 봐주가. 수수 예레 안 하는 자는 알던 이신 많아 긴내낼세. 하쿠슨. 아마 기인은 bir anayı daha eklemek istemiyorsan tuzlarımı geri getir.
1: Kendime bir anayı daha eklemek mi? Ne demek o?
0: Hakkız'ın anasının peşine bir bölük at gönderdim. Eğer Hakkız devletin tuzlarını geri getirmezse anasını bir daha göremez.
1: Tuz mağaralarını soyduk diye bir anayı mı kaçırdın? Gerçekten bunu da mı yaptın?
0: Her şeyi yaparım. Benim tuz mağaralarımı soydunuz diye değil, devletin tuz mağaralarını soydunuz diye. Devletin bir tek tuzu için. Devletin bir tek arpası için. Her şeyi yaparım. Herkesi yakarım. Ananın canını aldım diye beni tahttan indirip yerime geçmeye kalkarsın. Devlet malını çapullayan asi bir çapulcuya tahtı bırakacağımı mı sandın? Önce han olmak nedir öğren. Sonra gel tahtı elimden al. Şimdi

0: düşmanımın kızını yüreğime verdi. Şimdi de geri aldım.
1: Ana!
0: Kılıcı sapladığımda yüreğim paramparça oldu değil mi? Gücendin mi bana? Üzüldün mü? Çünkü kızgınlık çok gürültülüdür. Kırgınlıksa çok sessiz.

0: Ay tepeye çıkmak üzere. Tutuk hala gelmedi. Alpaku kesin yerine bir şey yaptı.
1: Çolpan. Alpaku çok şey olabilir. Ama hiçbir zaman sözünü tutmayan bir han olmadı. Batuhan'ın hayatı için güvence verdi.
0: Benim bacım da ona çok güvenirdi. Ama onun kılıcıyla can verdi.
1: Tamam.
0: Ne o? Ağlayan bala gibi pışpışlarsın. Yeğenim. Yeğenim.
1: Alpagoğan senin canına kıydı diye endişe ederdi.
2: Bak kız geldi mi?
1: Gelmedi Tekin'im.
2: Temur. Bak kız nerede?
3: Ümde geldik. Bak kız çadıra geçti.
2: Tamam. Ben gideyim.
3: Günata size bugün olanları anlatır.
0: Söylesin Günata. Alpagoğan. Bacıma tuzak kuran hainlerin cezasını verdi mi?
1: Hanım.
4: Başka çadır vermediler mi sana? Buradan çıkmazsın.
5: En rahatı bu. Hem geri dönmeni beklemezdim. Çoktan manca bekle, tüyün toyu kurmuşsun diye düşünürdüm.
4: Çık dışarı! Çık! Sırma sana başka çadır versin. Haydi!
6: Bak kız!
3: Bak kız!
4: Sen nasıl Temur'u benim peşime gönderip tek başına Göksaray'a gidersin?
3: Seni o yabanla yalnız bırakamazdım.
4: Ben kendimi korurum.
3: Bilirim.
4: Ama anam olduğunu söyleyen kadını koruyamadım.
3: Bilirim. Alpagoğan kaçırtmış, bana da kendi söyledi.
4: Eğer kaybedersem... Eğer gerçekten anamsa...
3: Kaybetmeyeceksin. Zaten Çalayır'la Gülseli'yi de peşlerine taktım. En ufak bir şey öğrendiklerinde bana haber verecekler. Kaybetmeyeceğiz.
4: Kaybetmeyeceğiz. Anam olmasa da razıyım. Razıyım. Ama anamsa... Eğer böyle kaybedersem... Böyle bir şey yapamadan... Böyle kaybedersem...

0: İyi misin?
1: Olurum. Nor Saray'da.
0: Varga öldü. Tayzu'da göz...
1: Olurum. Nor Saray'da.
0: Varga öldü. Tayzu'da gözlerine mil çekilmeden önce Balamir'in adını verdi. Başlıyoruz.
1: Dedin mi sen Alpaguhan'a tahttan çekil diye?
0: Dedim.
1: O vakit tahta yürümeye başlayasın.

0: Yüzüme bakamazsın.
1: Bakamam.
0: Bakma zaten. Zaman denen kafesin içine hapsedilmiş bir suçlusun sen.

0: uğradığın bütün ihanetlerin öcünü peşin peşin benden aldın.
1: Yok. Yalnız. Etme. Öyle söyleme.
0: Yüreğin çorak bozkır çölü gibi. Güzel hiçbir şey yetişmez orada.
1: Yüreğim. Yüreğim fırtınanın kayalara savurduğu bir kum tanesi gibi. Yapayalnız ve bitkin.
0: Düzelirsin. Suçluluk dediğin dolunaya kadar. Sonra en aşağılık cellat bile

0: kan içindeyim. Her yerim kan. Kafamda bir şeyler var. Hiç değişmeyen, hiç gitmeyen şeyler var kafamda. Yakalayamam. Yakalasam da aklımdan atamam. Batuga buradayken onunla konuşurdum. Acılar uçar giderdi. Çorak ruhuma bir nefeslik konak. Ama illa oğlum da yok. Batuga da yok.
1: Çok iyi yaptı gitmekle. Sen demir kılıcınla can alırken, o tahta kılıcıyla can verecek. Senin adam boğduğun iple benim oğlum salıncaklar kuracak.
0: Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Kimse bilmez. O da bilmez. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Kimse bilmez. Kimse bilmez. Kimse bilmez.

0: kafesinin içine hapsedilmiş. Bir suçlusun dedi.
1: O mu dedi bunu sana? Sen kendine mi dedin? Yaylağa mı gitsek? Domuz yılından beri hiç gitmedik. Kaya devlet işleriyle uğraşır.
0: Sen ne dersin hatun? Tam ülkem dağılırken mi? Balamir'le Çolpan ülkemin yarısını işgal etmişken mi? Şimdi yaylak vakti değildir. Başlıya baş eğdirme vaktidir. Dizliye diz çöktürme vaktidir. Çolpan'la Balamir'in cezasını verme vaktidir.
1: Nasıl almak o?

0: Evet Egin'im, çağırdın geldik. Yedik içtik. Buyurasın dileğini.
1: Yulabek, türkü böderek yurt kurulmaz. Ben isterim ki Batı Gökkanlığı yeniden gökle birleşsin. Barış olsun.
0: Diyelim ki bu dediğini yaptık. Ancak kurultay beyleri babalarını öldüren Alpagoan'ı Kaan olarak görmek istemez.
2: Biz de Balamer'i istemeyiz.

seni severiz Tekin'im. Obamıza tuzu getirdin. Boylarımızı çiçek salgınından kurtardın. Ancak bekler... İki eli kılıç tutmayan han olmazlar.

0: İki eli kılıç tutan babalarının boyunlarını çifter çifter keser. Onu mu isterler? Boyunlarına dolanan çift el yerine boylarını doyuran çift baş olsa daha iyi değil midir? Hem dağın hem göğün oğlundan daha iyi han mı olur?
1: Sen ne dersin? Yola bek. İyileşmenin çaresini bulurum.

0: Sen yine de Bekler'e haber sal. Toplanalım. Ben bir konuşayım.
1: Buraya mı?
2: Buraya olmaz. Alpaguan Çolpan Ağa'nı öldürmeye and içti. Hem Bekler'in burada toplandığı duyulursa Alpaguan Dağı basar.
3: Başpınar Yaylası'na konak otağı kursak.
4: İyi olur. Tenhadır da Balamir'le Alpagon'un çeşitleri o civarda gezmez. Ben konak otağını oraya kurdururum. Sen de yola bek,

0: Nevruz'dan önceki gün boybeklerini oraya toplayasın.
1: Seni seve seve dinler sevgilim. Ancak fazla umutlanmayasın. Hem aksak hem çolaksın. Senin tarafını tutanlar da var ama çoğunluk elsiz ayaksız tekinden han olmaz diyecek.
2: Onlara söyle. Kafasız bek olunuyorsa elsiz ayaksız han olunur.

0: Acaba beyboy beklenir toplar. Başpınar yaylasında gizli bir kengeç meclisi olacak. Anlat.
1: Sağ olasın.
0: Ama.
2: Kınasa, seninle bir şey konuşmamız gerek.
3: Künatan, Türkler iki elde kılıç tutmayan adama han yapmazlar ya.
4: İki parmağı olmayanı bile han yapmazlar. Kara bu. Ama zalim olanı da, deli olanı da yaparlar.
3: İşte, benim de bu aksak ayağımla çolak elimin bir şifası yok mudur?
4: Ayağa bir destek koyarsak belki biraz düzelir. Kola gelince. Kaldır. Git bakayım. Bu doğumda olmuş. Çocukken olsa etini, kemiğini, eklemini açar bir şeyler yapardık. Ama şimdi bu yaştan sonra ancak omuzu ve kolu kırıp o zaman açarsak belki düzelir.
2: Olmaz. Çok canı yanar, dayanamaz.
3: Dayanırım. Haydi bir an önce yapalım. Belki ben kengeşe varmadan biraz düzelir.
2: Künata, sen bir bekle.

0: dayanamazsın.
1: Dayanırım.
0: Dayanamazsın dedim, bilmezsin o acıyı.
1: Ah kız, dayanırım dedim.

0: ben de dayanamam.
1: Sen neye dayanamazsın?
0: Güzelliğine.

0: Han babam bu Keler. Yula Beg'in yanındaki şaşırmaz. Batuga Başpınar yaylasında gizlice bir kengeç meclisi toplanmış. Yula Beg de bütün boy beglerine ulak göndermiş.
1: İsyan kengeç öyle mi?
0: Öyle görünür han babam.
1: Çoban da gelir mi?
2: Gelecek hanım.
1: Balamir?
0: Yok.
2: Ondan gizli.
3: O da mı gelsin istersin hanım?
1: Öyle düşünürüm orta. Öyle düşünürüm de.
3: Balamir'e sezdirmeden gizlice haber ulaştırın. Bütün hainler oraya gelsin. Hanım da hepsinin cezasını versin.

0: Prens.
1: Hoş gelmedin bana Mirbek. O senden başka kime gideceğimi bilemedim.
0: De hele.
1: Çolak Tekin. Han olmaya kalkarmış.
0: Bilmediğimiz şey değil. Han olmaya kalksa ne olur? Çolak Tekin.
1: Kalksa ne olur diyorsan... Çolak Tekin'i niye boğmaya kalktın bana Mirbek?
0: Sen bunu nereden bilirsin?
1: Pençenin o bana girip... Batugay'ı elinden aldığını... Seni de tutsak edip sonra arabadan attığını da bilirim.
0: O haberi kim yaydı? Sen mi yaydın?
1: Çok az kimse bilir. Ağzımızı sıkı tutarız.
0: İyi tutun. Yoksa tutacak diliniz kalmayacak. Anlat bakalım. Nasıl han olmaya kalkarmış Batuga?
1: Diz vurup boyun eğdiğim Gulabegi arkasına almış. Çolpan Han zaten yeğenin arkasında.
0: Çolpan tamam da. Gulabegi de mi?
1: Beklerin çoğu çolak olduğu için olmazlar ama... Hepsi Batuga Tekin'i dinlemeye gideceklermiş. Nevruz'dan önceki gün... Başpınar Yaylası'na gizli bir kengeç toplarlarmış.
0: İyi tamam çık.

Nevzat'tan önce Başpınar Yaylası'nda kengeç basacağız. Git keşif yap.

Saltuk. Bu nedir böyle? Sizi alık alık bakışırsınız, biz alık alık bakışırız.

0: Günlerdir uğraşırsınız. Açılmaz işte. Kralım gitsin.
1: Olmaz. Açılır böyle. Açılır. Hem açılmasa da olur.
2: Beyler böyle seçmezler. Yengeçten önce halletse ya iyiydi.
1: Haydi.
0: Haydi.

0: saldıracağız.
1: Hanım.
0: Gel hatun.
1: Yarınki Kengeç baskınını mı konuşursunuz?
0: Öyle yaparız. Zübey, sen git.
2: Hem Balamir'i hem Çolpan Hatun hem de Saltuk'u aynı anda öldüreceğiz.
1: Hanım. Bütün düşmanlarını tek bir yere toplayıp hepsinin canını alman çok iyi bir fikirdir. Ama Temur için endişelenirim. Onu Kengeç'ten uzaklaştırsak.
2: Gökmenlere söyledim ama Temur'a katılmayacak.
1: Temur sevdiklerine atılan okların önüne atar kendini. Kandaşını bilmez misin Kaya? İstemeden de olsa oğlumuza zarar verebilirler Alpago.
0: Akkız'ı oradan uzaklaştırınca Batuga da Temur'u peşinden gönderir. Nasıl? Tahtıma ok saplayan çaşıtları her kimse işime yarayacak.

0: Olayacağım. Bu Akkız'ın anasını pazarın arkasındaki viran eve kapatmıştınız ya. Ben bugün gidip baktım da. Kadını acaba saraya mı alsak diyorum. Orası da hiç güvenli değil.
1: Yarın saraya alalım o zaman.

Yeğenim. Kengi yaşasın, yola düşeceğiz ya. Bekler seni han gibi görsün diye sana bunu yaptırdım. Yardım edesin Saltuk.

I

0: Yakışmış.
1: Batuk Ategin'im. Akkız'ın anasının yerini öğrendim. Gökorta'da pazarın arka sokağındaki birane evdeymiş. Ama yarın saraya getirecekler. Acele edin.
2: Erken geçe gelmesem sizinle. Eve baskın yapıp kadın alayım.
3: Tamam. Ama yalnız gitme. Bir de Gökordu'nun sur kapısını nasıl açacaksın?
0: Ben geçerim.
3: Sırma. Yaman, Tutkun. Siz de gidin. O kadını alıp gelin. Haydi atlarılıp gelelim.
2: Seni Kengeç'le yalnız bırakırım ama kadını Göksaray'a alırlarsa çıkarması zor olur.
3: Yalnız değilim. Teyzem var. Saltuk var.
4: Ben de varım. Yakışmış Teginim. Senin ne işin var Kengeç'te? Babasına karşı Aksak Tegin'in hanını destekleyen bir bikeyim. Bence en çok benim işim var.
2: Yolun açık olsun Göktegin'e.

0: Artık Tekin'i gidesin, Gökhan'ı dönesin, Batu da Tekin'e.
1: Urfa!
2: Kürata. Haydi. Kıralım şu kolu.

0: taking him. Biraz canı yanacak. Sakin ol.
1: Haydi yap kanıt. Yap şunu.
0: Salduk.

Bilirdim. Ben gider gitmez bu haltı yiyeceğinizi. Yardım edeyim.

Ah!

Akkız ve yanındakiler sokağa girer girmez arkayı kapatacaksınız. Kurt kapanını alacağız. Temur Tekin'e ok atmak yok. Başka kim olursa öldürmek için oklayın. Siz yandaki ellere dağılın. Yaylarınız gerili olacak. Siz de karşıya. Siz de kapıya geçin.

0: kız. İyi misin? Yüzün bembeyaz.
1: Kalbim güm güm atar.
0: Ananı göreceksin. Haydi. Benle beraberler.

0: Asker gelmiş sizi bekler. Öldürecekler. Halam.
1: Bey Yapkum. Gökmenler hazır. Biz çıkacağız. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Hepsini öldür.
1: Temur Tekin'i de mi?
2: Tekin. O bir isyancı Kuzubek. Tekin deme şu.
1: Temur Tekin.
2: Dediğim gibi Kuzubek.
1: Temur'u Başpınar Yaylası'nda oklardan korumak için Ak Kız'ın anısı burada diye haber yaymıştık. Ulayacağım öyle demiş.
2: Saray isyancıları korumaz. Korumamalı. Hepsini öldürün.

0: Kurbağa Kurbağa'nın tuzağıysa, bizi Başpınar Yaylası'ndan uzak tutmak için yaptıysa, ya oraya baskın yaparsa?
1: Haydi çabuk. Haydi.
0: Haydi.

Bekler. Bugün burada toplanma sebebimizi bilirsiniz. Barış için. Türk birlik içinde. Barış içinde yaşasın diye. Atakuhan babalarınızın boyunlarını vurdu.

0: Siz de haklı olarak öfkelendiniz. Balamir'le bir olup Batı Gökhanlığı'nı işgal ettiniz. Yurdu böldünüz. Çolpan Han da sizle bir oldu. Çünkü onun da Alpago Han'dan alacak öcü vardır. Sizin de var. Benim de var. Hepimizin var.
1: Var. Var.
2: Alpago Han kahrolsun.
0: Ama yurdu bölerek öc alınmaz. Hepimizin kenetlenip parçalanması imkansız bir birlik oluşturmamız gerek.
1: Oluşturalım.
0: Bunun için de Balamir'e uyup işgal ettiğiniz Batı Gökhanlığı'nı yeniden Gökhanlığı'na katmak gerek.
2: Olmaz Baturra Tekin. Alpago Han gayrı bize hanlık edemez.
1: Sen dedin. Hepimizin alacak öcü var dedin.
0: Doğru. Edemez. Size söz veririm ki o Alpago Han'ı hep birlikte tahtından indireceğiz.
3: Yerine kim geçecek?
4: Batuga Tekin.

Batuka Tekin'e sevgimiz, saygımız çoktur. Sözü dinlenir, buyruğu akılcıdır. Ancak sen de bilirsin ki Çolpanhan, eksikten Tekin olur, Han olmaz.

0: Kolum yalnız çolak değil, aynı zamanda kırıktır da. Ama seni bu tek elimle kılıç dövüşünde yenersen, o zaman olur muyum han?
1: Hele bir yendi, düşünürüz.

Ah!

Aksak değil var olan, aksak değil çok yaşa, aksak değil var olan.

0: Güneş! Olursa tepede! Dövüş ederler! Karanlık hiç bitmezmiş!
1: Senin nasıl haberin oldu?
0: Bir çeşit! Sende mi var sanırsın? Yeni kurulan devletin tek bir hanı vardır. O da benim. Han olarak Datuga Digin'i isyana kalkışmaktan suçlu buldum. Gayrı anladık ki boğularak ölmezsin. Burası da savaş meydanı.

yarlığımdır. Cinle anlaşıp evdeşim Tılsım Hatun'u ve babası Dağ Han'ı Toygar Han'ın canını almama neden olan kandaşımın canı alınsın. Kutlu kanı dökülsün. Sen ne dersin? Ben Çinli.

0: Hause.
1: Kazuka, babam bir şey der.
0: Kazuka. Tanzima. Pusu kuran. Ben değilim.
2: Ortakların öyle demez ama. Taizu.
0: Batuka. Ben. Şunlu. Asla. Anlaşmak. Yapmam. Seni

Nestor'la başladın mı? Hı? Baba!

0: Ulan! Durdur gayrı altlarını! Görmez misin? Türk Türk'ü kırar!
1: Hanı isyan edenleri kırarım.
0: Ne hanı? Baksana! Herkesin senden alacak ucu var! Kimse seni han olarak görmek istemez!
1: Tengri ister. O bana yeter. İsyan etmekle han olunmaz. İsyan bastırmakla han olunur.

0: 风，
1: 小风。

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Adada yerleşim bulunurken Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivri Ada, Kaşık Adası ve Yassı Adada yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplıyor.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta kayıp köyleri konuşacağız. Yıllar önce kayıp köylerle alakalı bir program yapmıştım. O programı hazırlanırken yahu kayıp köyler denilirken ne anlatılmak isteniyor acaba demiştim. Hazırlık evresinde öyle hususlara ulaştım ki ve daha sonra değerli hocamız doçent doktor İlker Yiğit ile birlikte konuşunca inanılmaz bilgilerin olduğunu görmüştüm. Çok beğenilmişti. Bu yüzden bu programın çok takip edileceğini ve beğenileceğini düşünüyorum. Doçent doktor İlker Yiğit hocam bizlerle birlikte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olunuz. Çok ilginç bir konu gerçekten.
1: Evet.
0: Nasıl böyle bir konu üzerinde çalışmayı düşündünüz, planladınız? Dediğim gibi kayıp köyler, kaybolan köyler mi var dediğimde birçok nokta çıkıyor. Aslında günümüzde birçoğumuzun yaşadığı, gördüğü depremlerden, isyanlardan, savaşlardan, isyanların yanı sıra başka gelişmelerden ötürü köylerin kaybolduğunu evet sıralı bir şekilde buluyoruz. Ama bu derinlemesine baktığımızda nasıl cereyan ediyor? Merak ediyoruz. Ama ben şunu da merak ediyorum.
1: Evet.
0: Hangi rüzgar seni buraya attı derler yani.
1: Evet.
0: Siz hangi gerekçelerle böyle bir konuyu çalışmaya başladınız?
1: Aslında kayıp köylerle olan ilişkiselliğimiz bize hangi rüzgar attı? Ben Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz'de, Antalya'da dünyaya geldim. Ama iş hayatı, araştırma görevliliği süreci beni Anadolu'nun nispeten kuzeyine, Çankırı'ya attı. Çankırı'ya attığı zaman da orada bölüm başkanımız, tarih coğrafyada benim hocam Profesör Osman Gümüşçü ile bir araya gelince doktora aşamasına geldik. İlker dedi, kayıp köyler diye bir konu var. Ben bunu doktora tezim sırasında, Karaman'da doktora tezimi hazırlarken fark ettim. Dolayısıyla bu bir problem olarak duruyor, önemli bir sorun. Ben doktora tezinde fark ettiğim bu sorunsalı bir TÜBİTAK projesi marifetiyle senin doktora tezin olarak bir ekiple birlikte çözelim denildi. Ve ben de hay hay hocam dedim memnuniyetle. Ben zaten bir doktora tezi hazırlayacağım ve tarih coğrafya alanında uzmanlaşmak istiyorum. Tabiri caizse at olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. At ve meydanın bir araya geldiği, hoca ve talebenin buluştuğu bir denklemde böylesine Anadolu İskan tarihinde önemli bir problemin çözümü noktasında biz bir yola çıktık. Ve o saatten sonra yani 2013 yılından itibaren bir TÜBİTAK projesi marifetiyle biz kayıp köyler konusuna girdik. Önce bir proje metni hazırladık. TÜBİTAK'a arz ettik. TÜBİTAK'tan araştırma projesi olarak, 1001 projesi olarak kabul edildi ve biz 3 sene arşiv çalışması, arazi çalışması, literatür taramaları vesaireyle birlikte bu projeyi tamamladık. 2016'da projemiz bitti. 2018'de de ben doktora tezimi teslim ettim. Dolayısıyla aslında benim 2013'ten 2018'e kadar yoğun bir şekilde içinde yer aldığım, paydaşı olduğum, olmaktan da büyük keyif aldığım bir proje haline geldi. Ve gittikçe de bizimle etiketlenmeye de başladı. Yani doktora tezleri akademide önemlidir malumunuz. Bir rozet gibi yakanıza yapışır ve kayıp köyler konusu da birazcık öyle oldu. İlgi de çekti sizin de ifade ettiğiniz gibi. Artık kayıp köyler denildiği zaman ismimizin özdeşleştiğini görüyoruz ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz aslında.
0: Kaç köy gezdiniz hocam o süreçte?
1: Manisa ve Konya'da bir 500 civarında köyü tek tek adım adım gezdik.
0: Hocam bizi kandırmıyorsunuz değil mi? 500 köy gerçekten gezdiniz mi?
1: Gezdik efendim, gezdik. Çünkü 265 civarında Manisa havalisinde bir ona yakın Konya havalisinde köy var. Osmanlı döneminden kalan, bir de süreç içerisinde yeni kurulan köyler var. Bir kısmı terk edildiği için mezarlar

0: Adanı Çeşmesi'ni, bazen caminin minaresini bulabildik. Bazen de yaşayan ve devam eden köyler var. Onları da doğrudan ziyaret ettik. Dolayısıyla aslında bu 500 rakamının da üzerinde. Bir de bir arkadaşımız Sivas kayıp köylerini yaptı. Alparslan Demir hocamızın öğrencisi. Orayı çalıştı. Sivas'ı da katarsak yiğitlerin memleketi, herhalde bu rakam 800'e kadar çıkabilir. En az 700 köyü bizzat adımladık. Çünkü 2013'ün Şubat ayından itibaren yaz dönemleri 2 yaz boyunca biz arazideydik ve bu Anadolu kırsalında bu 3 örneklem alanını adım adım gezdik diyebilirim.
1: Bir köyün olup olmadığını anlamak için hangi doneler üzerinde ilerlediniz peki?
0: Kayıp köy dediğimiz şeyi nasıl kavramsallaştırdık? Şöyle kavramsallaştırdık aslında. İlk önce tahrir defterlerine baktık. Manisa, Konya, Sivas'taki köylerin dökümünü yaptık. Yaptıktan sonra bu köyler bugüne ulaşmış mı diye baktık. Yaşıyor mu? Lokalizasyonunu yaptık. Yer tespitini yaptık. Şunu gördük ki benim çalıştığım Manisa ve Konya havalisinde köylerin %65'i ulaşmamış. Bu tabii çok büyük bir rakam aslında. Yani 100 köyden 65 tanesinin bugüne ulaşmadığını görüyorsunuz ve bugüne kadar derinlikli bir şekilde ele alınmamış. Bir takım değinmeler var.
1: Nüfus falan mı fazla yokmuş? O yüzden mi ulaşmamış? Niye ulaşmamış?
0: Niye kaybolmuş diye biz de ciddi bir uğraşa girdik aslında. Bunun cevabını bulmak için arşive girdik, araziye gittik, insanlarla mülakat yaptık. İşte tarihsel depremleri araştırdık, afetleri araştırdık. Köyün kaybolması dediğimiz şey aslında köyün terk edilip köy tüzel kişiliğinin ortadan kalkması. Dolayısıyla siz bugün örneğin Düğlek Köyü diye bir köy bulamıyorsanız ve iskan edilen bir merkez olarak bugüne ulaşmadıysa biz bu köye kayıp diyoruz. Tabii kaybolmanın yolu şuradan geçiyor aslında. Nüfusun orayı terk etmesi neticesinde cereyan ediyor. Bazılarının minaresi, çeşmesi, temel izleri günümüze ulaşıyor. Onlar nispeten şanslı. Ama bazılarının adı bile gelmiyor. Gidiyorsunuz işte burası Kersencik köyü mevki diyorlar. Bu da bir şans. Onu lokalize edebiliyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki hiç yok. Hiçbir eser yok. Halk hafızasında da mevki adı olarak da transfer edilmemiş. Dolayısıyla bu %65 kayıp çok ciddi bir kayıp ve mekansal olarak farklılıklar arz ediyor. İşte Manisa'da farklı bir süreç ilerliyor. Konya'ya gidiyorsunuz başka, Sivas'a gidiyorsunuz başka gerekçelerle köylerin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Ve zamansal olarak da farklı olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten çok girift, çok ilginç. Sahaya çıktığınız zaman ulaştığınız bilgiler sizi hayrete düşürecek kadar enteresan bir konu olarak duruyor.
1: Bir de zor bir doktora teziymiş bence. Şimdi köy köy düşünürsek ve işte o dönemde deprem var mıymış, isyan var mıymış, ne bileyim bir pandemi, hastalık var mıymış, ilintili olarak çok farklı konuları da araştırmak, bulmak, evet, detaylı bir şekilde incelemek mecburiyetinde oluyorsunuz.
0: Evet, sizin de isabetle kaydettiğiniz gibi kayıp sebepleri çok farklı. Manisa'ya gidiyorsunuz, işte Gediz Nehri'nin taşkını oluyor. Konya kırsalına gidiyorsunuz, diyorlar ki yılan çıktı, yılan türedi diyor. Köyü terk etmek zorunda kaldık diyor. Başka bir alana gidiyorsunuz, işte eşkıya baskısından biz korktuk diyor. Bir başka alana gidiyorsunuz, kuraklık kendisini gösteriyor. Dönüyorsunuz Manisa'ya, 1595 yılında şiddetli bir deprem olmuş. Yerden katran gibi su fışkırmış.
1: En fazla sizi şaşırtan sebep hangisiydi?
0: Mesela kertenkeleden dolayı bir köyün terk edileceği aklıma gelmezdi. Normal deprem, taşkın durumları, kuraklık durumları, kıtlık durumları, eşkıyalık durumu nispeten öngörülebilir. Türkiye tarihselliğinde bir şekilde literatürde yer bulan bir süreç. Ama bir kertenkele gerekçesiyle bir köyün terk edileceği benim aklıma gelmezdi. Ama dolaşırken, sahada, arazide gelirken köylerin bu şekilde terk edildiğini görmek, yer değiştirdiğini görmek ya da kaybolduğunu öğrenmek gerçekten bizim için ilginçti açıkçası. Bunu beklemiyorduk açıkçası.
1: Peki bu mesela kertenkeleden ötürü köyün kaybolması hangi dönemlere tekabül ediyor?
0: Aslında bu köylerin biz 500 civarında köyü çalıştık diyelim. Bu köylerin tek tek kayıp dönemlerini tespit ediyoruz.
1: Burada bir de yıl aralığı var mı sizin çalıştığınız?
0: 575'ten kabaca 16. yüzyıldan günümüze kadar bir 5 asırlık bir dönemi kapsıyor. Tahrir defterleri Anadolu için 16. asırdan itibaren başlıyor. 1500'lü yıllardan itibaren genel olarak var.
2: Ekrana da getiriyoruz bu köylerden.
0: Kayıp köyler. Evet, burası mesela Sindel Köyü. Ocağına incir ağacı dikmek teriminin güzel bir örneği. Orada incir ağaçlarını görüyorsunuz. Burası dağlık bir alan.

0: Yunt Dağı havalisinde Manisa çevresindeki alanlardan bir tanesi Sindel Köyü'nün harabesi günümüze değin ulaşmış ve yerinde incir ağaçları ortaya çıkmış. Zaman içerisinde bu dağlık alandaki konar göçerlik yani hayvancılık ekonomisine bağlı olarak iştigal edilen bu köyün daha ovalık alana güvenlik gerekçesiyle indiğini görüyoruz mesela. Dağlık alan aynı zamanda özellikle milli mücadele döneminde asker kaçaklarının sığındığı, tırnak içerisinde yataklandığı alanlar. Burada eşkıyaya, asker kaçaklarına yardım ve yataklık etmek istemeyen insanlar kendileri için güvenlik tehdidi gördüğü zaman zirai ekonomiye geçiyorlar ve daha güvenlikli ovalık alanlardaki köye yerleşiyorlar. Sindel Köyü de özellikle hayvancılık ekonomisine bağlı olarak kurulmuş olan dağlık alandaki bir köy zaman içerisinde ovalık alandaki bir köye eklemlendiğini görüyoruz. Sindel diye bugün bir köy yok. Hı hı. Ama ovadaki bir köye eklemlenmiş. Ovada görüştüğünüz zaman Sindel Köyü harabesi, bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz Sindel'den buraya inmiş diyor. Dolayısıyla bir kayıp sebebini ve bir kayıp mekanını bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bu harabe köylere güzel örneklerden bir tanesini teşkil ediyor.
1: Orada yaptığınız mülakatlardan da bahsettiniz. Evet. Farklı anlatıları da beraberinde getiriyor muydu? Çok ilginç hikayeleri de mutlaka duymuşsunuzdur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şöyle ki, bir köye gidiyorsunuz mesela, biz diyoruz kayıp köyleri arıyoruz. Kayıp köyleri ararken karşımıza diyor ki işte filanca köyler, AB köylerinin lokalizasyonunu yapıyoruz. Diyor ki şu köy diyor, bu köyde toplanmış diyor. 5-6 tane köy örneklemini veriyor. Salgın hastalıklar nedeniyle Manisa çevresinde ölet olarak ifade edilen veba nedeniyle köylerin belirli bir alana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla halk arasında çarık çıkartmaz hastalığı ve güzel bir Türkçeyle, safi, sade bir Türkçeyle ölet olarak isimlendiriyorlar. Ve şunu söylüyorlar o bölgedeki insanlar. Bir insanı gömmeye gidiyorduk, vefat etti, defnetmeye gidiyoruz. Mezarlıktan dönmeden bir başkasının öldüğü haberi geliyor. Dolayısıyla Anadolu sathında buna güzel de bir isim vermişler. Buna demişler ki çarık çıkartmaz hastalığı olarak ifade etmişler. Anadolu kırsalında vebanın egemen olduğu dönemde ki bu dönem zaten veba Orta Avrupa, Avrupa ülkelerinin kırıldığı, nüfusunun üçte birini kaybettiği kara ölüm olarak bilinen sürecin Anadolu sathında da dönem dönem deneyimlendiği İzmir'de, Manisa'da, Anadolu sathında vebanın, öletin olduğunu görüyoruz. Bu da mesela ilginç bir bilgiydi. İnsanların hatırası hala ölet kavramının canlı olduğunu görüyoruz.
1: İlk 7 görseli verelim arkadaşlar ekrana. Tek tek bakalım o görseller evet. Üzerinden de değerli hocamız anlatmış olur. Görsellerle daha güzel oluyor.
0: Evet.
1: Konunun ayrıntılarını daha iyi dinlemiş oluruz. Burası neresi mesela hocam?
0: Burası Manisa Ovası'nda fabrika bacası gibi gördüğümüz alan Büyük Düğlek Camii'nin minaresi burası. 16. yüzyılda iki tane Manisa Ovası'nda köy var. Büyük Düğlek ve Küçük Düğlek olarak isimlendiriliyor. Kalabalık bir köymüş. İkiye bölündüğü anlaşılıyor. Ve ikisine de Düğlek ismi verilmiş. Biz Manisa'da
1: ne demek düğlek?
0: Düğleğin anlamını ben de bilmiyorum. Ama bazı yerlerde işte belki bostana denilen bir isim de olabilir. Çünkü burası Manisa Gediz Graben alanında bağlık ve bostanlık alanların yaygın olduğu, sulu tarımın yapılabileceği alanlardan bir tanesi. Ve bu alanı biz 2013-2014 döneminde ilk arazi çalışmasına gittiğimiz zaman ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi. Dediler ki işte Düğlek Köyü biz lokalize ettik. Ovanın ortasında bir tane cami minaresi. Osman Gümüşçü hocamızla birlikte biz aracı atladık. Aralardan, derelerden geçerek bu görmüş olduğunuz buğday ekili o zaman köyün fabrika bacası gibi ileriden bakıldığı zaman duran caminin minaresini gördük. Yaklaştığımız zaman caminin mabet tarafının kerpiçten yapıldığı için zaman içerisinde aşındığı, ortadan kalktığı ancak minare kısmının taştan yapıldığı için günümüze değin ulaştığını gördük. Ve burası Manisa Ovası, Gediz Nehri'nin geçtiği alan ve deprem den ciddi manada etkilenen bir alan. Bir diğer tehdit burası için Gediz Nehri, Demirköprü Barajı yapılmadan önce sıklıkla taşkın yapan da bir nehir. Sürekli yatağını değiştiren de bir nehir. Hal böyle olunca bu alandaki köy 16. yüzyılda varken 17. asra gelindiği zaman süreç içerisinde terk edildiğini görüyoruz.

0: görüyoruz. Bir de suya yakın olmak aynı zamanda sıtma hastalığına da davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Evet, bir taraftan sulu tarım yapabiliyorsunuz ama süreç içerisinde özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek istilası ve buna bağlı olarak da insanların sıtma hastalığına tutulması bu ovalık alandaki köylerin terk edilmesinde etkili olmuş. Yani hem bir fırsat durumu var sulak olduğu için, mümbit, evet, verimli olduğu için, hem de aynı zamanda sıtma hastalığından dolayı terk edilmek zorunda kalınan bir durum ve Anadolu sathında 20. asrın başında, yani 1920'ler dahil olmak üzere sıtmayla ciddi manada mücadele edilmek mecburiyetinde kalınmış. Tabiri caizse yerel yönetimlerin, ülkedeki üst düzey yöneticilerin ve yerel halkın uğraşması gereken en önemli sorunlardan bir tanesini sıtma hastalığı oluşturuyor.
1: İkinci görsele bakalım. İkinci görsel üzerinden bakalım, de depremleri konuşalım. Köylerin, peki, kaybolmasında depremlerin etkisi ne dereceydi?
0: Depremler tabii modern zamanlarda hepimizin aşina olduğu durumlar. İşte 23 Nisan'da cereyan eden İstanbul'daki depremler, işte Maraş havalisinde 6 Şubat'ta deneyimlediğimiz depremler gibi Türkiye tarihinde, yakın tarihimizde ve uzak tarihimizde her zaman depremler olmuş. Yani antik kentlerle ilgili bakarsanız da deprem var. Osmanlı dönemine bakarsak da deprem var. Bizim çalışmış olduğumuz dönemde özellikle Manisa çevresi fay hatlarının yoğun olduğu Batı Anadolu fay zonu olarak ifade edilen alanda yer alıyor. Ve hemen Manisa şehrinin güney tarafında yer alan Sipil Dağı var. Dolayısıyla Gediz Graben alanına doğru devam eden alanda büyük bir Manisa fayı var. Gediz Grabeni ile dağlık alanı birbirinden ayıran. Görünen o ki 1500'den 1800'e kadar 16 kez Manisa havalisinde deprem meydana gelmiş. Bunlardan 6 tanesi şiddetli deprem. Ve bunlardan özellikle belgelere yansıyan 1595'te cereyan eden Manisa depremi o kadar şiddetli olmuş ki insanlar bunu şöyle betimlemişler. İşte Manisa'dan İstanbul yoluna giderken Gediz Nehri'ne doğru yerden bir su fışkırdı depremin etkisiyle. Toprak yarıldı. Toprak yarıldıktan sonra göğe doğru bir minare yüksekliğinde katran gibi bir su fışkırdı diye dönem belgelerine, şahitlerin tanıklığına bu yansımış. Manisa'nın özellikle doğal afetler bağlamında en önemli sarsıcı olaylarından bir tanesini depremler oluşturuyor. Ve Manisa köylerinin en fazla kaybolduğu dönem 1600'de 1700 yılları arası. Dolayısıyla 16. yüzyıldan 17. yüzyıla geçildiği dönemde ciddi manada depremlere maruz kalmış. Ve bu dönemdeki 6 deprem aslında ovalık bölgedeki Manisa havalisindeki iskan merkezlerinin yer değiştirmesine ya da bir kısmının terk edilmesine yol açmış. Düşününüz ki yer yarılıyor ve o köylülerin minare yüksekliğinde bir su görmesi ve katran renginde görmesi o insanların artık orada duramayacağı, en azından daha güvenli gördükleri başka bir yere intikaline yol açıyor.
1: Biraz önceki görseli tekrar isteyelim. Bu iki numaralı görseldi. Manisa diye ifade ettiğiniz yer.
0: Evet.
1: Burası neresi?
0: Burası özellikle Manisa Yunt Dağı'nda Konar Göçerler tarafından yapılmış Turpçular Köyü olarak ifade edilen bölgede karşımıza çıkan Konar Göçerlerin yaptığı bir alan olarak dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla bu alanlar Manisa Havalisi'nde bizim gördüğümüz terk edilmiş yerleşmelerin temel izlerinden bir tanesini oluşturuyor.
1: Bir de 3 numaraya bakalım. Biraz önce aslında 3 numarayı vermiştik sıralı. Hem burası.
0: Burası Sivas kırsalında bir köy. Karavihisar, yani Karahisar köyü olarak geçiyor. Ve bu köy oldukça ilginç. Yakın zamanda terk edildiği için, 19. asırda terk edildiği için yakın dönemdeki çeşmesi kullanılmaya devam ediliyor. Çünkü bölgede Konar Göçerler var. Hemen yanı başında tarım alanları aktif olarak kullanılıyor. Taş meskenlerden yapıldığı için, taş malzemeden meskenler yapıldığı için günümüze değin ulaşılabilmiş ilginç örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Kayıp köyleri araştırırken her zaman bu kadar şanslı olmuyoruz. Yani temel izini bile bazen bulamıyorsunuz. Tabii kayıp köyleri araştıran bir ekip, proje ekibi olarak böylesine güzel mimari unsurları, yapısal unsurları görünce daha mutlu oluyoruz. Çünkü daha rahat delillendirebiliyorsunuz. Sadece bir mevki adı olduğu zaman yine bir isim var, bir bilgi var ama bu şekilde temelleri bulmak, çeşmeyi bulmak, bu bağlamda önemli. Mesela Konya kırsalında Rustum Çeşmesi diye, Rustum Pınarı diye bir pınar var. Burada görselini de takdim

0: etmiştik. O Rustum Pınarını açabilirse arkadaşlarımız, onun hikayesini de anlatmak isterim. Bazen bir çeşme günümüze 8, ulaşıyor.
1: 8-9-10
0: yılı. Evet, geldi. Şimdi bu Rustum Pınarı dediğimiz pınar, Konya kırsalında biz yine Kayıp Köyler edasıyla gidiyorduk. Ben şoförlük yapıyorum. Yanımda Osman hocamız var, Alpaslan hocamız var. Proje ekibi. İlerliyoruz. Osman hoca geçerken bu çeşmeyi görmüş. Tabii ben araç kullanıyorum. İlker dedi, bizim dedi Rustum diye bir köyümüz vardı. Hocam dedim, listeye bir bakayım. Rüstem diye okumuşuz. Tabii R, Sin, T, Mim olunca Osmanlı Türkçesiyle Arap harfli yazdığı için alternatifli olarak okuyabiliyorsunuz. Dedi o köy tamam burası. Rustum. İndik. Orada Anadolu'da patoz dövmek olarak ifade edilen hasat yapıyor. Bir tane amcamız var. Ona selam verdik. Yanına gittik. Dedik ki biz Kayıp Köyleri arıyoruz. Hocam dedi, çeşme burada ama dedi asıl köy orada dedi. Verene halinde dedi. Yani virane halinde dedi. Çeşmeyi bizimkiler yolun altından geçirmiş, yolun kuzey tarafına koymuş. Halbuki asli köy, Rustum köyü, güney tarafta, yaklaşık 1 kilometre güneyde yer alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor, arazi çalışmasına çıkmadan, yerel insanlarla, bölgeyi bilen insanlarla konuşmadan bir hamle yapsaydık, Rustum çeşmesini olduğu yere, köyü lokalize etseydik hata yapmış olacaktık. Ama oradaki tarımsal faaliyet yapan bir amcamızla konuşunca bize Virane Çeşmesi'nin olduğu yer, karşı yamaç, söğüt ağaçlarının olduğu yer olarak bize Rustum Çeşmesi'nin geldiği yeri gösterince köyün sit alanını, lokalizasyon yapabileceğimiz alanı da görmüş olduk. Dolayısıyla saha çalışması, araziye çıkmak ve araziden bir takım doneleri toplamak bu bağlamda sizi daha isabetli yorumlara, daha isabetli bulgulara ulaşmanıza vesile oluyor.
1: Yanılttığı oldu mu peki? O bölgedeki sakinlerle yaptığınız sohbet sonrasında evet. Ya yapmasaydık daha iyiydi, biz daha yakındık, bulacaktık ama bu sohbet sonrası yanıldık dediğiniz oldu mu?
0: Şöyle, Konya kırsalında Karapınar diye kalabalık bir köyü arıyoruz. Bugün Karapınar adında bir ilçe var malumunuz. Ama biliyoruz ki Konya'ya yakın bir bölgede olması lazım. Çünkü Sahra Nahiyesi olarak ifade ettiğimiz Konya kazasının yakınlarında bu köyün olması lazım. Yani Karapınar'a kadar da gidecek, arada hiçbir iskan merkezinin olmadığı bir noktaya bizim bunu lokalize etmememiz lazım. Dolayısıyla biz arıyoruz, kalabalık bir köy, değirmeni var, herkesin olduğu bir alan ve inatla ve ısrarla o köyü lokalize etmedik mesela. Bugün bir Karapınar var ama aradaki mesafe oldukça açık ve uzak olduğu için o noktada sağduyaya güvendik, istişaremizi yaptık, dedik ki bu köy o olamaz. Yani bizim Karapınar'ımızın bu kadar bir saatlik mesafede neredeyse uzak olması mümkün değil. Bu köylerin yine Konya havalisinde, Çumra havalisinde, Sahra Nahiyesi'nin içerisinde bir yerde olmalıydı ama bugüne ulaşmamış. Mesela o noktada biz onu lokalize etmemeyi, edememeyi kabullendik. Dedik ki Karapınar köyünü lokalize edemedik. %65'te kalacağız. Belki %66 olacaktı ama dedik ki böyle bir risk almamalıyız. Böyle yanılgılarda hep istişare ederek sağduyuya güvendik ve bilginin sıhhatiyle ilgili bir problem varsa, çünkü sözel bir bilgi gelebilir ama bizim mantıksal anlamda tarihsel bilgiyle ve coğrafi bilgiyle bu köyün burada olup olmayacağına dair, bu kadar uzak bir yerde olup olmayacağına dair bilgimiz ve tecrübemiz, deneyim onu, o hatadan bizi mümkün olduğu kadar uzak kıldı.
1: Hocam şimdi mekansal farklılıklar da köylerin kaybolmasında etkili mi? Yani ovada var olan köyün kayboluş sebebiyle dağda var olan köyün kayboluş sebebi dediğimizde burada farklı hususlar mı ön plana çıkıyor, yoksa benzer noktalardan ve benzer notlardan da ilerleyebilir miyiz?
0: Mekansal farklılığın şöyle bir özelliği var. Evet, dağlık alanlar, ovalık alanlar, plato ve yamaç alanları gibi alanlar yerleşmenin kuruluşuna farklı farklı etkiler yaptığı gibi, ekonomik faaliyetleri, tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri etkilediği gibi kaybolmaya karşı olan direnci de etkiliyor. Özellikle Konya ve Manisa'da ova bölgesi iskan açısından düz bir alan, yerleşmelerin kurulmasına müsait alanlar olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ancak zaman içerisinde şunu görüyorsunuz ki aynı zamanda kırılganlıklar da oluyor. Mesela Konya Ovası için kırılganlık özellikle kuraklık. Konya Ovası zaten 300-350 mm dolaylarında yağış alan, ilkbahardaki yağmura muhtaç olan, insanların ova tabanında doğrudan kaynak suyuna ulaşabilmek için kuyulardan su alarak hayatlarını sürdürdüğü bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kuraklığın ortaya çıktığı bir dönemde ilk fırsatta oraların terk edildiğini görüyoruz. Düşünün ki sonbaharda, Ekim döneminde insanlar buğdaylarını ekmişler. İlkbahar yağmurları yağmazsa, yeterince başak ve boy vermezse, insanların o seneki vergilerini ödemeleri, temel ihtiyaç duydukları buğdayı, unu temin etmeleri, hayatlarını idame ettirmeleri, kazançlarını sürdürmeleri mümkün değil. Böyle bir denklem karşısında bu bir iki defa tekrar ettiği zaman ovalık alandaki köylerin hızlı bir şekilde terk edildiğini görüyoruz. Ya da Manisa çevresinde Gediz Nehri, 1959-60'lı yıllarda Demirköprü Barajı yapıncaya kadar sürekli taşkınlar yapmış. Mesela bu görseller arasında özellikle Kısmalı Köprü dediğimiz bir köprü var. Fotoğraflar içerisinde yer alıyor. O Kısmalı Köprü mesela 1,5 kilometre kuzeye atmış. Bugün Turgutlu'nun kuzeyinde bir köprü alanı var. Evet, bu Google Earth görüntüsü Turgutlu. Kısmalı Köprü'nün olduğu alan kırmızı noktalarla ifade edilmiş. Bu alan Kısmalı Köprü olarak tarihi köprünün bulunduğu yer. Yengi Pazarı olarak ifade edilen bir pazar alanı da köprünün ayağında kuruluyor. Gediz Nehri buranın altından geçiyor ve ekrana gelen Kısmalı Köprü'nün bugün meyve bahçeleri içerisinde, dikili tarım alanları içerisindeki vaziyetini görüyoruz. Biz bu alana gittiğimiz zaman dediler ki Kısmalı Köprü var burada. Tamam, gidelim. Gittik, baktık. Meyve ağaçlarının içerisinde kalmış. Gediz nerede? Gediz 1,5 kilometre kuzeyde. Dolayısıyla zamansal perspektifi kaçırsaydık buraya köprüyü niye yapmış diyecektik. Ama biliyoruz ki ovalık alanlarda, graben alanlarında akarsular yoğun yağış döneminde, taşkın döneminde yataklarını değiştirebilirler. Dolayısıyla 1959-60'lı yıllara kadar, Demirköprü Barajı yapılmaya kadar Gediz Nehri sürekli taşkın yapmış. Ve en son yaptığı taşkında 1,5 kilometre kuzeye kaymış ve o tarihi köprü bugün meyve bahçelerinin içerisinde uzun uzadıya yer alıyor, bir sınır teşkil ediyor. Dolayısıyla mekansal farklılık özellikle ovalık alanlarda, Manisa'sında, Konya'sında farklılık arz ediyor. Dağlık alanlar da ilginç. Dağlık alanların şöyle bir dirençliliğini görüyorsunuz. Nispeten ovaya karşı daha fazla yağışın düştüğü yerlerdir dağlık alanlar. Ve dağlık alanlardaki ekonomi tarımdan ziyade öncelikli olarak hayvancılık ekonomisine bağlıdır. Küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği gibi faaliyetler için buralar daha yoğun bir şekilde kullanılır. Ve eşkıya tasallutundan, eşkıyalık faaliyetlerine karşı da dağlık alanlarda olan insanlar, ovada düz ayak diye tabir ettiğimiz kolay ulaşılabilir, erişilebilir alanlara nispetle kendilerini saklayabilmişler ve muhafaza edebilmişlerdir. Onun içindir ki bir kısım köyler yollardan uzaklaşarak daha güvenlikli gördükleri vadi işlerine, dağlık alanlara kaçtığını da görebiliyoruz.
1: Hazır eşkıyalık demişken 16, 17 ve 18 numaralı görsellere bakalım isterseniz.
0: Memnuniyetle.
1: Siz bu çalışmayı yaparken 16. yüzyıldan itibaren baz aldığınızı ifade etmiştiniz. Evet. 16. yüzyıl içerisinde Celali isyanlar da vardı. İsterseniz Celali isyanlara da biraz temas edelim. Sonra milli mücadele döneminde kaybolan o köyleri de konuşalım.
0: Peki, memnuniyetle. 16. yüzyılda Bozoklu Celal diye birisi çıkıyor. Bozok dediğimiz bugün Yozgat havalisi olarak ifade edilen Bozok Sancağı'nın bulunduğu yer. Bu alan aslında yaylak kışlak mekanının sürdüğü, Türkmenlerin yaşadığı alanlardan bir tanesi. Ama zaman içerisinde sosyal ve ekonomik bunalımlar, sıkıntılar insanları isyana sürüklemiş. Bu dönemdeki isyanların aslında devlete karşı bir rejim değişikliği falan değil de sadece bir takım menfaat elde etme, vergilerden bıktıklarını ifade etme ya da kendilerine bir takım maddi menfaat talep etme noktasında olduğunu görüyoruz. Bunun altını çizdikten sonra bu 16. yüzyılda devlete karşı, reayaya karşı özellikle yapılan başkaldırılar, onlardan işte yem, yemeklik, akçe talebi gibi bir takım unsurların Celali olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Celali müstahar bir isim olmuş. Kim eşkıyalık yaparsa bunlar Celali oldu şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Özellikle 1590'dan 1610'lara kadar olan zaman diliminde 16. yüzyılın sonu, 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının pik yaptığı bir dönem var. 1603-1608 dönemi büyük kaçkınlık dönemi olarak tanımlanmış. En zirve olduğu dönem.

0: bir rol üstlenmiş. Bir kısım insanlar köyünü terk etmiş, şehirlere gitmiş.
1: Demografik yapıyı etkiliyor.
0: Demografik yapıyı etkiliyor, demografik hareketliliği hızlandırıyor ve bir kısım insanlar şehirde kendisine yeni bir hayat kurma amacıyla, canını malını kurtarma amacıyla şehirlere geliyor. Bazı şehirlerin etrafındaki surlar bu şekilde güçlendiriliyor, tahkim ediliyor. İnsanlar şehirlere sığınıyor. Bir kısım insanlar da merkezi gördüğü, güvenlikli gördüğü köylere sığınmak zorunda kalıyor. Mesela vermiş olduğumuz görsellerin içerisinde bir çizim var. Kavak köyü çizimi. Etrafında 7 tane köyün toplandığı bir alan olarak görüyoruz. İnsanlar eşkıyalıktan, vergi baskısından dolayı bu alanı terk ederek merkezi bir köy olarak gördüğü, güvenlikli bir köy olarak gördüğü Kavak köyünde toplanmışlar. Bunun da şöyle ilginç bir hikayesi var. Biz Kavak bugün de kalabalık bir köy. Bir kuşluk vakti diyelim 10 civarı, 11 civarı Kavak köyüne aracımızla intikal ettik. Önümüzden bir amcamız geliyor. 60-65 yaşlarında bir amcamız. Bayağı da heyecanlı, dinamik bir amcamız. Amca dedik biz kayıp köyleri arıyoruz falan. Buldunuz dedi. Bu köy dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. Veren. Viran diyor yani. Terk edilmiş 7 tane köy. Amcamız bir saymaya başladı. 10 tane köy saydı bize. Saymış olduğu 10 köyden 7'si bizim 16. yüzyılda varlığından haberdar olduğumuz, süreç içerisinde terk edilmiş, bugüne ulaşmamış köyler. İşte Gudrefi, Gömsesi, Virancı, Dineyi, Kuyuca, Dinornası, bunların hepsi zaman içerisinde gerek eşkıyalıktan gerek vergi baskısından ötürü merkezi ve güvenlikli gördükleri Kavak köyünde toplanmışlar ve arazilerini işlemeye devam etmişler. Köyde Dinorna köyünden gelenler gidip Dinorna'daki arazisini işliyor ama gelip köyde vergisini veriyor. Burada karşılıklı bir menfaatleşme var aslında. Kavak köylülerinin de işine gelmiş. Çünkü devlete vermeleri gereken bir rakam var. Diyelim ki 10 bin akçe. Farazi bir rakam söylüyorum. Ya da 10 akçe olsun. Dolayısıyla bu avarız vergisini vermesi gerekirken bir anda 7 tane köyün reayası geliyor. Kişi başına düşen vergi miktarı bir anda minimize oluyor. Ama üretim devam ediyor. Etraftan gelen köylüler güvenlikli bir noktaya ulaştılar. O köyde üretim zahiren yapmadıkları için, köyün tüzel kişiliği ortadan kalktığı için köyün vergisinden kurtuldular. Avarız vergisinden kurtuldular. Kavak köyüne geldiler. Kavak köyü de mevcut vergi yüküne ortak paydaş bulduğu için karşılıklı bir menfaatlenme neticesinde merkezi olan, güvenlikli olan köylerin toplulaşma noktasında bir çözüm ürettiğini görüyoruz. Anadolu kırsalında kırdan şehre göç olduğu gibi 16. yüzyılda Osmanlı döneminde aynı zamanda kırdan kıra, yani bir köyden başka bir köye de göç olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Aksi takdirde bu köylerin bu denli yaşaması da mümkün değildi ve Osmanlı döneminde şehirler çok büyük demografik patlamalara ve buna bağlı olarak ekonomik, mali bir takım sıkıntılara da maruz kalabilirdi. İAŞ temininden güvenlik teminine varıncaya kadar. Evet. Dolayısıyla kırsal alanın bu şekilde gelişmesini temin etmişler.
1: Hocam isimler yalnız günümüzdeki köy isimlerinden biraz farklı gibi.
0: Evet. İlginç. Mesela bu Dinorna dediğimiz yerde bir höyük var. Dinorna höyüğü diyor. Nasıl Çatala höyüğü biliyorsak aynı şekilde Dinorna yüğü diyor insanlar. Konya havalisinde, Konya çevresinde höyüğe insanlar yüğü diyor. Yığma tepe bağlamında söylüyorlar. Neolitik dönemde orada bir yerleşme olmuş. Sonra bizim atalarımız gelmiş, orada bir köy kurmuş. Akabinden süreç içerisinde terk edilmiş ve düşününüz ki Neolitik dönemdeki kuruluş parametreleri, kuruluş cazibesi devam ettiği için aradan geçen asırlar sonra ilgili bölgeye Türkler gelmiş ve bir yerleşme kurmuş. Muhtemel ki Bizanslılar da Doğu Roma zamanında da orada bir köy vardı. Bu anlam veremediğimiz, Türkçe'de karşılığı olmayan Sille, Botsa, Detse, Dinorna gibi, Guduref gibi bazı köyler, anlam yükleyemediğimiz köyler aslında Doğu Roma'dan, Bizans'tan intikal eden kültürel devamlılığın olduğu köyler. Ama Virancık gibi, Çatköy gibi, Dinek gibi ya da Kuyucak gibi köyler ise Türklerin ad verme hususiyetine, mekansal özelliklere ya da boy isimlerine bağlı olarak verdikleri isimler aslında. Bu kültürel sentezi, bir potada eritme ve ivazsız garazsız bir şekilde siz buraya ne diyorsunuz? İkonyum diyorsunuz. Burayı Konya olarak biz söylemeye devam etmişiz. Ya da Simirna'yı İzmir'e çevirmişiz.

0: Magnezya'yı Manisa'ya çevirmişiz. Kentsel merkezlerde, şehirlerde bu böyle olduğu gibi kırsal iskan merkezlerinde de bu ismi korumuşuz ve korumaktan da imtina etmemişiz.
1: Turpçular Köyü'nü konuşalım. 16, 17, 18 evet, görselleri gelsin.
0: Evet, Turpçular Köyü Manisa'da, Yunt Dağı'nda, dağlık bir
1: hemen
0: alanda.
1: Hemen hemen bütün köyler herhalde Manisa'da hocam.
0: Manisa'da ya da Konya'da. Bu Kavak Köyü mesela Konya'daydı. Turpçular Köyü Manisa Yunt Dağı havalisinde. Tabii Ege bölgesinde Yunan işgali görmüş bir alan olduğu için iskan hem Osmanlı döneminde aktif hem de yakın tarihimiz Cumhuriyet tarihi açısından da oldukça ilginç bir örneklem taşıyor. Biz Turpçular Köyü'ne geldik. Kale yerleşmesi gibi tepede, zirvede bir yerleşme. Sarnıçlar var. Doğal kaynak suyu yok. Yağmur sularından istifade ederek bu alanda iskanı sürdürmüşler. Ve bu alanda görmüş olduğunuz yapı malzemelerinden hareketle yerleşmelerini kurmuşlar. Yer yer kireç taşları var. Bunların içerisini oymuşlar ve bu alanda aynı zamanda su en önemli unsur. Suyu burada temin ederek bir köy yerleşmesi var. Biz bu alanda dolaşırken yakın bir köye uğradık. Dedik ki yukarıda Sakallı Köyü var. Sakallı Köyü terk edilmemiş. Ama aşağıda Turpçular Köyü var. Nispeten daha aşağıda rakım olarak. Kale gibi bir yer ama terk edilmiş. Bize hikayesini anlattılar. Hocam dediler, orası milli mücadele döneminde asker kaçakları tarafından yardım ve yataklık için kullanılmak istemiş. Turpçular Köyü de yardım ve yataklık etmeyi, eşkıyalara yem, yemeklik vermeyi, erzak vermeyi kabul etmemiş. Köyün ileri gelen bir beyi diyelim artık, önde gelen insanı diyelim, var. Ve bu insan elindeki cephanesi artık ne kadarsa bir gece baskın düzenliyor, eşkıyalar siz misiniz yardım ve yataklık etmeyen diye. O gece mücadele edebildiği kadar ediyor ama en nihayetinde maalesef mermisi bitiyor ve geliyorlar o amcanın şu tetik parmağını kesiyorlar. Tetik parmağı kesildikten sonra diyorlar ki bize burada huzur yok. Biz Turpçular Köyü'nü terk etmek zorundayız. Ovalık alana, daha güvenli gördükleri alana inmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da kayıp köylerin sadece Osmanlı döneminde Celali Fetreti, Celali Eşkıyalı ya da çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde asker kaçağı olarak ifade edilen insanların da dağlık alanlarda, korunaklı alanlarda iskanı etkilediğinin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün hala boş, sarnıçları mevcut. Duvar temelleri ya da duvarları yıkılmış olsa da sahada görülebiliyor. İlginç örneklerden bir tanesi de bu.
1: Buralara gitmeden peki buralara yönelik bu bilgileri arşiv belgelerinden ulaşabiliyor muyuz, yoksa saha araştırması muhakkak yapılması gerekiyor mu?
0: Arşiv belgeleri büyük ölçüde özellikle bu tarz bilgilerde suskun kalıyor. Çünkü arşiv belgesinin tutulmada bir motivasyonu var. Örneğin kadı sicili dediğimiz bir şey varsa mahkemeye taşınmış bir olay olması lazım. Tahrir defteri vergi yükünü belirlemek için tutuluyor. Dolayısıyla sosyoekonomik verileri içeriyor. Hal böyle olunca tesadüfen bazı eşkıyalık durumlarına ulaşabiliriz. Ancak böylesine ilginç örneklemleri sahaya çıkmadan görmenin imkanı maalesef yok. Belgelerin sustuğu yerler var. Onun için bu çalışmayı belki de diğer çalışmalardan ayrı kılan, salt tarih çalışmasından ayrı kılan ve güçlü kılan taraflarından bir tanesi, bir taraftan arşive dayanıyor. Evet, arşivden Celali isyanlarıyla ilgili, çeşitli eşkıyalık faaliyetleriyle ilgili, yol kesmeyle alakalı bir takım bilgileri mühimme defterlerinden, şeriye sicillerinden, şikayet defterlerinden ulaşabiliyoruz. Ama belgenin yetmediği, suskun kaldığı alanlarda sözlü tarih dediğimiz arazi çalışmasına gidiyoruz. Sahada meramımızı ifade ettiğimiz zaman halk hafızasında bunlar yaşıyor. İyi ki de yaşıyor. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar bunlara hakim ve bunu büyük bir cömertlikle, sağ olsunlar, bizlerle paylaştılar. Meramımızı, problemimizi anlattığımız zaman bize güvendiler. Dediler ki tamam hocam, biz bildiklerimizi bütün şeffaflığı anlatacağız. Eksik olmasınlar. Benim doktora tezimdeki önemli teşekkürlerden bir tanesi de bizi misafir eden, Sivas kırsalında, Konya'da, Manisa'da çayını paylaşan, soğuk bir ayranını paylaşan, yaz döneminde hemen bir ayran yapıp geliyorlardı mesela. Kış döneminde Manisa'da bir kıraathaneye uğruyoruz. Hemen hocalara bir çay söyleyelim diye bizi güzel şekilde ağırladılar. Onlara da şükran borçluyuz.
1: Hocam önümüzdeki süreçte yeni çalışmalar olacak mı? Böyle saha araştırmaları, çalışmaları.
0: Şimdi bu çalışmada biz kayıp köyleri araştırdık. benim tezimin bir bölümü de yeni kurulan köylerle alakalı. Hmm. Çünkü köyler bir taraftan kayboluyor ama biliyoruz ki iskan çok dinamik bir süreç. Yeni kurulan yerleşmeler de var. Dolayısıyla bir proje ekibiyle bu yeni kurulan köyleri nerede, ne zaman, nasıl kuruldu, bu
1: bir
0: süreç
1: beş sene
0: nasıl...
1: Daha razı olursun zaten.
0: Öyle görünüyor. Eğer bunu yapabilirsek hedeflerimizden bir tanesi bu. Şimdi bir tane Anadolu'daki kervan yolları ile ilgili Manisa, özür dilerim, Antalya, Burdur, Isparta hattında bir kervan yolu TÜBİTAK projemiz var. Yazın arazideydik, şimdi Temmuz ayında tekrar araziye gideceğiz. Bizim arazi çalışmaları bitmiyor aslında. Onda da yolları tespit ediyoruz. Döşeme yolları, göç yollarını, tarihi yolları, işte Bizans'ta neydi, Roma'da neydi, Selçuklu'da neydi, Hamitoğulları Beyliği'nde neydi ve Osmanlı'da neydi? Bu yol boylamsal olarak nasıl ortaya çıktı? Bizim araziden pek ayağımız sekmiyor. Sağlığımız, imkanımız el verdikçe de arazi temelli çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Yaz aylarında mı yapıyorsunuz bu su araştırmalarını genelde?
0: Yaz aylarında daha uygun oluyor. Eğitim öğretim sürecimiz tamamlanmış oluyor. Temmuz Ağustos süreci ya da sömestr kısa, o dönemler bizim için saha çalışması için en uygun zamanlar oluyor.
1: Hocam, şimdi bu köylerin var olduğunu tespit ettiniz. Bundan sonrasını mesela belediyeye mi haber veriyorsunuz? Kültür Bakanlığı'yla bir işbirliği oluyor mu? Yoksa sadece SALT bu çalışma raflarda mı kalıyor?
0: Şöyle, aslında ürettiğimiz TÜBİTAK projesinin metni ulusal ve uluslararası arenada açık. Proje veri tabanında, ULAKBİM'de açık. Sonrasında proje metni bir kitaba dönüştü. Sonrasında buradan üretilmiş doktora tezleri var. Tüm bunlar açık erişimli olarak ulaşılabiliyor. Ve biz bunu gerek yereldeki kaymakamlarla, valilerle, belediye başkanlarıyla, hatta muhtarlarla da paylaşıyoruz. Gittiğimiz zaman o köyle ilgili bildiklerimizi söylüyoruz. Burada yapılması gereken iş şu aslında. Özellikle İngiltere'de %5, %6 köyler için kayıp köyleri yeniden ziyaret diye fotoğraf albümleri yapılmış. Turlar düzenlenmiş. Yürüyüş rotaları çıkarılmış. Biz hep belirli amaçlarla ve hedeflerle turizm faaliyeti öngörüyoruz. Ancak alternatif turizm rotaları olarak Düğlek Camisi'ne götürmek, Sivas'ta Karavihisar Köyü'ne götürmek, işte Konya'da herhangi bir Kavak Köyü etrafındaki Çeltek Köyü'ne götürmek, eşkıyalıktan dağılan bir köyün temeline götürmek ve o bu hikayesini bu bilimsel temeliyle anlatmak aslında oldukça keyifli bir yere oturacak bir mahiyeti var. Yapılması gereken iş bu noktadan sonra gerek yerel yönetimler tarafından, gerekse STK'lar ve paydaşlar tarafından bunun turizm amaçlı ve hatta eğitim amaçlı tarih, coğrafya anlamında, arkeoloji anlamında insanların, öğrencilerin gidip ziyaret edebileceği, sahada ders yapabileceği aslında ciddi de bir veri tabanı oluştu. Yani bir fotoğraf albümü yapılsa da bu çok çok kıymetli. Romanı yazılsa da kıymetli. Belgeseli çekilse de çok kıymetli mesela. Kayıp köylerle alakalı elbette bir belgesel yapılabilir.
1: Şimdi yeni kurulan köyleri de bulacaksınız.
0: Yeni kurulan köylerin ne zaman, nereden, nasıl kurulduğunu bulmamız gerekecek. Onların da bilimsel temelini hem arşivden hem araziden beslenerek inşa etmemiz gerekecek. O da bizim omuzlarımızdaki sorunlardan bir tanesi, sorumluluklardan bir tanesi. Osman Hocam kulakları çınlasın öyle diyor. İlker, bunu senin yapmam lazım diyor. Kayıp köyleri beraber yaptık. Sen diyor ki yeni kurulanları da bir ekiple gidin, bulun, yapın ve bunu da literatüre kazandırın.
1: Hangi bölgelerde bu araştırma yapacaksınız?
0: Şimdi aynı alandan da ilerleyebiliriz. Öyle Manisa mi? Konya'dan da ilerleyebiliriz. Yeni destinasyonlar da eklenebilir. Mesela Bozok Havalisi, Çorum Havalisi ya da Adana Çukurova Havalisi de eklenebilir. Çünkü yeni kuruluşta ben tezde birazcık değinmeye gayret ettim. Konar göçerlerin iskan süreci, sonrasında muhacir olarak tabir ettiğimiz Osmanlı'nın içe dönük iskan sürecinde 1774 sonrası Osmanlı topraklarından, kaybedilen topraklardan Osmanlı ülkesi içerisine gelen soydaşlarımızın, dindaşlarımızın iskan edildiği alanlar da yeni yerleşmelerin kurulmasına vesile oluyor. Ama resim bununla tamam olmayacak. Muhtemelen yeni kurulan yerleşmeler kendi doğası itibariyle bölgedeki nüfus, nüfus artışı, demografik özelliklere bağlı olarak yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyması gibi bir takım gerekçelerle de kurulmuş olma ihtimali var. Evet, iki tane hipotezimiz var ama bu hipotezlerin nasıl kayıp köylerde Celali isyanlarından timar sisteminin değişim dönüşümüne kadar tartıştıysak yeni kurulan köyleri de bu bağlamda tartışmamız gerekecek.
1: Eski Türk tarihini konuşurken Profesör Doktor Ahmet Taşıoğlu hocamız coğrafyanın çok önemli olduğuna sık sık temas eder. Evet. Yani dağlık alanları konuştuğumuzda siz hayvancılığa atıfta bulundunuz.
0: Evet.
1: Yine işte tarımın yapıldığı alanlar mutlaka birçok noktada var. Bu köylerin kaybolmasında aşa ulaşamama, yiyeceğe ulaşamama, bu noktada yerini değiştirme ve o izlerin kaybolması da etkili olmuş mudur?
0: Tabii ki insanların bir alana yerleşmesi, orada yerleşmeyi devam ettirmesi, kuruluş nosyonu diyebileceğimiz bir takım parametrelerle oluyor. İşte temiz bir su kaynağı olacak, güvenli olacak, tarımsal ya da hayvancılık faaliyeti, yani ekonomik faaliyetini sürdürebileceği özelliklere o sahanın sahip olması lazım. Zaman içerisinde bu özelliklerden biri ya da birkaçı ortadan kalkarsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettirme noktasında problemler yaşamaya başlıyor. Bu problemlerin üstesinden gelebilirse yerleşme varlığını sürdürüyor. Eğer devam ettiremezse ilgili merkez terk ediliyor. Bugün antik kent dediğimiz ya da terk edilmiş köyler dediğimiz yerleşme türlerinin ortaya çıkmasının nedeni bu. Bu perspektiften baktığımız zaman Anadolu aynı zamanda bir cazibe merkezi. Orta kuşakta ulaşım hatları, münbit tarım alanları, iklimsel çeşitlilik, tarımsal zirai çeşitliliğe yol açan çok renkli bir yapısı var. Ama bu renkli yapı zaman içerisinde gerek iklim olaylarına bağlı olarak, gerekse deprem olaylarına ya da siyasi ya da güvenlik problemlerine bağlı olarak bir sorunla karşılaşırsa ilgili yerleşme hayatiyetini devam ettiremeyebiliyor. Ya yer değiştiriyor bir çözüm olarak ya da tamamen o yerleşme terk ediliyor. Bir viran olarak, harabe olarak kalıyor ve bize de bir konu çıkıyor. Kaybolan köyler mevzusu ortaya çıkmış oluyor.
1: Eminim önümüzdeki süreçte yapacağınız araştırmalarla daha niceleri bulunacaktır.
0: İnşallah, ümit varız. Gücümüzün, kudretimizin yettiği kadar bizler, bizim öğrencilerimiz, bizim master ve doktorantlarımız inşallah daha güzel işler yapacaktır.
1: Bence saha araştırmalarına onları da götürün.
0: Kesinlikle götürüyoruz. Hani beni hocam nasıl götürdüyse, bir taraftan harita, bir taraftan araç kullanımı, bir taraftan drone fotoğraf çekimi. Bu iş birazcık malumunuz şeyle ilerliyor, usta çırak ilişkisiyle ilerliyor. Bir araziye gittiğiniz zaman kıraathaneye girmek, bir selam vermek, onlarla diyaloğa geçmek, bir güven tesis etmek, sonra bilgiyi onlardan almak, sonra da sahadan ayrılmaya varıncaya kadar bir kültür işi. Teorik olarak bunu masa başında her ne kadar anlatsak da sahaya girmek ve o sahada kendinizi kabul ettirmek ciddi bir deneyim işi. Ve biz bunu hocalarımızdan, kendi kişisel, sosyal, kültürel sermayemizle edindik. Bu kültürün bizim takipçilerimiz, bizim öğrencilerimiz tarafından da devam ettirilmesi gerekiyor. O bağlamda kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimizi de götürüyoruz ve götürmemiz önemli.
1: Bazı tarihçilerden ve bazı coğrafya uzmanlardan şunu da duymuştum. Mesela kimisi diyor ki ya ben işte çok önemli isimlerden Selçuklu tarihini okudum. Kendisi doçent olan var, doktor olan var, profesör olan var. İşte şu onu bunu yabancı kaynakları okudum, yazıyorum, kafamda şekilleniyor ama İsfahan'a bir gittim, yazdıklarımla gördüklerim uyuşmuyor. Muş'a, Malazgirt'e bir gittim. Aslında orayı daha önce görmem gerekiyormuş. Evet. Yani teorik bilgi dediğiniz gibi ya da çok önemli isimlerin kitapları olabilir.
0: Evet.
1: Doğru ama gidip görmek her şeyin ötesinde.
0: Kesinlikle öyle. Tarihin cereyan ettiği bir mekan var. Coğrafya bunun anahtarını bize sunuyor. Tarih bize bunun zamansal perspektifteki arşiv belgelerini sunuyor. Tarih ve coğrafyanın kardeşliği bizde hep vurgulanır ama bunun araştırmaya tahvil edilmesi, araştırmacıların pratik etmesi gerekir. Bir coğrafyacının tarih bilgisine ihtiyacı vardır, bilmelidir çalıştığı konu bağlamında. Bir tarihçinin de kaçınılmaz olarak coğrafya mekan bilgisine ihtiyacı vardır. Çünkü birisi mekan üzerindeki o tarihselliği, kronolojiyi, zamansallığı araştırırken öteki branş yani coğrafyada onun mekansallığını araştırır. Coğrafya ve tarihin bu bir aradalığı mutlak surette araştırma yapanların göz önünde bulundurması gereken bir unsur. Hatta şunu söylerler, sadece sosyoekonomik tarih çalışanlar değil, bir biyografi çalışan kişinin de ilgili bölgeye gitmesi, ilgili dönemi deneyimlemesi gerekir. Mesela ünlü bir isim çalışıyorsunuz. Bir edebiyatçı olabilir, bir tarihçi olabilir. Bu insanın dünyaya geldiği köy, şehir, kasaba, sokaklarında yürüdüğü mahalleyi çok teneffüs önemli. Etmek gerçekten yazılacak metne ayrı bir ruh

0: kazandıracaktır. Edebi eserin anlaşılmasında da bu böyledir. Tarihçinin yazdığı metindeki betimlemelerin doğru yorumlanması için oranın havasından, suyundan, ikliminden, coğrafyasından, yeşilinden, grisinden ve kahverengisinden bizim haberdar olmamız lazım. Eğer haberdar olursak daha ruhu olan metinler inşa edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni araştırmalarınız sonrasında sizleri tekrar ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok kıymetli
0: çok sağ
1: bilgiler
0: olun.
1: Verdiniz.
0: Çok sağ olun. Eksik olmayın.
1: Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Var olun.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit Hocamız bizlere eşlik etti. Kaybolan köylerin nasıl ortaya çıktığına ilişkin önemli bilgileri programımızda sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da, petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Genel izleyici için uygundur.

80 dile çevrildi, 500 milyon sattı. Film serisi gişe rekorları kırdı, 7'den 70'e herkesin ilgisini kazanmayı başardı. İngiliz yazar J.K. Rowling'in Harry Potter'ı ilk kez 1997 yılında basılmıştı. Üstelik o ilk baskıda kitabın yalnızca 500 kopyası hazırlandı. O zamanlar Rowling, hayal dünyasında oluşturduğu kahramanların milyonlarca kişiye ulaşıp bir efsane

0: Aniye dönüşeceğinden habersizdi. In a few moments you will pass through these doors and join your classmates.
1: Keep an eye on the staircases. They like to change.
0: Şimdi o 500 kopyadan biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir müzayede de rekor fiyata satıldı. Harry Potter serisinin ilk baskısı Harry Potter ve Felsefe Taşı tahmin edilenin 6 katı fiyatını alıcı buldu. That the dark forest is strictly forbidden, that no magic is to be used between the classes in the corridor. 471 bin dolara satılarak 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu. This out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı. Sorry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. Kitabın Amerikalı bir kadın tarafından 1998'de bir kitap satıcısından alındığı belirtildi. I think it is clear that we can expect great things from you.

Burj Khalifa, Buckingham Sarayı, Plaza de la Catedral. Turistlerin gözdesi olarak görülen tüm bu tarihi yapılar 2050 yılına kadar su altında kalabilir. ABD merkezli Climate Central, küresel ısınmanın olası sonuçlarına ilişkin yeni bir araştırma hazırladı. O araştırma, korkutan sonuçları beraberinde getirdi.

Emisyonlar durdurulmadığı müddetçe 2050 yılına kadar ortalama küresel sıcaklığın 3 veya 4 derece yükseleceği tespit edildi. Bu durumda ABD'den Avustralya'ya kadar 200 kıyı bölgesinin su altında kalması bekleniyor.

olaylardan biri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı. Yani eğer küresel ısınmanın önüne geçilemezse Prens George büyüdüğünde saray kullanılamaz halde olabilir. Küba'nın başkenti Havana'daki Plaza de la Catedral 1,5 derecelik artıştan nispeten zarar görmeyecek ancak 3 derecelik sıcaklık artışında neredeyse tamamen su altında kalacak.

iklim değişikliği senaryolarından biri de çöldeki Dubai şehrinin bile suya gömülmesi. Köydeki okyanusun arasında sadece ada kuleleri görünecek.

listede su altında kalabilecek yerler arasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da bulunuyor. Yani hiçbir şey değişmezse 2050 yılına kadar yüzlerce kıyı kenti ve bugün 1 milyara yakın insanın yaşadığı topraklar kalıcı sellere tanıklık edecek.

Bohem ve Asi. Geleneksel ve modern. Sıra dışı ve gizemli.

birbirinden farklı atmosferler sizi bekliyor. Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde konumlanan ülke, Ukrayna, Moldova, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'la komşu.

ilk durağımız bir zamanlar küçük Paris olarak anılan Bükreş. Burada yeni ve eski iç içe geçiyor. Bir tarafta yüzyıllık binalar, bir tarafta modern yapılar. Kentte gezebileceğiniz tarihi yerler bir hayli fazla. Parlamento Sarayı ise görülmeyi hak eden yerler arasında.

12 katlı, 3000'den fazla odaya sahip ve 330 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Romanya'yı gerçekten keşfetmek istiyorsanız Bükreş'in dışına çıkmanız gerek.

kentin 215 kilometre kuzeybatısına Sibuya gidiyoruz. Burada Alman kültürü yaşıyor ve yaşatılıyor. Transilvanya bölgesinde Alman Saksonların kurmuş olduğu 7 şehirden büyüğü. Şehirde 1940'lara kadar nüfusun çoğunluğunu Almanlar oluşturuyordu.

Şimdilerde ise çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda Romanya'da kültür ve sanat denince akla gelen ilk yerlerden. Avrupa'nın en huzurlu kentleri arasında gösteriliyor.

Romanya'ya seyahat etmeye karar verip araştırmaya başladığınızda karşınıza çıkacak ilk yerlerden biri de Sighișoara olacaktır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kent, ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren bir atmosfere sahip.

şehir de Saksonlar tarafından kurulmuş. 12. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni tehdit olarak gören Macar Kralı, bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için Saksonlara Transilvanya'da toprak vaat ederek onların bu bölgeye yerleşmesini sağlamış.

ve Kral Decebalus heykeli. Orşova şehrinde bulunan kayalara örülü bir portre. Avrupa'nın en yüksek kaya kabartması. Ancak bu heykelin yüzyıllar önce yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Heykel, Romanyalı bir iş insanı tarafından 1994-2004 yılları arasında yaptırıldı.

gelelim Romanya'da en az yabancılık hissedeceğiniz yere. İşte Köstence. Karadeniz'e kıyısı olan ve kilometrelerce uzunluktaki plajlara sahip bir liman şehrinden bahsediyoruz. Şehrin meydanında Türkçe konuşan insanlara ve Türk lokantalarına rastlamak mümkün.

Osmanlı'dan izler de taşıyan Köstence şehrinde Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Mecidiye Camisi, Hünkar Camisi ve 2. Selim'in kızı adına yapılan Esmahan Sultan Camisi bulunuyor. Kısacası Romanya, her kültürden farklı bir kesit sunmayı başarıyor. Köklü tarihi ve modern yüzüyle turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler Lapland'de Rengeyi Safarisi'ne çıkıyor, kuzey ışıklarını izliyor, kar motosikletiyle sürüş yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde sizi beklemediğiniz bir manzara karşılayabilir. Burası Bryce Kanyonu. Kanyondaki peri bacaları karla kaplandığında benzersiz bir görüntü ortaya çıkıyor.

sıçraması Avrupa'dan, İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Dolomit Dağları. Dolomitler ismi bir mineral olan dolomitten geliyor. Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşimi içeren bu mineralin bulunduğu kayaçlara da dolomit deniyor. Kimi gezginler karavan kiralayarak çevredeki doğal güzellikleri

Kendinizi bir masal diyarındaymış gibi hissetmek ister miydiniz? Ateşin ve buzun diyarı İzlanda'da, nereye giderseniz gidin, fantastik bir dünyada olduğunuzu düşünebilirsiniz. Burası da o yerlerden biri. Seljalandsfoss Şelalesi muhteşem bir doğa manzarasını ortaya çıkarıyor. Bu da onu ülkenin en ünlü şelalelerinden biri haline getiriyor. Metre yüksekten dökülen şelalenin hemen arkasında yer alan oluk, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kayanın altında içeri doğru geniş ve yeşil bir alan bulunuyor. Turistler ise oraya geçip benzersiz kareler yakalayabilmek için birbirleriyle yarışa giriyor.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

vahşi hayvanlar, tatil cenneti lokasyonlar, eşsiz bir doğa. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, gezginler için farklı bir seyahat rotası. Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için sayısız seçenek sunan bir ülke. Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya 26 bölgeden oluşuyor. Ülkenin en büyük şehri olan Darüsselam'da 4,5 milyondan fazla kişi yaşıyor. En bilinen şehirlerinden biri ise Arusha. Burası hem Serengeti Ovası'na hem de Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya yakın bir konumda. Tanzanya'nın sahip olduğu zengin kültür, ülkenin dört bir yanında hissediliyor. Ülkede 100 farklı etnik grup bir arada yaşıyor. Burası aynı zamanda Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Kilimanjaro Dağ Milli Parkı, Tanzanya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında. Özellikle Ekim ve Haziran ayları arasında bölgeye çok sayıda dağcı gelip kamp ve tırmanış yapıyor. Tanzanya'nın en büyük milli parkı ise Serengeti. Vahşi yaşamın bilinmezliğine doğru yolculuğa çıkmak isteyenler Serengeti'yi görmeden dönmüyor.

Burada turistlere lüks çadırlar içerisinde konaklama imkanı da sunuluyor. Tanzanya, Afrika'da istikrarın ülkesi olarak biliniyor. Ekonomisi, madencilik, tarım ve turizme dayalı olan ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor. Aynı zamanda Tanzanya, Güney Afrika ve Gana'nın ardından kıtanın en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda. Altın, elmas, uranyum ve nikel gibi önemli maden yatakları bulunan ülkenin büyük miktarda doğal gaz rezervine de sahip olduğu biliniyor. Gelelim başkent Dodoma'ya. ...1907'de Alman kolonileri tarafından kurulan şehir, ülkenin siyasi merkezi konumunda. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı şehirde,

2010 yılında inşa edilen Kaddafi Camii bulunuyor. Afrika'nın en büyük camileri arasında yer alan Kaddafi Camii'nde aynı anda 4500 kişi ibadet edebiliyor. Şimdi Tanzanya denince akla gelen ilk yerlerden birine uzanacağız. Beyaz kumsallar, masmavi okyanus, palmiye ağaçları. Zanzibar'da gideceğiniz her yerde kendinizi tıpkı bir film setindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Burası Tanzanya'ya bağlı yarı özerk bir ada. Deniz canlıları açısından zengin adaya gelen turistler özel teknelerle düzenlenen av turlarına katılabiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine bu turları katarak büyük gelir elde ediyor. Zanzibar aynı zamanda Afrika, Avrupa, Hint ve Arap medeniyetlerinin izlerini taşıyan mimari yapılarıyla dikkat çekiyor. Zanzibar Adası'nın en eski yerleşim yeri ise 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Stone Town. Pek çok film ve romana konu olan başkentte 50'nin üzerinde cami ve medrese bulunuyor. Zaten adanın çoğunluğu Müslüman. Sahilde renk renk teknelerin yanı sıra futbol oynayan, hip-hop ve capoeira dansı yapan gençleri görmek mümkün.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 11 Haziran Perşembe saat 07. Ben Sema Ertekin. Orta Doğu'da tansiyon yüksek, saldırılar var. Amerika İran'a saldırdı. İran Amerika'nın bölgedeki üslerine saldırı düzenledi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu ve Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz açıklaması yaptı. Bir anda Orta Doğu'da genişleyen gerilim, İran'dan gelen sert açıklamalar, Hürmüz hattında artan riskler ve karşılıklı misilleme haberleri. Ve ons altın şu anda 4100 doların altına sarkmış durumda. Brent petrol 94 dolar bandında fiyatlanıyor. Hisse senetlerinde yön net değil. Amerika'da satış baskısı, Asya'da kırmızı ekranlar, Avrupa'da temkinli fiyatlama ve Borsa İstanbul'da da dün kapanışta yatay bir seyir vardı. Ve tam bu tabloya Amerika'dan gelen enflasyon verisi ekleniyor. Enflasyon 3 yılın zirvesine çıkıyor. Fed'in faiz indirimi ihtimali de geri çekiliyor. Hatta yeniden faiz artırımı konuşuluyor. Piyasaların asıl odağı da bugün ve yarın.

olacak. Bugün Merkez Bankası kararlarını karşılayacağız. Para politikasının, jeopolitik risklerin ve enflasyon hikayesinin aynı ekranda olduğu bir gün bugün. Hepsini konuşacağız. Ve biz seans öncesinde bugün de sadece rakamları, verileri değil, o büyük resmi de konuşacağız. Onların anlattığı büyük resmi konuşacağız. Fırsat ve risk haritasını da izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

Gündem yoğun, tansiyon yüksek. Orta Doğu'da Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da açıklamaları var. Gündeme bakalım hızlıca. Anlaşma olmazsa İran'ı sert vuracağız açıklaması yapmıştı. İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız açıklamalarının ardından saldırılar gece saatlerinde başladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıların İran'daki askeri hedeflere yönelik olduğunu ve meşru müdafaa için başlatıldığını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşma sağlanmazsa saldırıların şiddetli şekilde devam edeceğini duyurdu. 49 Tomahawk füzesi kullanıldığını ve hava savunma sistemlerinin imha edildiğini belirten Trump, İranlı yetkililerin de kendisini arayarak bombalamayı durdurmasını istediğini aktardı. Ayrıca İran tarafından bu konuyla ilgili herhangi bir temas olmadı. İran'dan kimse Donald Trump'ı aramadı açıklaması geldi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattık dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya karargahı Amerika'nın Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere saldırı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. Bildiride bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir ifadesini kullandı İran tarafı. Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi Amerikan Başkanı. Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker ve ticari gemilere destek amacıyla yürüttüğü gizli operasyon sayesinde 100 milyon varilden fazla petrolün piyasaya ulaştığını açıkladı. 200'den fazla ticari geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiğini de kaydeden Trump, bu büyük başarının nedeni Hürmüz Boğazı'nı İran'ın değil Amerika'nın kontrol etmesidir. Orduları yenilgiye uğradı ve ekonomileri çöktü. İran için her şey bitti değerlendirmesi yaptı. Devam edelim. Gözler bugün Merkez Bankası'nda olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını bugün saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Ekonomilerin Haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyan %37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde olduğu, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararını karşılıyor olacağız. Gündem başlıklarına baktık. Hızlıca verilere bakalım. Fiyatlamalar önemli. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Bakalım ons altın şu anda hangi bantta seyrediyor? Petrole bakalım önce, sonrasında ons altına bakarız. Petrol şu anda 94,8 dolardan fiyatlanıyor. 1.85'lik yukarı yönlü hareketi var. Ons altınla devam edelim. Ons altındaki son durum ne? 4.074 dolardan fiyatlanıyor ons altın. Bir miktar yönünü yukarı çevirdi. 4.100 doların altına sarktı. Bakalım gün içinde nasıl fiyatlanacak? Gelen haber akışları altın onsu nasıl etkileyecek? Gümüş tarafında da 63,5 dolar fiyatlamasını takip ediyoruz. %0.22'lik yukarı yönlü hareketi var. 1666 dolardan fiyatlanıyor platin. Geri çekilme hareketi var platinde. Paladyum %2'nin üzerinde yukarı yönlü hareket etti. Devam edelim. Asya borsaları kırmızı. Bugün de, dün de öyleydi. Çin Şangay 0.73'lük kayıpla 3.964 puan seviyesinde. Hindistan'da 0.44'lük bir geri çekilme takip ediyoruz. 73.656 puan seviyesinde. Güney Kore'de 0.17'lik geri çekilme var. 7.717 puandan geçiyor. Hong Kong'da da %1'in üzerinde düşüş izliyoruz. 24.154 puan.

işlem görüyor. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Dow Jones yükseldi, 0.23'lük yukarı yönlü hareket etti. 50.035 puandan işlem gördü. Nasdaq 0.59'luk yükselişle 28.676 puanda. S&P 500'de de 0.37'lik bir yukarı yönlü hareket var. 7.294 puandan geçiyor. Rakamlar böyleydi. Şimdi Orta Doğu'daki tansiyon yüksek dedik. Biraz daha detaylandıralım. İran, Kereç, Kazvin ve Bender Abbas'la saldırı iddialarını doğruladı. Amerikan üslerine misilleme gerçekleştirdiğini söyledi. Kuveyt ve Bahreyn'de 18 hedef vuruldu. Hürmüz krizi küresel riskleri büyütüyor. Orta Doğu'da gerilim artık tek bir cephede yaşanmıyor. Gece boyunca haber akışı peş peşe geldi. Önce Tahran yakınlarındaki Veramin çevresinde patlama sesleri duyuldu. Ardından Kereç, Kazvin ve stratejik öneme sahip olan Bender Abbas'tan yeni saldırı haberleri geldi. Ancak piyasaların asıl dikkatini çeken gelişme İran'ın Amerikan üslerine yönelik misilleme açıklaması oldu. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerinde 18 hedefin vurulduğunu öne sürdü. Eğer bu iddialar teyit edilir ve çatışma Körfez ülkelerine yayılırsa piyasa açısından hikaye tamamen değişebilir. Çünkü artık mesele sadece İran'la Amerika arasındaki gerilim olmaz. Piyasalar için en kritik risk saldırıların büyüklüğü değil, coğrafyasının genişlemesi olur. Tahran, Bender Abbas, Kuveyt, Bahreyn, bu zincire yeni ülkeler eklenirse risk birimi çok daha hızlı yükselebilir. Yatırımcılar artık tek günlük haberleri değil, çatışmanın bir sonraki aşamasına fiyatlamaya çalışıyor ve gerilim kontrol altında mı kalacak yoksa yeni bir bölgesel risk dalgası mı başlıyor sorusu bugün piyasaların gündeminde. Anlaşma olmazsa İran'ı daha sert vuracağız demişti Amerikan Başkanı Donald Trump, öyle de yaptı ve İran'a sert saldırılar geldi. Ayrıca İran ordusu bitti, ekonomisi bitti. İran tarafından artık durun diye mesajlar alıyorum dedi Donald Trump. İran tarafından da bu konuda yalanlama geldi. Trump'la herhangi bir temas olmadı dedi. Amerika-İran hattında söylem savaşı sertleşiyor. Pezeşkian da Amerika'nın altyapı hedef alma tehdidine sert tepki gösterdi. Halkın yaşam damarlarını hedef almak güç gösterisi değil, çaresizlik dedi İran Cumhurbaşkanı ve Trump da dün vurduk, bugün de vuracağız tehdidini tekrarladı. Piyasalarda yeni misilleme riskini izliyor. Amerika-İran geriliminde tansiyon sadece sahada değil, söylemlerde de yükseliyor. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'ın kritik altyapılarını hedef aldıklarına yönelik açıklamalarının ardından bu kez İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan bu dikkat çeken açıklamaları takip ettik. Pezeşkian, hayati altyapılar halkın yaşam damarlarıdır. Bunları hedef almakta güç değil, çaresizlik göstergesidir dedi ve bu açıklama önemli. Çünkü taraflar artık sadece askeri hedefleri değil, enerji, ulaşım ve ekonomik altyapıları da konuşmaya başlamış durumda. Trump ise geri adım atmıyor. Dün sert vurduk, bugün de sert vuracağız diyerek operasyonların devam edeceği mesajını da veriliyor. Piyasalar açısından bakıldığında ise riskin boyutu değişiyor. Çünkü enerji altyapısına yönelik her söylem petrol arzı ve küresel enflasyon beklentilerini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle de yatırımcılar artık yalnızca askeri operasyonları değil, enerji güvenliği başlığını da fiyatlıyor. Piyasaların korktuğu şey de savaşın aslında tam olarak kendisi değil, savaşın enerji altyapılarına sıçraması. Çünkü o noktada jeopolitik risk doğrudan enflasyon riskine dönüşüyor.

0: Peki Hürmüz kapandı mı? İran kapattık dedi. Hürmüz Boğazı'na her türlü geçişe de müdahale edilecek mesajını verdi. İki geminin vurulduğu da iddia edildi. Petrol ve enflasyon riskleri de yeniden masada. İşte piyasaların aylardır en çok korktuğu senaryo da bu. Bu kez doğrudan Hürmüz Boğazı gündemde. İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemül Enbiya karargahı Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm geçişlere kapatıldığını açıkladı. Üstelik açıklamanın hemen ardından İran devrim muhafızlarının boğazdan geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu duyurması da gerilimi bir üst seviyeye taşıdı. Bu haber neden bu kadar önemli? Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'i Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Yani burada yaşanacak kalıcı bir aksama yalnızca petrol piyasasını değil, küresel enflasyonu, merkez bankalarının faiz politikalarını ve dünya büyümesini etkileyebilir. Son günlerde altın, gümüş ve hisse senetlerinde gördüğümüz satış baskısının temelinde de aslında bu endişe yatıyor. Piyasalar artık sadece savaşı değil, savaşın küresel ekonomiye kesebileceği faturayı fiyatlıyor. Eğer Hürmüz'deki risk kalıcı hale gelirse bugün 94 dolar seviyesinde olan Brent petrolde çok daha sert hareketler de görebiliriz ve bu durum Fed'den ECB'ye, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan İngiltere Merkez Bankası'na kadar tüm merkez bankalarının hesaplarını da değiştirebilir. Ve bu haber yalnızca jeopolitik bir gelişme değil, bu enerji güvenliği, enflasyon ve faiz denklemine aynı anda dokunan küresel bir ekonomik risk. Dün neyi konuşuyorduk? Amerika'nın İran'a yönelik operasyonlarını, Trump'ın sert vuracağız açıklamalarını, petrolün neden yüksek kaldığını. Bugün geldiğimiz nokta ise doğrudan enerji koridorlarına taşınmış durumda. Yani artık piyasanın sorusu savaş olacak mı değil, petrol akışı devam edecek mi? Trump'tan gelen açıklamaya da biraz daha yakından bakalım. Amerikan ordusu Hürmüz'de gizli bir görev yürüttü dedi Donald Trump. 200'den fazla ticari gemi de boğazdan güvenli şekilde geçti. Bu operasyon sayesinde 100 milyon varilden fazla petrol de piyasaya ulaştı ifadesini kullandı. Oldukça kritik bir açıklama. Amerikan Başkanı Trump geçen ay Amerikan ordusuna Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerini korumak için gizli bir operasyon yürütme talimatı verdiğini söylüyor bu açıklamasıyla. Ve Trump'a göre bu operasyon sayesinde 100 milyon varilden fazla petrol dünya piyasalarına ulaştı. Aslında bu açıklama bize son günlerde petrolde neden panik fiyatlaması görmediğimizi de anlatıyor gibi görünüyor. Çünkü piyasanın en büyük korkusu Hürmüz Boğazı'nın kapanması. Dünya petrol ticaretinin önemli bölümü o koridordan geçiyor dedik. Eğer geçişler aksasaydı petrol fiyatlarında belki de çok daha sert hareketler görebilirdik. Trump'ın açıklaması Amerika'nın arz zincirini açık tutmak, sahada aktif rol aldığını gösteriyor. Bu nedenle de son dönemde jeopolitik riskler yükselse de petrolün kontrolsüz şekilde 100 doların üzerine gitmediğini de takip ediyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta da şu: piyasalar artık savaşın kendisini değil, enerji akışının devam edip etmeyeceğini fiyatlıyor. Eğer Hürmüz açık kalırsa petrol tarafında rahatlama sürebilir. Ancak herhangi bir arz kesintisi riski yeniden ortaya çıkarsa fiyatlamalar çok hızlı da değişebilir. Petrol piyasası için kritik soru da artık savaş var mı yok mu değil. Kritik soru, Hürmüz'den petrol akmaya devam edecek mi? Hürmüz'deki son durum buydu. Açıklamalar buydu. Orta Doğu'daki tansiyonun yüksek olduğunu söyledik. Şimdi tüm bunları konuşmak üzere canlı yayın konuğum FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist, akademisyen, doçent doktor Bilal Bağış bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba Sema Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Tansiyon çok yüksek Orta Doğu'da. Altın 4100 doların altına sarkmış durumda. Brent petroldeki çok büyük bir sıçrama takip etmiyoruz. 94,5 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Gerilimin bu kadar yüksek olduğu noktada tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlamalar bize ne söylüyor?
1: Evet, zaman zaman tabii gerginlikler artıyor. Özellikle sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi enerji piyasası ile ilgili zaman zaman ortaya çıkan farklı risk algıları enflasyon üzerinden tabii para politikası ile ilgili beklentilere de yol açıyor. Ancak mevcut durumda tabii Orta Doğu'da yeni büyük bir şok dalgası ya da daha ciddi bir gerginlik artık beklememek gerekiyor kanaatindeyim. Zaten uzun bir dönemdir bu İran, Amerika, İsrail arasındaki gerginliğin bir boyutuyla en azından uzun bir süre devam edeceği belliydi. Öte yandan tabii petrol fiyatları artık 100 dolar civarında, bugün 94-95 dolar bandında görece sabit seyrini sürdürüyor. Öte yandan tabii altın fiyatları hem yakın dönemde enflasyondaki baskının verdiği destekle özellikle majör merkez

0: bankalarının tekrar faiz artırabileceği beklentileriyle altın düşüşünü sürdürüyor. Bu kısa vadeli oynaklık tabii bir süre daha devam edebilir açıkçası. Altın tabii biraz ilginç bir meta. Uzun vadede açıkçası temel para birimi olmaya devam edecek kanaatindeyim. Stratejik güvenli liman rolünü sürdürecek. Ancak kısa vadede tabii farklı gelişmeler, özellikle merkez bankalarının faiz kararı gibi yeni gelişmeler ya da farklı pozisyonlar altın fiyatında oynaklık getirebiliyor. Bununla birlikte tabii vadeli piyasalardaki özellikle kaldıraçlı, teminatlı işlemler, buna yönelik tabii pozisyon değişiklikleri altın gibi farklı metalların fiyatlarında hareketlilikler getiriyor. Ancak mevcut durumda açıkçası bu kısa vadeli oynaklıkların ötesinde büyük oranda artık özellikle İran'daki savaş, Ukrayna'daki gerginlik başta olmak üzere birçok jeopolitik gerginliğin büyük ölçüde fiyatlandığını söylemek mümkün. Dolayısıyla yakın dönemde çok büyük bir yeni risk dalgası görmemek gerekiyor kanaatindeyim.
1: Şimdi İran tarafı Hürmüz'ün kapatıldığını açıkladı. Tabii piyasaların en çok endişelendiği senaryo da o. Saldırılar devam etti. Arkasından da böyle bir açıklama geldi. Petrol fiyatlamasında Hürmüz'ün kapatıldığı açıklamasının ardından büyük bir sıçrama bekler misiniz? 100 doların üzerini görür mü?
0: Artık tabii 100 dolarlar civarındaki seyrini sürdürüyor petrol fiyatları. Hiç şüphesiz tabii ana ihracatçı ülkeler ve pazarlardaki akış çok çok önemli petrol ve enerji fiyatları açısından. Hem Hürmüz'deki gelişmeler, hem Süveyş tarafında, Babel Mandep tarafındaki gelişmeler, diğer taraftan tabii Rusya gibi ülkelerin petrol ihracatçısı ve yaptırımlara maruz kalan diğer ülkelerdeki gelişmeler bu süreçte belirleyici olacak önümüzdeki dönemlerde. Ancak İran savaşı özelinde açıkçası yeni büyük bir şok dalgası beklememek gerekiyor kanaatindeyim. Büyük ihtimalle mevcut ilerleyişini, mevcut seviyelerdeki duruşunu koruyacaktır petrol fiyatları. Orta ve uzun vadede de tabii arz ile ilgili özellikle vurulan altyapılar örneğindeki gibi farklı orta ve uzun dönemli gelişmeler tekrar petrol fiyatlarının inmesini de mümkün kılacak. Ancak mevcut durumda ben 100 dolarlar seviyesindeki, en azından önümüzdeki birkaç ay ya da yılın geri kalanında 100 dolarlar seviyesindeki mevcut seviyenin korunacağı kanaatini taşıyorum.
1: Trump'ın bir açıklaması daha var. Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz dedi. Hatta 200'den fazla ticari gemide güvenli geçiş yaptı. 100 milyon varilden fazla da petrol piyasaya ulaştı dedi. Petrol fiyatlamasındaki o hızlı atağı görmememizin sebebi bu haberle bağlantılı mı? Ne dersiniz? Çünkü 100 milyar varilden fazla petrolün piyasaya ulaştığını söylüyor Donald Trump.
0: Tabii zaman zaman Hürmüz Boğazı kritik koridorlardaki geçişler ile ilgili olumlu gelişmeler medyaya yansıyor ya da ülkelerin farklı açıklamaları buna yönelik pozitif bir algı oluşturuyor hiç şüphesiz. Bununla birlikte tabii özellikle Basra Körfezi'nden petrol arzı ile ilgili farklı alternatifler de son dönemde daha fazla önem kazanmış durumda. Özellikle Suudi Arabistan üzerinden, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden, hatta tabii Irak petrolünün Türkiye üzerinden taşınması ile ilgili yakın dönemli farklı gelişmeler hiç şüphesiz özellikle İran tarafında, Orta Doğu'daki bu gerginliğin çok ciddi, büyük, olumsuz etkiler yaratmamış olmasını temelde sağlayan unsurlar. Ancak Hürmüz sorunlu bir bölge olmaya devam ediyor kanaatindeyim. Trump her ne kadar tamamen kontrolün Amerika'da olduğunu söylese de diğer taraftan İranlıların açıklamaları da bunun tam tersine. Orada bir boyutta sıkıntılı sürecin devam ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak alternatifler de geliştiriliyor. Hem petrol boru hatları açısından kuzeyde, güneyde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden, hem tabii orta uzun vadede farklı alternatifler ile ilgili planlama

0: fiyatlama ile ilgili olumlu açıkçası bir süreç koyuyor önümüze. Diğer taraftan tabii özellikle Uluslararası Enerji Ajansı'nın ülkeleri petrol arzı ya da rezervlerin değerlendirilmesi, kullanılması ile ilgili teşvik edici açıklamalar da bu süreçte açıkçası petrol fiyatları tarafındaki yüksek oynaklıkları azaltan faktörlerden bir diğeri. Ve nihayetinde de tabii petrol fiyatlarının çok artmamış olması mevcut seviyelerdeki yüksek de olsa görece sabit seyir enflasyon ile ilgili olumsuz algıları da azaltıyor. Dolayısıyla da belki piyasalar açısından, belki reel ekonomi açısından zaman zaman fiyatlanan ya da oynaklıklar meydana getiren enflasyon ile ilgili olumsuzluklar ya da faiz artışı daha fazla sıkılaşma ile ilgili daha büyük negatif etkiler oluşturmuyor. Bu da hiç şüphesiz tabii pozitif bir gelişme.
1: Brent petrolle ilgili öngörülerde aslında onu da sormak istiyorum size. Barclays Hürmüz kaynaklı sorunların uzaması halinde Brent petrolün 100 dolar bandında olacağı senaryosunu koruyor. UBS enerji akışındaki aksaklıkların sürmesi halinde petrolün yeniden 3 haneli fiyatlara geleceğini belirtiyor. JP Morgan da Hürmüz'deki risk azalsa bile Brent petrolün uzun süre yüksek kalabileceğini düşünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu kurumların öngörülerini?
0: Ya her şeyden önce tabii Orta Doğu'da bir uzlaşı havası oluşmuş olsa da tüm bu risklerin tamamen ortadan kalkacağını beklememek gerekiyor. Gerginlik, savaş ortamı bir boyutuyla devam edecek. Çatışmalar zaman zaman yine karşımıza çıkacak ya da arz zinciriyle ilgili kopmalar, riskler, sigortalama maliyetleri bir realite olmaya devam edecek. Yüksek sigortalama maliyetleri. Çünkü oradaki risk bir boyutuyla önümüzdeki dönemlerde bizimle birlikte olacak. Amerika'nın ya da Trump'ın açıklamaları bu açıdan tabii geçici rahatlama getiriyor. Ancak orta ve uzun vadede orada bir risk faktörü bizimle olmaya devam edecek. Bu açıdan da tabii 100 dolarlar seviyesindeki petrol fiyatları önümüzdeki kısa ve orta vadeli sürecin bir realitesi olmaya devam edecek. Diğer taraftan tabii sadece Hürmüz'ün kapatılması ya da ticari koridorların mevcut işte risk ortamındaki negatif etkileri bir tarafta. Öte yandan biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle doğalgaz, petrol piyasalarında ya da bunun üretimiyle ilgili vurulan altyapılar örneğindeki gibi tabii İran'ın kendisi de malum dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden biri. Tüm bu olumsuz mevcut şartlar hem Rusya tarafında hem İran'da hem Venezuela'da bunların hepsi birlikte düşünüldüğü zaman petrol fiyatları ile ilgili, enerji fiyatları ile ilgili olumsuzluklar açıkçası devam ediyor ve önümüzdeki en azından 1-2 yılda da bizimle olmaya devam edecek. Dolayısıyla da 100 dolarlar seviyesinde belki 3 haneli rakamların o alt seviyelerinde enerji fiyatları, petrol fiyatları önümüzdeki dönemlerde bizimle birlikte olmaya devam edecek. Tabii temennimiz bunun çok uzun vadede düşüş trendine girmesi ve tabii doğal gaz fiyatlarında da mevcut yüksek trendin uzun bir süre devam etmemesi. Orta ve uzun vadede hem arz zinciriyle ilgili olumsuzluklar bertaraf edilirse hem tabii üretim ile ilgili özellikle petrol ihracatçısı ana üretici ülkelerdeki siyasi istikrar, savaş ortamı, risklerin azalması hiç şüphesiz bütün dünya için pozitif bir gelişme olacak.
1: Altın fiyatlamasında City'nin bir öngörüsü vardı. Fazla mı kötümser sormak istiyorum. 3500 dolar bandını işaret etti altın ons için. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirdiniz?
0: Ya kısa vadede Oynaklıklar mümkün. Tabii 3500 dolara kadar ons fiyatı düşer mi? Biraz tabii iddialı bir açıkçası tahmin. Ancak tabii her şey mümkün. Özellikle bu vadeli piyasalarda, kaldıraçlı teminatlı piyasalarda, özellikle margin call ile ilgili farklı gelişmeler zaman zaman büyük oynaklıklar getiriyor. Dolayısıyla bu kısa vadeli oynaklıklar mevcut durumda bir realite haline gelmiş durumda. Ancak orta ve uzun vadede altın, ben her zaman o uzun vadeli stratejik güvenli liman rolünü korumaya devam edecek kanaatindeyim. Yani düşüşler, oynaklıklar olsa da orta ve uzun vadede altın o güvenli stratejik araç rolünü korumaya devam edecek ve uzun vadede yükseliş trendi de dolayısıyla devam edecek kanaatindeyim. Tabii mevcut durumda piyasadaki farklı gelişmeler bu oynaklıkları getirebilir. Ancak 4000 dolar ons seviyesinin altında bir fiyat görece zor gibi geliyor bana açıkçası.
1: Şimdi her şey de bir anda düştü. Gümüş de sert geriledi. Şimdi yönünü tekrar yukarı çevirdi ama Asya borsaları bugün de kırmızı. Ayrıca piyasalarda alışılmışın dışında da bir tablo var diyebilir miyiz? Her şeyin bir anda düştüğü, beraber düştüğü bir tablo var. Nasıl yorumlarsınız bunu? Ne söylüyor bize her şeyin bir anda düşmesi?
0: Tabii bir anda açıkçası enerji piyasalarıyla başlayan, daha sonra tabii enflasyon beklentilerini arttıran, ardından da özellikle majör merkez bankalarının faiz artırabileceği ile ilgili beklentiler hem borsalarda olumsuz etkiler yarattı, hem altın piyasasının kendisinde ciddi olumsuzluk, oynaklık meydana getirmiş durumda. Tabii örneğin altın piyasasına baktığınız zaman altının kendisi faiz ödemeyen bir araç. Dolayısıyla faizlerin yükselmesi ya da yükselmesi beklentisi altının fiyatlarını düşürür. Öte yandan tabii borsalar görece riskli, oynak piyasalar arasında ve faizlerin artış ihtimali yine sabit getirili araçlara talebi artıracağı için borsalardan da nakitin, likiditenin çekilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla hem enflasyon beklentilerindeki artış, hem faiz artırımı ile ilgili ya da faiz artırılmasa da sıkı duruş ile ilgili beklentiler, hiç şüphe yok ki hem altını hem borsayı, borsa gibi riskli piyasalarda da oynaklıklar getirebiliyor. Mevcut durumda da böyle bir süreç var karşımızda. Ancak önümüzdeki 1-2 ay içinde tabii çok ciddi yeni bir büyük jeopolitik risk fiyatlaması gelmezse ben borsalardaki yükseliş trendinin, özellikle bizim borsamızda ki mevcut durumda hakikaten çok düşük fiyatlanıyor, artış trendinin devam edeceği kanaatindeyim. Merkez bankaları da tabii malum birkaç yıldır faizleri düşürme ya da genişleme dalgası sürüyorlardı. 2026'nın başında özellikle İran'daki gerginlikler ve benzer olumsuz faktörler bu faiz indirimleri ya da gevşeme dalgasını bir nebze durdurmuş oldu. Önümüzdeki birkaç ayda çok ciddi yeni bir olumsuzluk olmazsa, özellikle güz döneminden itibaren önce tabii majör merkez bankaları, ardından Türkiye Merkez Bankası da genişlemeci, daha güvercin politikalara tekrar devam edecektir. Bu da tabii mevcut durumda o borsalardaki satış dalgasını belki bir ölçüde altın piyasasını da olumlu etkileyecektir kanaatindeyim.
1: Hocam bir virgül koymak istiyorum bu noktada. Az önce de son dakika olarak alt bantta geçti. Halkbank davasında Amerika'dan, Amerikan Adalet Bakanlığı, Halkbank'a açılan ceza davasının düşürülmesi için federal mahkemeye resmi bir başvuruda bulundu. Oldukça önemli. Bu sadece çünkü bir hukuk dosyasının kapanması değil. Bu aslında Türkiye'nin bir risk primi başlığının kapanması da anlamına geliyor. Çok kısaca Türkiye tarafından ekonomi açısından ve dış görünüm açısından değerlendirir misiniz lütfen?
0: Tabii Halkbank davası ilginç bir dava. Tabii Türkiye bağımsız bir ülke olarak Açıkçası ya da biz Türkiye'deki ekonomistler bunu çok fazla anlamlandıramıyorduk. Amerika'da da artık son dönem mahkeme kararları bu davanın artık tamamen kapatılacağını ve üstünün kapatılacağı ile birlikte tabii Türkiye ile ilgili bu piyasalarda oluşan olumsuz algının da tamamen artık sonlanacağı resmini ortaya çıkarmış durumda. Türkiye son dönemler özellikle tabii İran'daki savaş başta olmak üzere ancak onun öncesinde de son birkaç yıldır tekrar ciddi yabancı yatırım çeken ülkelerden biri. Doğrudan yabancı yatırımlar açısından da hakikaten çok cazip bir piyasa. Hem siyasi istikrar hem tabii NATO şemsiyesi ciddi bir güvenlik avantajı sağlıyor. Bununla birlikte tabii Türkiye piyasasında özellikle varlıkların borsamız başta olmak üzere varlıkların mevcut durumdaki görece düşük fiyatı hakikaten Türkiye piyasasını, Türk varlıklarını ciddi anlamda avantajlı cazip kılıyor. Bu yüzden de başta portföy yatırımları olmak üzere özellikle FDI, doğrudan yabancı yatırım son yıllar Türkiye'ye daha fazla akmaya başlamış durumda. Tabii Türkiye'nin birkaç yıl önce işte alındığı bir kara liste mevzusu vardı. Çok şükür o da atlatılmış oldu. Bununla birlikte Halkbank davası gibi özellikle yurt dışında yabancı piyasalarda olumsuz algı oluşturan tüm bu süreçlerin adım adım sonlanıyor oluşu ya da bu noktalarda Türkiye'nin haklı duruşunun teyit ediliyor oluşu hiç şüphesiz Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırım anlamına gelecek. Hem doğrudan yabancı yatırımlar hem portföy yatırımları açısından. Bu da tabii Türkiye özellikle borsasına daha fazla yabancı yatırım ile birlikte bir yükseliş trendinin önümüzdeki dönemler kaçınılmaz olacağını gösteriyor. Diğer taraftan tabii Türkiye'de özellikle savunma sanayi başta olmak üzere enerji piyasalarına da önümüzdeki dönemler otomotiv piyasasına örneğin farklı elektronik ya da yenilenebilir enerji ile ilgili farklı projelere yakın dönemde malum Orta Doğu'da işte Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerle bu yönde anlaşmalar imzalanmıştı ya da Çinli firmalarla daha fazla yatırımın Türkiye'ye geleceğini açıkçası önümüzdeki dönemler için öngörmek çok iddialı bir tabii öngörü ya da beklenti olmayacak. Dolayısıyla Türkiye için hiç şüphesiz pozitif bir gelişme ancak yabancı yatırımcı için de artık Türkiye'deki bu cazip piyasanın değerlendirilmesi açısından yeni bir fırsat oluşturmuş olacak.
1: Bugün izlenecek verilerle devam edelim. Tabii günün en kritik başlığı da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor piyasalar. Tabii asıl fiyatlama aslında o karar metnindeki ifadelerden çıkacak değil mi hocam? Nasıl bir beklentiniz var? Nasıl bir iletişim dili bekliyorsunuz? Merkez Bankası'nın faiz politikasına ve yol haritasına yönelik bugün hangi mesajları alırız ve piyasaların ilk reaksiyonu nasıl olur?
0: Hiç şüphesiz tabii verilecek mesajlar metindeki yönlendirme çok daha önemli olacak. Çünkü son birkaç toplantıdır malum Merkez Bankamız politika faizini sabit tutuyor. Bugün de açıkçası %37'de sabit tutması bazı senaryosu daha güçlü ihtimal gibi görünüyor. Tabii mevcut şartlar özellikle majör merkez bankalarının henüz faiz indirimi ya da genişleyici patikaya girmemiş olması bu açıdan bizim merkez bankamızın da tabii mevcut pozisyonu koruyacağı ihtimalini güçlendiriyor. Merkez bankamızın tabii son dönemler özellikle enflasyon beklentilerini yukarı doğru güncellemiş olması malum son enflasyon raporunda %16'lar seviyesinden bu yıl için %26'lara kadar çekilmiş enflasyon beklentisi. Diğer taraftan tabii rezervlerde malum son dönemler özellikle İran'daki savaş körfezdeki gerginliğin etkisiyle ciddi bir zayıflama söz konusuydu. Yavaş yavaş rezervlerin artırılması için de yeni bir sürece girmiş durumda. Bu tip yakın dönem gelişmeler de açıkçası Merkez Bankamızın faizleri %37 seviyesinde sabit tutma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ancak özellikle güz döneminden itibaren benim tahminim odur. Amerika'daki majör merkez bankalarındaki gelişmelerle birlikte bizim merkez bankamızda kaldığı yerden o güvercin duruşunu ya da faiz indirimi ya da gevşek para politikası trendini devam ettirmek isteyecek kanaatindeyim. Tabii mevcut durumda hem bu bahsettiğimiz tüm olumsuzluklar ancak onlarla birlikte özellikle enflasyondaki görece katılık ya da yapışkanlık da merkez bankasının elini mevcut durumda zorluyor açıkçası. %32-%33 seviyesindeki enflasyon oranları tabii faizlerin düşüşünü çok da makul göstermeyecektir açıkçası. İlk fırsatta Merkez Bankamız diğer ülkelerle birlikte faiz indirim sürecine devam etmek isteyecek kanaatindeyim.
1: Avrupa Merkez Bankası'nın kararı da tabii Avrupa ekonomisi açısından oldukça kritik. Orada da yine kararı değil de Christine Lagarde'ın açıklamalarını takip ediyor olacağız. Önemli olacak. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyor musunuz bugün?
0: Avrupa biraz daha açıkçası tabii tüm bu süreçlerden çok daha fazla olumsuz etkilendi. Diğer majör ekonomilerden, Avrupa'dan, hatta Çin, Japonya gibi ekonomilerden çok daha fazla olumsuz etkilendi. Enerji piyasası, tabii Avrupa emtiada enerjide büyük oranda bağımlı bir ekonomi, bir bölge ne yazık ki. Dolayısıyla faiz artırım ihtimali Avrupa'da daha yüksek açıkçası. Amerika'da da faizlerin sabit tutulması ile ilgili eğilim daha güçlü görünüyor. Fakat Avrupa'da düşük de olsa bir faiz artırımı ihtimali var açıkçası. Ancak küresel görünümde açıkçası büyük resimde genelde merkez bankaları faizleri olduğu yerde tutacak gibi görünüyor öte taraftan. Her ne kadar geçen hafta özellikle Orta Doğu'daki gerginlik tekrar yeni bir hareketlilik oluşturmuştu malum. Tekrar enerji fiyatlarında özellikle enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü trend Fed başta olmak üzere majör merkez bankalarının faizleri mutlaka artırabileceği ile ilgili bir algı oluşturulmuştu. O biraz daha açıkçası yerini temkinli bir duruşa bırakmış durumda. Buna rağmen faizleri artırma ihtimali en yüksek Merkez Bankası yine Avrupa Merkez Bankası açıkçası.
1: Bugün ayrıca Amerika'da üretici fiyat endeksi verisini takip edeceğiz. Dün de TÜFE geldi. O da yıllık %4,2'ye yükseldi. Nisan 2023'ten bu yana da en yüksek seviyede Amerika'da enflasyon ama çekirdek enflasyon da beklentinin altında kaldı. Hem gelen enflasyon verisini hem Fed'in yol haritası açısından etkisini nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, Amerika'da ilginç bir şekilde enflasyon hakikaten ciddi anlamda yükselmiş durumda. İş gücü piyasası ile ilgili bu kadar ciddi olumsuzluklardan bahsedemiyoruz ama enflasyon tarafı, enflasyon merkez bankaları için çok daha önemli ve öncelikli tabii. Enflasyonda ciddi bir yükseliş trendi var. Bu temelde tabii enerji piyasasındaki gelişmelerle ilgili. Nitekim manşet enflasyondaki yükseliş çok daha yüksek. Gıda ve enerji tarafındaki oynaklıklar büyük oranda bu manşet enflasyonu yukarı çekiyor. Ancak tabii çekirdek tarafında da manşet enflasyon kadar olmasa da bir artış trendi mümkün olabilir. Çünkü gelişmiş ülkelerde aslında dünyanın genelinde özellikle hizmet enflasyonu ile ilgili olumsuzluklar uzun bir dönemdir. Bütün ülke ekonomilerini zorluyor. Tüm bu faktörlere rağmen ben tabii Amerikan Merkez Bankası'nın mevcut durumda faizlerini yine sabit tutabileceği kanaatini koruyorum. Yüz dönemi ne kadar en azından mevcut durumda faizleri arttırmasını gerektirecek çok büyük yeni bir açıkçası olumsuzluk yok. Mevcut hareketlilik ya da olumsuzluklar ya da riskler benim kanaatim fiyatlanmış durumda. Yüz dönemine kadar büyük ihtimalle faizleri olduğu seviyede tutulacak. Ancak yüz döneminden sonra mevcut olumsuzluklar da tabii fiyatlanmış olduğu için tekrar kaldığı yerden Amerikan Merkez Bankası Fed de benim kanaatim faizleri indirme sürecini devam ettirecek. Akabinde de dünyanın geri kalanında özellikle Türkiye gibi ekonomilerde de yeni bir genişleme dalgası bizimle birlikte olacak kanaatindeyim.
1: Amerika'da çekirdek enflasyonun beklentinin altında gelmiş olması piyasada tartışılan Fed'in faiz artırma ihtimaline bir etki yapabilir mi? Azaltır mı? Ne dersiniz?
0: Hiç şüphesiz. Tabii özellikle çekirdek enflasyonun çok yüksek olmayışı Amerika tabii o yüzden aslında Merkez Bankası özellikle Amerikan Merkez Bankası

0: Çekirdek enflasyona daha fazla odaklanıyor. Enerji ve gıda gibi tabii fiyatlar ya da enflasyon verileri daha oynak olduğu için görece göz ardı ediliyor merkez bankaları tarafından. Bunun öncüsü merkez bankalarından biri de FED. Tabii çekirdek enflasyonun çok fazla yükselmemiş olması, her ne kadar biraz önce bahsettiğimiz hizmet tarafındaki özellikle yüksek enflasyon seyri gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkeleri zorlamaya devam ediyor olsa da çekirdek enflasyon manşet enflasyona oranla düşük seyrini sürdürüyor. Bu da hiç şüphesiz ki Amerika'nın mevcut durumda faiz artırımına gitmeyebileceği ile ilgili beklentileri güçlendiriyor. Ancak büyük resimde ben genelde Amerikan Merkez Bankası'nın özellikle Trump yönetimi altında çok fazla faiz artırımı ihtimali üzerinde duracak kanaatinde değilim. Trump malum faizlerin daha fazla inmesini istiyor. Bu yönlü baskısını da hem geçmiş yönetim döneminde hem önümüzdeki yeni yönetim döneminde bu duruşunu ya da baskısını sürdürecektir. Faizleri arttırmak için çok fazla tabii bunu gerektirecek veri de olmadığı için ya da önemli risk faktörü de olmadığı için güz dönemine kadar faizlerin sabit kalmasını beklemek açıkçası rasyonel bir beklenti olacak kanaatindeyim.
1: Şunu da sormak istiyorum. Tabii size küresel piyasalarda özellikle bugüne bakarsak Asya tarafında kırmızı bir tablo var, satış baskısı var, derinleşiyor mu? Küresele de referans olması açısından bugün için tablo bize ne söylüyor Asya tarafındaki fiyatlamalar bugün?
0: Evet, ya tabii bir süredir açıkçası devam eden olumsuz etkilerin yeni bir halkası gibi görmek gerekiyor kanaatindeyim. Asya piyasaları tabii daha erken açıldı. Oradaki tabii özellikle faiz beklentileriyle ilgili fiyatlamalar özellikle borsalarda düşüş getirmiş durumda. Ancak Amerika, Avrupa piyasalarında bu kadar ciddi olumsuzluklar ya da düşüşler beklememek gerekiyor kanaatindeyim. Para politikası tarafında da nihayetinde artık faizlerin büyük oranda sabit tutulacağı ile ilgili beklentiler var. Orta Doğu'daki gerginlikler açısından da çok büyük olumsuzluklar yok mevcut durumda. Dolayısıyla borsaları olumsuz etkileyecek ya da borsalarda düşüş trendi getirecek çok ciddi yeni bir olumsuzluk yok açıkçası. Düşüşler, yükselişler, tabii borsalar görece riskli piyasalar olduğu için her zaman karşılaşabileceğimiz bir senaryo. Ancak bunların geçici oynaklıklar olduğu kanaatindeyim. Para politikası başta olmak üzere çok ciddi yeni bir şok dalgası ya da olumsuz faktörün borsalar açısından önümüzdeki dönemler mümkün olmayacağı kanaatini taşıyorum.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Çok kıymetli analizleriniz. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: Teşekkür ediyorum Sema Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Fiyatlamalar önemli. Altın 4100 dolar bandının altına sarktı dedik. Gümüş fiyatlamalarında da altın fiyatlamalarında da beklentileri stratejist Gürkan Aydoğan değerlendirdi. Bakalım.
2: Orta uzun vadede savaşın gidişatı esasında altın fiyatlarını doğrudan belirleyecek unsurlar arasında, yani Hürmüz Boğazı'nın tekrardan kapanma ihtimalinin arttığı bir senaryoda, evet, tekrardan 4000 dolar destek, kritik destek bölgesinde altında fiyatlamalar görme ihtimalimiz yüksek. Savaş artarsa, evet, jeopolitik gerilim artarsa, özellikle İran'da Hürmüz Boğazı kapanırsa, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının 3500 dolarlar görülebilme ihtimali yüksek. Ama Trump'ın İran'la jeopolitik tansiyonunun gidişatına bağlı olacak şekilde değişir. Teknik olarak 4200 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa Altın için kısa vadeli umutlar yeşil ışık yakar. Beklenilen bir haber yerine teknik olarak 4200 doları takip etmek bence daha faydalı olacaktır. 4200 doların üzerinde bir günlük kapanış kısa vadeli olarak 4450 dolarlara kadar

0: yükselişin tetikleyebilir. Pandemiye ilk başlangıçta 2019-2020 aralığında altında gümüş evet ilk başta çok sert bir satış yemişti. Fakat altın gümüşe göre daha hızlı toparlayacak. Hürmüz Boğazı'nın kapanması enflasyonu yukarı yönlü tetikleyecek ve faiz indirilmeyecek FED senaryosuyla ilerliyor süreç. Zirveye baktığımızda yani çok uzun bir vade değil. Bu yılın içerisinde altın %25 gerideyken gümüş zirveden %50 daha da geride. Yani sanayide bir durulma ihtimali olursa eğer diye gümüş tarafından nakite daha da hızlı dönülen bir enstrüman şeklinde gözlemliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum, teknik olarak bakıyorum yine. 64-50 seviyesi neden kritik? Yani yaklaşık olarak 64-50 2025 Ekim ayından beri gelen bir trendin destek seviyesine tekabül ediyor. 64-50 seviyesinin altında bir kapanış yapmadığı takdirde kısa vadeli bir tepkiyi yukarı yönlü görme ihtimalimiz mevcut.
1: Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Yerli ve yabancı kurumlar sıkı para politikasının devam etmesini bekliyor. Tahminlerde faiz oranının %37 seviyesinde bırakılacağı yönünde.
2: Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı öncesinde küresel ve yerel piyasalarda faiz kararına ilişkin beklentiler netleşmeye başladı. Ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin sabit tutulacağı görüşünde birleşiyor.
3: Bu amaç doğrultusunda
4: %37 seviyesindeki politika faizinin ve %40 seviyesindeki gecelik faizin korunması yönünde bir beklentimiz var.
5: Ben faiz artırımı beklemiyorum. Artıracak olsa bir önceki toplantıda artırdı diye düşünüyorum faizi Merkez Bankası.
2: Son anketlerde çoğunluk Merkez Bankası'nın mevcut sıkı para politikasını koruyacağı yönünde değerlendirme yapıyor. Buna karşın bazı ekonomistler enflasyon görünümü ve risk primindeki oynaklık nedeniyle sınırlı bir faiz artırımı ihtimalini de dışlamıyor.
6: Bu toplantıda faizde bir değişim yapılması beklenmiyor. Merkez Bankası'nın iletişimini metin üzerinden yapmaya devam edecektir.
2: Yabancı yatırım bankaları cephesinde ise görüşler ayrışıyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de kısa vadede sıkılaşma riskine dikkat çekerek faiz artışı ihtimalini gündeme getiriyor. Banka, enflasyon ve kur tarafındaki baskıların Merkez Bankası'nı daha sert bir duruşa yöneltebileceğini değerlendiriyor. Morgan Stanley ise daha orta vadeli bir perspektif sunuyor. Kurum, Türkiye'de enflasyonun kontrol altına alınması halinde yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin başlayabileceğini öngörüyor.
7: Burada faiz indirimi beklentilerinin ötelendiği bir atmosfer söz konusu olacaktır. Bununla birlikte de aslında bankacılık sektörünün bu anlamda geri planda ve baskı altında kaldığını takip ediyoruz.
2: Piyasalarda ana belirleyici unsursa enflasyon görünümü olmaya devam ediyor. Döviz kuru istikrarı, rezerv seviyesi ve jeopolitik risklerde karar sürecinde yakından izleniyor. Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak mesajlar para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yön açısından da önem taşıyor.
1: Dün Amerika'dan gelen enflasyon verisi önemliydi. 4,2'ye yükseldi TÜFE yıllıkta. Enflasyon Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enerji fiyatları da enflasyonu yukarı taşıdı. Çekirdek enflasyon beklentinin altında kaldı. FED üzerindeki faiz baskısı da artıyor. Bugün önemli. Piyasa takviminde Amerika tarafında bugün de üretici fiyat endeksini takip ediyor olacağız. Tabii içeride de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı gelecek. Saat 14'te ECB'den faiz kararını karşılayacağız. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması çok önemli olacak. Vereceği mesajlar Avrupa ekonomisinin gidişatı açısından üfe gelecek dedik Amerika tarafında ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularını izliyor olacağız. Takvim böyle bugün. Şimdi bir virgül koyalım seans öncesine saat başında karşınızda olacağım. Canlı yayın konuklarım olacak. Son duruma bakacağız.

0: Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli 30, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 31, Kahramanmaraş 33, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 29, Rize ve Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 30, Van 26, Ardahan 23. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başlayın.

0: Neşe Katıcay. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Ankara'da.
1: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

devam ediyor. Piyasalarda yeni güne yine jeopolitik gerilimde zirveyle başlıyor. İran-Amerika hattında tansiyon yükselmiş durumda. Hürmüz Boğazı'nda geçişlere yönelik kısıtlama ve karşılıklı saldırı haberleri enerji akışını doğrudan risk altına sokuyor. Brent 94 dolar üzeri fiyatlanıyor. Altın 4100 doların altına sarkmış durumda ve güvenli liman algısı bu kez dalgalı çalışıyor. Ve gözler bugün merkez bankalarında olacak. Faiz kararları bu küresel jeopolitik şokun ortasında açıklanacak. Halkbank cephesinde ise Amerikan Adalet Bakanlığı'nın davanın düşürülmesini istemesi Türkiye varlıkları için ayrı bir başlık oluşturuyor. Hepsini konuşacağız küresel piyasalarda. Aynı anda hem savaş riski hem de para politikası fiyatlanıyor. Hepsini canlı yayın konuklarımla son durumu tabloları, verileri, fiyatlamaları konuşacağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Amerikan Adalet Bakanlığı Halkbank davasının düşürülmesini istedi dedik. Halkbank Amerika'da yıllardır devam eden ceza davasında önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Banka uzlaşma süreci kapsamında hazırlanan uyum raporunun Amerikan makamlarına teslim edildiğini ve tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak dilekçe sunduğunu açıkladı. Ve Merkez Bankası yılın 4. faiz kararı için bugün toplanacak. Para politikası kurulu Fatih Karahan başkanlığında yılın 4. faiz kararını bugün saat 14'te açıklayacak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantısında

politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Ekonomistlerin Haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanın %37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Piyasalar Amerika-İran gerilimine fiyatlıyor. Amerika-İran tarafında tansiyon yüksek. Endişeler var tabii petrol fiyatlarının yükselmesine yönelik. Altının ons başına yaklaşık $200 düşmesine ve Amerikan hisse senetlerinin sert düşüş yaşamasına neden oldu son durum. Taraflardan gelen açıklamalarda piyasaların yönünü belirlemeye devam edecek gün içinde. Bugün bir Merkez Bankası kararı daha var. O da Avrupa Merkez Bankası faiz kararını o da bugün açıklayacak. Para piyasalarındaki beklentilere göre ECB'nin bugünkü toplantısında 3 temel politika faizini 25 baz puan arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Faiz kararı sonrası da ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını takip edeceğiz ve vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Ve bir parantez, İngiltere Merkez Bankası da bugün faiz kararını açıklayacak. Gündem başlıklarına baktık, fiyatlamalara bakacağız. Şimdi son durum küreselde nasıl? Asya tarafında kırmızı bir tablo takip ediyoruz. Satış baskısının derinleştiğini görüyoruz. Peki rakamlar nasıl? Yarım puana yakın geri çekilme var Çin tarafında. Hindistan'da 0.22'lik bir geri çekilme izliyoruz. Güney Kore yükselişe geçti. 0.20'lik yukarı yönlü hareket ediyor. Ve Hong Kong'da da %1 geri çekilme izleniyor. Avrupa tarafında bugün önemli dedik. Tabii en önemlisi Christine Lagarde'ın açıklamaları. Avrupa'nın para politikasına yönelik, Avrupa ekonomisine yönelik tabloyu gözler önüne serecek. Verilecek mesajların arasındaki sinyaller okunacak bugün ve beklentide Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gitmesi yönünde. Fiyatlamalar nasıldı dün Avrupa tarafında? Onu da hatırlayalım. Madrid 0.18'lik geri çekilme hareketi gösterdi. 18.142 puandan kapandı. Frankfurt düştü. Londra yükseldi. Paris'te yarım puanlık kayıpla 8.161 puandan kapattı dün günü. Amerika tarafına bakalım. Yeşil bir tablo vardı. Amerika tarafında 0.54'lük kazancı var. S&P 500'ün 7.306 puandan geçti. Devam edelim. Nasdaq'la 0.85'lik yukarı yönlü hareketi var. 28.751 puandan işlem gördü. Ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta da 0.39'luk kazanç var. 50.115 puandan geçti. Borsa İstanbul dün yatay seyretti. Yukarı yönlü hareketi 13.744 puandan bitirdi günü. Tabii Merkez Bankası kararı öncesi bir pozisyonlanma gibi görünüyor. Borsa İstanbul'daki hareket dışarıdaki şoklara rağmen içeriye yönelmiş durumda. Borsa İstanbul. Kıymetli metallere bakalım, fiyatlamalar önemli. 4.075 dolardan fiyatlanıyor altın ons. 0.10'luk bir yukarı yönlü hareketi var ama 4.000 dolara doğru geriledi. Gümüş onsa da 0.73'lük yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 63 doların üzerinde fiyatlanıyor. Platin 1.671 dolardan geçiyor. 0.28'lik kazancı var platinin. Paladyum tarafında da 1.248 seviyesini takip ediyoruz. %2.5'a yakın yükseliş var Paladyum tarafında. Enerji emtiaya bakalım. Enerji emtiada son durum bize ne söyleyecek? Petrol yukarı yönlü hareket ediyor. %1.17'lik kazancı var. 91 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrolde de %1'in üzerinde yükselişi takip ediyoruz. 94 dolarda Brent petrol. Doğalgaz geri çekildi. 0.19'luk düşüş var doğalgaz tarafında. Devam edelim şimdi. Bakalım son durum şirket haberlerinde nasıl? Türk Hava Yolları Mayıs'ta 7,9 milyon yolcu taşırken %84 ile tarihindeki en yüksek Mayıs ayı doluluk oranına ulaştı. Türk Traktör 606,6 milyon liralık yatırım için teşvik belgesinin onaylandığını duyurdu. Zorlu Enerji Denizli'deki JES sözleşmesini feshetti. TAP Gıda'da 15,8 milyon lira nominal pay devri gerçekleşti. Alfa Solar Enerji, Astro Enerji yüksek teknoloji sermayesinin %50'sini temsil eden payların sahibi oldu. Gazetelerdeki ekonomi sayfalarında hangi haberler öne çıkıyor? Buyurun birlikte bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesindeki haberin başlığı: ders zili yerine tatil zili diyor. Binlerce aile fiyatların daha düşük olması nedeniyle tatil planını erkene çekti. 15-25 Haziran arası için rezervasyon yağıyor. Bu haberin hemen üstündeki habere de bakalım. 20 bin konutun satışı da pazartesi günü başlıyor. Piyasadaki konut arzını dengeleyecek ve kira fiyatlarını düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı toplu konut

Valisi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun kurasız satışı pazartesi günü başlayacak. Şimdi tatille ilgili habere bakalım. Turizmcilere göre aileler artık tatil planlarını okul takviminden çok fiyat takvimine göre yapıyor. Aynı otelde, aynı odada ve aynı hizmet kalitesinde yalnızca birkaç günlük tarih farkıyla ortaya çıkan yüksek fiyat değişimleri velilerin tatil kararını doğrudan etkiliyor. Devam edelim. Sabah gazetesinde bir haber daha var. Ona da bakacağız. Yakından startup yatırımları 2026'da 8 kat arttı. KPMG Türkiye, M&I ve 212 ekiplerinin işbirliğiyle hazırlanan Türkiye Startup Yatırımları raporu 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Rapora göre Türkiye girişimcilik ekosistemi satın almalar dahil toplam 42 işlemde 559,2 milyon dolar işlem hacmine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yalnızca 72,2 milyon dolardı. Çeyreğin belirleyici işlemi Şubat 2026'da Amerikalı oyun şirketi Scopely'nin yerli girişim Loam Games'in %50 hissesini yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında satın alması oldu. Bu tek işlem dönemin toplam işlem hacminin büyük bölümünü oluşturarak Türkiye oyun ekosisteminin büyük ölçekte uluslararası sermayeyi çekme kapasitesini bir kez daha kanıtladı. Satın alma dışında bırakıldığında tohum, erken ve ileri aşama yatırımlarının toplamı 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Devam edelim, takvime bakacağız. Takvim gazetesindeki haberin başlığı emekliye yeni maaş, yeni ek ödeme. Emeklilerin Temmuz zammı için ipuçları birbiri ardına geliyor. Bu artış kök aylıklara yansıtılırken her ay verilen ek ödeme tutarını da yükseltecek. %4-5 ek ödeme sınırı da değişecek. Soru cevap şeklinde bir haber takvimdeki. Kök aylıklar ne kadar artacak? 3 Temmuz tarihinde kesinleşecek zam oranı kök aylıklara ilave edilecek. SSK ve Bağkur emeklilerinin artışını ilk 6 aylık enflasyon oranı gösterirken memur emeklilerininkini ise %7'lik zamma enflasyon farkı eklenerek hesaplanacak. Ek ödeme nasıl değişecek? Emeklilerin her ay aldığı ve maaşın %4'ü 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı yeni kök aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin kök aylığı 30 bin lira olan SSK ve Bağkur emeklisi halen 1200 lira ek ödeme alıyor. Bu emekli Temmuz zammı %18,38 olursa 35.514 lira olacak. Yeni kök aylığı üzerinden 1420 lira 56 kuruş ek ödeme almaya başlayacak. Ödeme nasıl yapılacak? Emeklinin hem kök aylığı hem de ek ödemesi Temmuz zammına göre yeniden hesaplanacak. Taban aylık artacak mı sorusuna yanıt da var. Kök aylık ve ek ödeme nasıl öğrenilebilir? E-Devlet'teki emekli aylık bilgisi bölümünden görülebilecek. Örnek hesaplamada yer alıyor takvimdeki haberde. Takvimde bir haber daha var. Ona da yakından bakalım. Ankara-İstanbul 30 dakika kısalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara-İstanbul'u yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 30 dakika kısalacağını söyledi. Bu hat kapsamında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan 3 kritik kesim bulunduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay ripajı 1 kesime 2022'de hizmete açıldı. Şimdi T26 tüneli ve Doğançay ripajı 2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız dedi. Hürriyet gazetesi var sırada. Bakalım başlık ne? AYB'den yeşil dönüşüm için 200 milyon euroluk kaynak diyor. Türkiye Avrupa Yatırım Bankası'ndan yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda 200 milyon euroluk bir kaynak temin etti. İmzalanan anlaşma kapsamında hazine geri ödeme garantisi altında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımlarına 100 milyon euro. Türk Eksim Bank aracılığıyla da Türk ihracatçıların yeşil finansman projelerine 100 milyon euro kaynak sağlanacak. Finansmanla reel sektörün ve ihracatçıların yenilenebilir enerji, enerji verimliliğiyle yeşil ve sürdürülebilir sanayi alanlarındaki yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor. İmza töreninde konuşan TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, söz konusu anlaşmanın Türkiye ekonomisine olan güveni gösterdiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Avrupa Yatırım
Bankası ile yakın işbirliği sonucu Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine yönelik desteğin artarak devam ettiğini belirtti. Ülkemizin Avrupa Birliği ile olan

ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'ndeki haberin başlığı: enerjide güçlü ortaklık iki pazara katkı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliğinin her zamankinden çok daha hayati bir hal aldığını söyledi. İki ülke arasındaki işbirliğinin önemli örneklerinden birinin yeşil elektrik ile iletim ve ticaret projesi olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, bu vizyoner dönüm noktası yalnızca bölgesel bağlantısallığı ve enerji güvenliğini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yenilenebilir enerjinin pazarlarımıza entegrasyonunu da ivmelendirecektir dedi.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum Mehmet Taylan, Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk.
0: Halkbank davası ile ilgili gelişmeyi birazdan soracağım size ama önce Orta Doğu'daki tansiyonu konuşalım istiyorum. Fiyatlamalara da bakalım istiyorum. Zirvede bir tansiyon var bu sabah. Karşılıklı saldırılar var. İran'dan Hürmüz Boğazı'nı kapattık açıklaması var. Ama bir taraftan Trump'ın da daha önce yaptığı bir açıklamada Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz. 200'den fazla gemi de geçti. 100 milyon varillikte günlük petrol piyasaya ulaştı dedi. Şimdi fiyatlamalara bakıyoruz. Petrol bu yüksek tansiyona rağmen fazla bir sıçrama yapmadı aslında. Ama altın tarafında daha sert bir geri çekilme takip ediyoruz. Genel tabloya bakalım. Büyük resim bize ne anlatıyor? Son durum ne fiyatlamalarla ilgili?
1: Tabii Körfez'de tansiyonun tekrardan yükselmesiyle beraber varlıklar üzerinde bir fiyat etkisi oluştu. Sizin de bahsettiğiniz gibi varlık sınıfı bazında bu etkiler farklılaştı. Açıkçası petrol tarafında fiyatın bu kadar yükselişin kısıtlı kalması, buna rağmen diğer piyasalarda tepkinin daha yüksek olmasını ben daha önceki fiyatlamalara bağlıyorum. Örnek olarak hisse senetlerini ve altın fiyatlarını verebiliriz burada. Tabii gözden kaçırılmaması gereken bir başka nokta, Körfez'de tansiyonun yükselmesinin yanında Amerika'da gelen enflasyonun son 3 yılın en yüksek yıllık okuması olmasının da etkisi var. Burada faizlerin yüksek kalması, merkez bankalarının faiz indiriminin beklentilerinin bir kenara konup faiz yükseltme tarafına yönelilmesinin de bu fiyatlamalarda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Dönüp baktığımızda bu Körfez'deki tansiyonun yükselmesi hani yükseliyor duruyor şeklinde, ama gerçekten savaşın ilk başındaki gibi sürekli çatışmaya dönmesi durumunda petrol fiyatlarında da bir yukarı hareket bekliyorum. Diğer fiyatlamaları da sırasıyla konuşacak olursak, altındaki hareket Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Rusya'nın hesaplarının dondurulmasıyla beraber bir ülkelerde ya bizim de ters düştüğümüz bir durum olursa, bizim de hesaplarımız dondurulursa ne yaparız sorusuyla beraber ülke merkez bankalarının altına bir yönelimi oldu. Büyük kısmı altın rezervlerini Amerika'dan çekti. Kendi imkanı olanlar kendi ülkesine çekti. Diğerleri işte Londra vesaire gibi farklı kısımlara çekti ki son dönemdeki şeylerden, gelişmelerde gördüğümüz, bunlara büyük Avrupa ülkelerinin de dahil olduğunu görüyoruz. Örnek Fransa. Bu sebeple genel bir devlet, merkez bankaları eliyle devletlerin altın rezervine doğru, rezervi yaratmaya doğru bir eğilimi oldu. Bu da dediğim gibi Rusya'nın hesaplarının bloke edilmesiyle alakalı bir konu. Çünkü öyle bir duruma düşmeniz durumunda paranıza erişememeniz ülkenin nakit ihtiyacını çok büyük ölçüde etkilemekte. Bu talebe tabii Merkez Bankası talebiyle beraber normal yatırımcıların da katılımıyla, işte bizim bundan 5 ay 6 ay evvel kuyumcuların önündeki kuyruk fotoğrafları

0: sosyal medyada yayılmaya başladı. İşte Hindistan'ından tutun Türkiye'ye, İstanbul Kapalı Çarşı'dan fotoğraflar falan vardı. Ama savaşla beraber bu altın rezervlerinin bir kısmının kullanıldığını görüyoruz ki buna bizim Merkez Bankamız da dahil, ki bu da çok yüksek ölçüde rasyonel bir hareketti. 1600 dolarlardan 5600 dolara gelmiş bir emtianın yani sonsuza kadar yükselmesi de beklenmiyordu. Şu an altın bunun da cezasını çekiyor. Bunun yanında demin söylediğim faizlerin yükselmesi hikayesi, Amerikan 10 yıllıkları 4.50'nin üstünde görüyoruz. Bu savaş öncesi 4'ün altındaydı biliyorsunuz. Savaşın etkisiyle global enflasyon beklentilerinin yükselmesi, işte en son Amerika'da okuduğumuz rakam 4.2, Trump ne kadar ben enflasyonu seviyorum, savaş bitince kaya gibi düşecek açıklamaları yapsa da fiiliyatta elimizdeki sonuç bu. Aynı kötü etkileri biz de kendi enflasyonumuzda yaşadık. Enerji fiyatları ve diğer emtialardaki tedarik nedeniyle artan fiyatlar sebebiyle. O yüzden hani bu etkilerin hepsini hem çok hızlı gitmiş bir fiyat, hem bu ülkelerin demin bahsettiğim rezervlerden bir miktar harcama yoluna gitmesi, tabii bu süreci hepsini birleştirdiğinizde altın fiyatlarındaki baskının bir miktar daha devam edebileceğini düşünüyorum. Ben burada 4065 Fibonacci'de önemli bir seviye. Bugün de onun altını bir test ettik sabah. Şu an üstünde tutunmaya çalışıyor ama bu seviyenin kırılması durumunda 3650 seviyelerine kadar çekilebileceğini yatırımcılara belirtmekte fayda var altın tarafında. Hisse senedi tarafına
1: Evet,
0: buyurun.
1: buyurun buyurun buyurun.
0: Yok, buyurun, hani altınla ilgili
1: Evet,
0: soru
1: altınla
0: varsa onu
1: ilgili
0: alayım.
1: evet, düşüş devam eder mi tırnak içinde sorusunun yanına aslında bir parantez açmak istiyorum. Piyasalar riskten kaçarken bu kez güvenli limanlara değil de doğrudan çıkış kapısına koşuyor gibi görünüyor. Çünkü böyle zamanlar nadir. Gümüş de düştü, altın da düştü, borsalarda bir düzeltme hareketi vardı ve sorun artık aslında hangi varlığın kazanacağı değil de hangi varlığın daha az kaybettireceği mi?
0: Şimdi güvenli liman tanımı değişti bence Sema Hanım. Altın ve gümüş artık bence bir güvenli liman değil. Altını güvenli liman olarak gördüğümüz zamanlarda altın yatırımı niye yapılırdı? Enflasyona karşı bir koruma aracı olarak ve portföylerin oynaklığını azaltan bir enstrümandı. Ama şu son 1-2 yılda yaşadıklarımız altın soktuğunuz portföylerdeki oynaklığı arttırır hale geldi. Onun için altın artık bir güvenli liman değil. Bunu yatırımcıların aklına yazması lazım. Ve klasik eski dönemlerdeki klasik altın yatırımcılarının çoğu da altından kaçtı. Deminki şimdi bir fon yöneticisiniz, oynaklığı düşürmek için altın alıyorsunuz ama sizin portföye soktuğunuz altın hisse senetlerinden daha fazla oynaklık yaratır hale getirdi. Ve fonlarınızda bu riske maruz değer limitleri sebebiyle o limitleri zorlar ve daha az yatırım yapabilir hale getirir hal oldu altın sizi. Ve o klasik yatırımcının da bu sebeple altından kaçtığını da unutmamak lazım. Onun için altın ve gümüş artık bu oynaklığın çok yüksek olması sebebiyle bu şekildeki klasik altın yatırımcısını altından kaçırttı. Onun için bence artık altın güvenli liman değil. Bunu bilerek yatırım yapmakta fayda var. Son bir yılı aldığınızda altının oynaklığı neredeyse kripto paralarla yarışır hale geldi.
1: Evet.
0: Yani onun için işte hani 5600 görmüş altını şu an 4000'in altına gidecek mi diye konuşuyoruz. 5600 ile 4000 arasında 1600 dolar fark var. Yani şu anki fiyata göre oranlarsanız %40 civarı.
1: Evet.
0: Hani onun
1: 4000'in
0: için
1: altına gelir mi?
0: açıkçası bu savaşta bir miktar hararet yükselirse 4000'in altına ben geleceğini düşünüyorum.
1: Sitenin...
0: Ha, buradan sonrasında ne olacak? Savaş olmazsa da toparlanma çok hızlı olmayacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii o tarafta İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'de

0: 18 hedefe vurduğu iddiası da oldukça önemli. Eğer bu iddialar teyit edilirse piyasa açısından hikaye tamamen de değişebilir. Çünkü mevzu artık gerilim hattının büyümesi anlamına gelir. Öyle değil mi?
1: Açıkçası biz bu yabancı kuruluşların IMF vesaire gibi yaptıkları 3 senaryo vardı hatırlarsanız. Bir tanesi savaşın ateşkese dönüp petrol fiyatlarının aşağı geleceği. Bir tanesi savaşın tekrar hararetlenip ikinci bir senaryo oluşacağı. Biz bu ikinci senaryoya doğru gidiyoruz Sema Hanım şu an.
0: Evet.
1: Eğer bir anda toplanıp da biz ateşkese vardık açıklaması gelmezse maalesef ikinci senaryoya doğru gidiyoruz. Hisse senetleri tarafında da tabii bu yükselen faizlerin etkisini görmeye başladık. Açıkçası özellikle bu Amerika'daki bilanço sürecinde yapay zeka şirketlerinin bilançolarının iyi gelmesi, oradaki beklentilerin devam etmesi vesaire rekor seviyelere taşıdı endeksleri. Ama tabii orada da sorun, endeksleri taşıdılar ama bu şirketlerin yaptığı getirileri diğer şirketler yaptı mı? Endeksler piyasa genelini ne kadar yansıtıyor sorusunu gündeme getiriyor. Tabii son baktığımızda bu faizlerin yükselmesiyle beraber işte Amerikan hazine faizlerini eğer bas faiz olarak alırsanız şirketlerin bu bas faiz üzerine bir risk primiyle borçlanabildiklerini görüyoruz. Savaş öncesinde 4 artı risk primiyle borçlanabilen şirketler şu an 4.55 artı risk primiyle borçlanabiliyorlar 10 yıllıktan örnek verecek olursak. Ki 4'ten 4.55'e bas faiz geldiği zaman sizin risk priminizde de şirketin riskinde bir değişiklik olmasa bile ufak tefek yükselişler meydana gelir. Çünkü baz değişti. O sebeple borçlanmaları da daha pahalı hale geldi ki dün işte Oracle ve Supermicro'da gördüğümüz hareket de buna bağlı. Onların açıkladıkları ek borçlanmalar hisse fiyatları üzerinde de oldukça büyük baskılar yarattı. Hani toparlayacak olursak genel hisse senedi piyasalarında da bu yapay zeka fırtınasıyla beraber gelen rekor seviyelerin bir düzeltmesini yaşıyoruz. Bunun da ana sebebi bana sorarsanız yükselen faizler, yapay zekada borçlanma ihtiyacının devam etmesi ve bu borçlanmaya, bu yatırıma karşılık gelirlerin ne kadar sürede döneceğinin konusundaki soru işaretleri, piyasa üstündeki baskı. Ama en önemli sebep çok doygunlaşmış bir fiyatlamanın ortada olması. Oradaki baskının ben bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum hisse senetleri tarafında.
0: Gümüş fiyatlamasını da konuşalım. Çünkü hem kıymetli metal aynı zamanda da sanayi metali gümüş. Oradaki şu anda 0.50'lik bir yukarı yönlü hareketi var gümüşün ama gördüğü seviyelerin çok gerisinde. Bu büyüme ile ilgili baskılanmayı da bize anlatıyor aslında gümüş tarafındaki fiyatlama.
1: Sema Hanım, maalesef bu geçtiğimiz süreçte hani demin söyledim ya, kuyumcuların önündeki kuyruk fotoğraflarıyla beraber bu gümüşün sanayide kullanılması tezini de çok fazla abarttık. İşte yok gümüş çıkartması çok zordan televizyonlara çıkan madencilerden tutun da işte gümüş şöyle kullanılıyor, onda kullanılıyor, gümüş olmazsa hiçbir şey çalışmaz noktasına bir getirildi. Açıkçası ben bu gümüşün sanayide kullanılmasının da o süreçte çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Yani gümüş sanayide kullanımı 25 katına çıkmadı. Gümüş zaten sanayide kullanılıyordu ve fiyatlama 30-35 dolarlardaydı. Onun için hani sanayide kullanılıyor, evet kullanılıyor ve kullanılmaya devam edecek ama eskiye göre bu kullanım oranı çok yüksek oranlarda artmadı. Doğrudur, arttı bu işte çipler vesaire arabalarda bu yolla kullanılması arttı ama kullanım öyle 5 katına 10 katına çıkmadı. Onun için hani o etkiyle abartmamakta fayda var. Genel kıymetli maden teması içinde hareket ediyor. Altın için söylediğim her şey bu süreçte gümüş için.

0: de geçerli. Ha, fiyatlar tekrar o bu kıymetli madenlerdeki abartı hareket öncesi seviyelere gelirse orada gümüşün sanayide kullanımı üzerinde konuşabiliriz. Ama şu an için bence o etki çok minimal.
1: Önemli bir gelişmeye de şimdi temas edelim istiyorum. Halkbank davasında Amerika'dan düşürülme talebi geldi. Adalet Bakanlığı da resmi başvurusunu yaptı davanın düşürülmesiyle ilgili. Türk varlıkları açısından, Türkiye'nin risk primi açısından, aynı zamanda bankacılık sektörü açısından ne ifade ediyor bu son gelişme?
0: Şimdi tabii eski Amerikan yönetimi tarafından bu kullanılan bir konuydu. Türkiye ile ilişkilerde Başkan Trump'ın gelmesiyle beraber iyileşen ilişkiler sonucunda olması gereken oluyor diye düşünüyorum. Tabii bu kamu bankaları özelinde ve bizim bankacılık sektörü özelinde olumlu bir gelişme. Ancak bu zaten beklenen bir gelişme haline gelmişti ki Halkbank'ın fiyat hareketine de bakarsanız Halkbank'ın eski yönetim zamanındaki bu dava nedeniyle cezalandırılmasının fiyatlamada ortadan kalktığını görürsünüz. Onun için hani olumlu bir gelişme ama beklenen bir gelişmeydi diyorum.
1: Peki devam edelim aynı noktadan. Yabancı yatırımcı açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Bu Halkbank sürecini
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Ya tabii ki söylediğim gibi hani bu bize karşı kullanılan bir şeydi. Yabancı da bunu biliyordu ama buradaki olası bir kötü gelişmenin bankacılık sektörü fiyatlarını etkileyeceği için orada bir tedirginlik vardı. Bu negatif olabilecek negatif gelişmenin ortadan kalkmasıyla beraber onlardaki o tedirginlik de ortadan kalkıp daha rahat bir bankacılık sektöründe hareket edebilecekler diye düşünüyorum. Hatta kamu bankalarında da bunun tamamen ortadan kalkmasıyla beraber sadece dört büyük banka değil kamu bankalarında da yatırımlarını arttırabilirler diye düşünüyorum.
1: Bu noktadan Amerikan enflasyon verisine bakalım, sonra merkez bankalarına geçeriz Mehmet Bey. Haftalardır, hatta aylardır konuştuğumuz o jeopolitik riskler artık manşetlerden çıkıp enflasyon verisinin içine de girmiş durumda. Son 3 yılın zirvesinde gelen bir veri var Amerika tarafında. Çekirdek enflasyonsa beklentinin altında geldi. Şu an için tabii fiyat baskısının ana kaynağı talep değil, enerji tarafı ve Fed'in en zorlandığı senaryolardan biri de belki de bu, öyle değil mi? Ekonomi tamamen soğumuyor ama enerji kaynaklı maliyet baskısı da yükseliyor. Nasıl yorumladınız %4,2'lik yükselişi?
0: Tabii bu beklenen bir gelişmeydi. Hani savaşın hala devam ediyor olması ve hatta işte bugün biraz daha alevlenmesiyle beraber bu enerji fiyatlarının hala yüksek kalması tabii sadece enerji fiyatları değil, hani bunu yayınlarda daha önce çok konuştuk, tekrar etmek istemiyorum ama o bölgeden çıkan işte çip yapımından gıdaya, tarıma, tekstile, her şeyi etkileyen fiyat artışının enflasyona yansıması kaçınılmazdı. Bunun da şeylerini görüyoruz. Bu sadece Amerika'da değil, Avrupa'da da aynı şeyleri görüyoruz ki Avrupa'da daha sert. Özellikle enerjiye bağımlılıkları sebebiyle Avrupa'da daha sert yaşanıyor. Yani enerji ithalatçısı olmamız sebebiyle bizim enflasyonumuzu da etkilemiş vaziyette. Bunun olması kaçınılmazdı ve bunun devamını da savaş sürdüğü sürece göreceğiz. Burada durumu en zor olanlar merkez bankaları. Çünkü enflasyonla mücadelede faiz arttırımları eğer enflasyon talep yönlüyse işe yarıyor. Şöyle açıklayayım. Enflasyon hane halkının talebinin artması, ürünlere talebiyle beraber ürün fiyatlarının yükselmesi sonucu oluşan bir enflasyon ortamında faizi yükselttiğinizde, yeterince yükselttiğinizde hane halkı faizler çok yükseldi. Ben bu alımı yapacağıma faize geçeyim, faizi kazanayım, paramı değerlendireyim, 3 ay sonra, 5 ay sonra bu alımı gerçekleştiririm noktasına çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi faizi yeterince hane halkını tatmin edecek bir seviyeye getirdiğinizde. Ancak şu an yaşadığımız

0: sizin de söylediğiniz gibi enerji fiyatları, hatta ben bunu daha geniş, deminki söylediğim diğer sektörleri de etkileyen bölgenin ihracatı sebebiyle arz yönlü bir fiyat artışı olduğu noktada, merkez bankaları faizi talep yönlü de bir birim yükseltirken, arz yönlü şoklarda iki birim, üç birim yükseltse bile talep yönlü şoklarda bir birim yükselttiği etkiyi alamıyor. Ve o sebeple de bu tür şoklarda gelişmeleri bir miktar izleyerek daha geç aksiyon alabiliyorlar. İşte bazı ufak tefek tedbirler alıyor. Merkez Bankamızın haftalık repoyu durdurup üst banttan fonlamaya geçmesi gibi. Onun için burada yapılacak faiz arttırımlarının etkisi arz yönlü bir şokta, talep yönlü şoklara göre çok daha zayıf kalacak. Ve sizin dünyadaki borçlanmanın çok yüksek olduğu bir ortamda çok da fazla işe yaramayacak bir faiz arttırımını yapmanız, sağlıklı şirketlerin de borç faizlerini yükselttiği için genel ekonomiye de zarar verebilir hale geliyor. Onun için merkez bankalarının ben izle ve göre bir miktar daha devam edeceklerini düşünüyorum, Avrupa Merkez Bankası hariç.
1: Evet, oradan devam edelim. Bugün karşılayacağız Avrupa Merkez Bankası faiz kararını. Tabii Christine Lagarde'ın açıklamaları, mesajları çok önemli olacak Avrupa ekonomisi ve Merkez Bankası'nın yol haritası açısından. Beklentiniz arttırma yönünde, onu anlıyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? Etkileri nasıl olur faiz arttırımının?
0: Açıkçası bu Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber Avrupa'nın enerji çeşitliliği noktasında bugüne kadar hiçbir şey yapmadığını gördük. Tek noktaya bağlı bir enerji tedarikiyle karşı karşıya kaldılar ve bunun bedelini de ödediler. Onun için hala bu enerji ihtiyacının devam etmesi, üstüne bu Körfez krizinin gelmesiyle beraber burada en çok etkiyi gören Avrupa bölgesi. Tabii bununla beraber Asya'daki stratejik rezervlerin ne kadar kullanıldığını da takip etmek önemli. İkinci en büyük etkiyi gören de Asya bölgesi. Çünkü oradaki enerjinin dışa bağımlılığı Avrupa bölgesine yakın bir seviyede. Onun için hani Avrupa tarafında maalesef daha erken faiz arttırımlarına başlayacaklar gibi duruyor. Ama Amerika hem kendi enerji üreticisi olması, hem kendi bölgesindeki bazı ülkelerden, işte en son şeyde gördüğümüz Venezuela gibi tedarik yapabiliyor olması sebebiyle daha az etkileniyor bu süreçten. Onun için hani Fed'in beklemeye yeri varken ECB'nin çok fazla yeri olmadığını düşünüyorum. O yüzden de bir faiz arttırımı kaçınılmaz gibi geliyor bana.
1: Türkiye Cumhuriyeti
0: zaten bu da bekleniyordu uzun evet. Zamandır. ECB'nin faiz arttırması bekleniyordu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da 14'te kamuoyuna duyuracak faiz kararını. Beklentiniz ne yönde?
0: Şimdi demin söylediklerim bizim Merkez Bankası için de geçerli. Bu arz yönlü bir enflasyon şoku. Onun için burada nasıl işte demin yapay zeka şirket borçlanma ihtiyaçları olan yatırımları dolayısıyla yapay zeka şirketlerinin faizlerin yükselmesiyle beraber, kamu faizlerinin yükselmesiyle beraber borçlanma, borçluluk oranlarının artması, ödeyecekleri faizlerin artması, bunların hepsi genel makroekonominin mikroekonomiye yansıması. Aynı şey eğer bizde de faizleri yükseltirsek bu süreçte, aynı şeyi bizim şirketler için de geçerli olacak. Şu an bizim şirketlerimizde de finansman ihtiyacı yüksek. O sebeple ben zaten üst banktan şu an fonluyoruz. Ben Merkez Bankası'nın bu toplantıda bekle göre devam edeceğini düşünüyorum. Ha, yapılması gereken ne? Şunu yapsa da çok büyük bir şey fark etmeyecek hayatımızda. Zaten üst banktan fonluyor. Zaten şu an Merkez Bankası ortalama faiz fonlama oranına baktığınızda düz 40 rakamını görüyorsunuz. Faizleri 40 yapıp üst bandı kullanmayarak haftalık fonlamaya ben tekrar

0: başladım demesi bileşik mantıkla düşündüğünüzde hani günlük 40 lira fonlamak yerine haftalık 40 lira fonlamanın bileşik olarak hesapladığınızda çok minimal de olsa bir faiz düşüşü anlamına bile geldiğini görebilirsiniz. Hani onun için o da çok büyük bir değişiklik yaratmayacak ama ben bekle göre bu toplantıda da bizim Merkez Bankası'nın devam edeceğini düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'da
0: Bir şey daha ekleyeyim Sema
1: tabii
0: Hanım,
1: lütfen
0: pardon, hani bu
1: buyurun.
0: konuyla ilgili.
1: Buyurun.
0: Geçen ayın enflasyonu beklentilerin bir miktar üstünde gelmiş olmasına rağmen bu ayın ilk okumaları Haziran ayında daha birlere yakın bir enflasyon olacağını da gösteriyor. Hani bunu da ortadayken Merkez Bankası bekle görü hani destekleyen bir etmen olarak söyleyeyim. Onun için de Haziran enflasyonunu biz birler civarında göreceksek, ilk okumalar sonrası bir şok yaşamayacaksak ay sonuna kadar bekle göre devam etmesi rasyonel diye düşünüyorum.
1: Peki Borsa İstanbul'da 14 bin puan üzeri kalıcılık için ne gerekir?
0: Açıkçası global taraftaki yani bir bu Körfez'deki şeyin bir anlaşmaya bağlanması, iki global taraftaki hisse senetlerindeki bu aşırı değerlenmiş olmanın, faizlerin yüksekliğinin devam etmesinin ortadan kalkması lazım. O sebeple hani bugün Halkbank davası evet bir etki yaratacaktır. Ama kalıcı olarak kalmak için bu söylediğim negatif unsurların ortadan kalkması lazım. Hisse senetleriyle ilgili bir başka nokta, bu Amerika'daki çok büyük ihraçların piyasa fiyatlarını aşağı çekmesi noktasında ben bu görüşe çok fazla katılmıyorum. Evet minimal bir etkisi vardır ama yayının başından beri saydığım şeyler, etmenler o hisse senetlerindeki geri çekilmenin %90'ını oluşturuyorsa bu büyük halka arzlar %10'unu oluşturuyor diye düşünüyorum. Hani o iş tamamlandıktan sonra piyasalar toparlanacak tezine de çok fazla inanmıyorum.
1: Peki.
0: Dönecek olursak bütün piyasaya yansımaları da benzer şirketlerin sektör ortalama çarpanlarının çalışacağı, yurt dışındaki baskının devam etmesi durumunda da bizde de yukarı hareketlerin sınırlanacağını düşünüyorum.
1: Yatırımcı bu tablolarda ne yapsın? Altın alsın mı? Gümüşe yatırım yapsın mı? Hisse tarafı, tahvil tarafı stratejisi ne olmalı kısa vadede?
0: Açıkçası şu an kısa vadede nakitte olmak ve hızlı hareket edebilecek şekilde nakitte olmak oldukça kıymetli. Özellikle bizim içeri tarafa baktığımızda aylık olarak %3,5'lar civarında bir getiri var. Kurda bir talep şu an için yok. Oradaki getiri düşük. Borsada işte yurt dışı yayının başından beri dilim döndüğünce anlatıyorum. Orada bu her ay 3,5 getiriyi sağlayacak bir beklenti şu an yok. O sebeple hani TL nakitte kalmak oldukça önemli. İşte bu TL nakitte kalıp hızlı hareket edebileceğim dediğinizde neler var? Para piyasası fonlarıyla arbitraj fonları var. Özellikle oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde arbitraj fonlarının para piyasası fonlarının getirilerini de geçtiğini görüyoruz ki işte para piyasası fonlarında stopaj %17,5 iken arbitraj fonlarında işte %51 taşıyanın bir yıldan uzun tutulduğunda ya da hisse yoğunsa stopaj onlarda zaten sıfır, stopaj avantajı da olduğunu görüyoruz. Hani o yüzden oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde, faizlerin yüksek olduğu dönemlerde arbitraj fonlarının da tercih edilebileceğini ben düşünüyorum para piyasası fonlarına göre. Çünkü para piyasası fonlarında %17,5 stopaj sabitken dediğim gibi diğer fonlar hem brüt olarak para piyasası fonunu geçiyor volatil ortamlarda. Hem de bu stopaj avantajı da daha da bir cazibeyi arttırıyor.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum. Kolaylıklar Mehmet Bey.
0: Çok çok teşekkürler Sevan. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde canlı yayında bir konuğum daha var. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bilgin bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.

0: Günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Jeopolitik tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar var, açıklamalar var. Hürmüz kapatıldı açıklaması var İran tarafından. Trump Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz diyor. Fiyatlamalar ne söylüyor? Altın 4100 doların altına geriledi. 94 dolar bandında fiyatlanan bir Brent petrol var. Siz bu tablodan, bu fiyatlamalardan nasıl değerlendirme yapıyorsunuz?
0: Fiyatlamalar ne söylüyor? Her ne kadar son dönem hiç yaşamadıkları kadar gerginleşse de ortam. Bence son itiş kakışlar olduğunu düşünüyorum. Hani bilmiyorum, piyasaya göre belki daha güvercin kalırım ama son itiş kakışlar olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın da bu konudan çok sıkıldığını, çok zaman kaybettiğini, bütün dünyanın zaman kaybettiğini, İran'ın bile savaşın onların menfaatine olmadığını sık sık dile getirdiğini, ama Amerika'nın bir tarafa doğru İran'ı çekmek istemesi ısrarla, ama İran'ın da elindeki kozlardan veya İşte Amerika'nın onu yıkamamış olmasından dolayı elinin kuvvetli olması gibi, böyle denk giden bir bilek güreşi gibi bir hale döndü müzakere süreci. Yani şimdi bu müzakere masası dağıldı mı dağılmadı mı onu bugünkü açıklamalardan bence anlarız. Her şeye rağmen yine masadayız, yine her şey olabilir, konuşulabilir, görüşülebilir de diyebilirler. Biraz tabii Brent tarafını takip ediyorduk biz bunları tam anlamak için. Brent tarafı biraz Amerikan dolarının güçlenmesiyle de bir miktar geri geldi. Hani orada tam analizi yapmak çok kolay değil. Yani 100 doların üstüne çıkmıyor en azından diyebiliriz. 95 dolarların da altında kalıyor. Hani daha önceki savaşın daha sıcak olduğu dönemlerde hani daha kötü yerleri gördük, hani fiyatlama olarak, petrol fiyatlaması olarak. Sanki yine hala bir umut var gibi düşünüyorum ben.
1: Altın tarafında daha da düşüş bekliyor musunuz? Örneğin City'nin 3500 dolarlık öngörüsüne katılır mısınız? Çok mu kötümser? İhtimal var mı?
0: Yani işler bu şekilde giderse, FED şahinleşirse, bu yıl faiz arttırımına giderse, yani bu gibi veriler veya işte gelişmeler peş peşe gelebilirse mümkündür, ama 3900 seviyeleri hani teknik olarak da destekleyecek 3850-3900 seviyeleri önemli. Zaten 4400'ün altında başka bir dünya olduğunu hep söylüyorduk. Çok da hızlı geldi oradan aşağıya. Birçok gelişme üst üste geldi. İşte,
1: şu an yukarı yönlü hareket ediyor Cenk Bey. Şimdi tablo geldi, ekranda da var. Yarım puanın üzerinde yükseldi. Şimdi 4100 doların üzerine çıkma kıyısında hemen.
0: İşte şu andaki gelişmeler biraz hani aşırı satıldığı için ufak tepkiler de olabilir. Yumuş tarafı da 61 dolarlara yaklaşmıştı. Daha önceki dibinden reaksiyon verdi. Hani buralarda %0.5, %1'lik yukarı aşağı oynamalar hani bizim yatırımcılara ışık tutabileceğimiz seviyeler değil. Yani daha doğrusu dalga boyları değil. Ben hani buralarda oynamaların olabileceğini düşünüyorum. Ama asıl bizim bakmamız gereken yapısal, yani işte temel göstergeler, temel şeyler. İran'la Amerika anlaşıyor mu? Fed ne mesajlar verecek? ECB ne yapacak? İşte Boj ne yapacak? Bank of England ne yapacak? Bunlara bakacağız sırayla. Tabii bizim Merkez Bankamızda bakacağız.
1: Küresel hisse piyasalarındaki tablo bize ne söylüyor? Dün Asya'da, Amerika'da çok sert satış takip ettik. Ama Borsa İstanbul yatay seyretti. Ne söylüyor size küresel hisse piyasaları? Bugün de Asya borsalarında yine geri çekilmeler takip ediyoruz. Güney Kore hariç.
0: Ya Asya zaten hani bir takım olumlu gelişmeleri çok hızlı ve çok önden fiyatlamıştı. O yüzden oradaki oynaklık bizden fazla. Hani bizim bambaşka bir iklimimiz var. Bizim konularımız dünyadan çok farklı aslında. Onun için bizim hareketlerimiz onlara benzeyemez. Ama yurt dışında, Amerika'da da belli hisselerin, işte yapay zekaya bağlı hisselerin öncülük ettiğini, endeksleri yukarıda tuttuğunu görüyoruz. Aynı bizim endeksimizde nasıl birkaç kağıtla yukarıda tutuluyor veya işte satış geldiğinde onlarla beraber iniyorsak aşağı. Biraz orada da bir homojen olmama durumu var dışarıdaki piyasalarda da. Ama orası bence Amerikan 10 yıllıklarından çok haftaya Fed'in ne söyleyeceğine odaklı. Biraz da bugün ECB'nin neler söyleyeceğini veya nasıl bir hamle

0: yapacağına odaklı olacak diye düşünüyorum.
1: İSEB nasıl bir hamle yapacak bugün sizce?
0: Ya herkes artırım bekliyor. Yani ben çok akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Hani bir yabancı hanesi savaşçı bir yerde hatta Temmuz'da ve Eylül'de de 0.25 arttırabilir gibi bir şey söyledi. Hani benim iktisat bilgim hani talep yönlü olmayan bir enflasyonu siz faiz arttırarak durduramazsınız veya kontrol altına alamazsınız. Arz yönlü ve dünyada arz şokuyla, işte enerji arz şokuyla yaşanmış fiyatlamalar var. Bunlara bence daha farklı yöntemlerle müdahale edilse daha iyi olur. Hani bizim Merkez Bankası'nın yaptığı gibi faiz arttırmaktan önce birçok önlem aldık. Bence başarılı da gidiyoruz. Bence onlar da örnek alsınlar.
1: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne yapar bugün?
0: Merkez Bankası yani Haziran verisi biraz yani ilk gelen rakamlara göre birin altında gelebilecek gibi sanki hani olumlu pencereden baktığınız zaman. Öyle gelebilirse de yıllık enflasyonu düşürücü etkisi olacak. Bence bekle göre devam etmesi için elini kuvvetlendiren bir şey olur. Eğer işte Haziran'ın ikinci yarısında bambaşka istemediğimiz bir senaryo yaşamazsak Orta Doğu tarafıyla ilgili.
1: Ve FED. Önümüzdeki haftada FED'den faiz kararını karşılayacağız. %4,2 gelen son 3 yılın en yüksek enflasyon verisini de takip ettik dün. Bugün üfe gelecek Amerika tarafından. FED ne yapar bu veriler ışığında?
0: FED bence uyarılarını sertleştirebilir ya da işte dikkatli olunması gereken yerleri söyleyebilir. Pas geçer. Geçici etkiler olduğunu savunabilir ki bence de hala öyle. Bence faiz arttırmadan bunun nasıl bu dönemden nasıl çıkılabileceğini yollarını arayacak diye düşünüyorum. Ama tabii geldiğimiz seviyeler çok ciddi seviyeler. Son 3 yılın zirvesi. Trump da biraz baskılıyor tabii o tarafı. Ben çok şahin konuşabileceğini düşünmüyorum ama olan riskleri de göz önüne alacaktır ve gösterecektir diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun. Kolaylıklar. Seans öncesini noktalayalım. Fiyatlamalar çok önemli. Bugün altın tarafında yarım puanın üzerinde yükseliş takip ediyoruz. Ama 4100 doların altında. Hemen kıyısında Brent petrol tarafında 94 doların üzerinde bir fiyatlama var. Bugün önemli. Merkez bankalarının faiz kararları gelecek. Para politikasına yönelik, dünya ekonomisine yönelik önemli mesajlar verecek. Apara ekranında hepsini izleyebilirsiniz. Aynı disiplin ve aynı netlikle yarın 07'de karşınızda olacağım. Yarın görüşürüz efendim. Hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi? Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli 30, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 31, Kahramanmaraş 33, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 29, Rize ve Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 30, Van 26, Ardahan 23. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: ne?
1: Amerika sık mı?
0: Oo, çok uzakta bize.
1: İzleyenler mi?
0: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz?

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

0: 2 saat boyunca birlikteyiz. Önce gündeme ilişkin, ekonomiye ilişkin başlıklara bakalım. Halkbank davasında kritik bir eşiğe daha gelindi ve artık davanın bitmesi için tüm şartlar yerine getiriliyor. Önemli bir süreç. 9 yıllık davanın artık sonuna gelinmesi bekleniyor. Amerikan mahkemesine bütün şartlar sunuldu. Bütün belgeler teslim edildi. Dolayısıyla mahkemeye de artık bu sürece onay verirse davanın da sonuna geldiğimiz bir süreci takip edeceğiz. Ve bakalım diğer bir başlığımıza, restleşme devam ediyor. Tansiyon yüksek. Hiçbir gelişme yok Amerika ve İran arasındaki savaşta. Hatta ABD'nin son dönemde tansiyonunun aşağıya gelmesi, hatta yumuşak tondaki açıklamalarını görürken son dönemde özellikle son birkaç gündür Trump'ın söylemlerinde sertleştiğini takip ediyoruz. Hürmüz'deki helikopter krizi sonrası Trump'ın tabii açıklaması, onlar bizim helikopterimizi düşürdüler. Biz de onlara karşılık vereceğiz. Karşılık vermeye hakkımız var açıklaması ve İran'sa boğazı tamamen kapatıyor. Buna karşılık olarak saldırılar devam edince. Geliyoruz altına. Petrol yükselince tabii altın bu durumu hiç sevmiyor demiştik savaş başlangıcından bu yana, ama petrolde de böyle çok ciddi yukarı yönlü hareketlilikler olmamasına rağmen 28 haftanın en düşük seviyesine geldi. 4000 dolar bandına kadar geriledi. City'nin bir tahmini var, dün paylaşmıştık. 3500 dolara kadar gerileyebilir demişti. Hürmüz'deki sıkıntılar devam ederse, yani tansiyon yüksek kalırsa altındaki fiyatların aşağıya geleceklerini söylemişlerdi, ama kurumlardan farklı farklı tahminler de var. Yani işte bugün Goldman'a baktığımızda 6000 dolarlık tahmin de paylaşabiliyor. Dolayısıyla bir yandan merkez bankalarının da altın alımlarına devam ettiğini, Çin Merkez Bankası'nın özellikle altın alımlarına devam ettirdiğini de hatırlatmış bulunalım. Bugün tabii odağımız nerede? Bugün odağımız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda, saat 14'te faiz kararı gelecek ve %37 olan politika faizinin sabit tutulması bekleniyor ve gecelik fonlama yine 40 seviyesinden gerçekleşiyor. Analitik bilançoya baktığımızda geçtiğimiz hafta Merkez Bankası rezervlerinde bir artış yaşandığı hesaplaması da var. Resmi rakamları bugün yine alacağız. 160 milyar dolara gelen bir rezerv büyüklüğümüz var. Mehmet Şimşek de savaş olmasaydı, dış şoklar olmasaydı 20'nin ya bir tık altında ya da bir tık üzerinde enflasyon görecektik, ama petrol fiyatlarındaki yükseliş bizim enflasyonda da 5 puanlık bir yükseliş yaşamamıza neden oldu açıklamasını yaptı. Yıl sonunda enflasyon tahminlerinin %29 bölgesinde olduğunu konuşuyoruz piyasa katılımcılarında. Politika faizi tahmini %34 bölgesinde, yani mevcut seviyemizden 3 puanlık bir indirim bekleniyor, ama zaten gecelik fonlama 40 seviyesinde. Bir de üzerine Merkez Bankası faiz artışı yapmamıştı ama kredi kanalları üzerindeki büyüme sıkılaşma hamlelerinde paylaşmıştı. Mevduat ticari kredi faizlerinde Şubat'tan bu yana 4 puanlık bir artış olduğunu da görüyoruz bileşik rakamlarda. Şimdi geliyoruz Avrupa Merkez Bankası'na. Bugün ECB'nin de faiz kararı takip edilecek. Faiz artışı bekleniyor. Geçen yıl 8 kez üst üste faiz indirimi gerçekleştiren Avrupa Merkez Bankası, tabii yükselen enflasyon, son 3 yılın en yüksek seviyesine gelen enflasyonla birlikte bir faiz artışı yapacak mı, ama ekonomi de durgun. Dolayısıyla gelebilecek bir faiz artışı ekonomik durgunluğu daha da artırır mı? Bugün 25 baz puanlık bir artış bekleniyor mu? Asıl konu Lagarde'ın vereceği mesajlar, yani daha devam edecek mi bu faiz artışları? Avrupa ekonomisinin Amerika'ya göre çok daha kırılgan olduğunu konuşuyoruz. Çünkü enerji ithalatına bağımlılığı çok çok yüksek bir bölge. Amerika'nın hem LNG ihracatçısı hem de petrol ihracatçısı ve üreticisi olduğunu konuşuyorduk ki Avrupa'yı daha kırılgan bir zemine getirdi bu durum. Şimdi geliyoruz fiyatlamalara. Petrole bugün 90 doların üzerinde fiyatlamaları takip ediyoruz. Hürmüz'deki sıkıntılar bahsettik. Bu helikopter krizi 93'ün üzerinde. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri 4,5'un üzerinde seyretmeye devam etmişti dün fiyatlamaları aktardığımızda. Yükselen tahvil faizleri, 10 yıllık tahvil faizine getirelim ekranlara. Bir yandan altını baskılamaya devam ediyor. 4.54'te bugün altında 4000 dolar seviyesini gördük. 4100 doların altında geldiğimiz seviyeler 4086 dolarda. Küresel tarafta risk iştahında düşüş görüyoruz. Bir yandan SpaceX'in halka arzı bugün gerçekleşecek ve bazı kurumlardan açıklama vardı. Adil değerinin %40-%50 üzerinde olduğuna ilişkinde görüşler paylaşmışlar. Ama yapay zeka rüzgarında arkadan estiğini, gelir büyümelerinin devamını konuşuyoruz. Bugün Nasdaq 1007 arttı. Vadeli S&P 500 0.45 yükseliyor. Şangay 1003 eksi, Hong Kong 1009 eksi, Güney Kore Kospi'de 1002'lik bir değer kaybı var ve bugün Asya piyasalarında da sınırlı şekilde risk iştahının düştüğünü görüyoruz ama Amerikan vadelerinde görünüm artıya işaret ediyor. Bizim içeride tahvil faizlerimiz özellikle 44'e gelen 2 yıllık göstergemiz. Burası önemli. Borsa İstanbul bundan sonraki süreçte desteklemesi açısından. Borsada dün yatay bir kapanış vardı. 13.900 direncini aşamayan, aslında bu seviyeleri test eden ama burada kalıcılık sağlayamayan bir Borsa İstanbul profili görüyoruz. Son dönemde 13.744'ten kapatırken bankalarda %1,5'luk bir değer kaybını da dün gördük. Yani borsa yatay ama bankacılık endeksinde ise düşüşlerin geldiğini, 16.124'e geriliyen bankaları gördük ve bugün güne başlamadan sabahın erken saatlerinde sanıyorum işte biz yayına girmeden 2 saat önce saat 7 sularında Halkbank tarafından gelen önemli gelişme haberlerini gördük. Amerika'da bu sürecin artık sonuna yaklaşılması. Şimdi başlığı konuşacağız. Stratejist Eralp Ersoy ile birlikte ne bekleriz Halkbankası'nda diye son 3 yılda 11 liradan 50 liraya gelen bir Halkbank hissesi görüyoruz. Ama tabii 9 yıllık davaya baksak, dolar bazlı rakamlara baksak önemli şekilde Halkbank hissesi sesinin de geri çekildiğini görmüştük. Şimdi bu bizim için Batı ile olan ilişkiler kapsamında da önemli bir gelişme mi acaba? Borsa İstanbul'da bizi nereye götürebilir? Sermaye piyasaları açısından özellikle bu Batı ile olan ilişkilerin son dönemde güçlendiğini konuşuyorduk. Konuşalım bakalım neler var orada acaba gündemimizde. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Halkbank davasıyla başlayalım. Nasıl etkiler acaba bugün piyasaları?
1: Valla 9 yılın ardından hakikaten bu sabah muazzam bir haber aldık. Nihayetinde bir süredir iyi haber akışını alıyorduk zaten. Hani sürecin olumlu seyrettiği ve olumlu sonlanacağına dair hikayeyi zaten uzun zamandır görüyorduk. Bugün resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte artık son düzlükteyiz. Bu hikaye, bu 9 yıllık hikaye sona erecek. Bunun birden fazla anlamı var. Şimdi endeks tarafına bakarsak zaten hani bankacılık dikeyinde zaten pozitif

0: etkisi olacaktır. O yapılmayan, yani daha doğrusu şöyle, olumlu fiyatlamalar zaten yapılmıştı. Halkbank tarafında da bu fiyatlamaları görüyoruz, en azından TL bazında az önce de belirttiğiniz gibi son dönemdeki fiyatlamaları zaten pozitif, uzun süredir pozitif fiyatlamaları görüyorduk ama endekse o pozitif katkısı olacaktır. Bunun işin yerel boyutundan daha ziyade bir de dışarı boyutu var. Bu dava Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarının delinmesi konusuna gösterdiği hassasiyet açısından bakıldığı zaman bizim ülkeyi, yani Türkiye'yi ve sermaye piyasalarının selayiyeti açısından aslında bizi birazcık aşağı çeken bir hikayeydi. Bu konunun tamamen kapanıyor olması oldukça önemli olacak, oldukça pozitif bir etki yaratacak nihayetinde. Bizi tekrar olumlu tarafa, makul lige tekrar alınmasını sağlayacak bir gelişme olarak bakmak lazım buna. Dediğim gibi 9 yıllık çok uzun, haber akışı oldukça karışık, zaman zaman iyi, zaman zaman kötü gelen bir hikaye gördük ama bunun etkisi zaten bugün endekse zaten açılışla birlikte göreceğiz. Muhtemelen pozitif yansıyacaktır hem içeride, dışarıki tarafta da karnemizi ve genel görünümümüzü, reputasyonumuzu tekrar yukarı çekecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Acaba hangi mesajları takip ederiz oradan?
0: Merkez Bankası bugün politika faizini arttırmayacaktır. Zaten genel beklenti de bu yönde şekillendi. Aksiyonda, yani bir politika faizi artışına yönelik bir iki tane rapor olmakla birlikte genel kanı ve enflasyon görünümü, korunan marj gibi unsurlar politika faizinde bir artırım olmayacağını ve bu alanda yer olduğunu teyit ediyor zaten. Metin önemli. Metinde de önemli bir yumuşama sinyali gelmeyecektir. Zaten öyle bir iklim de yok. Sıkı duruşun devamı ana mesaj olacaktır. Yakından takip ve makro ihtiyadi tedbirlerin devam edeceği ve anlık gelişmelere göre gerek duyulduğu halde ilave önlemlerin alınacağına dair mesajlar korunacaktır. Zaten Merkez Bankası bu süreci oldukça uzun süredir yakından takip ediyor. Bir ısınma gördüklerinde politika faizini arttırmak yerine işte en son yaptıkları düzenlemeyle kredi büyüme sınırlarını bir miktar aşağı çekerek gene ilave bir sıkılaşma adımı attılar. Bunun yanında zaten politika faizinin üst bandından konuyorlar piyasayı. %40 aslında fiili faiz oranımız, yani politika faizinin 300 bas puan üzerinde bir fonlamayla devam ediyoruz. Bu sıkı duruş an itibariyle yeterli gibi duruyor. Evet, enflasyonist bir ortamdayız. Evet, süreç uzadıkça etki büyüyor. Doğru. Evet, yıl sonu enflasyon beklentileri hani 70'lerden 30'lara gelmiştik. 30'lardan 20'lere gidecektik. Bu yıl 30 gibi oluşacak ama bunun çoğu dış faktörlerle alakalı. Bir de tabii şu konu var. Enflasyon yapısında talep yönlü baskı aslında arz yönlüye doğru evrilmiş durumda içinden geçtiğimiz sürede. Bunun ağırlığını bir miktar arttığını görüyoruz. Bu da para politikasının etkinliğini bir miktar bu tarafta sınırlıyor. O yüzden bunları alt alta koyduğumuz zaman bugün sıkı duruş mesajının, yakın takip mesajının, gerekirse ileride sıkılaştırma ya o para politikası kanalıyla ya da makro ihtiyadi tedbirlerle ileride sıkılaşma adımlarının geleceği yönündeki sıkı duruş mesajıyla birlikte bu toplantının pas geçileceği artık net diyebiliriz. Bunun dışı bir sürpriz olur benim adıma.
1: Evet, şimdi bir yandan özellikle mevduat kredi faizlerine bakıyoruz. Şubat'tan bu yana böyle 4 puana yakınca bir artış var. Biraz orayı da konuşalım. Yani faize dokunmamıştı Merkez Bankası ama bayram öncesi kredi kanallarında sıkılaşmaya gitmişti. KOBİ kredilerinden ticari kredilere özellikle buradaki sıkılaşma hamlesi işte talebi dizginlemeye yönelik, bir yandan kredi büyüme sınırlarını zaten konuşuyorduk ama daha da oranları aşağıya çekmişti. Orayı ne deriz? Mevduat kredi faizlerindeki görünüm ne söylüyor?
0: Burada sadece, yani Merkez Bankası'nın ima ettiği faiz ve hattı sıkılaştırma adımlarının elbette ki özellikle kredi faizleri tarafındaki etkisi net. Yani pasta daralınca fiyatlar yukarı doğru, kredi faizleri yukarı doğru hareket ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken konu likidite. Yani bizim ekonominin çarklarını çeviren kurumların işletme sermayesi ihtiyaçları dahil olmak üzere bir likidite darboğazına yol açmadan aslında hareket etmeye çalışıyor Merkez Bankası. Koşullar zaten oldukça sıkı ve likidite koşullarının daha da daraltılması ve veya baltalayacak şekilde artık bütün feragat boyutunu arttıracak şekilde daha da sıkılaştırılması

0: sorulması hikayesi farklı komplikasyonlara yol açabilir. Bu faiz hikayesi biraz buradan kaynaklanıyor. Diğer tarafta mevduat tarafı da zaten hem buna paralel hem de bir de piyasa gelişmeleriyle alakalı. İçinden geçtiğimiz süreç aslında enflasyonist baskının her ne kadar hem pay piyasası tarafını bir kenara bırakacak olursak bono piyasası tarafındaki fiyatlamaları zaten görüyoruz. Yani gösterge tahvilin 43,5'un üzerine oturduğu, 43-70'lere oturduğu bir ortamda zaten bankaların mevduat toplayabilme kapasitesinde desteklemek adına fiili olarak faizleri yukarı çektiğini görüyoruz. Bunlar doğal hareketler, bunlar doğal sonuçlar. Bu ikisini yan yana koyduğumuz zaman aslında bir anomali durumu söz konusu değil. Bir taraftan parasal sıkılaşma, diğer taraftan piyasa fiyatlamalarını yan yana koyduğumuz zaman bu hikaye bu şekilde devam ediyor. Ama tabii çok maliyetli bunlar. Hem bankalar için maliyetli, yani yatırımcı tarafında güvenli, sıfır riskli bir aracın getirisinin oldukça yüksek seyrediyor olması özellikle bu dönem için oldukça pozitif ve oldukça rahat bu anlamda yatırımcı tarafı. En azından risk algısı bir miktar daha düşük olan daha konvansiyonel yatırımcı tarafı bir miktar daha rahat diyebiliriz. Ama parasal koşulların sıkılaşmasının devamı, kredi faizlerinin de hem ek önlemlerle hem diğer unsurlarla yukarı doğru gelmesi büyüme görünümünü aşağı doğru çekmeye devam ediyor. Zaten son tahminlerde de gelen son veriye de bakacak olursak büyüme görünümünde de aslında aşağı yönlü bir revizyon hareketinin yaşandığını görüyoruz. Elbette ki durumumuz pek çok ülkeler daha iyi, özellikle Avrupa tarafındaki açmazlarla henüz karşı karşıya değiliz. Yani hem aşırı enflasyonist bir ortam hem büyüme görünümü üzerinde sıfıra yakın bir eğilim üzerinde değiliz ama potansiyel büyüme hareketimizin altında. Potansiyel büyüme kapasitemizin altındayız ve aşağı doğru revizyonlarda bu ivmeyle devam edecek gibi gözüküyor. Bu koşulları dikkate alacaktır Merkez Bankası da zaten ilerleyen dönemlerde. Bu da bize şeyi gösteriyor. Yıl sonu büyüme beklentisi ve ekonomik aktivitedeki canlılığın daha da soğumaması adına koşullar uygun olduğu müddetçe, yani başta savaş ikliminin yumuşaması ve haber akışının normalleşmesiyle birlikte indirim yılbaşından bu yana fiyatladığımız, daha doğrusu yılın erken dönemlerinde konuştuğumuz bu yılın ana politikası olan faiz indirimi serisini aslında havalar birazcık daha soğumaya başladığında sonbahar gibi görmeye başlayacağız. Bu bir noktada gerekli de dediğim gibi enflasyon dinamiği, enflasyon itici gücü talepten birazcık daha arza doğru kaymış durumda ve bunun yönetimi içinde bir miktar arzı destekleyecek, bu yöndeki eğilimi arttıracak hikayeleri biraz göreceğiz ama bunun için şartların olgunlaşması gerekiyor. Burada da işaret edebileceğim yer sonbahar olacaktır.
1: Evet, şimdi bir yandan dışarıdaki görünüme de biraz bakalım. Yani savaş bitti, bitecek, barış geliyor, ateşkes geldi derken yine maalesef yani kısır döngünün içerisinde ilerliyoruz. Her hafta, her hafta aynı gündem başlıkları içinde. Bu kadar uzun süreceğini de belki kimse beklemiyordu. İşte İran'ın çok daha güçlü şekilde restleşmesi Amerika ile. Bu kez Trump'ın söylemleri de sertleşti ve karşılık vereceğiz. Haklıyız dedi. Yani çok daha sert vuracağız dedi, anlaşma olmaz. Onlar bizim helikopterimizi düşür dedi. Şimdi biraz oradaki görünüm diyelim. Yani hep biraz şunu konuştuk. İşte Kasım'da ara seçimler var. Bu ara seçimlere gitmeden bu savaşı bitirir. Çünkü hani kendisine cumhuriyetçilerden bile tepki gelmeye başlamış. Dolayısıyla hani oradaki halk üzerindeki güven kaybı, işte seçmen üzerinde yaratabileceği bir güven kaybı, ki anketlerde de bunu böyle görmeye başlar gibiydik ama pek de işler öyle gitmiyor gibi. Yani çok daha az kaldı. Ne deriz bu duruma?
0: Vance'in zaten dün bu yönde bir açıklaması olmuştu ya dünya önceki gün. Yani anlaşma masasındayız. Trump şartları zorluyor. İşte hatta mesajları, Trump'ın sert mesajları da aslında İran'ı bir miktar daha, İran'a karşı olan tehdit tutumunu bir miktar daha arttırıp onları anlaşmaya biraz daha itme yönündeydi. Vance'in verdiği mesajda seçimlere kadar bu iş hallolacak konumdaydı. Seçimlere kaldı. 5 ay, işte 3 Kasım seçimleri. Bütün odak bu tarafta, Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Ama bilinen birkaç tane gerçek var. Bir, bu savaşın birkaç hafta içinde biteceği senaryosuyla girilmişti. Durum hiç de öyle değil. Bu bir. İki, haber akışı kesinlikle güvenilmez. Az önce söylediğiniz gibi sabah gelen bir haber akışının, ya işte hiçbir şey demesek, işte bayramda dümdüz baktığımız zaman bizim tatil olduğumuz dönemdeki haber akışında neredeyse anlaşma yapılmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada işte helikopterimizi düşürdüler. İşte gereken sert karşılığı vereceğiz

0: vesaire açıklamaları geliyor. İşte İran hazırız, füzelerimizi bekliyoruz diye karşı açıklama yapıyor. İşte sabah bir açıklama geldi, işte saldırılar tamamlandı diye. Garip bir haber akışı içindeyiz. Bunun işin politik karmaşasını ve alışık olmadığımız bu tırnak içinde garip haber akışını bir kenara bırakacak olursak karşı karşıya kaldığımız dev bir enflasyonist baskı söz konusu. Sadece enerji fiyatlarından bakacak olsak bile 60 dolardan 90 dolara oturan bir enerji fiyatıyla karşı karşıyayız. Bunun finansal piyasalardaki etkisi bambaşka. Yani kıymetli madenler tarafında artık kısa vadeli görünüm zaten tamamen olumsuza dönmüş durumda. Risk fiyatlamaları kötü seyretmeye devam ediyor. Amerika tarafı hani bu süper IPO'larla bir miktar daha dengeli durmaya çalışıyor piyasalar tarafından ama risk iştahının tamamen kaçık olduğu, tamamen bulanık ve yeni bir baza oturmuş bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bu işin bir de enflasyon tarafı var. Yani dönüp baktığımız zaman savaş öncesinde ilk etkileri zaten üfelerle görüyoruz. İşte Amerika'da %6'ya bulan, işte Avrupa'da %5'e dayanan, -%2'lerden %5'e sıçrayan bir üfe. İşte Çin tarafında 4'e dayanan, Japonya'da %6'yı aşan üfelerden bahsediyoruz. Ve bu küresel parasal duruşu kökünden etkileyecek, kökünden değiştirecek bir konu. Avrupa Merkez Bankası ne konuşuyorduk savaş öncesinde? %2'lik enflasyon hedefini tutturdu. İşte büyümeye yönelik adımlarla işte bir miktar daha, hatta daha gevşer mi? İşte büyüme, ekonomik aktiviteyi bir miktar daha destekleyecek politikalar devreye alınır mı derken işte bugün sadece 3 çeyrek geçiyor. Göreceğiz işte 25 bas puan faizle arttıracak. Sonra Lagarde'ın ne diyeceği çok önemli. Bu konu bir silsile. Nerenin ne kadar çok etkilendiğiyle, nerenin ne kadar hızlı etkilendiğiyle alakalı bir konu. Avrupa Birliği bu hikayeden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördüğümüz gibi enerjide dışa bağımlılık sebebiyle daha sert etkileniyor, daha hızlı etkileniyor. Bunu biliyoruz. Orada da bir de büyüme problemi de var. Şu anda gerçekten zor bir açmazın içindeler. Büyüme dinamiklerinin yavaş olduğu bir ortamda enflasyonun önüne geçebilmek için faiz arttıracaklar ki bu ekonomik aktiviteyi de daha da aşağı çekecek. Japonya tarafı zaten belli. Zaten faiz arttırma yönünde bir ivmeleri vardı. Kaçınılmaz bir şekilde onlar da bu kervana katılacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nde hikaye şimdilik yönetilebilir durumda. Dün gelen veri de aslında manşette beklenen, alt kalemlerde beklenenden biraz daha iyi gelen veri ve işte toplam enflasyon aylık dalgalanmaya baktığımız zaman yarısından fazlasını, %60'ından fazlasının enerji fiyatları sebebiyle hareket ettiği bir endeks görüyoruz. Tabana yayılmadığı yönünde sinyaller var ama bu son bir süreç değil. Bu süreç uzadıkça bu hareketi aşağı doğru görmeye devam edeceğiz ve kaçınılmaz bir politika değişimi, para politikasında kaçınılmaz değişimler sürecin uzaması durumunda bizi bekleyecek. Kısaca bu hikaye ne zaman, nasıl sonlanır bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Çünkü haber akışı her gün değişiyor. Ama bir an önce sonlanması yönündeki temenniler baki bunları koruyoruz. Kaldı ki her şeyin bugün sonlandığı durumda bile Mart öncesinden çok daha farklı ve fiyatlamalar, yani enflasyon tarafından bakacak olursak ki her şeyi etkileyen bu çok daha kötü bir bazda ilerleyen bir küresel ekonomik görünümle karşı karşıya kaldık ve kalmaya da devam edeceğiz. Bir süre bunun faturasını ödeyeceğiz.
1: Sağ olun Serap Bey. Kolaylıklar, görüşürüz.
0: Çok teşekkürler.
1: Efendim, reklam arası, ardından buradayız.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiz.

0: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
1: maksimum da kutluyoruz zaten.
0: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir
2: Hollywood ünlüsü düşün.
0: Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde. Maksimum.
1: İteğime basma.
0: Pardon.
1: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
0: Reis. Daha yeni başlıyoruz.
3: Lütfen. Lütfen buyurun otur.
0: Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatte kutla. Her dokunuş bir kutlama.
1: Bari kelime oyunu yapma.
3: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
1: Asıl kutlama...
0: kutlama gökte, yerde, her yerde.
3: Max Plan yağmuru gibi düşüyor.
1: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
0: 10.000?
1: Evet.
3: Okey. Maksimum oldu. Okey.
1: O zaman...
3: Gelsin müzik.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama.

0: Ama ve Edna. Bin kontrollü fatura, iftar beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye

yakalayın. Haydi kredi. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: son bir projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerde

diyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Efendim Borsa İstanbul'da dün yatay bir şekilde günü kapattık. 13.700 puanın üzerindeki işlemler devam ediyor ama işlem hacimleri son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeler karşımıza çıkıyor. Hacimler tarafında kritik de bir gün. Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te alacağız merkezin buradaki hamlesini. Peki ne bekleniyor? Borsa İstanbul'u nasıl etkiler? Bunları konuşacağız. Önce Viyop 30 kontratlarına bakalım. Spot'taki açılış öncesi vadeli işlem piyasasındaki görünüm yatay. 15.756 puanda işlemler gerçekleşiyor. Peki borsada bugün nasıl bir gün olur? Halkbank'la ilgili önemli bir haber de aldık. Artık 9 yıllık davanın sonuna doğru bir adım daha attık. Gelik yatırıma gideceğiz. Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Balla birlikte konuşacağız. Onurcan Bey günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Sağ olunuz. Şimdi Halkbank davasında yavaş yavaş sona gelin. 9 yıllık bir dava. Önemli bir adım da geldi. Bugün artık mahkemede onay verirse dava tamamen bitecek. Bütün şartlar yerine getirildi. Hem bunun yorumunu size sorayım. Yani bir etkisi olur mu Borsa İstanbul tarafında, hem de bugün ne bekleriz borsa açısından?
1: Evet, vadeli tarafa baktığımızda şu an orada yatay bir görünüm var ve vadedeki fiyatlara hani Haziran vadesine, Haziran Halk Bankası'nın baktığımızda %4-%5 civarında bir yükseliş eğilimi görüyorum. Tabii Halk Bankası'nda son dönemde borsa bankacılık tarafından ve piyasadan biraz daha ayrışan bir fiyatlama eğilimi vardı. Özellikle 22 Mayıs'tan itibaren yaşanan Halk Bankası'ndaki sert yükselişler, ki hani burada 35 lira seviyesinden 50 liraya kadar bir yükseliş görmüş. Bu hareketler bankacılık tarafından ayrışmıştı. Bankacılık sektöründe daha sınırlı getiriler oluşurken Halk Bankası'nda pozitif ayrışmayı da görmüştük. Hani tabii bu o dönemde bunu açıklayacak bir haber akışı yoktu ama bu taraftaki iyimserliğin önden satın alınması gibi bir durum belki söz konusu olabilir. Yani bir süredir zaten hani geçen seneden bu yana bu davanın çözümüne ilişkin iyimserliğinde artış kaydettiği bir süreci takip ediyoruz. Bugün özelinde biraz oynaklık olabilir. Vadeli taraf bir pozitif açılışa işaret ediyor ama tabii ki bu bugünkü fiyatlamanın ardından ilerleyen süreçte belli bir kar satışına da yol açabilir. O yüzden bir süredir de fiyatlandığını ve pozitif ayrıştığını dikkate alacak olursak bunu da dikkate almak gerekiyor. Volatilite, oynaklık biraz Halkbank özelinde yüksek seyredebilir. Bugün özelinde dediğim gibi vadeliler şu an pozitif ama gün içerisinde kar satışları vesairelerde görebiliriz. O hususuyla işlem yapacak yatırımcıların biraz dikkatli olması gerekli. Tabii önümüzdeki süreçteki son hani adım burada yine gelecek haber akışları önemli ama toparlayacak olursam geçen seneden beri bu davanın çözümüne ilişkin iyimserliğin arttığını takip ediyoruz zaten. Bu iyimserlikle birlikte Halk Bankası'nda geçen seneden beri daha iyi olumlu bir fiyatlama söz konusu. Son dönemleri pozitif ayrışması vardı. Bugünkü haber akışı biraz destekleyici mahiyette ama gün içi kar satışlarına ve olası oynaklığa karşı Halk Bank özelinde dikkatli olmak gerekiyor. Bizim endekste de yatay bir açılış bekliyoruz. Burada tabii Halk Bankası'nın vesaire bir miktar katkısı olacak ama yeniden jeopolitik riskleri biraz daha yakından izlediğimiz, takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Yine bugün önemli veri akışları var. O yüzden biraz vadeli taraf yatay, hafif satıcı bir açılış işaret etmekte endekste daha yatay bir açılış bekliyoruz. Merkez Bankası kararına kadar daha dalgalı bir endeks yapısı görebiliriz diye düşünüyorum ben.
0: Evet, karara kadar daha dalgalı bir piyasa ama karardan sonra Borsa İstanbul'da hani sabit tutulması senaryosunu da sorayım çünkü ağırlıklı böyle bekleniyor. Ne görürüz? Yani bankacılık endeksi açısından da kritik oluyor. Bankalarda da böyle hareketliliğin yüksek olduğu bir gün karşımıza çıkar mı?
1: Açıkçası çok beklentiler dahilinde gelecek bir karar. Yani çok ciddi bir fiyatlama eğilimi ve trendi oluşturmayabilir. Onu söyleyebilirim. Çünkü bizim de keza beklentimiz faiz oranlarının sabit tutulması yönünde. Piyasadaki genel beklentiye hani burada katılıyoruz. Paralel bir düşüncemiz var bizim de. Karar metninde de yine önceki metne benzer jeopolitik risk vurgusunu, artan belirsizlikleri, işte enflasyonla mücadelede kararlı duruşa ilişkin atıfları görmeyi beklediğimiz bir süreç. O yüzden hem faiz kararı anlamında hem karar metni anlamında büyük sürprizler

0: beklemiyoruz. Dolayısıyla beklentiler dahilinde gelecek bir karar, yani faiz oranlarında değişime gidilmediği, karar metninde de önemli bir değişim görmediğimiz bir senaryoda, yani temkinli duruşun korunduğu bir senaryoda piyasa üzerinde çok ekstrem bir fiyatlama eğilimi beklemeyiz açıkçası. Tabii burada yine gün içindeki haber akışları önemli. Çünkü içinde bulunduğumuz süreçte yine Amerika ve İran arasında karşı saldırıların başladığı bir süreçteyiz. Yine Trump'ın son açıklamasına baktığımızda burada yine sabah saatlerinde gelen, eğer İran anlaşma imzalamazsa yarın tekrar saldıracaklarını söyledi. Yani dolayısıyla burada risklerde tekrar artış var. Bir süredir devam eden ateşkesin karşılıklı olarak ihlal edildiği süreci son günlerde takip ediyoruz. Bu da tabii belli riskleri gündemde tutuyor. Hürmüz Boğazı'nın tekrardan tamamen tüm gemi geçişlerine kapatıldığını açıkladı İran. Petrolde bu gelişmeyle birlikte ilk fiyatlamalarda bir yükseliş vardı ama hani bir miktar geri çekilmeleri görüyoruz tekrardan. Yani daha öncesinde olduğu kadar bu tarz haber akışlarında daha ciddi oynaklıklar görüyorduk. Daha öncesinde olduğu kadar sert bir hareket getirmedi ama yani 90 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor. Tabii bu da yüksek bir seviye. İşte dün Amerika'da enflasyon rakamlarını gördük. Beklentiye paralel geldi ama güçlü seyreden istihdam piyasasıyla enflasyon tarafındaki biraz yükselişi de birleştirdiğimizde piyasalar Fed'den bu yıl bitmeden bir faiz arttırımı olabileceğini düşünmeye başladı. Ki hani bu savaş öncesinde iki faiz indirimini bekliyorduk. O yüzden hani, tüm bunları üst üste koyduğumuzda küresel risk iştahında da dalgalı bir görünüm var. Gün içindeki jeopolitik haber akışları ve petrol fiyatlarının seyri biraz daha belirleyici olacaktır. Bizim Merkez Bankası'ndan önemli bir sürpriz hani beklemiyoruz. Böyle bir sürpriz görmezsek, bir sürprize karşılaşmazsak da piyasa etkisinin görece daha sınırlı kaldığını, piyasanın kendi biraz daha hem küresel hem içsel dinamiklerle hareket etme eğilimini sürdürdüğü bir fiyatlama görebiliriz. Burada da özellikle endeks tarafında bir süredir 50 günlük ortalamanın 14.000 bölgesinin direnç olduğunu görüyoruz. O yüzden yani gün içinde 13.900-14.000 bölgesi önemli olacak BIST 100'de. Burayı aşarsak, 14.000 üzerine bir kapanış alırsak, bu toparlanmanın yarına da taşınması açısından teknik olarak olumlu bir gösterge olacaktır. Tabii haber akışlarına duyarlılığın yüksek seyrettiği bir dönemdeyiz. Onu ayrıca vurgulamak gerekiyor. Geri çekilmelerde ise 13.580-550, onun altında 13.460, bunlar önemli seviyelerimiz. Buraları kırarsak biraz daha geri çekilme eğilimi de hızlanabilir. Yani teknik seviyeler anlamında da bu seviyelere bakmakta, takip etmekte haber akışlarıyla birlikte fayda görüyoruz diyebilirim.
1: Evet, şimdi bir yandan bankacılık sektörü içinde gelen karlılık rakamları net faiz marjında bir daralma olduğunu da gösterdi. Yani aylık %30'dan fazla karlılık düşüşü görmüş. Tabii yıllık bazda iyileşmeler devam ediyor, karlılık artışı devam ediyor ama burada mevduat kredi faizlerinin seyrini de sorayım. Yani Merkez Bankası zaten faiz artışı yapmamış ama kredi kanalları üzerindeki o büyüme oranlarını yeniden düzenlemişti bayram öncesi. Dolayısıyla hani o düzenlemelerin etkisi, oradaki yukarı yönlü hareketlilik ve bankacılık sektörünü bekleyen başlıklar da diyeyim.
0: Tabii yani şimdi bu Mart ayında Amerika, İsrail ve İran üçgeninde başlayan bu savaş tüm dünyadaki enflasyon görünümünü ve dolayısıyla merkez bankalarının hareket alanını etkiledi. Bu bizim için de geçerli. Çünkü enerji maliyetlerinde yaşanan yükseliş bizde de enflasyona yukarı yönlü katkıda bulundu. Ki burada devreye giren Eşer Mobil sisteme rağmen enerji maliyetlerindeki artışın etkisini enflasyon tarafında gördük. Yani bu devreye girmeseydi daha ciddi artışlar görecektik. Zaten bu gelişmelere bağlı olarak da Mayıs ayındaki enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü bir güncellemeye gitti. Şimdi bu görünüm altında Merkez Bankası'nın daha sıkı bir duruş ortaya koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da normal şartlar altında bu sürece kadar görmeyi beklediğimiz faiz indirimlerini göremedik. Evet, politika faizinde burada bir haftalık repo faizinde bir artış görmedik, doğru. Ama bu savaşın başlangıcından beri de Merkez Bankası piyasaları üst banttan fonluyor. Yani %40'tan fonluyor. Dolayısıyla piyasadaki fonlama maliyeti %37'den %40'a çıkmış durumda. Bununla birlikte tabii ekstra likiditeyi azaltıcı önlemlerin de alındığını görüyoruz. Bu arada çünkü bu süreçte enflasyon tarafında beklentilerin bozulması ve bunun talep ve yansıyarak fiyatları genel olarak etkilemesinin önüne geçmek adına kredi koşullarını vesaire siz de söylediniz. Yani oranlar olsun, işte likiditenin kısılması olsun, bu tarz adımları ki zaman zaman işte belli ihalelere Merkez Bankası'nda çıktığını gördük. Piyasadaki fazla TL'yi de hızlı bir şekilde çekti savaşın başlamasıyla.

0: birlikte. O yüzden yani özetle fonlama maliyetinin ilk çeyrekte 37 idi. Şu an 40 artı kredi koşullarının sıkılaşması. Bunlar tabii bankacılığın marjlarında biraz baskı oluşturuyor. Yani ilk çeyrek finansallarına kıyasla ikinci çeyrekte bu yaşanan gelişmelerin kaçınılmaz bir sonucu olarak bankalarda daha zayıf bir marj eğilimi görmeyi bekliyoruz finansal sonuçlar anlamında da.
1: Evet, şimdi bir yandan birkaç rakam var ama altın fiyatlarını da sorayım. Yani 7 ayın en düşük seviyesine gelmesi, zaten hep konuştuğumuz savaş başlangıcından bu yana petrol yükseliyorsa altın düşüyordu faiz indirim beklentilerinin silinmesiyle birlikte, ama bu kez petrolde böyle çok ciddi reaksiyon yok ama altın yine düşmeye devam ediyor. Dün City dedi ki 3500 dolara kadar düşebilir savaş böyle devam ederse. Katılır mısınız ya da siz yükseliş mi beklersiniz?
0: Şimdi bu savaşın ne zaman biteceğini, petrol fiyatlarının ne zaman tekrardan düşeceğini ve nereye kadar düşeceğini ve bunun merkez bankalarına yönelik tahminleri, Fed'e, ECB'ye vesaire nasıl yansıyacağına bağlı. Yani burada çok bilinmezlik var şu an. Ama tabii ki savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının düşmesi altın fiyatlarında toparlanmayı beraberinde getirir. Burada şimdi şunu bir vurgulamak gerekiyor. Geçen sene altında çok güçlü bir yükseliş gördük emtialarda. Biz hani açıkçası bu sene başından beri zaten geçen seneki rally'nin benzer şekilde benzer eğilime devam etmeyeceğini söylüyorduk. Evet, bu yılda altın için negatif değildik ama altında o geçen seneki rally'nin devamını çok da öngörmüyorduk. Geçen sene çünkü çok ekstrem altını destekleyici gelişmeler oldu. Bu sene daha normal bir getiri bekliyorduk ama bu savaş ve petrol fiyatlarındaki yükseliş merkez bankalarına dair tüm faiz indirim senaryolarını bozdu. Dediğim gibi Fed'den bu yıl 2 faiz indirim bekliyordu piyasalar. Şu an yıl bitmeden bir faiz arttırımına döndü. Ve altının en hassas olduğu konulardan biri de bu. Küresel çapdaki faiz döngüsü. Savaşın başlamasıyla birlikte hem faiz indirimlerinin yerini faiz arttırımlarını bıraktığını görüyoruz. Hem doların tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Bu da altını baskılıyor. Dolayısıyla savaş devam ettiği sürece ve özellikle Amerika'da istihdam tarafı vesaire de güçlü kaldığı ve bu durum FED faiz arttırım ihtimalini beslediği sürece altında zayıf seyrin devamını görebiliriz. Ve bu senaryo altında evet 3500'ler ki 4000 dolarda zaten burası psikolojik bir eşken. 4000 doların biraz üzerindeyiz. Burayı kırarsak teknik satışlar da yine devam edebilir. Uzak bir ihtimal değil. Ama savaşın bittiği bir senaryo, petrolün düştüğü bir senaryoda bir toparlanma görürüz ama hani bu işte buradan tekrar altın ciddi bir rally başlatır değil. Çünkü bu enflasyona bir yansıma oldu. Petrol fiyatları nerede dengelenecek? Biz savaş öncesi seviyelere çok hızlı, soluksuz bir dönüş beklemiyoruz. O yüzden altındaki evet toparlanma görürüz ama bu durum bir rally'nin başlangıcından ziyade biraz daha bu yılki kayıpların kademeli telafisi şeklinde olabilir diye düşünüyorum ben. Yani portföylerde de o yüzden altın evet belli oranlarda yer verilebilir ama tamamen altından oluşması vesaire zaten portföy yönetim mantığına sadece altın içinde tek bir üründen oluşan bir portföy uygun kaçmıyor tabii ki.
1: Evet, yani altın bile olsa risklidir diyorsunuz. Bu düşüşleri zaten görüyoruz. %27 geriledi zirvesinden. Teşekkür ediyoruz Onur Can Bey. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Sağolunuz efendim. Viyop 30'da daha yasal bir görünüm var açılış öncesi. Peki ne bekliyoruz? Hem gözümüz Merkez Bankası'nda hem de bankalarda, bankacılık endeksinde. Halk Bankası'nda önemli bir haber geldi. Peki bankacılık endeksine bir etkisini beklemek lazım mı? Zaten vadeli işlemlerde Halk Bank'ta %5'lik yukarı yönlü bir hareketlilik de gördük. TR Yatırım'a gidelim, araştırma direktörü Mehmet Bilal Bircan'la birlikteyiz. Günaydın Bilal Bey, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar Gözde Hanım, hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz. Halkbank gelişmesinin borsaya bir etkisi olur mu ve ne bekler acaba bugün piyasada bizi?
2: Tabii. Aslında Halkbank'tan başlayalım isterseniz. Sizin de belirttiğiniz gibi Halkbank davasına bugün haber akışları odaklandı diyebiliriz. Hatırlarsak Mart ayında aslında bir anlaşma sağlanmıştı ve bu anlaşma kapsamında da bir uyum süreci söz konusuydu. Bugün ABD Adalet Bakanlığı'nın mevcut durumda davanın düşürülmesine dair bir dilekçe verdiğini ekranlarımıza takip ettik. Bu nokta önemli çünkü dediğim gibi Mart ayında aslında bir anlaşma sağlanmıştı ve anlaşma anlaşma kapsamında bir uyum süreci söz konusuydu. Bu uyum sürecinin tamamlandığının aslında bir işareti bugün ABD Adalet Bakanlığı'nın verdiği bu dilekçe ve eğer dilekçe kabul edilirse, onaylanırsa Halkbank davası tamamen sona ermiş olacak diyebiliriz. O yüzden Halkbank tarafında pozitif bir fiyatlama görmemiz söz konusu olacaktır. Ama bunun bankalar geneline yayılır mı noktasında bugün başka bir odağımız var. Malum Merkez Bankası'nın faiz kararını da takip ediyor olacağız bir taraftan. Dolayısıyla hani belki Halkbank özelinde bir evet yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Çünkü baktığımız zaman bu haber oldukça önemliydi. Dediğim gibi eğer onaylanırsa ki muhtemelen onaylanacak çünkü aslında dilekçenin verilmesi anlaşma kapsamında uyum sürecinin tamamlandığına işaret ediyor. Bu da bir sonraki aşamada dediğim gibi beklentileri pozitif etkilerken fiyatlamaya da olumlu katkı sağlayacaktır. Ama bankacılık endeksine baktığımız zaman bugün gelecek faiz kararı biraz daha fiyatlamalara ağırlıklı yön verecektir diyebiliriz bankalar üzerinde. Neler bekleniyor faiz kararına? Ağırlıklı beklenti Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmemesi yönünde. Ki orada da odağımız bu kapsamda biraz daha artık PPK metninde yer alacak ifadelere çevrildi diyebiliriz. PPK metninde ne gibi ifadeler öne çıkar diye baktığımızda Merkez Bankası'nın açıkçası biraz daha şahin tonda mesajlarını vurgulamasını ben bekliyorum. Piyasadaki ağırlıklı beklenti de keza aynı şekilde yani evet, faizleri pas geçecek ama PPK metninde şahin duruşunu yineleyecek, belki şahin duruşuna dair vurguları artıracak bir TCMB görmemiz söz konusu olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Burada şu detayın altını çizmekte fayda var. Belki hani baktığımız zaman fiiliyattaki faiz oranı %40'larda, politika faizine baktığımızda %37'de ki bunu baz alarak 300 bas puanlık faiz indirimi bekleyen tarafların da olduğunu belki hatırlatmakta fayda var ama mevcut tabloya baktığımız zaman jeopolitik risklerle beraber bir taraftan enflasyon risklerini konuşuyoruz. Bir taraftan da büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskleri konuşuyoruz. Dolayısıyla küresel tarafta genel anlamda tablo bu şekildeyken birçok merkez bankası aslında biraz daha bekle gör stratejisini sürdürmeyi tercih ediyor. Bizim merkez bankamız da açıkçası bu stratejiyi devam ettirecek diye tahmin ediyorum ben. O yüzden aslında faizlerle bir değişikliğe gitmemesini bekliyoruz. Nitekim hatırlarsak son toplantıda ki hafta başında yaptığımız yayında da yine vurgulamıştık. Son toplantısında, son faiz kararında TCMB PPK metninde büyüme tarafındaki yavaşlamayı işaret etmişti. Burası oldukça önemli. Çünkü geçtiğimiz haftada malum büyüme verisini takip ettik. Yine beklentilerin bir miktar altında gelen bir büyümeyle karşılaşmıştık. Dolayısıyla büyüme tarafındaki bu tablo devam ettiği sürece Merkez Bankası'nın faiz arttırma noktasında biraz daha temkinli duruşunu korumayı sürdüreceği kanaatindeyim ben açıkçası. Bekle gör stratejisi izlemeye devam edecektir. Tabii bundan sonraki süreçte jeopolitik riskler nasıl ortadan kalkar, ne zaman ortadan kalkar, enflasyonda etkileri, enerji maliyetlerindeki etkileri ne zaman zayıflar, bunları takip edecektir Merkez Bankası. Ve buradaki riskler ortadan kalkarsa muhtemelen faiz arttırımına gitmeden yılı kapatabilir ama eğer buradaki riskler devam eder ise enflasyon gerçekleşmeden de büyüme enflasyon beklentilerinde bir bozulma olursa, jeopolitik riskler ortadan kalkmazsa yıl bitmeden faiz arttıran bir Merkez Bankası görmemiz söz konusu olacaktır. O yüzden biraz daha jeopolitik riskleri takip ediyor olacağız. Jeopolitik risklerdeki gelişmeleri takip ediyor olacağız ki kısa vadeli hareketlerde yani son birkaç günlük periyoda baktığımızda jeopolitik riskler tarafında da yani ABD ve İran tarafındaki tabloda da aslında gerilimin öne çıktığını görmekteyiz. Özellikle hafta başında hatırlarsak İran'ın ABD helikopterini düşürdüğüne dair haberler sonrasında Trump'ın agresif söylemlerinin öne çıktığını gördük. Hatta dün yeni saldırıların İran'a başladığını gördük. İran ise günümüz boğazını kapattı. Dolayısıyla jeopolitik riskler tarafında gerilim hala ön planda. Zaman zaman anlaşma yönlü açıklamaları görüyoruz. Zaman zaman gerilimin tırmandığını görüyoruz. Çok fazla belirsizliği barındırıyor. Piyasa bir miktar bunu kanıksadı ama yine de gelecek her olumlu ve olumsuz haber fiyatlamalara yön vermeye devam ediyor diyebilirim. Bunun dışında tabii küresel tarafta yine takip ettiğimiz bir nokta bugün içeride Merkez Bankamızın faiz kararını takip ediyor olacağız ama gözümüz bir taraftan da küresel tarafta Euro bölgesinden ECB'nin faiz kararında olacak. Orada yine önemli bir başlık var Gözde Hanım. Nedir? 3 yıl aradan sonra ECB'nin faizlerde bir artışa gitmesi bekleniyor. 25 bas puanlık bir artışa gitmesi bekleniyor. Tabii bu da oldukça önemli. Jeopolitik riskleri konuştuğumuz, enflasyon risklerini konuştuğumuz noktada ECB mevcut enflasyon risklerini dikkate alarak 25 bas puanlık faiz ECB'nin 25 bas puanlık bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Tabii bunun daha çok biraz daha böyle hani tedbir amaçlı bir karar olacağı yönünde bir beklenti var piyasalar tarafında. Eğer jeopolitik riskler ortadan kalkar ise, işte enflasyon üzerindeki riskler ortadan kalkarsa ECB'nin tekrardan hani bu yaptığı faiz artırımını geri alması veya indirime gitmesi, indirim sürecini devam ettirmesi

0: O yüzden evet, bugün belki beklentilere paralel şekilde bir faiz artış kararı göreceğiz. Ama bir sonraki aşamada jeopolitik risklerin ortadan kalkmasıyla beraber bunu tekrardan geri alabilecek, hatta geri alması gereken bir ECB görmemiz de söz konusu olabilecek diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi büyüme tarafında çok fazla risk var. Henüz beklenen istenen ivmeyi yakalayamadı Avrupa ekonomisi. Bu nokta önemli. Ama daha asıl önemli olan, dediğim gibi, aslında küresel tarafta birçok merkez bankası jeopolitik riskleri konuştuğumuz konjonktürde bekle gör stratejisini tercih ediyorlar. ECB bu noktada biraz daha ayrışıyor olacak. Belki devam eden süreçte eğer jeopolitik riskler ortadan kalkmazsa diğer merkez bankalarının da faiz arttırımlarına yönelmesi noktasında öncü olacak diyebilirim bu açıdan. Dolayısıyla böyle yoğun başların olduğu bir güne başlıyoruz. Gün içerisinde Borsa İstanbul tarafında volatilite yüksek olabilir. Teknik olarak baktığımız zaman yukarı yönlü hareketlerde şu aşamada biraz daha 13.900, daha yukarıda 14.100'ler ve eğer 14.100'ler aşılır ise eğer 14.600'lere çok hızlı gidebilecek bir Borsa İstanbul Yüz Endeksi görmemiz söz konusu olabilir. Ki burada PPK kararı oldukça önemli. Eğer beklentilere paralel faizlerde bir artışa gitmez ve diğer taraftan hani beklendiği kadar sert bir şahin PPK görmezsek biraz daha borsa tarafını destekleyici olabilir. Ama diğer taraftan volatilite yüksek olacak dedik. Eğer çok sert bir şahin mesaj tablosuyla karşılaşırsak PPK metninde, bu da borsa tarafında baskılanmayı beraberinde getirebilir ki böyle bir durumda aşağıda 13.600, daha aşağıda 13.070 seviyeleri destek olarak takip edeceğimiz teknik seviyeler diyebilirim.
1: Evet, şahin olursa 13.600 destek bölgesi olarak takip edilmeli Borsa İstanbul'daki baskı açısından da diyorsunuz. Ama tabii ağırlıklı ana beklenti burada sabit tutulması faizin, ama daha çok verilecek mesajlara odaklandık burada. Hacimler Borsa İstanbul'da düşük son günlerde. Son 2 ayın en düşük seviyesine gelen dün işlem hacimleri olduğunu gördük. Yabancının da pozisyonları açıklandı. Biraz oraya da yine vurgu yapalım istiyorum, ama bugün Viyop'a baktığımızda daha yatay bir görüntü, ama Halkbank davası ile birlikte böyle Viyop'ta bazı hisseler üzerindeki yükselişleri görüyorduk. Örneğin Halkbank hissesinde zaten spot açılışı öncesinde Viyop'ta bir yükseliş hareketi gördüğümüzü söylemek mümkün. Ve son dönemde kamu bankalarının bir miktar daha pozitif ayrıştığı bir süreç, ama dün bankaların da %1,5 yaklaşık aşağıya geldiğini de bir yandan takip etmiştik. Evet, içeride Merkez Bankası'nı konuşacağız, ama dışarıda da jeopolitik riskler, Amerika ve İran arasındaki bu restleşme. Bakalım nasıl başlıyoruz bugün borsaya.
2: Dört, üç, iki, bir ve gong.

0: Efendim Borsa İstanbul güne 0.3'lük artıyla başladı. 13.785'ten açıldı. Bakalım hangi hisselerde hareketlilik var bugün? Evet, Halkbank %3.9 artıda, Europower %3'ün üzerinde artıda. Bugün Europower ve Gesan'la ilgili de önemli bir haber başlığı geldi, onu da ifade edelim. Özellikle aldığı yeni işte, yenilenebilir enerjide iş anlaşmasında Azerbaycan'da Cebrail Gez projesiyle ilgili projeye anahtar teslim olarak yapılacak sözleşmenin rakamı da yine 28.2 milyon dolar civarında, yaklaşık 1.3 milyar liralık da bir rakama tekabül ediyor. Halkbank'la ilgili gelişme dedik, zaten sabahın erken saatlerinde gelen bu gelişmeyi bir yandan takip ediyoruz dedik. Orada da 9 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve son 1 yıllık grafiği de ekranlarda, 50 liraların üzerine çıkan bir Halkbank vardı. Sonra oradan geri çekilmişti ama bu haber sonrası bugüne de spot işlemlerde %4'e yakın değer kazancıyla başlıyor ve 47 liranın hemen üzerinde. Şimdi orada da şöyle, davanın bitmesi için tüm şartların tamamlandığını görüyoruz. Sona yaklaşıldı. Halkbank uyum raporunu Amerika'daki makamlara teslim etti ve mahkemeye, Amerikan mahkemesine ortak başvuru yapıldı. Mahkemenin onay vermesi halinde 9 yıllık ceza davası tamamen kapanacak ve belirsizliğin ortadan kalkması adına da önemli bir haber başlığıyla bugüne başlıyoruz. Ve vakıf da bugün, Vakıf Bankası da %1,5 artıda yükselenlerde karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz bu kamu bankaları üzerindeki hareketlilik dediğim devam eder mi acaba? Yani vakıfın da Halk Bankası'na eşlik ettiğini görüyoruz daha geriden gelse de.
1: 9 yıllık bir süreç ve çoğu zaman baskı

0: yaratan hareketlere sebep oldu diyebiliriz bu dava süreci Halkbank üzerinde. Değerleme tarafını çoğu zaman risklilik anlamında negatif etkilediğini gördük. Bundan sonraki süreçte evet, bu başvuru onaylanır ise ve tamamen bu belirsizlik ortadan kalktığı durumda Halkbank'ın çok daha iyi şekilde fiyatlanacağı, olumlu fiyatlamaların biraz daha öne çıkacağı ve değerleme noktasında da çok daha sağlıklı fiyatlamaları göreceğimiz söz konusu olacaktır. Mevcut tabloya baktığımız zaman sadece Halkbank özelinde değil, kamu bankaları tarafına baktığımız zaman aslında psikolojik bir risklilik eşiğiyle geçilmiş olacak. Bu noktada biraz daha kamu bankalarının önümüzdeki süreçte fiyatlama performansı anlamında bundan olumlu etkilenmesi söz konusu olacaktır. Ama biraz daha orta uzun vadede baktığımız zaman işin içine finansallar girdiği noktada orada artık biraz daha bilanço temelli değerlemelerin ağırlıklı olacağı, artık hani dava bazlı haberlerin fiyatlamalara etkisinin tamamen ortadan kalktığı bir performans görmemiz söz konusu olacaktır diye ifade edebilirim.
1: Yabancı'nın bu yıl en fazla alım yaptığı hisseler de takip ediliyor. Geçen yıl en fazla aldığı hisselerde biz Aselsan'ı görmüştük. Çok önemli bir kısmını sanıyorum. Dörtte birine yakın bir kısmını zaten Aselsan tek başına oluşturmuştu. Tüpraş almış, Astor almış. Şimdi bu yıl en fazla aldığı hisselere baktık. En fazla aldığı hisse Astor oluyor. Bu yıl 675 milyon dolar Astor hissesi almış yabancı 2026 rakamlarında. Yani işte sene başından Mayıs ayına kadar rakamlarda. Ve hemen onun ardından da Koç Holding almış 362 milyon dolar. Şimdi dolayısıyla hem enerjiyi sorayım hem de holdingler tarafını sorayım. Bu yıl holdingler yükselmedi ama enerjide çok hızlı yukarı yönlü hareketlilik gösteren şirketlerimiz var. Burada da tabii yeni iş alımları elbette önemli oluyor. Bugün Azerbaycan'la ilgili EuroPower Gesan'dan söz ettik. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki projeleriyle, işleriyle Astor'dan zaten söz ediyorduk. Ne dersiniz? Holdingler yukarı gitmedi ama işte yabancı ilgi duyuyor buraya. Hem Koç Holding'e hem Astor'a. Enerji ve holdinglerde ne bekliyoruz?
0: Gözde Hanım, yabancıyı konuştuğumuz noktada temelde hani yabancı girecekse Borsa İstanbul'a ilk ilgiyi duyduğu sektörlerin başında bankalar ve holdingler giriyor ve geçmiş tecrübelerden bunu biliyoruz. Halihazırda bunu baz aldığımızda evet, mevcut konjonktürü baz aldığımızda yabancı yatırımcının TL varlıklara ilgisi görece düşük diyebiliriz ama eğer yabancı yatırımcı TL varlıklara ilgi gösterecekse bu yine bankalar ve holdingler özelinde olacaktır. Tabii burada son dönemdeki tercih ettiği hisse bazında baktığımız zaman Koç Holding'in biraz daha bu noktada ayrışmasını belki şu şekilde açıklamak lazım. Zaman zaman size yaptığımız yayınlarda bankacılığı konuşurken vurguladığımız nokta, jeopolitik risklerle beraber her ne kadar finansalları sağlam olsa dahi bankacılık en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi olduğu süreçte ve eğer jeopolitik riskler masada kalmaya devam ederse bankalar bu noktada negatif etkilenmeye devam edecek diyebiliriz. Yabancı da bunun farkında olarak eğer bir sonraki aşamada bir hisse tercih ediyor olacaksa bunu biraz daha holdingler tarafındaki daha spesifikleştirirsek de biraz daha portföy çeşitlendirmesi anlamında da avantaj sunan Koç Holding nezdinde değerlendirmiş gözüküyor diyebilirim. Bundan sonraki süreçte tablo nasıl değişir diye baktığımızda orada da jeopolitik riskler parametresi öne çıkıyor. Jeopolitik riskler ortadan kalktığı bir süreçte yabancı yatırımcının hem bankalar hem de holdinglere birlikte girişleri hızlanabilir. Sadece tabii banka ve holdingler değil, genel eğilen bir giriş görebiliriz. Ama burada ana parametremiz dediğim gibi jeopolitik riskler olacaktır. Enerji tarafı oldukça önemli. Enerji tarafına baktığımız zaman Astor biraz daha değerlemeler noktasında yatırımcısına avantaj sunuyor. İş modeli olarak yine avantaj sunuyor. Diğer taraftan yaptığı işlerle, aldığı işlerle bu anlamda biraz daha yatırımcısına geleceğe dair potansiyel sunduğu için son dönemin aslında sadece yabancı yatırımcı değil, yerli yatırımcı nezdinde de ciddi manada ilgisini çeken şirketlerden, hisselerden bir tanesi oldu diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte nasıl bir tabloyla karşılaşırız dersek orada şuna belki dikkat etmek gerekiyor. Evet, değerlemeler noktasında potansiyeli devam ettiği sürece hem yerli hem de yabancı yatırımcının hem Astor özelinde hem de enerji şirketleri özelinde ilgisi de sürecektir diyebiliriz. Tabii burada şu detay önemli. önemli. Yine size yaptığımız önceki yayınlarda değinmiştik. Enerji sektörü genel anlamda aslında bundan sonraki süreçte jeopolitik risklerden sonra biraz daha pozitif ayrışabilecek sektörlerin başında gelecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü aslında jeopolitik risklerle beraber biz enerji tarafındaki gerekliliği gördük. Özellikle de yenilenebilir enerji veya ülke bazında değerlendirdiğimizde ülkelerin

0: kendi enerji kaynaklarıyla mevcut faaliyetlerini devam ettirebilmelerinin gerekliliğinin önemini anladık. Dolayısıyla birçok ülke jeopolitik riskler sonrasında bu alana yatırımlarını hızlandıracaktır ki zaten son 10-15 yıllık periyotta baktığımız zaman çok ciddi manada enerji sektörüne, yenilenebilir enerjiye veya alternatif enerji kaynaklarına çok ciddi manada yatırım yapıldığını biliyoruz. Ama bu konjonktür sonrasında çok daha hızlanacak bir tabloyla karşılaşmamız söz konusu olacaktır. Buradan tekrardan Astor özeline döndüğümüz zaman enerji sektöründe dediğim gibi bir potansiyel var orta uzun vadede, ama enerji sektörünün içerisine detayına girdiğimiz zaman şirket bazında ayrışmanın da çok fazla olduğunu görmekteyiz. O yüzden bundan sonraki süreçte şirket bazında yatırımlarını arttıran, yine borçluluğu düşük olan ve mevcut iş modelini sürdürülebilir şekilde devam ettiren şirketler bu anlamda pozitif ayrışmaya devam edecektir. Bir detayı daha belki vurgulamakta fayda var. Mevcut tabloda işte Astor üzerinde gittiğimiz zaman yeni rakiplerinin girmesi bundan sonraki süreçte, çünkü çok fazla yatırımın artacağını dedik, ifade ettik. Yeni şirketlerin girmesi de söz konusu olacaktır. Ve bu kapsamda da enerji sektöründe, enerji şirketler arasında rekabetin artması sadece Astor üzerinde değil, birçok şirket, enerji sektöründe yer alan birçok şirket için çok ciddi manada bu tarafı etkileyebilecek bir faktör olarak belirtmekte fayda görüyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Efendim, Euro Pabuş ve Halkbank'ta bugün %3.7'lik bir değer kazancı var. Her ikisinde de haberler geldi. Söz ettik, Azerbaycan'daki gaz projesi için önemli bir anlaşmadan bahsedildi. Euro Pabuş ve Gesan'daki yükselişi Mayıs ayında da konuşmuştuk. Haziran'da da devam ediyor bu süreç. Halkbank'ta zaten artık davanın bitmesi için bir aşamaya daha gelinmesi, sona yaklaşılması, bütün şartlar yerine getirildi ve mahkemeye sunuldu. Mahkeme artık onay verirse bu davada yine bitmiş olacak. Şimdi bir yandan gelelim aracı kurumlardan raporlara. Aracı kurumlar neler söylüyor? Havacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeler de diyeceğiz. Jeopolitik risklere ilişkin değerlendirmeler de diyeceğiz. Risk algısı da diyeceğiz. Kuveyt Türk Yatırım dün bir değerlendirme paylaştı. Bu Orta Doğu'da değişen risk algısına ilişkin, küresel sermayenin yeni rotasına ilişkin. Şunu söylediler. Küresel sermaye ile ilgili mevcut kriz yalnızca portföy yatırımlarını değil, doğrudan yabancı yatırımcıların da yatırım kararlarını da etkiliyor. Daha geniş bir sermaye hareketini tetikliyor. Yine de bu iki yakışı birbirinden ayırmak lazım. Portföy yatırımları, hisse senetleri, tahviller ve para piyasası araçları üzerinden çok kısa sürede yön değiştirebilir. Körfez borsaları kısa sürede silinen 120 milyar dolarlık piyasa değeri de bu hareketliliğin ne kadar hızlı ve yıkıcı olabileceğini gösteriyor demişler ve şunu diyorlar. Körfez'deki küçük ama varlıklı devletlerin güvenlik şemsiyesinin bugüne kadar nasıl ayakta kaldığı ve neden şimdi delindiği, coğrafi kısıtların zenginliğini zamanla nasıl bir avantaja değil de hapishaneye çevirdiğini ve aynı zamanda bu Amerika ile Çin gibi rakip güçlerin sermayelerinin de Singapur'da nasıl aynı zeminde buluştuğunu ve bütün bu dönüşümün de küresel doğrudan yabancı yatırımcı, yani FDI verilerine nasıl yansıdığı bu çerçevenin ana eksenlerini oluşturuyor. Yani doğrudan yabancı yatırımların daha farklı ilerlediğini, fabrikaların, serbest bölge tesislerinin, lojistik merkezlerinin ve bölgesel yönetim ofislerinin bir gecede taşınmadığını söylemişler. Ve diyorlar ki bölgeden çıkan yalnızca kısa vadeli para değil, aynı zamanda şirketlerin uzun vadeli yatırım ve operasyon planlarında da yön değişimine işaret ediyor. Şimdi geliyoruz bir sonraki aracı kurum raporuna, değerlendirmesine. Kuveyt Türk'ten gelen bu risk algısı, sermaye yakışılık değerlendirme sonrası Türk Hava Yolları'nın paylaştığı Mayıs ayı trafik sonuçları. İntegral Yatırım paylaşmış raporu ve Türk Hava Yolları Mayıs rakamlarını açıklarken yolcu doluluk oranlarında önemli bir artışa imza attı. 2.9 puanlık bir artış var. Yolcu doluluk oranı %84 arttı. Kargo ve posta taşımacılığı da %8.6 arttı. 203.1 ton. Yolcu sayısında %3.7'lik bir artış var. 7.9 milyon olarak gerçekleşti. Toplam uçuş sayısı %0.1 azaldı. Neredeyse geçen yılki seviyeyle aynı. 47.667. Burada da özellikle Türk Hava Yolları'nın Orta Asya'dan aldığı talebi konuşuyoruz. Yani Orta Doğu bölgesi ve Körfez'deki seferlerle ilgili belki bunların iptallerini konuştuk, ama Orta Asya'dan da güçlü bir talep geldiğini gösteriyor Türk Hava Yolları'nın rakamları. Şimdi geliyoruz son raporumuza. Türk Hava Yolları Havacılık Değer

0: değerlendirmesi integral yatırım dedikten sonra info yatırım bugün havacılıkla ilgili model portföylerde hisselerde değişiklik yaptı. Astor Enerji'yi çıkardılar. Hedef fiyatımıza ulaştı dediler. Türk Hava Yolları ve Pegasus'u savaştan dolayı çıkarıyorlar. Endeksen negatif ayrıştığını söylüyorlar. Medical Park ve TAV Havalimanları'nı model portföye eklemişler ve Astor Enerji için %145'lik getiri sağlanmış. Pegasus %19 düşmüş. Onlar ekledikten sonra Türk Hava Yolları da sadece %2 yükselmiş. Şimdi aşağıda hemen model portföylerindeki şirketler de var. BİM Garanti, Fortosan, İşGEO, Migros, Medical Park, TAV Havalimanları, Oyak Çimento, Lila Kağıt ve Türksel hissesi. Aşağıda da zaten model portföy performanslarını paylaşıyorlar. Gelelim biraz daha aşağı gelelim. Son sayfada bundan hemen bir sonraki tabloda. Evet, tam olarak burası. Potansiyel getirileri paylaşmışlar. Burada özellikle Oyakçay'da %70'lik getiri potansiyeli var. En yüksek orası. Onlardan İşGEO'yu gördüm. %67'lik getiri potansiyeli. Proto %68 ve hemen onun ardında Garanti var %58 ve şöyle bakıyoruz, Türksel %57 getiri potansiyeli. Yine Medikal'de %50'nin üzerinde. BİM'de %40'lık potansiyel getiri beklentileri var. Lila Kağıt'ta %38'lik getiri beklentileri var. TAV Havalimanları'nda hedef fiyat 423.7 lira %63'lük getiri potansiyeli beklentisi. Info yatırımında raporu böyleydi. Bu arada dün havacılık sektörüyle ilgili de önemli bir değerlendirme paylaştılar. Yani hem Türk Hava Yolları, hem Pegasus, hem TAV Havalimanları'nı ele almışlardı. Küresel havacılık raporuna atıfta bulundular ve şunu dediler: 2026 yılı için beklenen karlılık 43 milyar dolardı ama buradan 23 milyar dolara doğru düşeceğini açıkladı. Küresel havacılık raporu ve jet yakıtı fiyatlarının da iki katına çıktığını yine ifade ettiler bu rapora atıfta bulunarak. Efendim, artık bölümü noktalayalım. Birazdan buradayız. Hisseler diyeceğiz ve tabii Borsa İstanbul diyeceğiz. Konuşuyoruz, ayrılmayın bizlerden.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr sundu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Biz neyi unuttuk ya?
2: Petrol ofisi kampanyası.
3: Petrol ofisi kampanyası.
1: Ben onu unuturum.

0: Petrol ofisinden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Çok yakında Akbank ve tüm bankalarda. Ak Portföy Yapay Zeka

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
6: Çok gürültülü olur.
5: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
6: Çok geniş, zor temizlenir.
5: Peki şu eve ne dersin?
6: Çok yüksek.
7: Bu çok alçak.
6: Onun da rengi kötü, bilemedim.
5: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
6: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
9: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
8: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücü

0: Bankası'nın faiz kararını takip ediyoruz. Hem de Halkbank davası ile ilgili önemli gelişme karşımıza. Bir yandan jeopolitik risklerin gölgesi altında Amerika-İran resleşmesi devam ederken, 90 doların üzerinde petrol fiyatlaması varken, stüdyomuzda Alat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cenk Erkayalar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Cenk Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bu Halkbank davası ile ilgili gelişmeyle başlayayım. Epeyce de uzun süren bir süreç vardı. Yani evet, dava 9 yılı aşmış. Ve tabii bugün önemli bir haber geldi. Artık bütün şartlar sağlanmış ve mahkemeden onay bekliyoruz sadece. Mahkemede tamam derse artık bu dava tamamen bitmiş ve gitmiş olacak. Ki temenni de böyleydi. Yani aynen, hani Batı ile olan ilişkilerinde son dönemde güçlendiğini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkisini zaten epeyce bir süredir konuşuyoruz ama ne dersiniz, olumlu mudur acaba Halkbank'la ilgili gelen bu başlık?
1: Kesinlikle olumlu. Yani dediğiniz gibi çok uzun yıllara sahip devam eden bir belirsizliğin ortadan kalkması bir kere bu anlamda pozitif. Ayrıca jeopolitik anlamda da tabii bunun üzerinden de bir okuma bu anlamda yapılabilir. Yani Amerika-Türkiye ilişkileri, ki zaten son dönemde piyasadaki beklentide bu davanın artık sonlanacağı yönündeydi. Bu yönde de fiyatlamalar açıkçası hisse fiyatına yansımıştı. Dolayısıyla bu haberin de gelmesiyle beklentiler bu anlamda artık gerçekleşmiş oldu ve hem hisse için hem de ilişkiler üzerine okursak Amerika ile olan ilişkiler anlamında pozitif olarak değerlendirebiliriz.
0: Peki bugün özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentiniz diyeyim. Yani piyasa bir faiz artışı gelmez diyor. Sabit geçilmesi yönünde bir beklenti var. Sizin beklentiniz nedir?
1: Benim de beklentim aslında bu yönde. Ben de bir değişim beklemiyorum. Şimdi Merkez Bankası biliyorsunuz İran olayının, yani İran-Amerika gerginliğinin ve o bölgedeki jeopolitik gerilimin petrol fiyatları ve enerji maliyetlerine yansımasıyla beraber bir süre bu durumu izleyeceğini ve ondan sonra aksiyonlar almaya başlayacağını söylemişti. Geldiğimiz durum itibarıyla hala bir çözüm yok. Biliyorsunuz birçok ateşkes ve çözüm sürecine ilişkin açıklamalar geliyor. Sonra tekrar karşılıklı müdahalelerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hala aslında oradaki belirsizlik ortadan kalkmış değil. Merkez Bankası'nın bu anlamda belirsizlik sürecinin tabii bittiğini görme şansı yok. Ancak geldiğimiz noktada yaklaşık 3 ayı tamamladık. Önümüzdeki dönemde bu süreç birazcık daha uzar ve enerji üzerindeki baskı devam ederse belki Merkez Bankası bu yönde bir aksiyon almaya ihtiyacı hissedecektir diye düşünüyorum ama şu an için zaten piyasadaki faiz oranı mevcut politika faizimizin üzerinde devam ediyor. 40'larda TL referans faizimiz ve buradan piyasadaki aslında işlemleri biz referans alarak devam ediyoruz. Bir artırma da şu an için gitmeyi düşüneceğini açıkçası zannetmiyorum. Çünkü bir önceki döngüde de biliyorsunuz faiz artırımı geldi. Ardından aşağıya doğru tekrar yönelirken bu sistematik risk dediğimiz, yani bizim aslında öngöremediğimiz ve Merkez Bankası'nın da tabii ki politikasının içerisinde öngöremeyeceği ve buna ilişkin aslında çok da fazla kendi adına yönetmek ve yönlendirmek adına aksiyon alamayacağı bir gelişmeyle karşılaştık. Dolayısıyla tüm bu tablo içerisinde Merkez Bankası'nı tekrar yukarı çekerek indirim süreciyle ilgili aynı zorluklara bir daha başlamak için acele etmeyeceğini düşünüyorum. Bu toplantıda da sabit tutarak devam edebiliriz. Ama sonraki toplantılarda enerji fiyatlarındaki bir yukarı hareket ve bunun etkileri sürerse sadece bizim ekonomimiz için değil, Amerika, Avrupa gibi tüm dünya ekonomileri için enerji fiyatları baskı oluşturacak ki biz de bu yönde belki aksiyonlar

0: Pozisyonlar almayı gündeme getiriyor oluruz.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii Borsa İstanbul tarafındaki bu seyir diyeyim. Yani evet. 13.900 direncine takılıp kalmışız gibi oranın üzerine çıkıyoruz ama sonra evet. Aşağıya geliyoruz. Evet. Bugün de Halkbank hareketli, Aselsan hareketli, Enerji'de Europower'da, Astor'da yükselişler olduğunu görüyoruz. Kamu'da yine Vakıfbank hareketli. Evet. Ama şöyle endeks üzerindeki genel görüntüyeyim. Bakalım endekse tablo nasıl? Bugün böyle yine bir miktar daha pozitif başladığımız bir gün karşımızda ama böyle sıkıştık mı son günlerde? Dar bir bant arasında mı kaldı Borsa İstanbul?
0: Evet, öyle oldu. Yani çok önemli desteklerle dirençler arasında şu an karar vermeye çalışıyoruz. Tabii bunda işte bugünkü faiz kararının da etkisi olacak. Önümüzdeki yine süreçte faize ilişkin beklentiler ve belki Merkez Bankası'nın aldığı aksiyonlar sonraki beklentiler ve jeopolitik gerginlikler ilişkin haber akışları da önemli olacak. Ben dediğiniz gibi 13.947 ve 14.085 gibi BIST 100 için yukarıda önemli seviyeler görüyorum. Buraların üzerinde kapanışlar almadığımız sürece endeksin momentum kazanması için biraz zorlanacağını düşünüyorum. Altta da işte 13.500-13.600 arası, hatta 13.527 gibi benim grafiklerimde bir seviye çıkıyor. Buralarda önemli destek. Bu aralıkta şu an için duruyoruz. Kırıldığımız yöne doğru hızlanacağız ama benim beklentim yukarı seviyeleri, bundan sonra artık daha pozitif haber akışı gelmesini bekleyerek yukarı seviyeleri denememiz ve oraları kırarsak tekrar momentum kazanmamız yönünde.
1: Evet, şimdi bir yandan bankacılık endeksinin dün negatif ayrıştığı bir süreci de gördük. Orada hani biraz ayrışmayı da sormak istiyorum. Çünkü banka ve holdinglerin daha geride olduğu, hatta hani bankacılık endeksinin sene başından bu yana seviyeler aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Ama işte enerji yukarı gitti, gıda perakende yukarı gitti, savunma sanayi, petrokimya yukarı gitti. Bankalar yerinde kaldı. Banka sanayi rasyosu aşağıya geldi. Aslında son günlerde bunu biraz telafi eder gibiydi ama net faiz marjlar alması beklentisi ve Nisan BDDK rakamları da bunu teyit etmiş. Ne bekliyoruz ikinci çeyrekte bankacılık görünümü adına?
0: Yani bankacılık görünümü aslında işte mevcut konjonktürden etkileniyor. Yani faiz ilişkin anımsarsanız geçen yılın başında bir faiz indirim döngüsündeydik. Sonra işte Amerika tarafından gelen yine ticaret savaşları ve onun peşindeki haber akışları ile beraber tekrar oradaki faiz indirim döngüsünde geride kaldık ve bankacılık hisseleri oradaki momentumu daha hızlı devam ettirme konusunda bir darbe almıştı. Bu yılın başında da benzer bir tabloyla karşılaştık. Burada da faiz indirimiyle beraber yılın başından itibaren iyi bir momentum yakalarken bu sefer de işte İran gerginliği sonrası ve enflasyon üzerindeki baskı sonrası faiz indirim döngüsünün durması nedeniyle bankalar tarafında baskı geldi. Yani bu sorunun cevabı aslında jeopolitik gerginliklerin birazcık bize fırsat vermesi ve Merkez Bankası'nın enflasyon tarafında almış olduğu aksiyonların sonucunu alabilmemize bağlı. Eğer bu olursa faiz indirimi için takdir ederseniz ki bize yer açılacak. O zaman bankalar daha pozitif etkilenecektir. Yılın ikinci yarısındaki tablo tamamıyla jeopolitik gerginliklere bağlı diye düşünüyorum. Orada bize fırsat olursa zaten biz kendi gitmek istediğimiz politikaya döndüğümüzde bankalara pozitif olarak ayrıştığını görebiliriz.
1: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'da sizin paylaşacağınız hisseleri de bakalım, oradan başlayalım. Yani hangi
0: nasıl
1: hisseler böyle temel anlamıyla işte teknik anlamıyla karşımıza çıkıyor bu konjektürde, böyle de daha iyimser olduğumuz hisselerde neler bekleriz diye. Bu arada Ağlatçı yatırımında yine araştırma raporlarını bir yandan takip etmeye çalışıyoruz. Orada da son dönemde revizyonlar bir yandan karşımıza geliyor. Evet. İlgiyle de takip ediyoruz. Dün de hatta bir rapor vardı. Belki birazdan ona yine atıfta bulunuruz ama önce bir numarayla kale hattımıza başlayalım.
0: Pekala. Biz kale hattımızda Turkcell'e yer vermek istedik. Şimdi bu yılın ilk çeyreğinde açıkçası yıllık gelirlerde ciddi bir yani 9.3'lük bir büyüme gördük ve FAVÖK marjında da yaklaşık 3.5'lik bir büyüme var. Net kar ise yaklaşık %15 üstünde geldi. Biliyorsunuz 2025'teki 5G ihalesinde ciddi bir ihalede ciddi bir açıkçası frekans revize etmiş oldu. %42'sini yaklaşık güvence altına almış oldu ve geçmişe yönelik lisansların yani 2G, 3G ve 4G'nin de yine 2042'ye kadar biliyorsunuz uzatıldığını gördük. Dolayısıyla kısa vadede 5G'nin CAPEX yükü bilanço üzerine bir miktar baskı yaratacaktır. Ancak önümüzdeki dönem eğer bize biraz fırsat verir ve faiz indirim döngüsüne de dönme şansımız olursa finansman yükünün de azalacağını ümit ediyoruz. Bu nedenle mevcut fiyatlamalar itibariyle itibariyle biz kale hattında Turkcell'e yer verelim istedik açıkçası.
1: Evet, şimdi Turkcell'den sonra geliyorum 2 numaraya. Son dönemde tabii büyüyen bir ilaç sektörü var. Evet. Bununla ilgili ilaç sektörü büyüdükçe dağıt

0: iletişim ağda daha evet. ön plana çıkıyor. 2 numara.
1: 2 numarada biraz evvel sizin de atıfta bulunduğunuz aslında Selçuk Eczacı'ya biz yer vermek istedik. Şimdi birinci çeyrek 2026'da biz güçlü bir toparlanma gördük. Net kar yaklaşık 1.54 milyar TL ile son dönemin en güçlü rakamlarından biri oldu Selçuk Eczacı'da. İkinci çeyrekte de fiyat kazanç olan oranlarının belirgin şekilde biz gerileceğini, bu anlamda daha çok alan açabileceğini düşünüyoruz. Çünkü Aralık'tan sonra biz 1 Nisan itibariyle de fiyatlarda bir güncelleme gördük. Dolayısıyla hem depocuların hem de eczacıların kar baremlerinin de bu dönemde güçlendiğini görüyor olacağız. Dolayısıyla kümülatif euro kuru artışlarının da marjlar üzerinde geçişi açıkçası devam ediyor. Bunun da etkisi önümüzdeki çeyreklerde gelecektir ve birinci çeyrekte görmüş olduğumuz dinamiğin önümüzdeki çeyreklerde de yansıma ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu açıkçası düşünüyoruz. Bu nedenle de bizim defans hattına yer verdiğimiz hisselerden bir tanesi Selçuk Eczacı oldu.
0: Evet, şimdi orada da bir yandan böyle sizin raporunuzdan da ben dün bazı notlar almıştım, orayı da açayım. Selçuk Eczacı ile ilgili dün çünkü bir önemli bir araştırma raporu gelmiş, en azından ben dün gördüm. Dağıtım şirketlerinin öne çıktığını söylediniz. İlaç sektörü büyüyor. Allah Çatırmı raporu. Selçuk Eczacı %36 yükseliş potansiyeli taşıyor demişler. 131.54 lira hedef fiyat verilmişti. Alt tavsiyesi ve Türkiye'nin en büyük ilaç dağıtım ağına sahip olduğu vurgulanmış. Zaten siz çok net aktardınız. Güçlü nakit pozisyonu özellikle önemli diyorsunuz bu raporda. İşte yaygın lojistik altyapısının olduğu, yüksek pazar payının önemli olduğu, kar marjlarının düşük olduğu ama bir yandan yüksek hacimle birlikte bunu daha dengeli bir noktaya oturttu ve ilaç dışı ürün satışlarında son dönemde böyle artış gösterdiği karlılığı destekliyor. Yani ilaç dışı ürün satışlarında son yıllarda büyümesi karlılık üzerinde önemli ama sektör içinde iki önemli başlık burada karşımıza çıkıyor demişsiniz. Önceki kur tarafındaki hareketlilik ve kamu düzenlemeleri biraz orası nasıl etkiliyor? Yani hani hep de bu işte kur tarafındaki seyirde şirketler üzerine nasıl bir etkiye sahip? Hep bu da hani konuşulan bir başlık. Orayı ne dersiniz?
1: Yani malum biliyorsunuz ilaç sektörünün kullanmış olduğu kur aslında farklı bir kur ve bu kamu otoritesi tarafından belirleniyor. Dolayısıyla orada alınmış olan kararlar marjlar üzerine ve satış fiyatları üzerine tabii doğrudan etki yaratıyor. Şimdi kur üzerinde önümüzdeki dönemde çok anlamlı ve keskin bir hareket beklememekle beraber eczacılık sektöründe kullanılan kurun aşağıda kalmış olması, oradaki marjın oldukça açık olması aslında güncel kura doğru birazcık daha yaklaşma potansiyeli de barındırıyor. Biz kur tarafından çok yılın devamında da anlamlı ve keskin bir hareket aslında beklemiyoruz. Buradaki kur üzerindeki beklenti tamamen eczacılık sektörünün kullanmış olduğu kur aslında.
0: Evet, şimdi bir yandan geliyorum 3 numaraya. Bu yıl hani bankaların biraz daha geride kaldığını konuştuk. Holdinglerin daha geride kaldığını konuştuk. Şöyle son bir yıllık tabloya baksak hemen hemen aynı seviyelerde. Ama bir dönüşüm de var mı? Öncelikle hani 3 numaraya geçelim ama öncesinde bu holdinglerdeki dönüşüm sürecini de biraz sorayım. Yani işte bilançolarda daha temiz bir portföy yapısına yönelmesi. Evet. Karlılığın baskı altında olduğu alanlardan çıkması. Son dönemde çünkü buradaki hani satışları holdingler üzerindeki yeni adımları verimlilik amaçlı çalışma da bir yandan görüyoruz. Orası acaba böyle bilançolarda daha temiz bir görünüm yaratacak mı?
1: Muhtemelen yaratacak ve daha seçici, daha stratejik aslında holdingler, portföyler oluşturmaya aldıkları kararlar doğrultusuna gayret ediyorlar. Sizle daha önce sohbet ederken de bu konuya kısaca değinme fırsatı bulmuştuk. Dolayısıyla alınan kararlar doğrultusunda da işte iştiraklerde yeniden düzenlemeler geliyor, satışlar geliyor ve yeni alımları görüyoruz. Birazcık daha belki eskiye göre rafine, daha konsantre portföylere dönmeye çalışıyor holding sektöründeki bazı aktörler. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde tabii bilançolar üzerinde de belirttiğiniz gibi etkisini göreceğiz ve belki bu değişimler sonrası önümüzdeki çeyreklerde bilançolar üzerindeki yansımalarını daha net görüyor olacağız. Şu an oradaki geçiş süreci tabii var ve etkili oluyor ama önümüzdeki dönemde daha net tablo karşımıza çıkıyor olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, o halde gelelim 3 numaraya.
1: O zaman bunun paralelinde herhalde Sabancı Holding desek evet. Çok şey olmaz. Beklenmeyen değil mi? Şaşırtıcı bir durum oldu.
0: Orada da dönüşüm süreci çünkü özellikle bu hani konuştuğumuz karlılığın baskı altında olduğunu, işte Carrefour'sayı konuşuyorduk. Orada önemli bir hamle geldi. Evet. Akçansa'da Çimenço tarafındaki adımları konuştuk. Evet.
1: Dolayısıyla her iki iştiraki ne satışı var? Çimento tarafına zaten onay geldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayı, yanlış hatırlamıyorsam, A101 ile de Carrefour için anlaşmaya vardılar. Dolayısıyla her iki iştirakin satışından da holdinge bir nakit akışı olacak ve bu nakit akışıyla da almış oldukları stratejik karar doğrultusunda yeni yatırımları ve hamleleri yapmalarını bekliyoruz. Biliyorsunuz enerji tarafında oldukça yoğunlaşıyor Sabancı Holding yeni strateji paralel ve Amerika'daki de yenilenebilir enerji projelerinin biz önümüzdeki yılın ilerleyen çeyreklerinde devreye girmesiyle beraber Sabancı'nın global olarak aslında enerji ayak izinde önemli bir pay almasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu taraftaki değişimin holdinge pozitif yansıma ihtimalini oldukça kuvvetli görüyoruz. Bir de bununla beraber eğer yılın devamında biraz evvel sizinle de işte atıfta bulunduğumuz, eğer jeopolitik o gerginlikleri azaltıp biz esas Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele programına ve faiz indirim döngüsüne geri dönmeyi becerebilirsek, o zaman Akbank üzerinden de bir pozitif etki açıkçası gelebilir. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de biz Sabancı Holding'in defans hattında önemli bir oyuncu olacağını düşünüyoruz mevcut konjonktürde.
0: Evet, şimdi bir yandan bilançosu sonradan gelen, tabii bir de perakende sektörü, işte giyim tarafına da bakmaya çalışıyoruz. Evet. Hemen bilançosunun ardından sanıyorum birkaç gün oldu değil mi? Yine aldık buradaki rakamları da. Geleyim 4 numaraya.
1: 4 numarada biz maviye yer vermek istedik açıkçası. Şimdi tüketici harcamalarının aslında baskı altında kaldığı bir dönem olmasına rağmen mavi giyimin biz marjları koruma konusunda ısrarlı ve bu anlamda da başarılı olduğunu açıkçası görüyoruz. Ve premium ürün karmasıyla da iyi bir devamlılık aslında bu anlamda sağlıyorlar. Şimdi anımsarsanız biz yılın başında enflasyon ve işte faiz indirim patikasını konuşurken İran Savaşı sonrası bu döngünün sekteye uğramasıyla ve bunun enflasyonist baskılarının artma ihtimaliyle beraber aslında enflasyondan da bu anlamda pozitif etkilenebilecek sektörleri, işte gıda perakendisi, giyim gibi sektörleri o dönem öne çıkartmaya başlamıştık. Mavi de aslında bu dönemde işleri başarıyla yönetti. Açıkçası önümüzdeki dönemde de yılın ikinci yarısında da reel ücret artışları eğer gerçekleşirse yine ürün gamına olan ilginin artma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Tabii faiz indirimleri de eğer tekrar yine gündeme gelirse bunun da bu anlamda pozitif bir etki yapmasını beklediğimizden dolayı mavi giyime burada yer vermek istedik açıkçası.
0: Evet, şimdi gelen bilançosuna böyle birkaç not da aktarayım. Operasyonel tarafta devam eden operasyonel nakit üretiminin rakamlarını gördük ve özellikle bu ikinci çeyreğe ilişkin bir yandan ticari görünüm tarafında da yine güçlü bir rakam beklentilerini paylaşıyorlar. Şirket şunu söylüyor, bayram dönemi üzerindeki satış performansının güçlü seyrettiğini, Türkiye perakende satışlarının da yine normal nominal bazda %40, hacim bazında da %15 arttığını söylüyor. Bayram etkisini de bir yandan takip ediyoruz. Şimdi burada şunu da sorayım, yani şirkette hani böyle ticari görünüm tarafındaki rakamların güçlü, ticari görünüm rakamlarını paylaşınca beklentilerinde biz giyim enflasyonunda son enflasyon rakamında 1.71'lik rakamda %11'in üzerinde sanıyorum bir giyim enflasyonu aldık. Orayı ne dersiniz?
1: Birazcık mevsimsel etkilerin olduğunu görüyoruz. Etki. Aynen öyle. Yani gıdada da biliyorsunuz mevsimsel olarak biraz pozitif etki aldık. Ama bunun devamının aslında nasıl geleceği önemli. Gıda ve perakende kadar aslında ben yine önümüzdeki dönem enflasyon rakamları için enerjinin ve tabii ki enerjiyi de belirleyen petrol fiyatlarının ana aktör olacağını ve esas belirleyici olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, şimdi bir yandan petrol fiyatları tabii piyasalar üzerinde, Borsa İstanbul'da evet maalesef pek de hoş bir görüntü yok. Orayı sorayım, hani bir sonraki senimize geçmeden konuşalım. Çünkü neden? Enerji yoğun, çok fazla sektörde konuşuyoruz. Yani kimya, plastik, petrol fiyatlarının artışının, Orta Doğu'daki o sıkıntıların gelip bizim bazı sektörlerimiz, tüm dünyadaki bazı sektörleri etkilediği için demir çeliği de günün sonunda sirayet ediyor. Enerji kullanımı pek yoğun, pek çok sektörümüz var. Ne olacak? Yani 90 doların üzerinde kalan fiyatlamalar ve hani barış bugün geldi, yarın geliyor derken yine döndük en başa, restleşiyorlar.
1: Aynen öyle. Yani enerjinin tabii o petrol fiyatlarının de biliyorsunuz taşıma maliyetlerine etkisi var. Dolayısıyla o da aslında tüketiciye ulaşan ve enflasyonu körükleyen en önemli paylardan biri. Yani hem bu ürünleri, petrokimya ürünlerini ve türevlerini kullanan endüstriler var. Hem de ulaştırma üzerinden, taşımacılık üzerinden aslında maliyetlere bir baskısı var ve bunu global olarak hepimiz hissediyoruz. Ben buradaki sürecin uzamadığını

0: olmasından açıkçası rahatsızım herkes gibi. Hı hı. Çünkü süreç uzadıkça enflasyon kalemlerine baskısının artma ihtimali daha da fazla artıyor. Çünkü geçici olduğu zaman arada biraz kar marjlarınızı daraltarak, kardan birazcık feragat ederek süreci yönetme ihtimaliniz var. Fakat bu süre işte 3 ayı, 6 ayı, 9 ayı bulursa ki benim endişem Ukrayna, Rusya gibi bir duruma bu işin evrilmesi. Yani her an bir çözüm beklenen ama çözülmeyen bir sürece evrilmesi benim için en açıkçası tedirgin edici taraf. Dolayısıyla petrol fiyatı yukarıda kaldıkça da bir sonraki tabanını daha yukarıda bir yerde oluşturacak. Ben açıkçası bu süreç başladığında geri çekildiğinde 70-74 dolar gibi bir yerde petrolün tekrar zemin bulabileceğini düşünüyordum. Fakat bu süreç uzadıkça ve maliyetleri yansıdıkça eğer her şey yoluna bile girse ben tahmin ediyorum 80 dolarların daha üzerine 80-85 dolar bandında belki bir taban oluşturma ihtimalimiz olacak. O yüzden en büyük arzu bunun bir an evvel çözülüyor olması.
1: Evet, yani bugün, yarın, işte bir dahaki hafta, iki hafta sonra bitecek derken 3 ayı geride bıraktık. Hatta 4. aya girdik. 100 gün geride kaldı savaşta. Hani geçici bir dönem olsa belki hani kar marjlarını biraz daraltarak feragat edebilirdi ama bu doğru. kadar uzadıkça da şirketleri baskılıyor diyorsun.
0: Doğru. Artı bir de biliyorsunuz birçok aslında ülke stratejik rezervlerini de harcadılar. Ama süreç geçici olmadığı ve kalıcı olmaya başladı ve fiyatlı yukarıda kalmaya başladığı için bu stratejik rezervlerin bir şekilde yerine konması gerekiyor. Dolayısıyla bir geri çekilmede oradan da ekstra bir talep gelecektir. Çünkü malum şu anki böyle dünya üzerindeki o jeopolitik ortam aslında sizin stratejik rezervlerinizi hiç kullanmayacağınız ya da buraya yerine koymamanız gibi cesaretlendiren bir yapıya da sahip değil. İşte tekrar aynı yere atıf yapacağım ama işte Ukrayna-Rusya gerginliği hala devam ediyor. İran-Amerika bölgede İsrail hala devam ediyor ve tedirgin ediyor. Artı Trump'ın yapmış olduğu Avrupa'ya yönelik açıklamaları anımsarsanız, hani bundan sonra savunma anlamında birazcık kendi bütçenizle kendiniz baş edin gibi, oradan gelen mesajların hepsini yerine koyduğunuzda ben bu stratejik rezervleri açıkçası boş bırakmak istemezdim. Harcayanların tekrar yerine koyacağını ve oradan da tekrar talep yaratacağını düşünüyorum ki bu da fiyatların birazcık daha yukarıda bir yerlerde taban bulmasına neden olacak diye endişe ediyorum. Ondan dolayı zaten daha yukarıda bir yerde oluşmasını bekliyorum.
1: Yani eldeki stokları da harcadık.
0: Evet.
1: Onları da hani böyle bir miktar daha güçlendirmek için daha fazla talep, daha fazla yüksek petrol fiyatı. Yine aslında sarmal döngü içerisinde devam ediyor.
0: Bir yerde kalacağız. Yani fiyat iyileşecektir ama talep geleceği için tabanın daha yukarıda oluşmasından endişe ediyorum açıkçası.
1: Şimdi geliyor o halde bir sonraki hissemize. Bu evet 5 numara oluyor ve 2-3 yıldır fiyatların ciddi anlamda baskı altında olduğunu konuştuğumuz Çin'in piyasayı domine ettiği bir sektör ama bu yıl ciddi anlamda pozitif ayrıştı.
0: Evet. Biz burada Kardemir D'ye yer vermek istedik. Kardemir'e yer vermek istedik. Şimdi bu yılın ilk çeyreğinde net kar geçen yılki o ciddi eksiden bir miktar pozitife döndü. FAVÖK tarafında da biz iyileşme görüyoruz. Tabii enflasyon muhasebesi kaynaklı fiyat kazanç oranı birazcık yanıltıcı olabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz küresel tarafta çelik fiyatlarında Çin'in rekor ihracatı bu anlamda yapısal olarak baskı oluşturuyor. Fakat Orta Doğu'nun üretim kısıtlarının bizim Türkiye'nin ihracat pozisyonunda açıkçası destekleyici olduğunu düşünüyoruz. Ve demiryolu altyapı yatırımları malum gündemimizde ve bu programın yüksek katma değerli ray ürünleri üzerinden de Kardemir'e katkı sağlamasını açıkçası bekliyoruz önümüzdeki dönemde. Bu nedenle de biz defans hattımızda son oyuncu olarak Kardemir'e yer verdik.
1: Evet, şimdi bir yandan gıda içecek meşrubat tarafı bakalım. Uluslararası operasyonlarda bir ivme konuşuyorduk ama içeride de hani özellikle ciddi anlamda gelir artışlarının geldiğini gördük son bilançosunda. Dolayısıyla Kardemir'den sonra bir sonraki hissemiz.
0: Şimdi aslında şuradaki görüntüyle de biraz bağlantılı olarak biz Coca-Cola'ya açıkçası yer vermek istedik. Malum 2026 FIFA Dünya Kupası geliyor ve Coca-Cola'da resmi içecek durumunda. 30 ülkede gerçekleştirilen Trophy Tour ve Panini işbirliğiyle global tarafta da ciddi kampanyalar ve aktivasyonlar yer alıyor Coca-Cola'da. Dolayısıyla bu global pazarlama momentumundan bölgedeki ünlü önemli aktörlerden biri olduğumuz için Türkiye tarafı da biz de açıkçası buradan yararlanıyoruz. 2026'nın ilk çeyreğinde de son yılların en güçlü çeyreklerinden birini sergiledi aynı zamanda Coca-Cola. Hasılatta 10.7'lik bir yıllık artış gördük. Favök tarafında da %60'a yakın bir yıllık artış var. Bu da net kârı %213 gibi bir artışla yansımış oldu. Dolayısıyla hem mevcut bilanço yapısının sağlamış olduğu momentum hem de işte Dünya Kupası efektiyle bu çeyrekte de bir katkı sağlamasını açıkçası beklediğimiz için burada biz Coca-Cola'ya yer vermek istedik.
1: Evet, Coca-Cola, Kardemir'den sonra Coca-Cola geldi. Şimdi gelelim yine koladan sonra, yani gıda, perakende, içecek, meşrubat, bunları konuşuyoruz. Bu yıl ciddi anlamda pozitif ayrışmalar da oldu. Yani evet, her gıda hissesi için maalesef mümkün değil. Çünkü maliyetleri iyi yönetebilenler, teknolojiye ayak uydurabilenler burada ön plana çıkıyorlar ve bir sonraki hissemiz.
0: Bir sonraki hissemiz Migros yer aldı. Şimdi biliyorsunuz biraz evvel de sizinle sohbet ederken işte enflasyon tarafındaki artışla beraber gıda perakendesi tarafındaki aktörlere biz yer vermek istedik demiştik. Ki Migros bizim daha önce sizinle paylaştığımız 11'lerde de yer alıyordu. Biz burada da yer vermek istedik. Migros'un hem mevcut satışları ve bilanço yapısı hem de yine Dünya Kupası döneminde diğer aktörler gibi aslında piyasadaki hem işte atıştırmalık hem içecekler hem de diğer ürünlerle beraber artışların da destek olmasını bekliyoruz. Bununla beraber dijital platformlarda ve e-ticaret kanalındaki büyüme de sürüyor. Mağaza açılışları da Migros'ta aynı şekilde devam ediyor ve biz Favök tarafındaki iyileşme trendinin de korunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Migros'a yine kadromuzda yer vermek istedik.
1: Şimdi 672 liranın üzerinde bir Migros fiyatlaması var. Burada biz hani daha yüksek enflasyon döneminde de, daha sıkı para politikası döneminde de veya işte daha böyle gevşeme döneminde de gıda perakendeyim daha defansif yapısını konuştuk. Biraz oradan da söz edelim. Yani hani orada döneme daha kolay adapte olabilen, daha esnek yapıda mı gıda şirketlerini konuşuyoruz? Ama tabii hissesinde de hani yükseliş görmek ya da bilançosunda daha temiz, daha güzel rakamlar görmek için de maliyetleri iyi kontrol etmek önemli mi? Çünkü finansman giderleri malum hani şirketler üzerinde etki yarattı. Bir de enflasyon muhasebesi, hani gıda perakende de stok devirizi yüksek olan tarafta da etkilerini yine konuşturmuştu. Oraya ne dersiniz?
0: Yani gıda perakendesinde tabii büyük oyuncuların, işte Migros bunlardan bir tanesi, ölçek ekonomisinden bir kere çok ciddi faydalanıyorlar ve maliyetlerini çok daha iyi yönetebiliyorlar diğer oyunculara göre geniş ağı olanların ve fiyatlamaya da açıkçası çok hızlı yansıtabilme potansiyelleri var. Ve siz geniş bir ağ servis verdiğiniz zaman marjlarınızı çok daha hızlı toparlayıp çok daha hızlı yukarı çekebiliyorsunuz. Ve işte enflasyonist ortamda da açıkçası buradaki geçişin katkısı oluyor. Bir de eğer vade uyumsuzluğu da yakalayabiliyorsanız ve bunu fiyata yansıtabiliyorsanız, yani ödemelerinizin vadesini biraz açıp tahsilatı peşin yapabiliyorsanız ki böyle bir avantajı var gıda perakende şirketlerinin, orada da ekstra bir marj yaratma şansınız oluyor açıkçası. Dolayısıyla gıda perakendelerinin, büyük gıda perakendelerinin bu avantajı var ve enflasyon dönemlerinde de açıkçası bu öne çıkıyor.
1: Evet, gidelim bakalım Dünya Kupası'nın etkilerinden Migros'u konuştuk.
0: Evet, biz orta sahada Dünya Kupası'nın etkisini doya doya hissettirdik.
1: Biraz heyecan da var galiba.
0: Birazcık evet, heyecan da var. Umarız da keyifli ve iyi gider. Gerçi saatler konusu birazcık tahmin ediyorum.
1: Çok erken saatler
0: evet,
1: değil mi?
0: Bizi zorlayacak yani.
1: Ama
0: arkadaşlarım
1: uykudan uyandırır sohbeti diye düşünüyorum. Yani Dünya Kupası uykudan da uyandırır gerçekten.
0: Evet, öyle olacak tahmin ediyoruz. Biraz böyle şey, sabah işe gitmeden
1: sabah 7'deydi sanırım,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet.
1: Amerika saati.
0: Dolayısıyla ama şey yapacağız, takip etmek için elimizden geleni yapıyor olacağız. Dolayısıyla yine aynı konuya paralel aslında biz Anadolu Efes'in de burada yer almasını istedik. Dediğim gibi biraz böyle Dünya Kupası'na paralel bir orta saha oluşmuş oldu ama diğer yandan 2026'nın biz ilk çeyreğine baktığımızda baktığımızda gelir tarafında %7.6'lık bir büyüme gördük. Favök tarafında da 8.1 milyar TL ile neredeyse geçtiğimiz yılın aynı dönemin iki katına yakın bir favök marjı gördük. Bir de işte önümüzdeki dönemde beklediğimiz bu çeyreğe ilişkin Dünya Kupası ve diğer satışların, ki yaz dönemine de giriyoruz malum, ürünlere talebin artma potansiyeli var. Tüm bunları bir araya koyduğumuz zaman biz Anadolu Efes'in pozitif etkileneceğini düşünüyoruz. Ayrıca piyasa değeri ve defter değeri oranı üzerinden de bakarsak tarihi

0: bir iskontoya neredeyse işaret ediyor Anadolu Efes için. Dolayısıyla tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman Anadolu Efes'in burada yer bulmasını istedik açıkçası.
1: Evet, şimdi geliyorum bir sonraki listemize. Yani maalesef 2-3 yıldır hani şartlar izin vermedi ki yüzü gülmeyen bir sektör. Yani bütün yatırımcılarımız zaten anlamıştır hangi sektörden bahsettiğim. Geçen yılda yine İsrail-İran gerginliğini konuşuyorduk. Evet. Yani yine biraz İran'a yedi, yine bir benzerini konuşuyorduk ama hani o zaman böyle petrol fiyatları hareket ederken birkaç haftalık kısa bir zaman diliminde kalmıştı. Evet. Şimdi petrolün yukarı gitmesi jet yakıtı maliyetlerini de elbette yukarı çekiyor ama buna rağmen rakamlar geldi. Yolcu doluluk oranlarında rekorlar var ve artmış.
0: Yani yolcu doluluk oranlarında rekorlar var. Gelir tarafında da aslında olağanüstü bir performans var. Biz burada Türk Hava Yolları'na anlaşılacağı üzere aslında havacılık tarafından Türk Hava Yolları'na yer vermek istedik. Çünkü yıllık aslında %46 gibi bir büyüme sağlayan gelir var burada. Tabii FAVÖK ise bu anlamda toparlıyor. O da geçtiğimiz yıla göre bir toparlanmaya neden oldu ki geçtiğimiz yıl bizim net kar tarafında gördüğümüz eksi rakamlarında toparlanması var. Ancak dediğiniz gibi jeopolitik gerginlik çok ciddi şekilde baskı oluşturuyor. Tabii son dönemde Türk Hava Yolları'nın aldığı aksiyonlar var. Filo genişletmesi var ve Amerika Asya hatlarında da yeni hat açılımları açıkçası sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim hepimizin malumu. Alternatif güzergah talebi olarak da aslında o anlamda da Türk Hava Yolları'na hap, İstanbul'un hap olduğunu, yeni bir hap olduğunu düşünürsek ki bunu hani yaptığımız seyahatlerde de gözlemleme şansı buluyoruz. Buradası avantajlı tarafı ama hani iyi bir momentumu ne zorluyor? Belirttiğiniz gibi jeopolitik gerginlikler ve enerji fiyatlarının gelmiş olduğu seviye. Bir de tabii TL maliyetlerin yukarı geliyor olması. Bunu sizinle daha önce de konuşmuştuk. Türk Hava Yolları'nın bilançosunda aslında Türk lirası yabancı para. Dolar cinsinden bir bilanço olduğu için.
1: Dolayısıyla da sabit değiller.
0: Evet. Dolayısıyla da değerli bir kurla şu an gittiğimiz anlamında söyleyeyim. Yönetmek ve yönlendirmek anlamında ciddi anlamda rezervleri de kullandığımız ve kopup gitmesine aslında bir şekilde bu tür aksiyonlara neden olacak haber akışları geldiğinde bile bizim rahatlıkla yönetebildiğimiz bir kurla şu an devam ediyoruz. Biliyorsunuz işte İran gerginliği oldu, haber akışı geldi falan. Oralarda da biz kurda böyle anlamsız ya da çok ciddi hasara neden olacak hareketlerin engellendiğini rahatlıkla gördük ki bu bizim için bir avantaj. Fakat Türk Hava Yolları için dezavantajı şu ki kurun enflasyon kadar yansımıyor olması TL maliyetlerinin Türk Hava Yolları için baskı oluşturmasına neden oluyor. Bunun da önümüzdeki dönemde de devam etme potansiyeli de aslında var. Ama artan trafik ve diğer taraftan gelecek olan pozitif gelişmelerin biz önümüzdeki dönemde destek olmasını bekliyoruz.
1: Destekleyici unsurlar da var diyorsunuz. 2 dakika ve 2 hissemiz kaldı. Forvet hattına geliyoruz. Holdinglerle devam ediyoruz.
0: Tamam, peki o zaman hızlıca gelelim. Holdingleri konuştuk dediğiniz gibi. Biz forvet hattına Alarko'ya yer vermek istedik. Enerji tarafı biliyorsunuz bizim daha önceki kadrolarımızda da forvet hattını öne çıkarttığımız hisseler olmuştu. Alarko'ya da bu anlamda yer vermek istedik. Enerji altyapısı ve yenilenebilir projelerle önümüzdeki dönemde FAVÖK tarafında toparlanmaya gitmesini ve orada pozitife dönen bir yapı sergilemesini bekliyoruz. Bu nedenle forvet hattına yer vermek istedik açıkçası Alarko Holding'e.
1: Evet ve son hissemiz artık.
0: Son hissemiz de MIA Teknoloji. Küresel tarafta biliyorsunuz son dönemde teknoloji hisselerinde ciddi bir baskı ve geri çekilme gördük. Bunun önümüzdeki dönemde bu alanda seçici olmak kaydıyla fırsat yaratacağını düşündüğümüz için MIA Teknoloji'ye yer vermek istedik. Akıllı şehirler, savunma teknolojileri, sağlık bilişimi gibi birçok alanda faaliyet gösteren MIA Teknoloji'nin önümüzdeki dönemde takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz açıkçası.
1: Evet, dünyada bir teknoloji akımı var zaten. Evet. Zaman zaman sorgulansa da dışarıda değerlemeler yine oradaki gelir artışlarının da devam ettiğini konuşuyoruz bir yandan. Çok teşekkür ediyorum Cengiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz, kıymetli yorumlarınıza eşlik ettiniz. Efendim Allah Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cenk Kayalar'dan dinledik. Borsa İstanbul konuştu ve tabii hisse bazlı performans dedik ama bugünün belirleyicisi Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te gelecek. Bir değişiklik beklenmiyor. Bakalım ne hangi mesajlar öne çıkacak, neler gelecek. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
7: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
8: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
9: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
8: Kadınlar da olmalı tarımda.
7: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
9: Tarlaya girmeye başladım.
7: Traktör sürmeme.
10: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
11: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
1: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
0: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
4: hesap basit. Millilerimiz 24 yıl...
5: Baba, Amerika uzak mı?
6: Oo, çok uzakta bizim.
5: İzleyenler mi?
6: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
5: Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
7: Beyler, hadi beyler.

9, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli 30, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 31, Kahramanmaraş 33, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 29, Rize ve Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 30, Van 26, Ardahan 23. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
2: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
3: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara sıra geldi.
0: Hiç merak etmeyin Haluk Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen Mobil Deniz'den Deniz Bank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi Mobil Deniz'de 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
4: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
0: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
5: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
6: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
7: Bizim kız okulu kazandı.
3: O zaman birikim zamanı.
4: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
7: Çok kolaymış.
3: Kolay tabii.
4: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
8: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
4: Mobilin bankası Akbank.
9: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi

0: Günlük hesaba her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Meriz Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Önce hemen bakalım küresel tarafta görünüm nasıl? Bugün ECB günü, Avrupa Merkez Bankası ve aynı zamanda da içeride bizim Merkez Bankası'nın faiz kararını alıyor olacağız. Ve de içeride 13.865 şu an fiyatlamanın geçtiği nokta, 0.88'lik koru yönlü bir hareket var. Avrupa'da rengimiz yeşil. Londra 0.52, Frankfurt pozitif yatay. Madrid 0.83, Paris'te de 0.48'lik koru yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde de S&P 0.76, Nasdaq 1.11, Dow Jones'a ise 0.67'lik yukarı yönlü bir hareket var. Bu arada dün Amerikan hisse senedi piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri arttırmasıyla negatif bir seyir izlemişti. Dow Jones 1.87, S&P 1.62, Nasdaq ise 1.98'lik bir geri çekilmeyle dün itibariyle günü tamamlamıştı ama bugün gördüğümüz gibi şu anda rengimizin yeşil olduğunu takip ediyoruz. Asya'da görünüm bugün karışıktı. Güney Kore 0.43 yukarıdayken kapatırken Çin Şangay 0.16, Hong Kong 0.76 gerideydi, Hindistan'da ise 0.27 yukarıdayız. Amerikan tahvillerinde 10 yıllık 4.54 şu an, 5 yıllık 4.26 ve 2 yıllık 4.13'te. Ve Brent petrol 92.75, 0.38 geride. Petrol 89.57'de, 0.51 geride ve doğal gazda da 3.15 seviyesini görüyoruz 1.13'lük bir geri çekilmeyle. Ons altın 0.96 yukarıda, 4.110 seviyesinde. Gümüşe gidelim. Gümüşte de 1.66 yukarıdayız, 64.45 seviye. Ve içeride BIST yüzde 0.89 şu an prim. Dolar TL 46.15, Euro TL 53.40, Euro Dolar 1.15.43, Dolar Endeksi 99.98, Sepet Kur 49.79'da. Bankacılık %1 primli, sanayi 0.70, turizm 0.56, teknoloji 1.88, gayrimenkul 1.49, spor endeksinde de 1.35'lik yukarı yönlü hareket var. Sigortacılık 0.80, kimya 0.42, gıda 0.65, madencilik 1.21, bilişim 1.88 yukarıdayken inşaatta da negatif yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Gidelim en çok artanlara. Grain Türk Holding 4.07, MİA Teknoloji 4.09, Batı Söke Çimento 3.95, Halk Bankası 3.63 ve gübre fabrikalarında da 2.98'lik yukarı yönlü hareket var. Azalanlara da bir bakalım. Margül Enerji 9.97, Girişim Elektrik 3.01, DAP Gayrimenkul 2.88, Hektaş 1.09 ve Kontrol Matik'te de 0.48'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Bugünün önemli gelişmelerinden biri Halkbank'a dair gelişme. Halkbank'tan açıklama geldi. Amerikan mahkemesinin onayıyla dava tamamen sona erecek.

0: Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır devam eden ceza davasında önemli bir aşamaya gelindi. Banka, dava sürecinin sona ermesi için kritik bir adımın tamamlandığını duyurdu. Halkbank, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile Mart ayında yürürlüğe giren kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması kapsamında hazırlanması gereken uyum raporunun ilgili makamlara teslim edildiğini bildirdi. Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporun Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne süresi içinde sunulduğu belirtildi. Raporda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından Halkbank'ta Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı ceza davasının düşürülmesi talebiyle ortak dilekçeyi Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sundu.
1: Amerikan yönetimi tarafından bu kullanılan bir konuydu. Türkiye ile ilişkilerde Başkan Trump'ın gelmesiyle beraber iyileşen ilişkiler sonucunda olması gereken oluyor diye düşünüyorum. Tabii bu kamu bankaları özelinde ve bizim bankacılık sektörü özelinde olumlu bir gelişme.
0: 10 Haziran tarihinde mahkemeye iletilen ortak talebin kabul edilmesi halinde yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erecek. Böylece Halkbank hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen en önemli hukuki süreçlerden biri kapanmış olacak. Gözler şimdi Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi'nin vereceği karara çevrilmiş durumda. Davanın resmen sona ermesi banka üzerindeki hukuki belirsizliği ortadan kaldıracak. Uluslararası yatırımcı algısı açısından da olumlu sonuçlar doğurabilecek. Mahkemenin ortak talebi kısa süre içinde değerlendirmesi bekleniyor.
2: Bu arada İran'da Amerikan saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Hürmüz'den geçmeye çalışan gemilere müdahale edileceğini duyurdu İran. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki geminin vurulduğu bildirildi ve karar petrol arzı ve küresel ticarete ilişkin endişeleri de arttırmış durumda. Trump'ın da açıklamaları var konuya dair. Trump diyor ki Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz. Amerikan ordusu Hürmüz'de gizli bir görev yürüttü. 200'den fazla ticari gemi Boğaz'dan güvenli şekilde geçti. Bu operasyon sayesinde 100 milyon varilden fazla petrol de piyasaya ulaştı yorumu var Trump'tan. Şimdi buradan dönüyoruz Gökhan Uzun'a. Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü ve Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz diyelim.
3: Şimdi tabii hoş bulduk bugün... Melisa Hanım, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Şimdi bugün gündemimiz yoğun, içeride dışarıda. İçeride tabii Merkez Bankası'nın kararını bekliyoruz. Dışarıda Avrupa Merkez Bankası'nın kararı gelecek. Diğer taraftan İran Hürmüz'ü kapattık diyor. Trump biz Hürmüz'ü kontrol ediyoruz diyor. Halk Bankası kararı önemli. Amerikan Mahkemesi'nin onayla davanın tamamen sona ereceği kararı. Şimdi ne dersiniz? Bir genel böyle bir durumu bize anlatın. Bugünkü fiyatlamalarda şu anda sizce ne fiyatlanıyor?
3: Tabii dün ABD enflasyon tazısını da aldık. Daha sonra çekirdek tarafta geldi. Bu hafta yarın da bugün de Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. Biz zaten Haziran'ın başından beri Mayıs ayında çok ciddi anlamda volatilite geçirdik. Ve ciddi bir geri çekilmeyi de yaşadık bununla beraber. Bizim Merkez Bankası toplantımızda var. Yani Hürmüz'deki gelişmeler artık yani ABD, İran arasındaki işte İsrail üçlüsüyle beraber işte Lübnan'da buna katılırsa sürekli bir misilleme, misillemeden sonra karşılık verme artık iyice oyun alanı gibi oldu o taraf. Açıklamaların birçoğunu piyasada artık karşılık bulmasından ziyade netleşme olmadan ciddi bir fiyatlama da görmüyoruz. Tabii burada önemli olan kısım petrol tarafındaki fiyatlama. Artık o ilk arz şokunu Şubat ayından işte Mart hatta Nisan'da devreye katarsak piyasa biraz sindirdi. Gerek Suudi Arabistan gerekse Birleşik Arap Emirlikleri'nin alternatif rotaları kullanmaya başlaması oradaki yukarı yönlü etkiyi sınırlandırdı. Ama ciddi anlamda buradaki sürecin devam etmesi aşağı yönlü bir adımları da ciddi anlamda zora sokmaya başladı. Tabii merkez bankaları ilk şokun ardından önlemler alındı. Bizde de olduğu gibi gerek sıkılaşma gerek de tedbir tarafında Brent petroldeki etkileri enflasyonu yansımasını azaltıcı etkiler için ciddi adımlar atıldı. Lakin bundan sonraki süreç artık zamansallıkla alakalı. Çünkü dün ABD enflasyon datasında da gördük detaylarda.

0: hala enflasyonist etkilerin Brent'in enerji kaynaklı arz şokundan ziyade enerji kaynaklı enflasyonist etkilerin daha hala tam anlamıyla yansımadığını da görüyoruz. O yüzden buradaki durum orta uzun vadeye yayılırsa merkez bankaları ciddi bir sınavdan geçecek gibi duruyor. Bugün de biz de faiz arttırım tarafında bir beklenti olmasına rağmen %37 gibi bir senaryo öyle Merkez Bankası süreci götürecektir. Bekle gör politikası temkinli duruşta. FED'de de aynı şekilde bir yönelim olacağını düşünüyorum. Avrupa tarafında biraz daha arttırım yönünde durum bekliyorum. Bakalım bugün göreceğiz.
1: Evet, peki bugün göreceğiz dediniz, bekle gör dediniz. Nasıl bir metin sizce bizi karşılar?
0: Bizim Merkez Bankamızda Şahin tarafta bence duruş korunacaktır. Çünkü atalet tarafında hala beklenilen bir dezenflasyon süreci enerjiden dolayı yaşayamıyoruz. Ateşkes tarafındaki gecikme bizi de zora sokuyor. Tabii mevsimsellik biraz burada bizim yanımızda. Özellikle yaz aylarında işte Temmuz Ağustos ayında baz etkisiyle beraber sıcaklara, rezervlerdeki toparlanma sürecektir. O yüzden biraz daha Merkez Bankası'nın eli rahat olacaktır. Ama özellikle Temmuz-Ağustos sürecinde burada bir çözüm arayışından uzak bir tablo devam ederse Brent petrolün $130 tırmanma riski de şu anda gündemde. Fiyattan ziyade buradaki geçişkenliğin uzun süre devam etmesi enflasyonun da aşağı yönlü yönelimine ciddi anlamda erteleyecek, zora sokacak. O yüzden de Merkez Bankası burada kurşunlarını çok ciddi anlamda doğru atmak zorunda ki bizim şu anda elimizde iki tane senaryo var. Yaklaşık iki senedir de iki tane şok yaşadık. Biri savaş, biri de siyasi kriz. Burada da Merkez Bankası'nın yönelimi piyasanın öngörülebilir tarafta. İşte kur tarafında TL'nin reel değer kazanmaya devam etmesi, faizlerle harcamaların azalması. Burada yönetemediğimiz taraf, hane halkından ya da özellikle bireysel taraftan gelen harcama yönelimleri değişmedi. Bu hala büyüme tarafını destekleyici en büyük unsur. Bu tarafı biraz daha kırmak için mevcut tabloyu devam ettireceğini düşünüyorum. Özellikle yılın ilk çeyreğinde 2025'e kıyasla %2,5'luk bir büyüme tarafından da feragat ettiğimiz bir dönemde. Özellikle enerji tarafının da bu kadar enflasyonu yukarı yönlü baskıladığı dönemde. Biraz daha faiz arttırımından ziyade mevcut politika faizini zaten üst koridoru 40 bandından fiyatlanıyor. 37 bandındaki o alanı koruyacağını düşünüyorum. Devamında riskler eğer yukarı yönlü devam ederse orada müdahalede bulunacağını düşünüyorum. Bizim taraf için. Piyasalarda buna gayet hazırlıklı. Ama biz tarafındaki fiyatlama 13.900-13.000 bandında biraz daha top çevirmeye dönmüş gibi duruyor. Özellikle FED tarafından gelecek adımlar, Avrupa tarafından atılacak adımlar bizim için de önemli olacağını düşünüyorum.
1: Evet, Avrupa demişken bugün tabii Avrupa Merkez Bankası'nın da kararı var. Bir artış beklentisi var. Ne dersiniz, bugün ne görebiliriz Avrupa Merkez Bankası'ndan?
0: Ya onların ellerindeki kaynaklar biraz daha sınırlı. Tabii bizde de enerji şoku oldu, onlarla da oldu. Onların biraz daha doğalgaz tarafında sorunları var. Özellikle Rusya, Ukrayna tarafındaki ateşkes hala sağlanamadı. Ve büyüme tarafında uzun süredir devam eden bir sorunları var. Özellikle Almanya öncülüğünde 2020'den beri artış sağlanmıyor sanayi tarafında. Veriler hala kötü. Özellikle sağlık ve kişisel tarafında, sosyal tarafta ciddi maliyetlere katlanmak zorunda kalıyorlar. Savunma tarafında da ciddi harcamaları şu anda yapmaya çalışıyorlar. Bunun devamında bu süreci yönetmek için ve enflasyonu baskılamak için ellerinde çok yeterli kaynak yok açıkçası. Hem büyümeden feragat ediliyor, hem savunma tarafına kaynak ayrılmaya çalışıyor. Hem enerji tarafında bir az çok yaşanıyor. Bu durumda da özellikle Avrupa Merkez Bankası enflasyonu yerinde tutmak için bir zorunlu faiz arttırımına gitmek durumunda kalıyor. İlerleyen süreçlerde bu durum devam ederse oradaki daha doğrusu kötüleşmeyi biraz daha seyredeceğiz. Bu da bizim için aslında negatif ama dediğim gibi Avrupa tarafında son zamanlarda herkesin bahsettiği gibi hasta adam tarafı duruşu devam ediyor. Bundan sonraki süreçte özellikle Türkiye üzerinden bir yeniden yapılanma süreci bizim burada alternatif büyüme tarafındaki öncü göstergemiz olacak. Ama onların tarafında özellikle tarifeler tarafında yeni bir sürecinde beklenildiği düşünürse zor durumlar, zor süreçler devam edecek. O yüzden önden yüklemeli bir faiz arttırımını bekliyorum Avrupa Merkez Bankası'ndan.
1: Evet, önden yüklemeli derken bu sene ne görebiliriz orada sizce?
0: Yani hani bizim tarafta özellikle sıkı duruş, tabii bunu daha önceki yayınlarda bahsettim. Yakalandığımız süreç bizim dezenflasyon sürecinde faiz indirimine daha yeni başladığımız bir süreçti. O yüzden etkileri bizde biraz daha sınırlı oldu. Ama Avrupa'nın bunu çok uzun süredir yaşadığını düşünürsek, 2020'den süreci başlatıyorum dikkat ederseniz. Yani 5-6 senedir zaten ciddi anlamda burada düşürülemeyen bir enflasyon büyüme tarafında istenilen ölçüde hala dinamikler oluşturulmamış. İnsan tarafında, insan kaynağı tarafında hala ciddi sorunları var. Bu yüzden de burada yeni bir döneme ya da süreci mevcut süreçten daha iyi bir tarafa, özellikle enerji tarafındaki şoku, tahvil tarafındaki uzun vadeli göstergeleri en azından aşağı yönlü baskılamak için burada faiz tarafındaki silahını kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü hem ABD tarafı, hem Orta Doğu'daki gelişmeler, hem de Çin tarafındaki ambargolar Avrupa'nın biraz elini kolunu bağladı. Rusya tarafındaki çözümsüzlükle devam ediyor. O yüzden Avrupa tarafının süreci ya da iyiye gidecek beklentileri ya da hikayeleri bizden daha az diyebilirim.
1: Evet. Peki. Şimdi içeride biz peki bu seneyi enflasyon ve faiz tarafında nasıl bitirebiliriz sizce?
0: Tabii Merkez Bankası ara kararla 26'ya çekti faiz beklentisini ama orada dediğim gibi yani Temmuz-Ağustos tarafı biraz daha bizim tarafımızda olacak ama Morgan Stanley'in güzel bir raporu vardı bununla alakalı. Orada da belirttiği gibi kur tarafındaki reel değerlenme süreci devam edecek. 51 civarında bir beklenti var. İşte enflasyon 31 tarafında oradaki beklenti devam ediyor ortalama olarak. Bizde de faizlerin 37 bandında son çeyreği gireceğimiz bir durum şu anda mevcut haber akışında göstergeler o yönde bir Merkez Bankası'nın da tutumu olacağını görüyoruz. Burada tabii olayı tersine çevirecek durum tamamen ateşkes tarafında ve Brent tarafındaki aşağı yönlü seyir. Ama burada Hürmüz açılsa dahi mevcut durumda stokların ve stratejik rezervlerden satılan kısmın tekrar yerine konulacağını düşünürsek belli bir 6-12 ay gibi bir süreden bahsetmemiz gerekiyor. Gecikmeli etkilerde aynı kira enflasyonu olduğu gibi burada zamana yayılacak bir aşağı yönlü kaymayı göreceğiz enflasyon tarafında enerjiden yansıyan tarafta. O yüzden Merkez Bankası da daha iktidarlı bir süreci devam ettirmek durumunda kalıyor. Çünkü yapışkan bir enflasyonu zaten yaşıyorduk. Üzerine bir de enerji şokuyla beraber bunu daha hissedilebilir bir tarafa çektik. Ama bir tarafta da burada büyümeden feragat ettiğimiz süreyi de çok uzun tutmadan devam etmemiz gerekiyor. Özellikle 2026'nın son çeyreği gibi 30'un özellikle 25-28 bağında bir 30-32 bağında bir faiz tarafında beklenti vardı. Bu hala bizi büyüme tarafındaki feragat ettiğimiz süreci biraz daha uzatacak gibi duruyor ama eldeki enstrümanlar da şu anda bize çok kırılgan bir duruma getirdi. Çünkü enstrümanlar sınırlı, etkiler sadece faiz tarafındaki yönelimle ya da oradaki süreçte yönlendirmeyle düşüyor gibi durmuyor. Halk tarafından ya da hane halkı tarafından hala hizmet tarafında çözülemeyen bir katılık var. O yüzden de bu durumun özellikle düzelmesi için birkaç çeyreğe daha ihtiyacımız var gibi duruyor. O yüzden evet, yakın vardı Merkez Bankası'nın atacağı adımlar sınırlı diye düşünüyorum.
1: Evet. Ne dersiniz borsadaki seviyeler peki şu anda bize neyi söylüyor sizce ve bugünkü kapanış beklentiniz nedir?
0: Tabii Merkez Bankası faiz kararını bekliyor piyasada. 13.900'e yaklaşmış bulunuyoruz Halkbank'ın tabii kararıyla beraber. Ama yukarı yönlü kırılımı sağlayacak, 14.200'ü geçiş sağlayacak bir haber akışı hala yok. Özellikle BIST bankacılık endeksindeki momentum biraz daha zayıfladığı yerde bizim de yukarı gidişlerimiz zayıflıyor. Özellikle sanayi tarafındaki birkaç çeyreklik gelen küçülme verileri de bunun etkisi altında. Tabii burada biraz daha detaya girersek bir şeyleri bir tarafa bırakıyorum. Diğer tarafta

0: Özellikle reel taraftaki zayıflık devam ediyor. Bunun bankacılık endeksinin zayıflığı da momentum düşüklüğü de devam katılınca 13.900'leri geçmekte zorlanıyoruz. Özellikle yabancı çıkışları da Mayıs ayından sonra Haziran ayında da devam ettiğini düşünürsek burada yeni para girişlerini görmeden yukarı yönlü bir trendden bahsetmek için hala erken diye düşünüyorum. Ama tabii devamında iyi taraflarda da hani 13.000-13.600 bandı da geri çekilişler kademeli hatta 13.000'e yaklaştığımız yerlerde güçlü al dediğimiz seviyeler. Tabii burada da biraz daha sektörel ayrışma da önemli. Özellikle sigortacılık, faktöring tarafı yine güçlü kalmaya devam ediyor. Ve enerji tarafındaki olumlu seyir de burada özellikle hidroelektrik ve yenilenebilir enerji işi yapan şirketler daha olumlu ayrışmaya devam ediyor. Bu mevcut tabloda biraz daha geçerli olacak. Ama burada bizim katalizör sağlayacağımız nokta özellikle inşaat tarafındaki maliyetlerin biraz daha normalleşmesi, oradaki iç talepteki hızlanmayla beraber büyümenin tekrardan 3,5-4 seviyelerin üzerine çıktığımız yerde biraz daha borsanın trendi değişecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, borsanın trendi değişecek derken bunu da biraz detaylandıralım. Nedir yani sizdeki seviye beklentileri önümüzdeki döneme ilişkin?
0: Tabii seçici olmakta yarar var. Sene başından beri özellikle savunma sanayi ve bankacılık öncülüğünde bir güzel ilk çeyrek atlattık. Tabii bu bizi 15.200'lere kadar taşıdı. Oradaki normalleşme ve geri çekilme tekrardan 14.000'in altına kaymamızı sağladı. Tabii piyasa burada yani şirketlerin özellikle sermaye tarafından fonlamaya çalıştığı bir süreci de yaşıyoruz, görüyoruz. Bu beklenilenden uzun sürdü. Ve burada şirketlerin nakit ihtiyaçlarını karşılayacağı ve uygun maliyetlerle finansmanı sağlayacağı dönemin uzaması. Yarın öbür gün bu krediye ulaşılsa bile buradaki ana para tarafındaki borçların normalleşmesi biraz daha uzun sürecek. Piyasada da bunun öngörüsüyle beraber yeniden değerlemeler ve yeni raporlar görmeye başladık ve bundan sonraki süreçte birkaç çeyrek daha göreceğiz. Bu normalleşmeyle beraber ya da normalleşmenin ne zaman olacağını bilinmemesi, o belirsizlik süreci piyasanın yukarı gidişine ve trendin oluşmasına önünde engelleyen en büyük süreç. Burada dolar bazlı 300 dolar seviyesi psikolojik direnç diyebileceğim. Yani 13.900 14.200 bandı. Burada bunun aşılması biraz daha o trendi başlatacak bir süreç. Bunu sağlayacak derinliği bir tek bankacılık endeksi ve savunma sanayi tarafında görebiliyoruz. Savunma sanayi tarafı her zaman diri kalmaya devam ediyor. Arkasından destekleyecek yeni bir yan unsur gelmediği sürece biz de bu seviyelerde biraz daha yatay kalmaya devam ediyoruz. El ayarlamaları ve pozisyon değişimlerinde daha sık göreceğiz. Ama dediğim gibi bu senaryo ve tablo özellikle enerji tarafındaki şokların fiyatlamasıydı ama daha büyüme tarafındaki fiyatlamayı hem global tarafta hem bizde daha fiyatladığımızı düşünmüyorum. Bu riskler biraz daha bizim önümüzde engel ama her zaman dediğim gibi yine de iskontolu olarak ciddi iskontolu Ocak ayına giriş yapmıştık. Yılın ilk üçü çok ciddi anlamda bizim için güzel geçti. İkinci çeyreğin daha başında olmamıza rağmen buradaki normalleşme ve bekle gör politikası piyasaya da biraz daha sinmiş durumda. Ama Eylül ayı gibi ya da yaz aylarındaki düşük gelecek enflasyon dataları biz tekrardan 14.500-15.000 bandına taşıyacağını düşünüyorum ama ateşkes tarafındaki normalleşme ya da beklenti asıl trendin oluşmasına neden olacak diye gözüküyor şu anki seviyelerde.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Gökhan Uzun. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar verirsiniz. Sağ olun.
1: Çok sağ olun. Teşekkürler. Ve şimdi de efendim bakalım emtia tarafında, emtia gündeminde öne çıkan başlıklara gidecektik ama öncesinde Harun Raşit Demircan'a gidiyoruz. Harun Raşit Demircan'dan bugüne dair, piyasalara dair gündemi alalım. Ne dersiniz? Bugün fiyatlamalar bize neyi söylüyor sizce?
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Borsa İstanbul tarafında çok aslında isteksiz bir fiyatlama olduğunu söyleyebiliriz. Burada 50 ve 100 günlük hareketli ortamlar arasında bir sıkışmış bir görüntü hakim. Tabii şu aşamada 100 günlük ortalama üzerinde kalmakta başarılı olması önemli. 13.700 seviyesini bu anlamda destek konumunda takip ediyoruz. Diğer yandan tabii son dönemde konuşumuz en kritik gündeyiz. Merkez Bankası faiz kararı günündeyiz. Burada tabii ki piyasanın beklentisi, bizim de beklentimiz herhangi bir değişiklik yapılmaması. Burada daha önemli olan nokta aslında karar metni. Burada biraz daha ihtiyatlı davranacağını düşünüyoruz Merkez Bankası'nın. Her ne kadar savaş daha da tırmanmasa da petrol fiyatları daha yukarıya gitmese de burada enerji maliyeti enflasyon üzerine baskı yaratmaya devam ediyor. Yurt içinde aslında ana gündemimiz bu. Burada petrol fiyatlarında bir düşüş olmadığı müddetçe kalıcı bir düşüşten bahsediyoruz tabii ki. Enflasyon riski hala devam edecektir. Bundan kaynaklı Borsa İstanbul tarafında dönem dönem yukarı yönlü hareketler görsek dahi burada bu hareketlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Tam anlamıyla enflasyon tarafındaki risklerin ortadan kalkması gerekiyor. Diğer yandan aslında Borsa İstanbul tarafında olası bir para girişi de önümüzdeki dönemde söz konusu olabilir. Buradaki beklentiler de aslında Borsa İstanbul tarafını destekleyen unsurdu. Bundan kaynaklı her ne kadar küresel riskler var olsa da dediğimiz gibi buradaki iyimser beklentiler biraz daha borsa tarafındaki yukarı yönlü hareketli destekli bir. Bundan kaynaklı tam anlamıyla negatif konuşmak da yanlış olacaktır. Burada toparlayacak olursak kısacası aslında önümüzdeki dönemde beklentimiz biraz daha çalkantılı bir fiyatlama olması yönünde. Daha aşağıya gidecek bir aslında görüntü şu anlık yok. Ancak dediğimiz gibi burada olası bir somut bir barış adımı gelmediği müddetçe enflasyon riski Borsa İstanbul'da aşağı yönlü baskı yaratacak temel unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan önümüzdeki süreçte hem enflasyon rakamları hem de bilançolar burada ana gündemimiz oluşturacak unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
1: Evet. Peki şimdi bugün ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan?
2: Beklentimiz piyasa beklentisiyle paralel. Burada zaten gecelik fonlama oranı olan %40'lık oranın değişmesi yönünde bir beklentimiz yok. Aslında burada yukarı yönlü bir revize gelme ihtimali vardı ancak enflasyon rakamıyla burada faiz arasında zaten ciddi bir marş söz konusu. Bundan kaynaklı Merkez Bankası'nın elinde yeterince kuvvet olduğunu düşünüyoruz şu anlık. Bunlara türlü bir değişiklik yapılmayacaktır. Politika faizi %37 seviyesinde. Burada dediğimiz gibi fonlama oranında değişiklik yapılmaması zaten yeterli görüşünde şu anda piyasa. Bundan kaynaklı merkezi bu anlamda bir adım atmayacaktır. Ancak tekrar dile getirmek istiyorum ki bu toplantıda bir değişiklik yapılmasa dahi verecek mesajlar çok çok önemli. Önümüzdeki süreçte yüksek enerji maliyeti sürdüğü müddetçe önümüzdeki toplantılarda faiz artırma riski söz konusu. Bundan kaynaklı bu toplantıda bir artırım olmasa bile verecek mesajlarla önümüzdeki toplantılarda bir faiz artırma işaret edilebilir. Bu da piyasada aşağı yönlü baskı yaratacak bir unsur olabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan petrol ve altın fiyatlarını A paraya değerlendirdi. Bakalım ne dedi.
3: Enflasyonun yükselmesinin yanında Amerika'da gelen enflasyonun son 3 yılın en yüksek yıllık okuması olmasının da etkisi var. Burada faizlerin yüksek kalması, merkez bankalarının faiz indiriminin beklentilerinin bir kenara konup faiz yükseltme tarafına yönelilmesinin de bu fiyatlamalarda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Dönüp baktığımızda bu körfezdeki tansiyonun yükselmesi hani yükseliyor duruyor şeklinde ama gerçekten savaşın ilk başındaki gibi sürekli çatışmaya dönmesi durumunda petrol fiyatlarında da bir yukarı hareket bekliyorum. Altındaki hareket Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Rusya'nın hesaplarının dondurulmasıyla beraber bir ülkelerde ya bizim de ters düştüğümüz bir durum olursa, bizim de hesaplarımız dondurulursa ne yaparız sorusuyla beraber ülke merkez bankalarının altına bir yönelimi oldu. Büyük kısmı altın rezervlerini Amerika'dan çekti. Kendi imkanı olanlar kendi ülkesine çekti. Diğerleri işte Londra vesaire gibi farklı kısımlara çekti ki son dönemdeki şeylerden gelişmelerde gördüğümüz, bunlara büyük Avrupa ülkelerinin de dahil olduğunu görüyoruz. Örnek Fransa. Bu sebeple genel bir devlet, merkez bankaları eliyle devletlerin altın rezervine doğru, rezervi yaratmaya doğru bir eğilimi oldu. Bu da dediğim gibi Rusya'nın hesaplarının bloke edilmesiyle alakalı bir konu. Çünkü öyle bir duruma düşmeniz durumunda paranıza erişememeniz ülkenin nakit ihtiyacını çok büyük etkide

0: ölçüde etkilemekte. Savaşla beraber bu altın rezervlerinin bir kısmının kullanıldığını görüyoruz ki buna bizim Merkez Bankamız da dahil ki bu da çok yüksek ölçüde rasyonel bir hareketti. 1600 dolarlardan 5600 dolara gelmiş bir emtianın yani sonsuza kadar yükselmesi de beklenmiyordu. Şu an
1: efendim piyasa saatine devam ediyoruz. Şimdi bakalım emtia tarafında gündem maddelerimizi öne çıkanlar neler? Petrol fiyatlarında Hürmüz Boğazı'nın etkisi var. Petrol, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeye yeniden saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmasıyla birlikte yeniden yükseldi. Altınsa 28 haftanın en düşük seviyesini gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi, Trump'ın saldırıların süreceği açıklaması ons altın fiyatını 28 haftanın en düşük seviyesine çekti. Bakırsa 3 haftanın en düşük seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari petrol stokları ise azalıyor diyelim ve buradan dönelim Candaş Atalay'a, yatırımım trader CEO'su ve kendisiyle emtia gündemini konuşalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz yayınımıza Candaş Atalay.
2: Memnuniyetle hoş bulduk.
1: Şimdi tabii İran kapattık diyor Hürmüz Boğazı'nı. Ne dersiniz petrol fiyatlarında? Tabii bunun etkisini de görmeye başladık. Nedir yorumunuz petrol fiyatlarına ilişkin?
2: Yani aslında hep her hafta aynı tekrar senaryoyu görüyoruz. Özellikle ABD tarafında bir anlaşmaya yakınız. Akabinde İran tarafından oldukça uzağız mesajı. 90 dolar seviyesine gevşeyen, tekrar 100 dolar denemesini gerçekleştiren dar bir banda sıkışmış bir petrol fiyatından bahsediyoruz. Son süreçte özellikle çatışmaların başlamış olmasına rağmen petrol fiyatının yukarı yönlenme hareketini gerçekleştirmemesi açıkçası burada ciddi manada iki tane mesaj veriyor. Birincisi talep son derece zayıf. Bundan artık eminiz. Dünya genelinde özellikle merkez bankalarının faiz pozisyonlarının yavaş yavaş netleşmeye başlaması ve majör merkez bankaları tarafından faiz artırım beklentilerin giderek artış gösteriyor olması, özellikle Avrupa Merkez Bankası tarafında faiz artırımı neredeyse %100. Fed tarafında bir faiz artırımı bekleniyor. Japonya tarafında bekleniyor. Dolayısıyla böyle bir atmosferde ekonomik aktivitelerin de zayıflayacağı etkisiyle ciddi manada bir petrol talebinde zayıflama olduğundan bahsedebiliriz. İkinci önemli gösterge de piyasaların hissiyatı. Piyasalar özellikle son bu çatışma sürecinin kalıcı olmayacağı ve gerginliklerin büyümeyeceğini ciddi manada fiyatlara yansıtmış durumda ve bu da daralan bir makası bize işaret ediyor. Şu aşamada petrolün ana hikayesini ben 80 doların altına geçmek olduğunu düşünüyorum ama bunun o kadar da kolay olduğunu söyleyemem. Özellikle bu tarafta kalıcı bir barış anlaşması imzalanmadan biraz zor görünüyor bu fiyatlamalar ve biraz daha yüksek petrol fiyatlarına alışmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki günlük üretime baktığımız zaman da 103 milyon varilden bahsediyoruz. Zaten bunun %13-14'lük kısmını tek başına Amerika Birleşik Devletleri karşılıyor. Özellikle son dönemde Venezuela'nın devreye girmesiyle birlikte bu rakamın %17-18'e çıktığını söyleyebilirim. Aslında bir bakıma Orta Doğu'nun günlük 20 milyon varillik petrol arzını bir süredir ABD ve Venezuela ikilisi bu tarafta absorbe etmeye çalışıyor ama bu da tabii ki stratejik petrol rezervlerinden gittiği için çok fazla sürdürülebilir değil. Özellikle son verilere baktığımız zaman ABD'nin stratejik petrol rezervlerinde geçtiğimiz hafta 9 milyon varillik bir azalma var ve bu son ayların en ciddi düşüş rakamı olarak kayıtlara geçti diyebilirim. Önümüzdeki süreçte ne olur? Açıkçası ben Rusya-Ukrayna tarafında bir çözüm sağlanmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış olacağını düşünmüyorum. Ben ABD, İran, İsrail arasındaki barışın ve petrol arzının tekrar normale dönmesinin biraz Rusya'nın ekseninde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Rusya kendi tarafındaki belli başlı garantileri almadan ve kendi enerji arz zinciri güvenliğini sağlamadan o tarafta bölgesel bir çözülmeye izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Gün sonunda sanki iş biraz daha o tarafa gidiyor. Rusya'nın biraz daha enerji piyasasında başat rol oynadığı ve İran'a olan desteğini günden güne arttırdığı bir ortamda sadece İran'ın tek başına karar alabileceği bir atmosferi oldukça uzun bir süredir geçtiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu taraftaki kalıcı barış senaryolarını ve ateşkes görüşmelerini izlerken bir gözle Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmelere bakmakta fayda var. Çünkü o tarafta bir çözüm sağlanmadan sanki Orta Doğu'da bir refaha erişemeyeceğiz gibi görünüyor.
1: Evet, şimdi bunu biraz açalım. Çünkü Avrupa tarafından da Rusya'yla görüşme talebi olduğunu görüyoruz. Süreç sanki hani birazcık çözümlenecekmiş gibi. Çünkü tabii Avrupa tarafı da sıkıştı malum bu enerji konusunda.
2: Avrupa evet, ciddi manada özellikle enflasyon baskıları altında ezilmeye başladı diyebiliriz. Her ne kadar politika faizi %2 seviyesinde konulanıyor olsa da enflasyon bunun yaklaşık %60 yukarısında şimdiden fiyatlanmaya başladı ki o tarafta ekonomik aktivitelerin ciddi manada zayıfladığını gözlemliyoruz. Enerji tedarik ağına baktığımız zaman da evet, her ne kadar Orta Doğu'dan da bir miktar akış olsa da başta Katar olmak üzere ana oyuncunun tabii ki Ukrayna hattı üzerinden Rusya olduğunu görüyorduk. Şimdi Rusya'nın bir süredir her ne kadar üzerindeki yaptırımlar enerji noktasındaki akışı hafifletilmiş olsa da ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Artık uzun bir süredir halının altına süpürülmüş olan ve uzun bir süredir kanıksanmış olan düşük montanlı da olsa çatışma sürecinde artık herkese bir bıkkınlığa yol açtı aşikar. Dolayısıyla hem Ukrayna Rusya tarafında hem de ABD İran tarafında ben bu yılın en azından 3. çeyreğinde bir şekilde olumlu adımlar atılacağını bekleyenler tarafındayım. Çünkü bu parasal sıkılaşma ve yüksek faiz ortamında ekonomik aktivitelerin daraldığı ve hükümetlerin borç seviyesinin günden güne arttığı bu ortamda enerji maliyetleri kaynaklı enflasyonu hiçbir ülke kendi vatandaşlarına anlatamaz ve anlatamayacak duruma da gelmeye başladılar.
1: Evet. Peki altına gidelim. Çünkü altın 28 haftanın en düşük seviyesini gördü. Ama bir taraftan da bakıyoruz merkez bankalarının alımları da devam ediyor. Mesela 19 aydır Çin Merkez Bankası altın almaya devam ediyor. Şimdi altının seyri için ne düşünmeliyiz? Çünkü mesela dün de yorumlar vardı. Citi mesela diyor ki 3500 doları görebilir altın diyor. Ama diğer taraftan da JP Morgan 6000 doları görebiliriz yıl sonunda diyor. Hani böyle de bir ayrışma var tahminlerde piyasada.
2: Yani 3500 dolar çok iddialı olur. O tarafa katıldığımı söyleyemem ama ben de yukarı yönlü hareket bekleyenler tarafındayım. Merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Evet, 19 aydır için Merkez Bankası alıyor ama biraz oransal, yani miktarsal yaklaşmakta fayda var. Özellikle Ocak ayı başı itibariyle merkez bankalarının alımı ciddi manada zayıfladı ve azalmaya başladı diyebiliriz. Özellikle Çin tarafında geçtiğimiz yıla kıyaslayacak olursak %70'lere varan oranda merkez bankasının alımlarının zayıfladığını söyleyebilirim. Şimdi altın fiyatları için 4 tane başlık açmakta fayda var. Birincisini çok net söyleyeyim. Şu aşamada altının yukarı yönlü hareketlenmesini sağlayacak hiçbir itici unsur elimizde yok. Yani altının bugünden yarın yükselmesi için bir sebep göremiyorum ki zaten verilerde desteklemiyor. İkincisi merkez bankaları. Merkez bankalarının alımı altını ciddi manada taşıyordu ama yani özellikle toplantıda çıkan altını %30-35'e yakınında bir süredir merkez bankaları alıyordu. Bu da fiyatın istikrarlı kalmasını sağlıyordu ama şimdi bunun yarı yarıya azaldığını söyleyebilirim. Özellikle dünyadaki en büyük 5 altın alıcısı merkez bankasından 4'ünün bu noktadaki yaklaşımına biraz daha detaylı bakalım. Özellikle Çin'e bakalım. Çin tarafında ciddi manada bir zayıflama var altın alımları noktasında. Geçtiğimiz hafta 260 milyar dolara yakın bir likidite çekilmesi yapıldı piyasadan ki bu dolaşımdaki yuan miktarının yaklaşık %4,5'una denk geliyor. Bununla birlikte Çin Halk Bankası'nın geçtiğimiz hafta açmış olduğu kredilere bakalım. Kısa vadeli likidite oranı 0. Yani milyarın üzerindeki bir nüfusa sahip Çin'de geçtiğimiz hafta 0 kısa vadeli likidite enjeksiyonu sağlanmış. Bu şu anlama geliyor. Altına girecek para kaynakları ciddi manada kesilmiş ve kıskaca alınmış durumda. Şimdi Çin'i burada bir noktada kenara bırakıyoruz. Rusya'ya geliyoruz ikinci sırada. Rusya tarafında Ukrayna Savaşı'nın maliyeti giderek artmaya başladı ve artık sürdürülemez boyutlara ulaştı. Özellikle yılın ilk 5 ayına baktığımız zaman 80 milyar doların üzerinde bir bütçe açığından bahsediyoruz ki Rusya Merkez Bankası açıkçası bunu finanse edebilmek için ciddi manada yoğun altın satışı üstüne gidiyor. O tarafta da altın rezervleri 2300 tona kadar gerilemiş durumda. Üçüncü sırada Hindistan'a bakalım. O da dünyanın en büyük altın alan ülkelerinden. Şimdi o tarafta da geçtiğimiz hafta, iki hafta önce altına yaklaşık %15'lik bir vergi geldi ve hükümet vatandaşlardan altın almamasını istedi. Bununla birlikte yastık altında özellikle hem dini kurumlarda, tapınaklarda hem de hane altlarında yaklaşık 30 bin tona yakın bir altın var ve bunun ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Yani dışarıdan altın almaktan ziyade içerideki yastık altındaki altını nasıl çıkarabiliriz? Herkes bunun derdinde. Ek vergilerle birlikte o tarafta talebinde ciddi manada kısıldığını söyleyebiliriz. Şimdi ilk beşten Türkiye'ye gelelim. Türkiye de çok dünyada önemli altın alıcı ülkelerinden biri. Şimdi Mart ayında yaklaşık 50 tona yakın bir altın satışı. Geçtiğimiz ay bayramdan önce iç piyasaya yapılan yaklaşık 10 tona yakın TL karşılığı altın satışı. Bir de kamu bankaları aracılığıyla yapılan bir location swap, özellikle altın takası hamlesi görüyoruz. Şimdi 5 büyük merkez bankası, yani 5 büyük altın alıcısından 4'ünün piyasadan elini ayağını çektiği bir atmosferde altın fiyatlarında tabii ki hareketlenme beklemiyoruz. Bir de yaz ayları geleneksel olarak altın için her zaman uyku dönemi olarak geçmiştir ki bu dönemde biraz öyle değerlendirmekte fayda var. Ağustos'a kadar bu biraz daha yatay seyrinde yatırımcısını yormaya, biraz daha usandırmaya devam edecektir ama ben mevcut fiyat seviyelerinin orta ve uzun vadede altın yatırımı düşünenler için yani son derece avantajlı.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Candaş Atalay. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Efendim, piyasa saatine burada noktayı koyalım. 13'te yine birlikteyiz. Yine konuşacağız piyasaları.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
8: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın 4. işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket başlıklarına ve hisse performanslarının nasıl etkilendiğine dair detaylarına bakacağız diyelim ve ilk haberimizle başlayalım. Sabah kapa düşen bir haber oldukça önemliydi. 9 yıldır Amerika'da süren ceza davasında Halkbank'ın artık bu davaya ilişkin sona gelindiğini açıkladı. Böylelikle belirsizliğinde bir miktar hafiflediğini aslında görmüş olduk. Son dönemde zaten bankacılık özelinde baktığımızda yüksek faiz ortamı, kredi büyümesi ve regülasyon adımları gündemdeydi. Halkbank özelinde de bu dava daha fazla konuşuldu. Dolayısıyla da hem yabancı yatırımcı ilgisi hem de uluslararası fonlama maliyetlerinde etkileyen bir unsur olarak da bu haber başlığını değerlendirebiliriz. Sürecinde netleşmeye yaklaşması tabii ki hem uluslararası algı hem de banka için risk primi algısı açısından da olumlu okunabilir diyelim. Bakalım hisse performansına. Haberinde etkisiyle beraber yaklaşık %3'e yakın bir pozitif performans görüyoruz Halkbank paylarına. Zaten bankacılık ekse %1'lik artılarla günlük performansı takip ediyorduk. Tabii bu noktada davaya ilişkin nihai sonuçlarda yatırımcıların radarında olacağını da eklemiş olalım ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Farklı bir bankacılık tarafından haber başlığımız var. Akbank yurt dışında 12 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'nın yetki verdiğini açıkladı. Bu noktada da bankanın da uluslararası fonlama kanallarını güçlendirme strateji olarak da zaten okuyoruz. Bankacılık sektöründe bu tarz haber başlıklarını zaten sıkça da ekrana getiriyoruz diyelim. Son dönemde Türk bankalarında dış kaynak maliyetleri, sendikasyon yenileme oranları piyasadan zaten yakından takip ediyor. Dolayısıyla da burada önemli nokta küresel faizlerin yüksek seyrettiği bu ortamda da bankanın likitte yönelimi ve vade çeşitlendirmesi açısından da önemli bir adım olarak da değerlendirelim ve bakalım hisse performansı %1'e yakın artı tarafta bir fiyatlama görüyoruz. Yılın başından itibaren yatay bir eksi performansı vardı. Bankacılık sektörünün baskısıyla beraber bugün zaten Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Saatler 14'ü gösterdiğinde alacağız. Dolayısıyla bankacılık endeksi de şu an için o taraftan gelecek haber başlıklarında bekliyor diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Yine bir bankacılık haberine bakacağız. Yapı Kredi kripto varlık saklama kuruluşu faaliyet izni talebi SPK tarafından onay aldı. Dolayısıyla da bankanın artık dijital tarafta finans ve yeni nesil varlık sınıflarına yönelik strateji tarafından da dönüm noktası. Zaten geçtiğimiz aylarda bunun başlangıç taraftaki haberinde vermişti. Kripto tarafında tabii regülasyonlar ve lisans süreçleri Türkiye genelinde devam ediyor. Bankalarda bu alanda kurumsal tarafta tabii zaten yaklaşması önünü açmıştı. Yapı Kredi bu alanda adım atan da bir banka olarak da bakıyor. Hisse performansında da yine diğer bankalara benzer şekilde %1'e yakında artı tarafta bir performans görürken 35 lira civarında da hisseleri geçiyor diyelim. İşlemden bir sonraki şirket başlığına geçelim. Alarko Holding diyelim. Tuzla'daki taşınmazının satışına yönelik anlaşmaya varıldığını açıkladı. Grubunda portföy optimizasyonu ve kaynak yaratma strateji tarafından da bir parça olarak da okumuş olalım. Alarko tarafında zaten enerji, tarım, teknoloji yatırımları öne çıkıyordu son dönemlerde. Gayrimenkul varlıklarında elde edecek kaynakların bu alanlara yönlendirmesi de ihtimali tabii ki dikkat çekici oldu diyelim ve performansında da hisse tarafında %1'e yakın pozitif tarafta bir fiyatlamada görüyoruz. Yılın başından bu yana %7'lik bir artış olduğunda eklemiş olalım ve son şirket başlığına geçelim. Bir temettü haberi var. Genel kuruldan onay çıktı. Logo yazılım hisse başına brüt olmak üzere 5 lira 26 kuruş temettü nakit pay kar payı ödemesi dağıtacağını açıkladı. Şirketin de nakit yaratma kapasitesi ve hissedar odaklı politikasında sürdüğünün bir göstergesi olarak da okuyoruz. Tabii bu noktada da operasyonel performansa duyulan bir güven göstergesi zaten temettü dağıtımları yatırımcıların ilgisine oldukça çıkıyor. Dolayısıyla da büyüme beklentileriyle beraber de temettü etkisi kısa vadede yine hisse üzerine takip edeceğiz diyelim ve yatırım haberlerini buradan noktalayalım. Yurt içinde şirket başlıkları bu şekildeydi. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirketleri konuşuyor olacağız? Saatler 13.50 gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Spor araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: İyi yarıştı kimi?
6: Yoğun bir gün değil mi?

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle. Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli 30, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 31, Kahramanmaraş 33, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 29, Rize ve Samsun 25.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
1: maksimumda kutluyoruz zaten.
0: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir
2: Hollywood ünlüsü düşün.
0: Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde. Maksimum.
1: Eteğime basma.
0: Pardon, pardon.
1: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
0: Reis. Daha yeni başlıyoruz.
3: Lütfen. Lütfen buyurun otur.
4: Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
1: Bari kelime oyunu yapma.
3: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
1: Asıl kutlama...
4: Kutlama gökte, yerde, her yerde.
3: Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
1: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
4: 10.000.
1: Evet.
3: Okey. Maksimum oldu. Okey.
1: O zaman...
3: Gelsin müzik.

0: Hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
2: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hissene al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Ziraat Bankası sunar.

haftasındayız. Saat 12. Ben Sema Ertekin. Tarladan Sofraya programına hoş geldiniz. Gıda güvenliğinin, sürdürülebilir üretimin ve ihracatın her geçen gün daha fazla önem kazandığı bir dönemde Türkiye yalnızca tarımda değil,

Ortasındayız. Saat 12. Ben Sema Ertekin. Tarladan Sofraya programına hoş geldiniz. Gıda güvenliğinin, sürdürülebilir üretimin ve ihracatın her geçen gün daha fazla önem kazandığı bir dönemde Türkiye yalnızca tarımda değil,

0: Bunu geçirdik. Bunu söyleyebilirim. Cumhuriyet tarihinin de toplam üretim açısından da rekoru olarak gerçekleşti. 1.037.000 ton su ürünlerinde toplam üretim miktarını yakaladık. Ama bunun içerisinde avcılıkla ilgili kısma dönecek olursak sorunuza istinaden, yaklaşık olarak da burada hamsi en fazla üretimi gerçekleştirilen türlerimiz içerisinde yer aldı. Yetiştiricilik ürünleri son zamanlarda her ne kadar avcılığın daha önüne geçiyor olsa da avcılıktan elde edilen ve avcılık faaliyetinde bulunan daha fazla bir balıkçı kitlesi bulunuyor olması itibariyle de yaşanılan bu bereketli av sezonu hepimiz açısından oldukça mutlu olmamızı sağladı. Evet. Sadece bizim değil, bu konuda faaliyet gösteren balıkçılarımız açısından da verimli bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yaklaşık olarak da 420 bin ton civarında avcılıktan elde edilen bir üretim miktarı gerçekleşti. Az önce söylediğim gibi hamsi başat olarak avcılığını yaptığımız türlerden, diğer önemli türlerimiz ise istavrit çayça balığı olmak üzere, sardalya olmak üzere diğer balık türlerimizde de önemli gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak bir önceki seneye göre %15 oranında arttı avcılıktan elde ettiğimiz üretim miktarı. Ama Sema'm, şunu da söylemeden geçemeyeceğim.
1: Buyurun lütfen.
0: Kapasitemiz bu mu derseniz hayır değil. Yani sahip olduğumuz teknoloji, altyapı, balıkçılarımızın oldukça deneyimli olmaları ve nedeniyle aslında biz bu üretim miktarının kat be kat üzerinde de bir avcılık yapabiliriz.
1: Neden yapmıyoruz?
0: Şunun için yapmıyoruz. Çok güzel bir soru. Bu denizel, canlı, sucul canlı kaynaklarımızı ve deniz kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Ya bugün itibariyle bu av filosuyla deseniz ki efendim gidin istediğiniz kadar avcılık yapın, bugün getirin derseniz eğer, sadece toplam üretim miktarımız 1 milyon 40 bine yakın diyoruz ya, aslında tamamını bir sene içerisinde, iki sene içerisinde avcılık yoluyla balıkçılarımız bunu avlayıp gelirler. Ama ikinci seneye ve üçüncü seneye artık sonraki yıllarda balık, denizlerimize balık kalmaz.
1: Sürdürülebilirlik açısından, bravo, değil mi?
0: Çok çok doğru bir söz. Bizim için de çok kıymetli bir sözcük bu. Sürdürülebilirlik açısından biz bunu öngörmüyoruz. Bir üretimden hayvansal protein ihtiyacının karşılanması söz konusu. Bunu yapabilmek için de yetiştiricilik miktarının artırılmasına yönelik bir çaba içerisindeyiz. Planlamalarımız ve politikalarımızı biraz onun üzerine yoğunlaştırıyoruz. Bunu sadece biz yapmıyoruz bu arada. Tüm dünya aynı şekilde bunu yapmaya çalışıyor. Bundan 5 sene öncesinde, 10 sene öncesinde avcılıktan elde edilen miktar dünya genelinde de öyle, yetiştiricilikten elde edilenden çok daha fazla iken, bugün itibariyle de az önce ben söyledim ya, Türkiye'de %60'a %40 bir oran var şu anda. %40 avcılıktan elde ediliyor, %60'ı yetiştiricilikten elde ediliyor. Dünyada da benzer bir durum oldu. Orada da %53-55'ler civarında artık yetiştiricilik avcılıktan daha fazla bir üretim gerçekleşiyor.
1: O zaman üreticilik kısmına geçelim şimdi. Avcılıktan iyi durumda olduğumuzu biliyoruz. Ne durumdayız, siz anlatın.
0: Evet. Ne durumdayız? Yani gururla söyleyelim o zaman.
1: O zaman altında çizelim değil mi?
0: Altını çizerek ve gururla söyleyebiliriz ki öncelikli olarak ne durumda olduğumuzu ve nasıl böyle bir duruma geldiğimizi de konuşabiliriz belki. Önce ne durumdayız? Yetiştiricilik üretiminde dünyada 15. sıradayız. Şimdi en geriden en başa doğru geleyim.
1: Olur.
0: Daha böyle çarpıcı olur belki. Avrupa Birliği ülkelerinde, üye olan ülkeler içerisinde sorunları yetiştiriciliğinde 1. sıradayız. Örneğin çipura levrek üretiminde yine Avrupa'da 1. sıradayız. Diğer taraftan alabalık üretimine bakacak olursak dünyada geçen sene 1. sıradaydık. Bu yıl 2. sırada olduk. Daha önceki yıllarda da 2. sıradaydık. Birinciliği bir aldık. Bu sene yeniden bir 2. sıraya inme durumumuz söz konusu oldu. O da ülkemizdeki kaynakların işte kuraklık olması nedeniyle olan bir durumdu. Bu sene inşallah yine birinciliği hedefliyoruz. Yine olacak. Dolayısıyla Dolayısıyla burada Sürüner yetiştiriciliğinde bu rakamlar bizim hepimizin gurur kaynağı olan rakamlar olarak öne çıkıyor. Bunu söyleyebiliriz.
1: Ekonomiye katkısından bahsedelim o zaman. Madem evet. bu durumdayız, madem bu sektör bu kadar güçlü dünyada sıralamadayız ve ilk sıralardayız. Evet. Ekonomiye katkıları nasıl Turgay Bey?
0: Ekonomiye katkısına gelecek olursak bir kere Sürüner yetiştiriciliği veya üretimi kısmı sadece gıda

0: arzı ile ilgili yani ülkemizdeki insanlara gıda sunmanın yanı sıra diğer taraftan da çok önemli bazı amaçlara da hizmet ediyor. Bunların başında işte kırsalda kalkınma veyahut da kırsalda geçim anlamında, çünkü sürünleri yetiştiriciliği genel olarak işte iç sularda yapılacaksa dağda, bayırda, çamurda yapılan işler ve evet, kırsalda yapılan işler. Dolayısıyla o bölgedeki bir kırsal kalkınmaya ve geçim kaynağına büyük oranda katkı sağlıyor. Az önce söylediğimiz gibi bizim ihracat miktarımız, şimdi konuşacağız, ihracata evet, konu olan bir sektörden bahsediyoruz. İhracat ülkemize kazandırmış olduğu döviz miktarı açısından da oldukça önemli bir paya sahip. Örneğin 2025 yılı itibariyle konuşacak olursak toplam 288 bin ton sürümleri ihracat gerçekleştirdik ve bunun parasal karşılığına dönecek olursak da 2.3 milyar dolar ülkemize bir döviz girdisi, hı-hı, sağlanmış oldu.
1: Hı-hı. Bu çok önemli bir rakam.
0: Çok önemli. Bu rakamları önümüzdeki dönemde kısa ve orta vadede çok daha fazla geliştirebilme imkanımız ve potansiyelimiz de var. Bunların arayışı ve bunların çabası için içerisindeyiz. Tabii ki bizim her şey bizim kendi istediğimiz gibi olmuyor. Hadi bunu yapabilirim. Evet, bakın Türkiye'de yatırımcı var. Yatırımı istekli olan yatırımcılar var bu sektöre yatırım yapmak üzere. Ama bazı durumlarda çevresel faktörler, işte diğer sektörlerle etkileşim, hı hı, açısından, turizm sektörüyle, çevre sektörüyle diğer etkileşimleri açısından bazı kısıtlamalar ve zorluklar yaşadığımızı ifade etmek isterim. Onlarla bir ortak mutabakat ve yol içerisinde devam etmeye çalışıyoruz. Ya bunu daha da geliştirdiğimiz süre içerisinde buradan hem yetiştiricilikten elde edeceğimiz üretim miktarı çok artacak, hem de ihracat yapmak suretiyle de ülkemize döviz girdisini de sağlamaya çok devam edeceğiz. Diğer taraftan İşte ihracat nedir dediniz ya, ekonomik olarak.
1: Evet.
0: İthalatımız ne kadar? İşte 288 bin ton üretim ihracat gerçekleştiriyoruz ama bunun yarısı kadar da 140 bin ton civarında ithalat yapıyoruz. Yani yarı yarıya. Hı hı. Ama ithalat miktarımız ne kadar? O da yaklaşık olarak 270 bin dolarlarda, oldukça az. Yani kıyaslayacak, hı hı, olursak 2 milyar dolar ve 270 bin dolar gibi. Su ürünleri sektörü kendine yeterlilik açısından da oldukça önemli bir paya sahip. %100'ün üzerindeyiz. %120'lerde kendine yeterlilik oranına sahip sektörler içerisinde geliyoruz. Ve bu, hı, da şu anlama geliyor. Yani ihracat dostu bir ülkeyiz. Hı hı. Sektörüz aslında. Ülkemize kazandırdıkları itibariyle.
1: Evet.
0: Diğer taraftan şu da var. Mesela dünya kıyasıyla, hani ekonomikten bahsedeceğiz. Avrupa'dayız. Biraz ekonomik.
1: Evet, olur tabii. Olsun.
0: Yani seyircilerimizi, izleyenlerimizi çok rakamlara boğma gibi bir endişem var aslında. Ama bundan da biraz arınarak da bahsetmeye çalışacağım. Sevan, dünyada toplamda 350 milyar dolar olan bir üretimin parasal karşılığı var. Su ürünlerinden bahsediyorum. 450 milyar dolarlık bir bunun parasal karşılığı var, hı-hı, bu üretimin. Hı-hı. Ve hani yetiştirilikten bahsedelim dediniz ya, bunun 300 milyar doları aslında yetiştirilik ürünlerinden geliyor. Yani 3'te 2'si gibi bir rakamdan bahsedebiliriz. Toplam ticarete konu olan su ürünlerinin payı 40 milyon ton üretim olarak. Bunun parasal karşılığı da 200 milyar dolar. Hı hı. Yani ortada bir pay var. Dünyada ticaret anlamında ticarete konu olabilecek su ürünleri açısından oldukça ciddi manada bir pay var. Bu paydan ülkemiz ne kadar çok alırsa
1: o kadar iyi.
0: O kadar iyi olacak. Bunun çabası içerisindeyiz
1: tabii,
0: biz de.
1: Hangi ülkelere ihraç ediyoruz?
0: Vallahi saysam bitmez. 100 ülke.
1: Bir ilk 100 ülke, 100 ülke. Çok önemli,
0: evet,
1: bir rakam.
0: Çok önemli bir rakam. 100 civarında ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İlk olarak söyleyecek olursanız bunun başında Rusya gelir. Avrupa Birliği ülkelerine bakın ihracat gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Yani bu söyleyip bir çırpıda geçilebilecek bir durum değil aslında.
1: Değil tabii.
0: Bizim sektörümüzde de bunu bilenler de çok iyi bilir. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapabilmek çok önemli kural, kaidelere ve şartlara haiz olmanız itibariyle ancak gerçekleşebilir. Hı hı, hı. Ya bu nedir? Neyi kastediyorum burada? Bir, sağlıklı bir ürün yetiştiriyor olmanız gerekir. Hijyen şartlarında altyapıya sahip işleme tesislerinizin olması, hı hı, gerekir. Ve üretimden tüketime kadarki tüm aşamalarının ciddi bir şekilde izlenebilir olması ve devlet tarafından da kontrollerin yapılıyor olması gerekir. Şu anda ilk aklıma gelenler. Bunları ancak sağladığınız takdirde Avrupa Birliği ülkeleri sizden ürün ithal ediyorlar. Ve bunu yine gururla söyleyelim ki biz Avrupa Birliği ülkelerine sorunsuz olarak balık anlamında su ürünlerini

0: ihraç edebiliyoruz. Bu da ülkemiz açısından oldukça önemli bir prestij kaynağı.
1: Evet, kriterleri ne kadar iyi karşıladığımız anlamına da geliyor bu. Buyurun lütfen.
0: Çok arada da unutmayalım istediğim için söylüyorum. Bakın, Avrupa Birliği ülkeleri Türk balığı tercih ediyor. Yani bu önemli bir kriter dedik ya. Niye? Çünkü sağlıklı, güvenilir ürün olduğu için bunu tercih ediyor. Türkiye'den tercih. Ha, sadece Türkiye'den, diğer ülkelerden ama şartları ağır. Bunu karşılayabilen her ülke bunu yapabilir. Ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen ürünler, balıkların tamamı, bakın sadece ihracat kolonlarından bahsetmiyorum, ne kadar üretiliyorsa tamamı tarafımızdan, bakanlığımız tarafından izlenebiliyor, izleniyor, gözetim altında tutuluyor, kontrol ediliyor her aşamasıyla. Bakın bunun deniz suyunun kalitesi dahil olmak üzere. Balıkların yemdeki
1: miktarı
0: içeriği dahil olmak üzere ve balığın herhangi bir etkenden etkilenip etkilenmediğinin de kontrolü dahil olmak üzere tamamı kontrol altında tutuluyor. Bu ihracata gidecek ürünler için mi yapılıyor? Hayır. İş piyasaya, iş pazara verilecek olan su ürünleri de aynı şartlardan geçiyor. Dolayısıyla hep bir kanı var.
1: Bir standardımız, bir kalitemiz var diyorsunuz değil mi ortada yani?
0: Ve gönül rahatlığıyla herkesin su ürünlerini tüketmesi gerektiğini ne gelmek istiyorum aslında.
1: Balık yiyen bir toplum muyuz peki?
0: Değiliz.
1: Neden değiliz? Hayvansal protein, aynı zamanda beyin gelişimi için çok kıymetli yağlara sahip. Neden balık yemiyoruz? Üç tarafımızda denizlerle çevrili bir coğrafyamız var.
0: Sayenizde bu tür programlarla inşallah bunun
1: sevdirelim mi balığı?
0: Balığı sevdirelim. Şöyle bir durumumuz var. Biz nesil olarak yeni genç nesilli aslında bu etki alanına çekmemiz gerekiyor. Dünyada 30 kilogram kişi başına tüketim miktarı 30 kilogramken mesela Türkiye'de biz ancak bunun ne kadardır? 8 kilogram kadar. Bu da son yıllardaki tanıtım
1: 4'te biri neredeyse.
0: Tanıtım etkiler nedeniyle 6,5-7'lerden 8 kilograma kadar çıktı. Daha da bunun artması gerekiyor. Bununla ilgili yaptığımız bakanlık olarak bir takım çalışmalar var. Çok boyutlu çalışmalarımız var. Bazı sivil toplum kuruluşlarıyla işte Türkiye'de bu işin birlikteliği sağlanabildiği sorunları yetiştirileri üretici merkez birliğimiz var bizim. Bunlarla ortaklaşa bazı projeler hayata geçiriyoruz. Desteklemelerden elde edilen, örneğin sürünler yetiştiriciliği için verilmiş olan desteklemelerden elde edilen bir pay var devlet tarafından. Bunu biz tanıtım amaçlı kullanma yönünde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yerine ulaştı mı? Evet, ulaştı. Hakikaten iyi yapılan işler yerine ulaşıyor. Bunun şey yok. İşte az önce söylediğim gibi 6,5-7 kilogram olan 8'e kadar çıktı. Bu çalışmayı sürdürmekle bunun daha da ileri gideceği konusunda da öngörümüz var.
1: O farkındalığı nasıl artırıyorsunuz?
0: Şöyle yapıyoruz. Bir kere okullar çok önemli. Dedik ya, yeni nesil
1: bu işin içerisinde olması lazım.
0: Evet, aynen öyle. Burada ilkokullara kadar inmeye gayret ediyoruz. Okullar bizim için oldukça önemli. Özellikle kırsaldaki insanlar balığa erişmekte ve balığı bilmekte zorluk çeken kesimlere hitap etmeye çalışıyoruz bir şekliyle. Diğer taraftan sosyal medyada ve yazılı görsel basında da bunu ne kadar önemli olduğunu tükettiğimiz anda, çünkü her şey açısından, protein açısından, vitamin açısından, mineraller açısından, her
1: yağları açısından.
0: Bir çocuğun gelişebilmesi için ihtiyaç duyduğu tüm elementlerin hepsi balıkta mevcut.
1: Haftada en az 3 öğün. Değil mi?
0: Evet, haftada en az 3. 2 diyoruz, haftada 3.
1: 3'e çıkaralım onu.
0: 3'e çıkaralım. Evet, en az 3 öğün balık. Evet.
1: Türk somonundan da bahsedelim o zaman. Orada önemli bir ilerleme olduğunu biliyoruz. Türk somonu artık Türk fındığı gibi, işte zeytinyağımız gibi. O ligde mi? Dünyada.
0: Bir kere Türk fındığını çok başarılı bir şekilde dünya gündemine getiren her kimse, evet, devletimiz ve ilgililere teşekkür etmek lazım. Hakikaten iyi bir çalışma içerisinde bunu gerçekleştirdiler. Bu tanım çok önemli. Umarım kendileri de bunu hoş görürler.
1: Evet.
0: Benzetmeniz çok güzel. Türk fındığı gibi aslında.

0: Şu anda bir Türk somonu markası dünyada yayılmaya başladı. Yakın çevremizden başlayarak ülkeler anlamında söylüyorum. Tüm dünyada artık Türk somonu markasıyla bir ürün var. Yani bu ürün işte alabalığın tür özelliğinden faydalanarak aslında Karadeniz'e indirmek suretiyle bu balıkları ve kafeslerde yetiştiriciliğini yapmak yoluyla da orada kilogram üstü balık haline getirdikten sonra da bunu Türk somonu markasıyla dünya pazarına sunuyoruz. Çok beğeniliyor. Oldukça çok beğeniliyor. Bugün bundan önce İstanbul'da iki gün süren bir etkinliğimiz vardı. Orada gelen katılımcılar ve Şubat ayı içerisinde de Antalya'da bir sempozyum gerçekleştirdik. Yurt dışından pek çok ilgili kesim temsilcisi oradaydı. Hepsi Türk somonu konusundaki beğenilerini bizimle paylaşıyorlar. Biz bundan çok gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Ama sadece tabii Türk somonu evet bir marka haline geliyor. Zaten bizim bir markamız Çipura ve Levrek markamız da var. Zaten.
1: Evet.
0: Türk
1: evet,
0: Çipura ve
1: evet.
0: Levrek markamız da var. Onlar da bizim açımızdan oldukça kıymetli olan ürün grupları içerisinde yer alıyor. Alabalık örneğin oldukça iyi. Dolayısıyla burada bir marka haline getirebilecek çalışma içerisinde Türk somonu yer alıyor. Evet, bundan sonra da hedeflerimiz var. Örneğin bir Türk Havyarı diye bir marka oluşturma gayreti içerisindeyiz.
1: Evet, ne güzel olur.
0: Sayın Bakanımız bununla ilgili bir kamuoyu paylaşımı da yaptılar. Biz de bunun için çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi artık hedefe ulaşma zamanı. Hedefimiz artık belli. Önümüzdeki iki yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde artık ülkemizde nesli tehlike altında olan bir tür Mersin balığı. Biliyorsunuz havyar Mersin balığından elde ediliyor. Biz bunun ülkemizde yetiştiriciliğini oldukça önemli bir konuma getirdik. Eskiden Azerbaycan, İran akla gelirken Mersin balığı yetiştiğinde ve havyar, 2027 yılından itibaren en değerli havyar olan siyah havyarın Türkiye'de üretimini gerçekleştireceğiz ve dünyada da belki birinci, ikinci sırada yer alacağız bu konuda.
1: Bu hedefle
0: bu
1: çıktık
0: hedefle.
1: Yola.
0: Evet. Bunu da ticari olarak da Türk Havyarı ismiyle bunu pazarlama konusunda da bir çabamız var. Bunu da gerçekleştirecek olursak eğer yani bir çırpıda 100 milyon doların üzerinde bir gelir elde ediyorsunuz. Ülkemize bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Aslında su ürünleri tamamen fırsatlar olan, fırsatlar sunan bir sektör. İşte bununla ilgili desteklemelerimiz var örneğin. Belki
1: neler var?
0: Ya neler var hemen söyleyeyim. Üretime yönelik desteğimiz var. Sadece yetiştiricilik değil, avcılıkla ilgili, su ürünleri avcılığı gerçekleştiren balıkçılarımız açısından da bazı desteklerimiz söz konusu. Örneğin avcılık yapan küçük ölçekli balıkçılar, bizim kıyıda hani gittiğimiz zaman görürsünüz küçük bir teknenin içerisinde bir iki kişi avını atar gibi o tür avcılık yapan ve bunlar sayısal anlamda da çok fazla oldukları için bunlara bir pozitif ayrımcılık yapmak
1: ne güzel olmuş.
0: Çok güzel oldu. Hem kadın balıkçı olması itibar
1: nefis.
0: Hem kadın balıkçılara hem de küçük ölçekli geleneksel balıkçılara destekler modelleri uyguluyoruz. Diğer taraftan yetiştiriciliğe verdiğimiz desteklemeler de var. Bunlar sayesinde de önemli bir yol aldık. Artık devlet aklı her zaman bazı şeyleri, başarılması gereken şeyleri iyi çalıştığı anda yapıyor. Burada da benzer bir durum söz konusu. Bunu çok başarılı bir şekilde yaptığımızı sizinle paylaşmak isterim. Desteklemelerin amacına ulaştığını ve ülkemizi su ürünleri yetiştiriciliği anlamında az önce rakamlardan bahsettik de yani oralara kadar gelebiliyor olması bir devlet aklının planlama program itibariyle çalışıyor olmasından kaynaklanıyor.
1: Tabii.
0: Diğer taraftan da çok dinamik bir özel sektörümüz var. Ben burada hem balıkçılarımıza hem yetiştiricilerimize hem de ihracat yapan ilgili kişilere ihracatçılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum aslına bakarsanız. Devletin uygulamaya koymuş olduğu tüm düzenlemeleri harfiyen yerine getirmeye gayreti içerisinde olan sektör çok makbuldür, çok değerlidir. Bunlar da bizim açımızdan çok değerli. Örneğin tarımsal üretimde bir üretim planlamasına geçtik tarımda. İşte Sayın Bakanımız bunun açıklamalarını yaptılar. Tarımsal üretim içerisinde hayvancılıkla birlikte bitkisel üretim ve su ürünleri de var. Şu anda 17 türümüz bizim üretim planlaması içerisinde yer alıyor. Hani bunlar nasıl oluyor diyoruz ya. Aslında
1: planlamayla oluyor.
0: Planlamayla geliyor. 17 türde planlamaya geçtik. Ve %98'i itibariyle de toplam üretimimizin yetiştiricilikteki %98

0: 2018 itibariyle de üretim planlaması içerisinde yer alıyoruz. %98'i. Yani bunun %75'ler civarında da avcılıkta üretim planlamasını içerisinde yer alıyoruz. Çok başarılı bir şekilde de su ürünlerinde, tabii ki diğer bitkisel üretim ve hayvansal üretim de gayet güzel sonuçlar alıyor. Ama biz oldukça hızlı ve kolay bir şekilde adapte olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Ha, bu arada evet. Ne kadar destekleme? Ya bu aslında şunu söylemek lazım. Devlet imkanlarının bu sektöre veriliyor olması diğer sektörlerde olduğu gibi, ama farklı alanlarda farklı ihtiyaçlarımız var. Bunları bir değerlendirme içerisinde her zaman oluyoruz. Bir dinamik bir sektör çünkü. Ya bugüne kadar 2003 yılından itibaren örneğin toplamda 70 milyar TL bir üretim, bir destekleme söz konusu olmuş. Yani bunun ÖTV'siz yakıt desteği var örneğin. ÖTV'siz balıkçılarımız için, bu avcılarımız için. Diğer taraftan yetiştiricilerimiz için de üretim hedefli, üretimi geliştirmeye hedefli desteklerimiz devam ediyor. Ya bunlar hepsi birleştikleri anda ortaya bir sinerji çıkıyor. Ve sizin aracılığınızla, hani ekonomimi çok teşekkür ederim, bu fırsat çok kıymetli. Bizim su ürünleri sektöründe üretim yapan üreticilerimize, balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize buradan yeni bir hatırlatma yapalım, sizin vasıtanızla. Örneğin tarımsal kredide 40 milyon TL'ye kadar bir limite ulaştık. Tarımsal kredi limitini 40 milyon TL'ye çıkarttık. Ve %100'e varan da faiz indirimi var. Yani neredeyse sıfır anlamında da bir kredi kullanma imkanları var. Bunu üreticilerimiz lütfen göz ardı etmesinler. Biz tabii ki her ortamda kendileriyle bunu söylüyoruz, ama yine sizin vasıtanızla, sizin aracılığınızla bunu söyleyebilirsek eğer, destekleme, birebir verilen destekleme ne kadar önemliyse, kredi kullanma ve kullandırma konusu da çok önemli. Dolayısıyla sizin vasıtanızla bunu da kendilerine yeniden bir hatırlatmak isteriz.
1: İyi yaptık. Çok da güzel oldu. Şunu sormak istiyorum, ama bu ayrımı da bir bilinmesi lazım. Çünkü kulak dolgunluğu artık söylenti neyse, kültür balığı yapaydır. Deniz balığıyla aynı işte besin değerini taşımaz. Kültür balığı yapay mıdır?
0: Çok teşekkür ederim. Değil. Öyle bir şey mümkün olamaz. Evet. Şimdi bir kere bu bir canlı. Evet. İki, suda yaşıyor. Yani doğal balık da bir canlı, o da suda yaşıyor. Evet. Ya buradaki farklılık sadece yemlemeyle ilgili olan bir sorun. Biraz önce programa başlarken söylemiştik, hatırlarsanız. O kadar çok titizlikle inceleniyor, denetleniyor ve kontrol altında tutuluyor ki. Şimdi bu süreçlerin tamamına hakim olan birisi olarak söylüyorum. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü olarak söylüyorum. Evet. Ayrıca mesleğimde su ürünleri mühendisiyim. Hı hı. Yani hem uzman olduğum bir konu, hem de idari anlamda da en tepede olan kişi olarak söylüyorum genel müdürlükte. Çok gönül rahatlığıyla yetiştiricilik ürünleri yenilsin lütfen. Her aşaması kontrol altında. Az önce biraz kuvvetlendirmek için de söyledim. Avrupa Birliği Türk balığını tercih ediyor. Tercih ediyor derken işte sağladığı şartların dan emin olduğu için,
1: standartlarımız çok yüksek olduğu için.
0: Bakın yine söylüyorum, iki gün bir uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Evet. İşte FAO'nun oldukça önemli olan Bölgesel Balıkçılık Yönetim Organizasyonu'nun toplantısı İstanbul'da gerçekleştirdik. 200 kişi bu toplantıya katılım sağladılar. Bizden de sunum oldu. Onlardan da sunum yapanlar oldu. Ve olay şurada düğümleniyor. Siz ihracat yapabilmeniz için her şeyiyle uygun olan bir ürüne sahip olmanız gerekir. Evet. Türkiye'den bir sunum yapıldı. Ben de çok etkilendim. Bir sertifikalandırma kuruluşumuzun bir yetkilisi o sunumu yapmıştı. Bildiğimiz, genel olarak bildiğimiz şeyleri detaylandırdı. O kadar güzel şeyler söyledi ki, gelen misafirlerimizin hepsi, biz niye bu kadar başarılıyız da ürünlerimiz ihracata gidiyor? Bu kadar sağlıklı mı? Sağlıklı olabilmesi için hangi şartları sağlayıp da o sertifikaları alabiliyoruz kısmını çok detaylı olarak duymuş oldular. Evet. Bana kalırsa bu tür toplantıların faydası, işte kendi ülkelerine döndüklerinde bunları anlatacaklar umarım. Orada ihracatımızın işte 2 kilo artırsak ve 1 dolar ülkeye bir katkı sağlasak yerinde olacak. Şuna geleceğim. Sertifikalandırma kuruluşları bile Türkiye'de bu işleri yaparken zorlanmıyorlar artık. Evet. Şartları sağlamış olduklarından dolayı, bir, devlet zaten hangi konulara bakacağını resmi olarak yapıyor,
1: bildiriyor.

0: sertifikalan, uluslararası sertifikalandırma kuruluşu. O kadar çok belgeli uluslararası sertifikasyon kuruluşu dünyanın önde gelenleri Türk balıklarını sertifikalandırdılar ki artık bunu sadece ihracata konu ürünler için yapmıyor. Tüm üretilen ürünler için yapıyor ve vatandaşımız, halkımız bunu gönül rahatlığı içerisinde tüketebilirler.
1: Tüketebilirler. Ne güzel oldu bu ayrımı. Evet. Bir ayrım olmadığını anlatmamız. Evet. Gerçekten çok keyifliydi. Ben zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Sürenin sonuna geldik. Ben kahvaltıda bile balık yiyebilecek kadar bir balık sever olarak o kadar keyifle dinledim ki eminim izleyicilerimiz de çok bu zengin bilgilerden faydalanmıştır.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Bu fırsat çok önemliydi bizim için de.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Araba sevdasıyla devam edeceğiz. Şimdi birkaç dakika aramız var. Sonra karşınızda olacağım. Değerli bir konuğum olacak stüdyomda.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
3: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
4: Nasıl ama?
5: Altın değerinde bir gol hocam.
3: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
7: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
6: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
8: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.000

0: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Bu bir gol.

0: Araba Sevdası'na hoş geldiniz. Otomotiv sektörü yalnızca ulaşımın değil, aynı zamanda ekonominin, tüketici güveninin ve yatırım eğilimlerinin de en önemli göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda otomobil piyasasında ezberler bozuldu. Bir dönem yatırım aracı olarak da görülen araçlar, değişen faiz ortamı, kredi koşulları ve ekonomik dengelerle birlikte farklı bir döneme girdi. Ayrıca elektrikli araç dönüşümü de hız kazanırken ikinci el piyasası da yeni bir yapılanma sürecine giriyor. Tüketiciler sadece fiyatlara değil, yakıt maliyetlerine, teknolojik donanıma, ikinci el değerine ve kullanım maliyetlerine de daha fazla dikkat eder hale geldi. Peki ikinci el araç piyasasında son durum ne? İlk yarıda satış performansı nasıl şekillendi? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik sektöre nasıl yansıyor? Elektrikli araçlar ikinci el piyasasında nasıl bir dönüşüm yaratıyor? Hepsini konuşacağız. Stüdyomda değerli bir konuğum var. Vava Cars Ticari Grup Başkanı Serdil Gözelek'le. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Öncelikle 2026'nın o ilk yarısını, 4-5 ayı değerlendirirseniz nasıl bir performans var?
1: Tabii yani 4 aylık veriler elimizde var. Mayıs ayı verileri henüz gelmedi. Haziran'ın 3. haftası gibi gelecek ama Mayıs ayı ile ilgili şöyle bir not düşmek lazım. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayısıyla kıyaslarsak çok doğru olmaz. Çünkü takvim ayına baktığımızda daha az çalışma günü vardı. Bu yıl Kurban Bayramı Mayıs ayına denk geldi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayındaydı. Haliyle hani resmi olmayan verilere göre aslında Nisan'a göre bir %20'lik düşüş var. Ama dediğim gibi bu biraz çalışma günüyle alakalı. İlk 4 aya baktığımızda geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre ikinci el araç satışlarında %3'lük bir büyüme var. Buna karşın sıfır araçta %12'lik bir daralma var. Yani aslında biraz daha talebin ikinci ele kaydığını söyleyebiliriz ilk 4 ay itibariyle. Bizim hep baktığımız bir ölçü vardır. O da bir sıfır araca karşılık kaç tane ikinci el araç noterleşiyor. Hı hı. Bu oran genelde 1.6.5-1.7 iken bu ilk 4 ay itibariyle 1.8 gibi bir oranlara geldi. Bunun da tabii ki sebeplerini konuşuruz diye düşünüyorum.
0: Konuşalım.
1: Tabii ki.
0: Hemen konuşalım.
1: Tabii yine aslında yılın ilk yarısı biraz sıkı para politikasının damga vurduğu bir yıl oldu. Yani enflasyonla mücadelenin bir uzantısı olarak özellikle bu ikinci el otomobilde bir dönem yaşanan fiyat köprünün önüne geçilmesi ve daha öngörülebilir, daha tahmin edilebilir bir piyasaya geçişte büyük etkendi. Haliyle zaten buradan gelen bir etki var.
0: Evet.
1: Bir de zaten nispeten yavaş başlayan iki aydan sonra bölgesel jeopolitik gerilimler, gelişmeler, hatta adına savaş diyebileceğimiz durumun da ortaya çıkmasıyla beraber ister istemez tabii petrol fiyatlarındaki artış, hı hı, bu ticaretin biraz daha aslında temkinli bir hale gelmesine sebep oldu. Sıfır araçta
0: alım konusunda bir durup beklemek mi istedi?
1: Biraz yavaşladı ama aynı anda bayram öncesi heyecanı, yani hem Ramazan bayramı hem, hı hı, Kurban bayramı, o biraz piyasayı dengeledi. Böyle, hı, baktığımızda aslında tüm bunlara rağmen geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre %3'lük bir büyüme olumlu. Ama sıfırdaki daralma biraz da bir şey söylüyor bize bu anlamda. Bu da işte dediğim gibi sonuçta kredi maliyetleri, kredi faizlerinin hala yüksek olması birazcık talebi ikinci ele kaydırmış gibi gözüküyor.
0: Tüketicinin araç satın alma kriterleri son dönemde nasıl değişti?
1: Tabii yani hala Türkiye'de fiyat en önemli parametrelerden biri. Hı hı. Yani öncelikle bir bütçeyle yola çıkılıyor. Ondan sonra işte segment olsun, aracın tipi SUV mi yoksa sedan mı, hatchback mi? Ve bir yandan da yakıt. Artık yakıt tabii önemli bir parametre haline geldi. Eskiden bu sadece dizel ve benzin arasında gidip gelirdi. Şimdi artık hibrit ve elektrikliler de var. Yani kabaca baktığımızda aslında ikinci el verilerine işin %51'i hala C segmenti dediğimiz ekonomi segment. Bunun içerisinde SUV'leri de var tabii ama işin yarısı hala daha nasıl diyeyim, yakıt ekonomisi olan, aynı zamanda bagaj hacmi ve geniş iç hacmi ile aile kullanımına uygun araçlar. Bunun %30'da B segmenti, daha kompakt şehir için elverişli araçlar. %12.5D ve artık çok küçük bir de arazi, pick-up ve aynı zamanda daha üst segmentlere hitap ediyor. Dolayısıyla hala ekonomi, yani fiyatın burada önemli olduğunu söyleyebilirim. Yakıt önemli. Şöyle ki bir elektrikli araç tabii ki trendi var. 2024 yılında sıfır araçlar içindeki satışı %8'ler civarıydı.
0: Elektrikli.
1: 2025'te bu %16'ya çıktı. Şu an ilk 4 aya baktığımızda %20'lerde. Yani özellikle hibriti de katarsak, hibrit artı elektrikli işin artık %50'si. Geri kalan da büyük oranda benzin, az bir kısımda dizel. Ama toplam araç parkına baktığımızda hala aslında biz 17-18 milyon araçtan bahsediyoruz. Buradaki payına baktığımızda elektriklinin belki piyasaya kayıtlı araçlar içerisindeki payı %2-2.5'larda. Ama oraya doğru bir talep var. Şu

0: Öyle birincisi, özellikle evde bir tane geleneksel araç varsa, yani içten yanma olup olmadı. İkinci araçta hani biraz şehir içi kullanımı uzun
1: Elektrikli
0: yoldan
1: mi
0: ise
1: tercih
0: elektrikli tercih
1: ediliyor?
0: edilebiliyor. İkincisi biraz maliyet fiyat avantajı oluyor. Genelde sıfır fiyatlarına baktığınızda elektrikli modellerin içten yanmalı motorlara göre biraz daha avantajlı olduğunu. Biraz da herhalde yeni bir gelişmeyi, aslında bir yeniliği deneyimleme güdüsü de var orada. Haliyle elektrikli de bir artış trendi olduğunu ve kendi payını, mesela sıfır araç ilk 4 ayda %12 küçüldü diyorum ama sadece elektrikli araçlara baktığınızda kendi içerisindeki artışı %14 oldu. Haliyle piyasaya karşı giden bir rüzgarı var.
1: Tabii teknoloji de hızla değişiyor.
0: Tabii.
1: Yapay zeka çağındayız şu
0: Doğru.
1: anda. Özellikle de genç profilin daha çok yeni teknolojiye yatırım yapmak istemesi, onu kullanmak istemesi de çok normal
0: Biraz
1: değil mi?
0: telefonlar gibi,
1: Oradaki
0: evet. Akıllı
1: hareketin.
0: telefonlar gibi.
1: Evet.
0: Kesinlikle deneyimlemek istiyorlar ama bir yandan tabii bu oradaki gelişmeler geleneksel otomotiv sektörünü de gelişme zorluyor.
1: Tabii mutlaka.
0: Birçok aslında bildiğimiz geleneksel araçların da artık iç ekran tasarımları işte artık orada ciddi bir rekabet var. Onlar da karşılık vermeye çalışıyor. Hibritler de aynı şekilde. Ama haklısınız. Yani orada çok hızlı gelişen bir teknoloji. Menziller çok önemli. Ciddi fark yaratıyor. Şimdi artık yavaş yavaş 800-850 kilometreler duymaya başladık.
1: Duymaya başladık mı onu?
0: Bunların tabii
1: Yani.
0: yansıması ne olacak? Gerçekte pratikte kullanmaları ne olacak? Ama sürekli orada bir inovasyon var. Ama işte bunun da bir dezavantajı şu olabiliyor. İkinci el fiyat dengelerinin oturması biraz zaman alacak ikinci elde. Yani geleneksel bir otomobilde siz aldığınızda 1-2 sene sonraki değerini aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ama elektriklide sürekli teknoloji geliştiği ve çok daha iyi bir teknolojiyle daha rekabetçi bir fiyatlı aracın piyasaya çıkma durumunda sizin elinizdeki aracın biraz değer kaybı söz konusu olabilir. Haliyle biraz daha aslında temkinli bir segment olduğunu söyleyebiliriz.
1: Elektrikli araçların ikinci el piyasası oluştu mu?
0: Tam oluşmadı işte. Tam olarak oluşmadı. Çünkü şöyle, şimdi aslında ikinci el araç fiyatını belirleyen şeyler neler? Bir takım makroekonomik göstergeler, kurun ne noktada olduğu vesaire, maliyetler, yani aracın üretim maliyetleri, ki orada bile bir enflasyon var dünya çapında, bundan bir 10 sene önce göre, pandemi döneminde özellikle. Ama en önemli parametrelerden biri sıfır fiyatı. Yani size de örnek veriyorum, şu an bir 2024 model bir araç varsa onun fiyatını en çok belirleyen parametrelerden biri o aracın 2026 modelinin çıkacağı fiyat. Biliyorsunuz orada da bir liste fiyatı oluyor ama pazarlıkla ciddi bir indirim de yapılabiliyor. Üreticiler de aynı zamanda franchise'lar bu indirimleri yapıyor. Bu da sizin aracınızın fiyatını baskılıyor. Şimdi elektrikli araçlara daha çok yenilik olduğu için, örnek veriyorum, sizde 2024 model bir araç var ve 500 kilometre menzili. Şu anda 750 kilometre menzilli bir araç çıkacağı söylendiğinde bu biraz ikinci el değerini zorlayabilir. Haliyle tam olarak dengesi oturmuş değil. Ama tercih eden segment açıkçası çok bunları takılıyor gibi gözükmüyor. Biraz daha işte akıllı telefonlar gibi diyorum ya, yani
1: Evet.
0: değerinden çok o deneyimine önem veren ve birinci araç gibi değil de daha çok ikinci araç gibi kullanan, haliyle yani kitleyi etkilemiyor. Sonuçta işte toplam pazarın %2-2,5'una geldi.
1: İkinci el araç alınırken tüketicinin en çok dikkat etmesi gereken kriterler neler?
0: Tabii konuştuğumuz şu ana kadarki fiyat vesaire ve yakıt tipi segment dışında bir kere güvenilir bir ekspert raporu olması çok çok
1: Evet,
0: önemli.
1: evet.
0: Yani bu son birkaç yıl özellikle bizim de içinde bulunduğumuz, yani Baba Cars'ın da dahil olduğu kurumsal ekosistemi biraz daha öne çıkardı. Daha önce biz bir sosyal medyada aslında bir anket de yapmıştık bununla ilgili. Her üç kişiden bir kişinin araç alırken veya satarken dolandırıcılıkla karşılaşma riski bulundu orada. O bulgulara göre. Haliyle şeffaf ve bağımsız bir ekspertiz raporu olması lazım. Aracın kondisyonuna çok hakim olmanız lazım. Artı size sağladığı bir takım avantajlar. Örnek veriyorum. Sorgusuz sualsiz geri ödeme hakkınız var mı? Garanti kapsamında mı? 3 ay 5000 kilometre standart garantiye sahip mi? Bu tip aslında güven unsurunu ortaya çıkaran, ki aslında hani Baba Cars bundan 7 yıl önce kurulma amacıyla bu tamamen bu güven aslında olgusunu adreslemek ve hani ikinci el araç satma işini böyle bir külfetten, zahmetten çıkarıp çok kolay bir deneyim haline getirmek olduğu için herhalde güven en çok dikkat edilen şeylerden biri.
1: Batarya sağlığı tabii ve sizin dediğiniz gibi o ekspertiz süreçleri de çok önemli. Orada standartlar oturdu mu?
0: Çok ciddi orada çalışmalar var. Ticaret Bakanlığı'nın da öne ayak olduğu, tıpkı aslında ikinci el genel pazarında öne ayak olduğu gibi son 3 yıldır üst üste çıkan yönetmelikler piyasanın belli bir denge oturmasına ve fiyat istikrarının gelmesine çok önemli bir rol oynadı. Aynı şekilde şu an ekspertiz. Çünkü binlerce ekspertiz noktası var Türkiye'de. Bu iş de artık çok büyüdü. Oraya da belli bir standart getirme, TSE standartlarını uygulama tarafında yakın zamanda yönetmelikler de yayınlandı. Haliyle ama buna rağmen tabii

0: ki en nihayetinde orada bir kişi çalışıyor ve o kişinin gün içerisinde nasıl hissettiğiyle ve aracı nasıl ele aldığıyla da alakalı. Yansıyan ışığın durumu, aracın bazı olası gizli kusurları vesaire. Bazen çünkü tespit edilemeyen bazı durumlar da olabiliyor. Zaten onu da geliştirdiğimiz zaman yani mesela Avrupa'ya baktığımız araçların geçmişleri çok net bir şekilde tutuluyor. Aslında sadece siz bir şasi numarası girerek bütün aracın başına gelen şeyleri görebiliyorsunuz. Bizim ülkede hala tabii bu sanayi kültürü ve aracı özellikle biraz da ustalara aslında resmi işlemlere sokmadan yapma huyu var. Bunlar aracın geçmişi konusunda tabii insanları daha güvensiz hale getiriyor. Hatta biliyorsunuz o yüzden birçok yolda hasarlı araç aynı şekilde kullanılıyor. Neden? Yaptırılırsa eğer orijinalliği kaybolur diye. Ama oradaki o göçük nesillerce devam ediyor. Yani belki 5 kişi aracı almış satmış ama orada o duruyor. Çünkü kimse oraya dokunup bir endişe yaratmak istemiyor. Ama şu var, siz bir hasarın, yani dediğim gibi başka ülkelerde böyle değil. Mesela araçta bir hasar varsa boyanır. Ne güzel, aslında birisi sizin yerinize boyatmış orayı, düzeltmiş ama şöyle bir endişe olmuyor. Ya acaba nasıl bir kaza geçirdi de burası onarıldı? Çünkü bütün geçmiş orada açık açık var. Burada tabii biraz o tarafı geliştirebilirsek aslında ikinci el ve aynı zamanda otomotiv sektörü önünde çok bir bariyeri aşmış oluruz. Daha önce Tramer'le aslında bu yapıldı. Olmayacak bir şey değil. Sıkı bir çalışmayla bence hep birlikte bunun üstesinden gelebiliriz.
1: Tabii o noktada sizin gibi kurumsal oyuncuların da aslında piyasaya girmiş olması bu anlamdaki güven meselesini biraz daha güçlü hale getiriyor, değil mi?
0: Kesinlikle. Tabii yani bizim gibi bir alternatifin olduğunu bilmesi ve her zaman için bir referans noktası olarak görüyor olması müşterilere bir güven sağlıyor. Ama dediğim gibi mesela bazı ülkelerde yine aynı şekilde çok ufak garajlar hala araç bakım onarımı yapabiliyor ama yaptığı her şeyi sisteme merkez olarak girdiği sürece hiçbir sorun yok. Yani burada kastettiğimiz şey tabii ki servis dünyası aynı şekilde işine devam edebilsin. Ama yapılan bütün işlemler şeffaf bir şekilde sokulduğunda bir süre sonra artık bugün çok endişe edilen, mesela bir örnek vereyim, biz tavanı boyalı bir aracı asla almıyoruz. Neden? Çünkü her zaman bir takla atma riskinden dolayı. Ama aslında belki de bir saksı düşmüştür.
1: Evet.
0: Siz gönül rahatlığıyla bunu aslında yapabilmelisiniz ve sonra da geçmişten çıkıyor olabilmeli. Haliyle burada biraz alacak yolumuz var.
1: Bugün siz bir araç almak isteseniz hangi segmentlere en yakından bakarsınız?
0: Tabii ihtiyaca çok bağlı. İkinci el değeri önemli. Yani sizin aldığınız aracın 2 sene sonra. Şimdi aslında şöyle bir bilgi de vereyim bir yandan. Yılbaşından beri ikinci el otomobil fiyatları %4 civarı arttı. %4.2. Döviz ortalamada dolar euro %6 civarı arttı. Yani otomobil hala en azından dövize karşı, yani özellikle 6 ay 12 aylık periyotlara yaydığımızda birebire yakın bir korelasyon çıkıyor. En azından dövize karşı yatırım değerini koruyor. Tabii enflasyonun gerisinde, enflasyon %16.5 civarı ilk 4 ay sonunda. Amaç da o zaten. Yani doların, euronun veya ikinci el araç fiyatının biraz da enflasyon verisinin altında olması lazım ki biraz da enflasyonla mücadelenin. Bu yüzden fiyatlar bir denge içerisinde. Haliyle bir yatırım değeri var. Ben şahsen ikinci el değerini koruyup korumamasına çok bakarım. Ondan sonra tabii ki ihtiyaçlar gelebilir. Yani yakıt olabilir, büyüklük olabilir. Ben tabii İstanbul'da her zaman daha küçük arabadan, otomobillerden yana bir insanım. Ama tercihler biraz da aslında evde kaç kişi var, nasıl bir ihtiyaç var, uzun yolda kullanılacak bir, daha çok şehir içi mi?
1: İhtiyaçlara bunları göre.
0: Tamamen ihtiyaçlara göre belirli ama dediğim gibi önce bir genellikle fiyat ve güven. Yani bir, fiyatı makul mü, iki, güvenilir bir yer mi? Yolculuk buradan başlıyor.
1: Peki bugün piyasanın geneline baktığınızda sıfır ve ikinci el açısından fırsat mı görüyorsunuz yoksa temkin mi?
0: Tabii yani şimdi ihtiyaç penceresinden bakalım. Yatırım olarak aslında konuştuk. En nihayette bugün otomobil biraz daha ihtiyaç üzerine giden ve daha uzman, daha mesleği bu olan kişilerin yaptığı bir sektör haline geldi. Özellikle pandemi döneminde yaşanan problemlerden dolayı biliyorsunuz çok fazla fiyat köpüğü vardı ve astronomik rakamlar vardı. O birçok insanı aslında piyasaya çekti ve halk arasında alsatçı tabir edilen aslında biraz daha fırsat üzerinden bu iş yapanlar vardı. Şimdi artık uzman ellerde diyebiliriz. Bu bağlamda ben hala otomobilin en azından dediğim gibi bir dövize göre diğerini önemli ölçüde koruyor olmasını çok önemsiyorum. Çünkü bir yandan işte konforu var, mobilitesi var, ses aldığı başka avantajlar var. Fakat fiyatlar şu an dengede. Ben şunu düşünüyorum. Eğer ihtiyacınız varsa almaya veya satmaya en doğru zaman şu zaman diyorum. Bir ay sonra da bunu söyleyeceğim. Çünkü dengeler her şeyi değiştiriyor. Yani örnek veriyorum, sizin bir aracınız var. Biraz bekleyeyim, değeri yükseliyor derseniz onun yerine alacağınız aracın da değeri yükseliyor.
1: Yükseliyor.
0: Veya düşmesini bekliyorsanız alacağınız aracın, satacağınız araçta da. Yani ilk aracınızsa belki bu zamanı kovalamayı anlayabilirim. Ama eğer bir takas söz konusu ki bizim yaptığımız işte biz aracını satan müşterilerin %70'i yeni bir araç almak için. Yani en azından

0: Şirketler böyle söylüyor. Haliyle ihtiyaç varsa hiç ertelememek. Çünkü talep ertelemenin başka dezavantajları oluyor. Talebi de siz ertelediğinizde ve birçok kişi bunu ertelediğinde ondan sonra birdenbire bu defa fiyat patlamaları olabiliyor. En doğru zaman ihtiyacınız olduğu zaman değildir.
1: Güzel o, güzel bir tanım oldu. En doğru zaman açısından. İkinci elde değerini koruyacak en önemli kriterler neler aracın? Ya,
0: bir marka model gerçekliği var. Tabii isimlerini vermeyelim ama birçok insanın aklında hep yolda gördüğü, bildiği markalar hala aslında liderliğini koruyor. Bu ne demek oluyor? Bunların ikinci el değerleri de hali. Yani bunlar popüler araçlar. Piyasada çabuk alıcısı olan ve hızlı satabileceğiniz araçlar. Hız çok önemli çünkü paranın da maliyeti var. Şimdi bize bu kadar çok ilgi olmasının sebebi aslında biraz çok hızlı bir şekilde bu işlemi yapabiliyor olmak. Siz kendiniz aracı satmak isterseniz ve belli bir fiyatta diretirseniz bunun tabi alacağı bir zaman var. Bunun bir mevduat valörü var. Yani paranın maliyeti var. Artı üstüne tabi birçok telefonla konuşacaksınız, birçok aracı göstereceksiniz, birçok ekspres merkezine gideceksiniz. Bu tip kolaylıkları da sağlıyor oluyor. Haliyle yani böyle bakıldığı zaman kesinlikle doğru bir seçim olacağını ve hani bu zaman için bu imkanları değerlendirmenin daha doğru olacağını söyleyebilirim.
1: Otomobil eskiden bir anlamda bir yatırım aracıydı da, öyle değil mi? Tabii. Yani değerlensin diye de alınan bir doğru varlıktı. Satışlar ve tüketici talebi açısından buradan baktığınızda yeniden bir tüketim ürünü mü oldu?
0: Büyük oranda öyle oldu. Ama tüketirken de yatırım değerini hala birçok şeye göre koruyabilen. Koruyor mu? Yani diyorum ya, dövize karşı koruyor olması bile önemli. Haliyle bu çok önemli. Bir de az önce bahsettiğim gibi belli marka modellerde talep olması durumunda fiyatını da daha koruma durumu var. Haliyle ikisinin ortası diyebilirim. Bir yandan ihtiyaç. Ama şey, haklısınız yani, bir kişi ihtiyaç duymadığı halde bu konuda da aynı şekilde artık kalktı ortadan. Yani genelde işte yaşayacakların veya belli bir amaçla almayı anlayabiliriz ama.
1: Barınma amaçlı.
0: Barınma amaçlı veya mobilite amaçlı.
1: Evet.
0: Ama tabii bir yandan bunu yaparken değerini koruması da bir ekstra.
1: Evet. Çok güzel anlattınız. Çok da keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Araba Sevdası'ndan bugünlük bu kadar. Tüm yollarınız açık olsun diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: evin konumu ne kadar güzel. Her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
1: Çok geniş. Zor temizlenir.
0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
1: Onun rengi kötü. Bilemedim.
0: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
1: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
4: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
3: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
4: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle. Otobit'te.
6: Millilerimiz 24 yıl.
7: Baba. Ne? Amerika uzak mı?
8: Oo, çok uzakta bizim.
7: İzleyenler mi?
8: Yerler tabii ya. Duymaz olurlar mı?
7: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
9: Beyler, hadi beyler.

0: 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Seni güveniyoruz.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: kazaneni Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Biz neyi unuttuk ya?
4: Petrol ofisi kampanyası.
5: Petrol ofisi kampanyası.
3: Ben onu unuturum.

0: Petrol ofisinden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira

0: Fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Para ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım gününden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Saat 13'te piyasaların gündemini konuşacağız. İçeride Merkez Bankası ve Avrupa tarafında da Avrupa Merkez Bankası'nın kararını bekliyoruz. Bakalım bugün öne çıkan haberlerinde neler var? Önce hemen bir göz atalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'daki hedeflere yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Trump bir anlaşmaya varılamaması halinde bombardımanın ertesi gün yeniden başlayacağını söyledi. Saldırıların yeniden artması riskli varlıkları ve altını baskıladı, petrol fiyatlarını sıçrattı. Enerji piyasası danışmanlık şirketi FGE Nexantec'a göre Hürmüz Boğazı Ağustos ayına kadar fiilen kapalı kalırsa petrol fiyatları varil başına 150 dolara yükselecek. Orta Doğu'da çatışmaların şiddetlenmesi, savaşın beklenenden daha uzun süreceğine ilişkin endişeler ve enerji fiyatlarından kaynaklı enflasyonist baskıların artması, özellikle Euro bölgesinde stagflasyon endişelerinin artmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azalışla 426 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.
0: Ve şimdi de bakalım küresel haritamıza bir gidelim. Bu haberlerin ışığında nasıl bir görünüm var? Hızlıca göz atalım. Merkez Bankası kararını beklerken içeride 13.744, BIST 100 endeksi yatay bir görünüm. Avrupa'da pozitif şu anda. Londra 0.72, Madrid 0.99, Paris 0.70 yukarıda ve Frankfurt'ta da pozitif yatay bir görünüm var. Asya'yı karışık bir seyirle bugün tamamlamıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise S&P 0.84, Nasdaq 1.22, Dow Jones'ta ise 0.84. dörtlük yukarı yönlü hareket olduğunu vadeli tarafta takip ediyoruz. Bakalım petrol fiyatlarına, oradaki görünüm nasıl? Petrolde 0.99'luk geri çekilme, 92.25 şu anda seviye. Ham petrol 89.57 ve doğalgazda da 3.12 seviyesini takip ediyoruz. Bir de dönelim kıymetli metal cephesine. Ons altın 4093'te, gümüş 64.12, 1.14'lük yukarı yönlü hareket var orada. Platin 1671, 0.29'luk yükseliş ve paladyum 1245, 2.26'lık yukarı yönlü hareketle. Ve şimdi dönüyoruz. Fatih Yılmaz bizimle birlikte olacak Almanya'dan. Bugün kritik bir karar var Avrupa Merkez Bankası'ndan. Dönelim Fatih'e soralım. Nedir beklentiler Fatih?
2: Melis Kobal, teşekkürler. Evet, İran'daki savaşın küresel piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor. Özellikle tekrar çatışmaların tırmanması endişeleri de arttırmış durumda. Enerji fiyatları, özellikle enerji enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Sen de ifade ettiğin üzere piyasalar Merkez Bankası'nın 2023 yılından bu yana ilk kez faiz arttırımına gitmesini bekliyor. Beklenti politika faizinin 25 baz puan yükseltilmesi. %2.25'e çıkarılması yönünde uzmanlar bu adımın enflasyonla mücadele açısından önemli olduğunu ifade ederek ekonomik büyüme ve şirket karlılığı üzerinde hala bir baskı olabileceğinin altını çiziyor. Faiz kararı öncesinde Avrupa borsaları güne temkinli ancak pozitif başladı. Eurostock 50 endeksi %1'in üzerinde yükselirken Almanya, Fransa, İngiltere borsalarında artışlar görüldü. Piyasalardaki dalgalanmaların biraz önce söyledik nedeni petrol fiyatlarının yükseliş, İran ile yaşanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatındaki o aksamalar Brent petrolün fiyatını, varil fiyatını yine 93 doların üzerine çıkardı. Bu durum hem Avrupa'da hem de ABD'de enflasyon endişelerini de yeniden gündeme taşıdı. Artan enerji maliyetlerinin havayolu ve turizm şirketlerini olumsuz etkilediği biliniyor. Yüksek faiz beklentileri, hisse senetleri ve kripto para piyasaları üzerinde de baskı oluşturuyor. Küresel piyasalar şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın faizlerin geleceğine ilişkin mesajlarında diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Melis Kobal.
0: Çok teşekkür ediyoruz Fatih. Sana da kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. Ve buradan dönüyoruz One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş'a piyasalardaki son durumu konuşmak için. Hoş geldiniz diyelim. Bugün nasıl bir fiyatlama var? Tema nedir? Sizden dinleyelim.
3: Merhaba Melis Hanım. Vallahi piyasalara bakarsak biraz gör moduna geçmiş vaziyette. Aslında son bir aylık periyoda bakarsak aşağı yönlü bir hareket tetiklenmeye başladı. Dünya borsalarında Son bir ayın en düşük rakamlarını test ettiğimiz günlerden geçtik. Yavaş yavaş dengelenmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz SpaceX'in halka arzı var. Oraya yönelik talebin çok kuvvetli olduğuna yönelik söylentiler var. Daha sonuçlar, resmi sonuçlar açıklanmadı. Bunun paralelinde de bütün hemen hemen Mega 7 dediğimiz şirketlere de dahil hepsine satış gelmiş vaziyette. Bir yandan da Körfez bölgesinde beklenen, daha doğrusu İran, Amerika, İsrail üçgenindeki süreçte beklenen anlaşma bir türlü gelemedi. Gelemedikçe de tansiyonun yükselmeye başladığını görüyoruz. Bu da petrol fiyatlarında bir dalgalanmaya yol açıyor. Bu da risk iştahını düşüren unsurlardan bir tanesi oldu. Özellikle Trump'ın işte dünkü yapmış olduğu açıklamalara bakarsak artık bundan sonraki süreçte İran'la olan müzakerelerin gerekiyorsa güç kullanarak devam edeceğine dair söylemleri, biz sabrımız taşma noktasına geldi tarzında söylemler oldu. Bunun paralelinde likitte ihtiyacı bir yandan devam ediyor. Bunun da yansıması olarak işte kıymetli metaller de satış yemekte. Özellikle de bu faiz arttırmaları, merkez bankalarından gelecek olan enflasyonla mücadele adına faiz arttırmaların gelecek beklentisi buradaki satışı tetikleyen temel unsurlardan. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var biliyorsunuz. Orada bir faiz arttırma beklentisi kaçınılmaz gibi gözüküyor. Herkes buna kani olmuş vaziyette olduğunu belirtelim. Aynı zamanda bizim Merkez Bankamızda bugün PPK toplantısı var. Orada bir beklenti olmadığını belirtelim. Yani iki görüş var. Bir normalleşme adımı olarak 300 bas puanlık yukarı doğru politika faizin zımni olarak zaten yüksek seyrediyor biliyorsun. Haftalık repodan yapılmıyor fonlama. Bunu normalleştirme adına böyle bir adım yapılabileceğini söyleyen kimi ekonomistler değerlendiriyor. Kimisi de ileride faiz indirmenin daha zor olabileceği koşullarda ve bir faiz arttırma sinyali vermemek adına aslında normalde gerçekleşti de fiilen ama görünürde faiz artmamış gibi gözüken bir unsur var. Bunun da politik açıdan biraz sıkıntı yaratabileceği görüşüyle beraber normal koşullarda bu haliyle kalmasını bekliyor. Bu iki görüşten bakalım hangisi hakim olacak. Benim beklentim sabit bırakması şeklinde olduğunu belirteyim. Herhangi bir değişikliğe gitmeden. Metine bakacağız. Metindeki alt başlıklarda bize neler söyleyecek. Bunun paralelinde de birazdan şekillenen bir piyasa ortamı oluşacak diye düşünüyoruz.
0: O zaman şimdi analizlere geçelim ve BIST 100 haftalık grafikle başlayalım. BIST 100'de şu anda evet. 13.738 seviyemiz. Tabii Merkez Bankası kararını bekliyoruz. Metin de çok önemli olacak. Nedir? Yön nereye doğru sizce? Beklentiler nasıl?
3: Son 5 haftadır bir düşen bir piyasa içindeyiz. Geçtiğimiz haftadan itibarenki sürece baktığımız zaman şunu söylemek lazım. Artık burada bir taban arayışı içindeyiz. Önemli bir destek noktasına geldiğimizi belirtelim. Bir sıkışma içinde olduğumuzu da vurgulamak lazım. Kısa vadeli değerlendirdiğimizde burada bizim dikkatimizi çeken kısa vadeli 5 ve 8 haftalık ortalamalar 13.850 ile 13.400 aralığında yukarıda bizim tepede direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda da 22 haftalık ortalama olan 13.450'ler destek konumunda. Bu aralığın içine girmiş ve yön arayışı içindeyiz. Bir yükselen kanal içinde hareket ettiğimizi belirtelim. Büyük yükselen değil ama ara yükselen kanaldan bahsedersek ara yükselen kanalın da desteğine hemen hemen geldik dayandık. Normal koşullarda bu haftadan sonra önümüzdeki haftadan itibaren piyasanın bir tepki vermesi lazım. Eğer bu tepki gelemezse o zaman zayıflamaya başlayan bir piyasayla karşı karşıya kalırız ki o zaman da 13.450-13.350 bölgesini kaybetme durumu riski oluşmaya başlar. Böyle bir olgu oluştuğu takdirde de maalesef aşağıda daha önce biliyorsun İran savaşı başladıktan sonraki süreçte test ettiğimiz bölgeler 12.400'ler bir önümüze o zaman potaya girmeye başlar. Bu da pek arzu edilecek bir unsur olarak karşımıza çıkmayacaktır. O nedenle önümüzdeki hafta çok çok kritik olacak. 13.450-13.350 bandının muhakkak korunuyor olması gerekiyor. Buradan gelecek hareketlerin kuvvetli bir harekete bürünebilmesi için de yukarıda 13.900'den üzerinde haftalık kapanış görmemiz lazım. Benim temel dinamik olarak takip ettiğim unsur şudur piyasa adına baktığımız zaman. 5 haftalık ortamın 6 veya üstü bizim için kritik öncelik. 5 5 haftalık ortalamanın altında kaldığımız zaman baskın devam ettiğini, 5 haftalık ortalamanın üzerine bir kapanış silsilesi başlarsa da hareketin bir trende dönüşme ihtimalinden bahsederiz. Dalga sayısına bakarsak da bir önceki düzeltmeyle benzer bir dalga içinde olduğumuzu, o nedenle önümüzdeki haftanın çok çok kritik bir hafta olacağını vurgulamak istiyorum. Karar haftası olacak. Tamam mı, devam mı, ona karar vereceğiz. Tamamsa buradan yukarı doğru, devamsa satış baskısı şeklindeyse de o zaman biz maalesef o zaman 12.400-12.500'leri konuşmaya başlayacağımız günlere arifesindeyiz diye değerlendiririz. O nedenle önümüzdeki haftayı çok yakından takip etmesi gerekiyor yatırımcılar.
0: Peki, o zaman devam edelim Brent petrolle, günlük grafikle.
3: Brent petrol tarafına bakarsak orada da bir sıkışmadan bahsetmemiz mümkün. Buradaki sıkışmaya da baktığımız zaman bizim için burada 100 günlük ortalama bizim için kritik, öncelikle 90 dolar sınırında olduğunu belirtelim. Bunun altında daha önce bir iki deneme oldu ama bunlar başarılı olamadığını, ama eğilime bakarsak aşağı eğilim yönünde bir seyir takip ediyoruz. Burada da bir sıkışma içindeyiz aslında. Yukarıda şu an için baktığımız zaman kısa vadeli 5 ve 8 günlük ortalama cinsinden değerlendirdiğimizde 93-94 bölgesi bizim için kritik. Aşağıda da 90 dolar bölgesi kritik. Bu iki yöne de hangisi geçilecekse o tarafa doğru hareketin devam etmesi. Yani kararsızlık bölgesi içine girmiş vaziyette. Yaklaşık olarak 2 haftalık, hatta 3 haftaya dayanan bir süredir biz bu aralık içinde kalmaya devam ediyoruz. Herkes artık bugün yarın bir uzlaşı gelecek beklentisi, burada fiyatlar aşağı doğru evrilecek beklentisi içinde, ama bir türlü bunun gerçekleşemediğini görüyoruz. Aşağı şartlı sarkması olabilir bu 100 günlük ortalamanın, bahsettiğimiz 90.70'lerin altına sarkma olabilir. O takdirde hemen 89'dan, ama mühim olan hikaye 100 günlük ortalamanın altında kapanışların başlaması. Eğer onu alabilirsek, yani 100 günlük ortalamanın altında kapanışlar alabilirsek, ki keza bu da 22 haftalık ortalamayla hemen hemen aynı seviyeler 89.75'ten. Esas hikaye ondan sonra başlar. O bölgenin altındaki fiyatlamalar geliyorsa da barış unsuru devreye girmiştir. Hürmüz Boğazı açılmıştır. Tekrardan tanker trafiğine müsaade edilmiştir. Böyle bir olgu içine girersek de biraz daha sert bir mumla karşı karşıya kalırız ve bunda da maksimum geri çekilme sınır olarak ben 77 dolarla 80 dolar arasını görürüm. Orasının artık bundan sonraki süreç için bizim için, belki birkaç aylık periyod için, belki önümüzdeki 5-6 aylık periyod için alt taban sınır bölgesi olarak takip etmemiz gereken seviye. Öyle bir gelişme olduğu takdirde de bizim için bundan sonra 80 dolarla 89 dolar arasında yeni bir taban arayışına giren petrol piyasasıyla karşı karşıya kalırız. Her şey olumsuza döndü. Tekrardan yüksek montanda, yüksek tonda savaşa döndüğümüz takdirdeyse de o zaman 95.5-96 dolar bizim için kritik olacak. O bölgenin üzerindeki kapanışlar ise bize tekrardan yukarı yönlü bir ivme getirme potansiyeli içermeye başlayacaktır önümüzdeki günlerde. Evet. Yani stratejiler tamamen buna göre kurulmalı.
0: Evet, peki o zaman haftalık grafikten de devam edelim ve Brent petrol tarafında.
3: Tabii ki. Brent petrolle dediğim gibi en kritik eşik burada 89 dolarlar, kırılacak mı kırılmayacak mı? 22 haftalık ortalamanın bulunduğu bölge burası. Eğer haftalık kapanışlar 89 doların altında başlarsa biz burada artık bunun piyasa tarafından kabul edildiğini ve aşağı yönlü bir seyirin tetiklenme ihtimalinin kuvvetlendiğini görürüz. O takdirde de barın uzun bir sergilemesi beklenir. Tek barda mesela 85 dolarlara, 84 dolarlara kadar düşme potansiyeli oluşmaya başlar. Ondan sonraki süreçte de biz yavaş yavaş aşağı doğru seyirin devam ettiğini, orada da taban bölge olarak da 77 dolarla 80 doları takip etmek gerekiyor. Dediğim gibi ondan sonraki süreç 77-80 doları band bölgesi olarak taban, yukarıda da 90-91 dolar bölgesini taban bölge olarak takip ederiz. Ondan sonra çok uzun bir süre o bölgenin içinde kalma potansiyeli oluşur.
0: Peki, o zaman dönelim altına. Çünkü altında da
3: tabii ki.
0: Şimdi kritik seviyeler neresi olacak? Çünkü 4100'ün de altına saktık altın tarafında. 200 günlük ortalamanın evet. da altına geldik. Tabii kritik. Çünkü psikolojik 4000 dolar seviyesinin kıyısına kadar gelmiş durumdayız. Ne diyelim altın için? 4036'ya kadar geldik bugün.
3: Ben beklentim burada zaten 4900 bölgesi geçirmedikten sonra ikili dip yapma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyordum. Bunun gerçekleştiğini söylemek mümkün. Şimdi mesele burada 4000 doların üzerinde 4000-4100 dolar bölgesinin korunup tekrardan bir ivme kazanacak mı kazanmayacak mı? Günlük grafik cinsinden değerlendirdiğim zaman buradaki yukarı tepki hareketlerine bizim için kritik eşikler 4215 ve 4310 seviyeleri. Yavaş yavaş burada yataylaşıp ortamlar aşağı gelip bu 5 ve 8 günlük ortamlar yukarı yönlü fiyat olarak geçirmeye başlarsa diyeceğiz ki tamam, burada taban çalışma onaylandı. Piyasa tekrardan bir tepki hareketi vermek isteyecek. Ama bu tepki hareketi olarak kalacak yoksa bir trend dönüşümü olacak, onu gelecek olan haber başlıkları belirleyecek. Bu faiz arttırım döngüsünün başlığı olması merkez bankaları tarafından biraz burada stres yaratan temel unsur konumunda olduğunu vurgulayalım. Yukarı doğru harekette buradan gelecek hareketi tepkisel nitelikte kalırsa 4450 dolarları geçmesini çok fazla beklememek gerekiyor. Burada bir trende dönebilmemiz için tekrardan özellikle de şunu belirteyim, 4460'ın üzerinde kapanışlar görebilirsek o zaman bir trende dönme ikili dip formasyonu oluştu. Burası bir W yapma ihtimali kuvvetlenir. O zaman da tekrardan bir 4900 ve daha sonrasında 5100-200 bölgesine doğru gitme ihtimalini konuşmaya başlarız. Ha, bu iş öyle olmadı. Tersine seyri devam ediyor. Ki burada da haftalık grafiğe baktığımız zaman burada sıkıntılı nokta ne? 55 haftalık ortalamanın altına sarktık. Bir önceki turda o bölgeden hemen hızlı bir tepki vermiş, 4900'lere gitmiştik. Maalesef bu sefer bu 55 haftalık ortalamanın altına sarkmış vaziyetteyiz. Bu dikkat çekici bir unsur. Eğer bunun altına kalmaya başlarsak bizim için burada 100 haftalık ortalama ön plana çıkmaya başlar ki hareketin başladığı yerde 2023'ün sonlarında bu 100 haftalık ortalamanın geçtiği bölgedendi. 100 haftalık ortalamanın bulunduğu seviye neresi diye sorarsan bana da orası da 3710-3715 bölgesinde olduğunu belirtelim. Maalesef eğer 4000 doların altına sarkış hareketi tetiklenirse bu hareketin 3700'ler bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Ondan sonraki süreç 3700-4100 bandı içinde bir taban arayışının oluşmaya başladığı döneme işaret eder. Birinci koşul ne? Burası sarkma, ihlal. Toparladı, 4100'den üzerinde kapanışlar gelmeye başladı. 5 ve 8 günlük ortalama üzerine gitti. O zaman 4450'lere kadar bir tepki hareketi. Tepki hareketi boyutun üzerine çıkıyorsa 4550'lerin üzerini takip etmek lazım. Eğer onun üzerine çıkarsak da 4900'leri, 5100'leri konuşmaya başlayabiliriz. Ama maalesef 4100'ün altındaki kalıcılık devam eder. 4000'i kırarsak o zaman da 3700 riski oluşmaya başlar önümüzdeki dönem adına baktığımızda.
0: Evet. Peki şimdi bugün Merkez Bankası'ndan nasıl bir metin görebiliriz sizce?
3: Yani Şahin tonunu koruyacaklardır muhakkak. Mecbur diyelim. Faizle ilgili bir değişiklik yok ama metin üzerinden mesaj vermeye çalışılacağı belirtelim. Bu noktada da konsensüs oluşmuş vaziyette. Merkez Bankası'nın aşağı yönlü faizi indirme alanında gittikçe daralıyor. Mevcut enflasyon risklerinin devam etmesiyle beraber buradaki süreç bize ötelenmeye başladığını gösteriyorum. Savaş başladığı zaman işte faizlerle ilgili süreçte biz Temmuz-Ağustos'a ötelenir, tekrardan ara verdikten sonra bir faiz indirim döngüsüne başlayabiliriz beklentisi için dedik. Ama maalesef görüyoruz ki bu süreç biraz daha uzayacak çünkü savaşın süresi de uzadı. İşte herkesin beklentisi ilk başta 2-3 hafta içinde bu sonuçlanırdı. 3,5 ayı tamamlıyoruz neredeyse ki bu yazı da kapsayacak bu şekilde bürünebilir. Muhtemelen biliyorsunuz Kasım ayında Amerika'da seçimler var. Onun öncesinde bir şekilde bir denge arayışı içine girmeye çalışan bir Amerikan başkanı burada bir şekilde sulh elde etmeye çalışacak. Ama o da İsrail tarafından arada bir sabato edildiğini takip ediyoruz. Bu da gerginliği arttıran tonlardan biri. İran tarafı daha çok güç devşirebilmek, yani daha çok kazanım elde edebilmek adına süreci uzatmaya çalışıyor. Takvimde de Trump'ın eli sıkışmaya başlayacağı için bir şekilde uzlaşıda kendi lehlerine yeni sonuçlar elde edebileceklerini planlıyorlar. Bir satranç borç oyunu içindeyiz. Bunların paralelinde bizim Merkez Bankası ile ilgili faiz kararlarında ancak tekrardan faiz indirim döngüsüne girebilmemizin artık Ekim, Kasım, Aralık aylarına doğru kayma ihtimali gündeme geldiğini belirtmek isterim. Bu da ister istemez enflasyon nerede şekilleneceği bağlı olacak. Burada da işte 29-32 bandı bir bölgenin içinde oluşma ihtimali gittikçe kuvvetlenmiş vaziyette olduğunu belirtelim. Bu hafta içinde Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu bir açıklama vardı. Oluşan risklerin enflasyon üzerinde en az 5 puanlık bir katkısı olduğunu belirtmişti. Yani o nedenle Merkez Bankası da 26'lara çıkmıştı hatırlarsan. Ama bu şimdilik dedi. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın bundan sonraki 3. mesela enflasyon raporu sunumunda tekrar bir revizyon gelme ihtimali ilk etapta 28 belki sorulara 30'lara doğru yaklaşacak bir tahmin patikası içine girme ihtimali önümüzdeki günlerde konuşacağız. Bu da işte aşağıda eskiden biz ne diyorduk? İşte 23-25 bandında bir enflasyon oluşabilir. Bunun paralelinde de politika faizinin bir şekilde 27-29 bandı

0: bir bölgeye kadar inme potansiyeli olabilir diye değerlendirdik. Şimdi tersi oluşunca da maalesef işte aşağı yönlü risklerin enflasyon tarafında yukarı yönlü risklerin olması faizin aşağı gelişini engellemiş oldu. Bunu da belirtmek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Cenk Akyoldaş, One Portföy Portföy Yöneticisi. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Kolay gelsin yayınlar.
1: Efendim, şimdi kısa bir ara, birazdan yine devam edeceğiz yatırım günlüğünde piyasaları konuşmaya.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim şimdi de Göksel Tekiner'le konuşacağız. Atay Yatırım Teknik Analiz Müdürü, piyasalardaki durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz Göksel Bey. Şimdi bugün tabii Merkez Bankalarının günü. İçeriğiyle başlayalım. Ne dersiniz Merkez Bankası'ndan? Siz ne bekliyorsunuz? Nasıl bir metin karşımıza çıkacak sizce?
1: Şimdi piyasa beklentisi bir değişikliğe gitmemesi yönünde ki son savaş sonrasındaki İran-ABD İsrail üçgenindeki yaşanan gelişmelerle beraber artık Brent petrolünde sabitlendi. Bir 90 dolar enflasyon baskısını beraberinde getiren bir süreç yaşıyoruz. Bu sadece bizim için değil, global anlamda her ülke için benzer bir oluşum var. Bizde de bu toplantıda yine faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Kişisel görüşümde bu enflasyon sürecinde bir süre daha bu şekilde bir süreç Merkez Bankası açısından geçireceğizdir. Biraz önceki konumuzun da bahsettiği gibi şahin bir tonda detaylı açıklamalar gelir bu toplantı sonrasında, ancak genel anlamda en azından bir sonbahara kadarki süreçte Merkez Bankası faiz kararındaki sürecin %37 seviyelerinde bir yatay seyirle beraber faizde bir değişikliğe gitmesi çok da beklenmemesi gerektiğini kanaatindeyim.
0: Peki yıl sonu nedir sizce? Nasıl bir faiz görebiliriz yıl sonunda? Sizin beklentiniz nedir yıl sonu için?
1: Eğer şu yaz ayları sürecindeki durumda 90 doların altında bir Brent petrol görmezsek mevcut durumun üzerine bir 5 puan çok rahatlıkla koyabiliriz. Merkez Bankası'nın faizinin dışında enflasyon rakamlarında enflasyonun da yukarı doğru tetiklemesi bizi biraz daha üst bantlara doğru o %37'nin üstünde 40'ları telaffuz edebileceğimiz bir süreci getirebilir. Ama bu sürecin kısa sürede olması da en azından bu yaz ayları sürecindeki 3 aylık süreçte ortadan kalkması veya taraflar arasında anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Brent petrolün 80 dolarlara gerilemesi en azından bizim için biraz daha geri çekme eğilimini beraberinde getirebilir. Ancak mevcut durumu göz önünde bulundurursak faizde bir değişikliğe gidecek ya da enflasyonu aşağı inecek çok büyük bir argüman yok. Bu da bizim için Brent petrolde 90 dolar seviyeleri enflasyonda da mevcut seviyelerin üzerine artı 5 puan daha koyarak bir süreci geçirebiliriz yıl sonuna kadarki süreçte.
0: Evet, peki enflasyon için ne dersiniz?
1: Enflasyonda yaz sezonundaki sürece rağmen yükseliş var, devam ediyor. Bu süreci Ağustos ayına kadarki dönemde biraz daha sakinlemesi beklenebilir. Ancak sonrasında malum sonbahar ve kış aylarına gelen mevsim döngüsü ortaya çıkar. Ve bunun kaynağı olarak da enflasyonda dönemsellik olarak biraz yükseliş gelebilir. %32'nin üzerinde bir 35 bantları. Ben kişisel olarak yıl sonunda 35-36 bandını çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer mevcuttaki Brent petrol ya da enerji kaynaklı enflasyon baskısı

0: sürüyor olması durumunda.
1: Evet. Peki şimdi BIST endeksinde 13.738 şu anda fiyatlamanın geçtiği nokta. Siz ne dersiniz? Şimdi destek dirençlerde kritik hangi seviyeler olacak ve de bugün nasıl bir kapanış görebiliriz? Tabii metin de önemli olacak burada. Bakalım 14'te gelecek olan metin, ama sizin tahminler ne yönde bugün kapanışına dair?
0: Ya bugünkü en azından piyasa şunu biliyor, faizli bir değişikliğe gidilmeyecek. Bunu herkesin bildiği bir durumda çok da böyle sert aşağı fiyatlama olmasını beklemiyorum. Son günlerde bir 50 günlük ortalamamız var. Bu an itibariyle ortalamanın geçtiği nokta 13.900 seviyeleri. 13.900'ün üzerinde bir kapanış görmedikçe bu yatayda ve volatilitenin devam ettiyse bazı hareketlerin daha ön plana çıktığı bir seyir bekleriz. Ancak 13.600 bir destek noktamız. 13.600'ün altında gün kapanışı yaşarsak da baskı artacaktır. Yani ben 13.600'ün üzerinde fiyatlamanın devam etmesini bekliyorum. Karar sonrasında her şeyin ortaya çıkmasıyla beraber veya metnin detayları ortaya çıkmasıyla beraber de 13.900'ün üzerinde de bir fiyatlamanın görülemeyeceği kanaatinde. Böyle bir kırılma yaşarsak ilk etapta 14.200 seviyeleri, sonrasında da 14.500 seviyeleri bizim için üst direnç bölgeleri olarak hedef noktamız olacaktır.
1: Evet. Peki şimdi sizin beklentiler nasıl petrol tarafında?
0: Hemen onun grafiğini de paylaştık aslında. Burada 90 dolar seviyeleri bizim için kritik bir bölge. Son dönemdeki ya da son haftalardaki volatiliteye rağmen 90 doların altında bir seyir görmüyoruz. Ancak burada güç kaybı, indikatörlerdeki güç kaybının daha ortaya çıktığını söyleyebilirim. Yakın dönemde 90 dolar, yani en azından bu haftaki süreçte 90 doların altında bir Brent petrol görmemiz halinde kısa vadede bir geri çekim eğilimi hızlandığını bekliyor olacağız ki, yani buradaki mevcut teknik görünüme ya da teknik göstergelere baktığımızda yakın dönemde 90 doların altında ilk etapta kaçtı, 200 günlük ortalama geçtiği seviye olan 83 dolar seviyesine kadar bir kısa vadede düzeltme eğilimi olası gibi görünüyor.
1: Evet. Peki tabii bugün malum Avrupa Merkez Bankası'nı da bekliyoruz. Sizi oradan ne beklersiniz? Avrupa Merkez Bankası'ndan ne görebiliriz?
0: Orada çok bir beklenti, hani mevcudu değiştirecek bir beklenti olacağını düşünmüyorum. Onlar da en azından bu toplantıyı pas geçerek bir sonraki toplantıdaki süreci görürler. Şu andaki mevcut tahvil seviyeleri veya faiz oranlarını sabit tutarak bir sonraki toplantıyı yatırımcılar açısından da kendileri açısından da bir iş sürümü olarak değerlendireceklerdir.
1: Evet. Peki altınla devam edelim. 28 haftanın en düşük seviyesindeyiz altın tarafında. 4091 şu an seviye.
0: Şimdi altındaki durum 2024 Şubat'tan itibaren devam eden bir yükselen trend vardı. Bu trend desteğini dün itibariyle test ettik. Bugün sabah saatlerinde bu trendin altında sınırlı da olsa hareketler görsek de trend desteğinin geçtiği yer olan 4034 bin dolar seviyelerinin altında bir fiyatlama görmedik. Yani kısa vadede 4030 seviyesinin üzerinde, yani trend desteğinin üzerinde ons altında tepki hareketleri görebiliriz. Son dönemde sert geri çekilme yaşandı. Ancak 4000 dolar seviyesinin altında bir kapanış veya birkaç günlük kapanış burada trendin aşağı doğru hızlanacağı bir seyri beraberinde getirebilir. Burada yatırımcılar için bence Amerikan 10 yıllıklarına yakından takip edilmesini öneririm. Eğer Amerikan 10 yıllıklarında sürekli yukarı doğru giderse ons altında da 4000 doların altında fiyatlamaları yakın dönemde görürüz. Kritik seviye 4000-4030 dolar seviyelerinin izlenmesi yararlı olacağı kanaatindeyim bu dönemde. 4030'un üzerinde mevcutta bir taşınan pozisyon varsa ons cephesinde rahatlıkla taşınabilir. Ancak 4030 veya 4000 dolar seviyesinin altında bir ons fiyatlaması görürsek artık yazın sonuna kadarki süreçte 3500'leri telaffuz edebileceğimiz bir seyir söz konusu olacaktır.
1: Evet, bu arada gümüşü de soralım. Orada geldiğimiz seviyeler şu anda bize ne ifade ediyor? 64.02'deyiz şu anda. Bugün 0.98'lik yukarı yönlü bir hareket var.
0: Şimdi altın için özellikle tarih Şubat 2026 ve Mart 2026'da gördüğümüz iki tane önemli bölge var. Bugün itibariyle de oralardayız. Bahsettiğim seviyeler 61 dolar seviyeleri. 61 dolar seviyenin tek seferde kırılmasını beklemiyorum. Tepki hareketleri mutlak gelecektir. Genel anlamda indikatörler zayıf, ancak bazı kısa vadeli indikatörler burada aşırı satın bölgeler, yani destek bölgelerinde yatay kanalında desteğine gelinmiş olmasıyla beraber Gümüşte bugünlerde bir tepki hareketi görebiliriz. Kısa vadede yaşanacak tepki hareketler için iki hedef

0: noktası 71 dolar seviyeleri olur. 71 dolar geçirmedikçe de çok da büyük bir hareket beklenmemeli. Sadece kısa vadede volatilite ile beraber trade amaçlı alsat stratejileri geliştirilebilir. 71 doların üzerinde bir fiyatlama görürsek de artık tekrar 90 dolar seviyelerini konuşuruz. Ancak mevcut durumda ben 71 doların üzerinde bir fiyatlamayı çok beklemiyorum.
1: Peki siz bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu teknoloji hisselerindeki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bunu bir taraftan sağlıklı düzeltme olarak görenler var. Bir taraftan tehlike olarak görenler var. Ne dersiniz?
0: Geri çekilmeler şimdi genel anlamda orta vadede veya uzun vadede teknoloji hisselerindeki sürecin bir balon, yani hafızalarımızı hatırlarsak 2000'lerin başlarında teknoloji balonu patlamıştı. Burada bu durum var mı? Bence çok da fazla yok. Geri çekilmeler kısa vadede bir düzeltme eğilim olarak değerlendirmekte fayda var. Çünkü yapay zeka veya bunun üzerine kurgulanmış birçok teknoloji firması burada bu süreçte daha da yolu olacağını düşünüyorum. Özellikle son halka arzla beraber de burada yukarı doğru fiyatlama biraz daha devam edecektir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel Bey. Size de kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Bol kazançlı günler diliyorum ben de yatırımcılarımıza.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim, yatırım günlüğünü burada noktalayalım. Yarın yine saat 11'de buluşacağız Alpar ekranlarında. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: MESA Yenikent Başakşehir. Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Okula yakın olmanın hali de bir başka. Komşuluğun özlediğiniz hali de burada. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu MESA Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon. Çok yakında Akbank ve tüm bankalarda. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri.

0: Yakıt alacağız, yine yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
2: hadi. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
3: Otobit'te. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İş atlasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasaların gözü kulağı aslında 2026 FIFA Dünya Kupası'na çevrildi. Çünkü futbol severlerin yanı sıra spor ekonomisinde oldukça derinden etkileyen de zaten yansımalarını takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz dönem 2025 Dünya Kupası'nda da zaten şirketlere olan yansımalarını görmüştük diyelim. Önce bir gidelim Amerikan borsalarından. Aslında Avrupa'dan başlayalım. Çünkü spor ekonomisiyle başlayacağız. DAX endeksine bakalım. Yarım puana yakın neredeyse bir yükseliş olduğunu kaydediyoruz. Zaten Avrupa borsaları bugün ECB'nin faiz kararına da odaklandı demiş olalım. Şimdi bu dev organizasyonda forma satışlarından spor ekipmanlarına, sponsorluk anlaşmalarından gelir görünürlüğü ve marka imajına kadar da birçok alana kadar önemli fırsatlar yaratıyor. Bugün de 3 tane büyük giyim markasına bakacağız. Futbol denince akla gelen markalardan bir tanesiyle başlayalım. Adidas diyelim. Almanya merkezi spor giyim markası dünyanın en büyük giyim şirketlerinden de biri. Yine detaylarına ait bilgileri ekranlarda görürken hemen bakıyoruz. FIFA'nın önemli bir noktası, bu Adidas'ın önemli noktası FIFA'nın resmi top tedarikçisi olması. 80 yıldır zaten spor ekipmanı üreten bu şirket FIFA ile olan zaten ilişkisi de 10 yıllarca dayanıyor. Dolayısıyla da sahadaki görünürlüğü de bu noktada üst seviyeleri taşınıyor. Çünkü milyarlarca insan bu maçı izlerken sahada bu noktada Adidas'ı çok fazla ismini de logosunu da sahada görüyoruz. Dolayısıyla da bir diğer taraftan sahada önemli başarı gösteren futbol takımlarının milli formalarındaki satışların artması da Adidas'ın hisse performansını destekleyen önemli bir kalem olarak da bu turnuva döneminde öne çıkıyor diyelim. Hisse performansına bakalım. Bu yıl baktığımızda bir düşüş vardı ama son bir yılda yine %20'lik bir değer kaybı önümüze çıkıyor. 2025 Dünya Kupası yani geçtiğimiz dönem aynı döneme baktığımızda da %5'likte bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla turnuva dönemleri ciroya da bir katkı sağladığını da yine geçmiş dönemdeki performansından da görüyoruz. Asıl belirici olacak tabii ki turnuva sonrasında gelecek satış rakamları olacak Adidas için. Bu noktada da büyük spor organizasyonlara beraber de aslında bu spor katalizör görevi de görüyor hisse performansı için diyelim. Bir de Puma'ya bakalım. Almanya borsalarındaki son tabloya zaten bakmıştık. ECB kararı bekleniyorduk Avrupa tarafında. Yükselişler sınırlı olsa da hakim olurken yine Almanya merkezi bir diğer spor giyim markası olan Puma'ya bakalım. Dünyanın önde gelen spor markası olurken futbol, koşu, basketbol gibi birçok spor dalında da zaten güçlü bir marka bilirliğine sahip. Fakat birazdan tabii Nike'a da bakacağız ama Adidas Nike kadar pazar payı büyük olmasa da Puma tabii bu noktada marka bilirliğini arttırmak açısından Dünya Kupası'nda olması da önemli bir vitrin görevi görüyor da diyebiliriz. Tabii şirket de bu tür organizasyonları hem yeni pazar paylarına erişim hem de marka algısını güçlendirme fırsatı olarak da değerlendiriyor diyelim ve bakalım Puma'nın hisse performansına. Son bir yıllık trende baktığımızda %20'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Adidas'ın aksine son bir yılda artı tarafta kalmayı da başarmış. Yine geçtiğimiz yıl turnuva dönemine baktığımızda da %5'likte bir değer kazanımı Puma tarafından görmüşüz. Dolayısıyla son dönemdeki bu güçlü görünümü yatırımcıların da şirketin aslında büyüme hikayesine olan güveninde bir göstergesi olarak da okuyabiliriz. Ek olarak Dünya Kupası'nda da görünürlük sağlaması tabii şirketin bu mevcut momentumunu da koruması olarak da bir şekilde yorumlanabilir diyelim. Bir de gidelim Amerikan borsalarındaki son tabloya bakalım. Haftanın 4. işlem gündeyiz. S&P 500'de %1'e yakın bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Dün sert bir düşüşü vardı. Jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle geri çekilmeler olsa da vadeli tarafta bugün yeniden yönünü yukarı doğru çevirdiğini de görüyoruz. Ve S&P 500 endeksine dahil olan ve spor markasının devlerinden biri olan Nike'a bakalım. Dünyanın en

büyüklerinden bir tanesi olurken spor giyim, ekipman ve dijital spor ürünleri üretiyor. Futbol, basketbol başta olmak üzere zaten pazar payı oldukça yüksek ve çok güçlü bir marka olurken zaten birçok bu tarz organizasyonda sponsor olarak da karşımıza çıkıyor. Yine detaylarına ait hisse başlıklarını da ekranlara yansıtırken bir diğer taraftan Nike'ın detaylarına baktığımızda şirket özelinde turnuva dönemlerinde artan bir forma talebi var. Lisanslı ürün satışları zaten önemli bir ciddi kalem olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da Nike'ın gelirlerini ve ciro görünümüne de bir katkı olarak da bu dönemde takip ediyoruz. Tabii Nike'ın en önemli avantajı diğer baktığımız iki şirkete nazaran küresel bir marka gücü olması. Bu da tabii ki turnuva heyecanının yanı sıra doğrudan bir tüketime dönüştürebilen de bir aslında ona fırsat sunuyor Nike şirketi için diyelim ve bakalım hisse performansına son bir yıllık tarafta %30'luk bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Tüketim tarafındaki baskılar bu noktada önemli olmuştu. Jeopolitik gerilimlerin artması faiz tarafında bir belirsizlik getirmişti. Dolayısıyla da zaten tüketimde bir eksi tarafta fiyatlamada görmüştük. Nike'da bundan etkilenen bir hisse olurken yine 2025'teki Dünya Kupası'ndaki performansa baktığımızda da %5'lik aynı az önce baktığımız Puma'ya benzer bir değer kazanımı da kaydetmiş. Dolayısıyla da geçmişteki spor organizasyonlarına yatırımcıların duyarlı olması bu turnuva döneminde de aslında yine bir yukarı yönlü beklentileri de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Diğer taraftan tabii zayıf geçen dönemler de olmuştu ama Nike şu an için potansiyel bir toparlanma fırsatı olarak da görünüyor. Çünkü pazar payı ve piyasa değeri oldukça yüksek bir spor giyim markası diyelim. Dolayısıyla özetlemek gerekirse Dünya Kupası şu an için bu 3 şirketin doğrudan finansallarına bir yansıma göstermese de spor giyim açısından çok önemli bir vitrin görevi görüyor. Marka gücü olsun, küresel tarafta görünürlük olsun. Tabii ki bundan sonra turnuvadan gelen satış rakamları önemli olacak. Burada tabii forma ve lisans ürünler karşımıza çıkarken de aslında mücadele kadar sahada gösterilen mücadele kadar da spor ekonomisine katkıları da bu şirket özeli ve diğer şirketler için de aslında önemli bir gündem maddesi olacak diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.

0: gittin kızım? Halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

0: gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
0: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
2: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
3: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Seramik hava durumunu sunar.
5: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli 30, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 31, Kahramanmaraş 33, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 29, Rize ve Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 30, Van 26, Ardahan 23. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.
4: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
6: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
7: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Tarlalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
6: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
7: İyi yarıştı kimi.
8: Yoğun bir gün değil mi?

0: Peki.
1: Onlar da alamamış.
2: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
2: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: beklentileri dinlemek isterim. Tonguç Bey, nasıl bir beklentiye sahipsiniz birazdan gelecek karara ilişkin?
1: Vallahi geçen hafta biraz daha politika faizinin şu anki gecelik fonlama oranına çekilebileceğini düşünüyordum, açık konuşmak gerekirse. Bu hafta kendi kendime bir muhalif durumdayım. Bugün biraz daha herhalde geçen toplantıda olduğu gibi benzer bir faiz kararıyla devam edecek. Metin içinde de bu son geçen 30 gün 40 gün içinde neler olduysa nasıl bir riskler var veya neleri bekliyordu, neler olmadı Merkez Bankası'nın, bunları göreceğiz. Neden böyle bir fikir değişikliğine doğru gittiğimle ilgili de aslında piyasada evet bir enerji maliyeti var, işte enflasyon verileri geliyor, bir nasıl diyelim, hala stresin yoğun olduğu bir Orta Doğu var. Çünkü bizim ana enflasyon kalemimiz, enflasyon raporunda gördüğümüz gibi, bu enerji maliyeti. Dolayısıyla burada 90 dolar civarlarına yerleşen bir petrol fiyatı var ve ne olursa olsun çok fazla yüksek bir oynaklık görmüyoruz. Dolayısıyla bu oynaklığın sınırlı olması Merkez Bankası'nı bir tur daha bekleyip en azından Haziran ayında bir değişiklik olacak mı bu Orta Doğu'da risk algısında, onu görmek isteyecektir diye tahmin ederek bunu söylüyorum. Ama kısaca şunu da ekleyeyim, yani geçen seneki örnekten gidersek normalde haftalık fonlamaya geçip politika faizini 40'a çekip yine beklemede kalabileceği de bir şeyi var, seçeneği var. Dolayısıyla doneleri değerlendirdikten sonra biz metin içinde bu neden alındı karar, yani bir değişiklik oldu mu olmadı mı, bunu konuşacağız diye düşünüyorum açıkçası.
0: Soner Bey, siz ne dersiniz?
2: Sabit karar, Şahin Metin bekliyorum. Yani şöyle bir fotoğraf çekmek gerekirse, özellikle savaş öncesi sonrası baktığımızda biraz daha uzun süre yüksek enflasyon ve daha uzun süre daha yüksek faiz hayatımızda olacak. Özellikle enerji fiyatlarından önümüzdeki dönemin enflasyonuna geçişkenliğin tamamlanmadığını da düşünüyorum. Orası biraz gecikmeli geliyor şu zamana kadar aldığımız verilerle birlikte. Özellikle 2 yıllık tahvil faizi 44'lere yakın. Politika faizi 37, fonlama 40'tan geçiyor. TLRF 40'ta. Burada biraz ne yapması gerekir ve ne yapar ayrımındayız. Yani özellikle 2 yıllık tahvil 40'ın üzerinde seyrettiği için böyle 44'lere yakın. Açıkçası politikayı 40'a çekip üst bandı da 44'e doğru genişletip orayı alan içine alsa ve piyasaya da yine böyle sıkı devam ediyor olma noktasında iyi bir sinyal verse bence doğru karar bu olabilir. Ama diğer taraftan ne yapar? O indirim patikasında bir süre araya ne diyelim virgül koyduk. Onu tersine çevirmeyecektir. Faiz arttırmak yerine ben sabit bırakıp metinde biraz daha şahin bir tonla piyasaya yönlendirme yapmasını bekliyorum açıkçası.
0: 2 yıllık gösterge tahvilinde %43.69 seviyesini görüyoruz. Bir dakikadan biraz fazla bir süre var merkezin kararına. Evren Çakar da bizlere eşlik ediyor. Burs Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar. Değerli konuklarınıza selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Nasıl bir karar olacak sizce? Sizin beklentiniz nasıl şekilleniyor?
3: Bizim de beklentimiz kurum olarak da sabit bir karar çıkacaktır. Faizlerde bir değişiklik olmayacaktır yönünde düşünüyoruz. Fonlama maliyetinin 40 olduğunu görüyoruz ve de bu toplantıdan önceki dönemde de konuşulanlar genelde acaba burayı 37'yi 40'a çekebilir mi, fonlama noktasına getirebilir mi şeklinde bir beklenti vardı ama son dönemlerde bu da biraz geri geldi. O yüzden Merkez Bankası'ndan bu toplantıda bir değişiklik olmamasını yapmayacağını düşünüyoruz ve de önümüzdeki dönem için yapacağı açıklamaları o noktada takip edeceğiz. Bunu söylerken de petrol fiyatları, yani enerji fiyatlarını göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü savaş çıktığında ve başladığında dönemde işte 120'leri gören bir petrol fiyatı, hatta işte konuşmalarda 140-150'ler gündeme geliyordu. Buralar olur mu şeklinde konuşuluyordu. Bu nedenlerden baktığımızda da şu anda 90'larda sabitlenmiş, bu seviyelerde kalmış bir petrol fiyatından dolayı Merkez Bankası bence şu anda enflasyon beklentileri de bunun yansıdığını söyleyecek ve de faizlerde bir değişiklik yapmayacaktır diye düşünüyoruz.
0: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. %37 seviyesinde politika faizi sabit kaldı. Evren Çakarer, biraz daha bizlerle kalmaya devam edin lütfen. Sizin

0: Yine değerlendirmenizi dinlemek isteriz. Manşeti konuşalım. Beklediğimiz gibi Soner Bey sabit kaldı. Birazdan metne de bakacağız.
1: Yani şimdi birazdan metnin detaylarını da takip etmek lazım. Özellikle az önce siz de vurguladınız. 43-60'larda 2 yıllık tahvil faizi. Tahvil buralarda dolaşıyorken üst bandı 40'ta tutuyor olmanın piyasa üzerinde bir etkisi var. Güvercin anlamda bir etkisi var. O açığı kapatmak için metinde açıkçası ileri yönelik sıkılık vurgusunu piyasa görmek isteyecektir. Gerekirse adım atarım vurgusunu piyasa görmek isteyecektir. Biraz daha burada risklerin öne çıktığı, bunların vurgulandığı bir metin olacaktır diye değerlendiriyorum. Biraz sonra bakalım. Aksi olur da Merkez Bankası metinde de iyimser bir görüntü çizerse bu aslında önümüzdeki döneme ilişkin biraz daha güvercin sinyal olarak algılanır diye değerlendiriyorum.
0: 3 faiz diliminde de faizlerde değişikliğe gitmedi Merkez Bankası. Peki metnin alt tabanında hangi hususlar ön plana çıkıyor? Haber merkezimize döneceğiz. Rıfat Fırat bizi bekliyor. Rıfat, ayrıntılar için seni dinliyoruz.
2: Evet, Merkez Bankası bekle gör dedi. Peki bu kararın arkasındaki sebepler neler? Hemen PPK metninin detaylarını aktaralım size. Tabii öncelikle para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verilmiştir cümlesiyle başlıyor metin ve kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %35.5'te sabit tutmuştur ifadesi kullanılmış ve devam ediyor. Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetlerin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümünü etkileri yakından takip edilmektedir açıklamasında bulunmuş banka ve devam etmiş. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir diyor. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul politika kararlarını enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır diyor ve her zamanki gibi PPK özetinin 5 iş günü içerisinde yayımlayacağını vurgulayarak metni tamamlıyor diyerek sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Merkez Bankası 3 faiz diliminde de faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Kararın ayrıntılarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Evren Çakarer bizlerle olmaya devam ediyor. Evren Bey, nasıl buldunuz kararı? Tam siz sabit kalabileceğine ilişkin kanaatinizi dile getirirken merkezin kararını da gördük. Metinde öne çıkan hususları bir önceki metinle de kıyasladığımızda nasıl okumak gerekir? Ayrıştırdığınız noktalar var mı?
3: Evet, aslında çok fazla ayrı bir nokta bulunmuyor. Yani temkinli duruş burada da devam edildiği söyleyebiliriz. Ve de önümüzdeki dönem için de enflasyonla mücadelenin devam edeceği ve de burada risklerin hala

0: devam ettiğini, sonuçta savaş bitmedi ve burada tansiyonun artması durumunda belki önlemler alınabilir. Ama şu anki duruma baktığımız zaman burada kriz ve yani Orta Doğu krizi savaşı devam ettiği sürece de Merkez Bankası biraz daha burada bekle gör politikasına devam edecekmiş gibi duruyor. Ve de ihtiyatlı durmayı seçti gibi söyleyebiliriz. Faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi ama belki önümüzdeki dönemde bu toplantıda biraz daha önümüzdeki dönem için bir atıfta bulunup şu dönemlerde faiz indirimlerine tekrar dönebilir mi gibi bir açıklama olsaydı belki bu piyasalar tarafından daha olumlu karşılanırdı ama şu anda bekle gör politikasına devam ediyor. Temkinli adım atıyor. Bu da aslında biraz daha piyasalar açısından güven verecektir diye düşünüyorum ben. Ve de önümüzdeki dönemde de savaştaki bu tonlar biraz daha tansiyon düşerse o noktada Merkez Bankası'ndan yeni biraz daha agresif adımlar atması o noktada beklenebilir diye düşünüyorum.
1: Ben Çakarer bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Merkez Bankası'nın kararını yorumlamaya devam ediyoruz. Aslında iki metni karşılaştırmaya çalıştım Tonguç Bey. Sadece faiz noktasının yani oranının ifade edildiği alt satırlarda ufak da olsa bir değişiklik var. Onun dışında bir önceki kararla metin birebir aynı diyebiliriz son iki paragrafı itibarıyla.
2: Doğru. Şöyle aslında çok fazla değişiklik yok. Sadece bir önceki toplantıdaki bazı belirsizliğe yapılan vurgulardaki kelimelerin şu an gerçekleşmelere yönelik şeyi var, dönüşümü var diyelim. Ama burada işte hangi paragraf deriz? İkinci paragraf diyelim. Yani politika kararının dışındaki ilk paragraf vurgusunda biraz önce konuştuğumuz, evet enerji fiyatları yüksek ama oynaklık noktasında da kalıcı gibi gözüküyor. Fakat Nisan enflasyonu ve sonra Mayıs enflasyonu burada enerji fiyatlarındaki kısmi o dönemki yüksek belirsizlik yerine biraz daha yüksek kalmasına rağmen daha stabil bir görüntü olduğuna yönelik bir anlatım tarzı var. Aynı zamanda da talep tarafı yılın içeriğinde düşük kalmıştı. Şimdi de devam ediyor noktası var. Dolayısıyla kurul tarafında da aslında evet bir risk yani takip edilecek, gerekirse sıkılaştırılma var. Makro iktiyadi tedbirlerin işte bu aralıkta uyguladığımız mevduat ve krediler tarafında oynaklıkta yine gerekirse atılacağı adımlardan bahsediliyor. Ama iki önemli başlık. Birincisi enerji fiyatlarının yarattığı enflasyonun Mayıs'ta biraz daha etkisini kaybettiğini, evet bir oynaklık ve yüksek seyir olsa da tahmin ediyorum daha belirlenebilir, öngörülebilir bir hale gelmesi. İkincisi de bu talep tarafındaki daralmanın aslında birinci çeyrekten sonra da yani nedir? Nisan-Mayıs'ta da devam ettiğini görüyor. Dolayısıyla bu enflasyon yaratıcı etkinin biraz daha hani mevcut düzen değişmezse çok fazla bu geçtiğimiz 40 günün etkisi kadar daha yüksek bir seviyede olmayacağı algısı var. O da aslında faizi değiştirmeden mevcut durumla devam edilebilecek bir Merkez Bankası konumuna getirmiş diye düşünüyorum. Tabii burada işte gıda fiyatlarıdır, yaz aylarıdır falan onlardan çok fazla bahsedilmiyor. Yani daha çok enerjiyle ilgili olan durum ve bunun politikaya yansıması var.
1: Maliyet enflasyonu.
2: Evet aynen öyle.
1: Hemen bir fiyatlamalara da bakalım. Karar sonrasında BIST 100 endeksindeki genel görüntü ne anlatıyor? Sınırlı bir hareket var. 13.752 gelinen nokta %0.06 çok yatay bir görüntüden bahsediyoruz. Sektörleri de görelim. Bankacılık endeksinde Merkez Bankası'nın kararı sonrasında görünüm %0.6 artı bir fiyatlama var. 16.221. Sınayide sınırlı hareket görüyoruz. Gayrimenkulde 6.575 puan seviyesi var. %1.23 yükseliyor. Teknoloji hafif artıda. Turizm %1.32 eksi bir görüntü çiziyor. Diğer sayfaya da bakalım. Son iki paragrafını değiştirmemiş Merkez Bankası bir önceki kararla kıyasladığımızda ve sigortacılık endeksi %0.84 yükselirken gıdada yatay bir görüntü var. Madencilikte sınırlı geri çekilme kimya endeksiyle birlikte görüyoruz. Bilişimde de çok yatay bir görüntü var. İnşaat endeksi 22.897 seviyesinde. Ne dersiniz Soner Bey? Özellikle fiyatlamayı önce konuşalım, sonra kararın ayrıntılarını konuşuruz.
2: Yani fiyatlama tarafında bir süre daha tabii yüksek faizin devam edeceği

0: okunuyor. Yani sigorta ve bankacılığın pozitif ayrıştığı, biraz daha böyle sanayi ve reel sektöre ilişkin fiyatlamalarında baskı altında kaldığı bir fiyatlama. Doğrudan birebir etki var mı? Açıkçası doğrudan piyasaya geçmiş hani fiyatlama anlamında bir veri değil. Zaten beklenen buydu. Ama kompozisyona uyumlu bir fiyatlama var, onu da söyleyelim. Yani metne baktığımızda şeye benzer. Yani savaş öncesi sonrası aynı durumda değiliz. Faizi ilave arttırmıyorum ama risklere vurgu yapıyorum metni. Böyle şahin görünümlü bir metin ama. Şimdi biz tabii bir süredir Merkez Bankası yönetimi piyasayla bu iletişimi yapıyor. Ve bu iletişimi bilen biri olarak metnin detaylarında şahin bir metin diyemem. Şahin görünümlü ama şahin bir metin değil. Mesela şöyle deşifre edelim. İkinci paragraf burada bence şeyi okumamızı sağlıyor. Merkez Bankası'nın bakışını. Şimdi jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. Bunu aldım, kabul ettim. Ama buna rağmen bir adım atmadım. Bu şu anlama geliyor meali. Önümüzdeki dönemde de petrol fiyatları 100 doların üzerinde kalıcı olmazsa, ki geçtiğimiz 1-2 ay 90-100 dolar bandında biliyorsun hareket etti. Demek ki bu fiyatlama aralığında ben oluşacak enflasyona razıyım, adım atmayacağım okuması çıkartıyor bende. 100 doların üzerinde farklı bir paradigma oluşur ve kalıcılık gerçekleşir.
1: Ya da enerji fiyatları düşecek.
0: Evet, şu anda riskler üzerinden okuyoruz. Enerji fiyatları düşerse zaten indirim patikasına gelir. Burada artış gelir mi gelmez mi üzerinden gittiğimizde sanki 100 doların üzerinde kalıcılık oluşmadan Merkez Bankası ilave adım atmayacak gibi. Bunu cebe koyalım. Zaten şöyle bir şey var. Enerji fiyatlarındaki yükselişten enflasyona gelen etki ne kadar para politikası etki alanı içinde, ne kadar dışında. Yani Hürmüz kapalıysa, petrol dünyaya arz edilemiyorsa ve bundan dolayı fiyatları yukarı gidiyorsa Merkez Bankası faizle buna ne yapsın? Bu bir vaka. Haliyle buraya aldık. 100 doların üzerine kadar benim şahsi kanaatim ek bir sıkılaşma demek ki gelmeyecek. Burası belki bir baraj olabilir. Belki biraz daha yukarı seviyede. Devam ediyor ilk çeyreğe ait. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken öncü veriler iç talepte zayıflamanın sürdüğüne işaret ediyor. Yani benim istediğim şu an ekonomide oluyor diyor. İç talep yavaşlıyor, iktisadi faaliyetler yavaşlıyor. Zaten para politikasıyla, faizle daha biraz daha böyle talepteki uyarılmayı engelleyip dezenflasyona doğru işi götürürsünüz. Burada da şu anda benim arzuladığım manzara var, hikayesi var. Burada da yine aslında ne diyelim, burası biraz güvercin. Yani çünkü evet, ekonomide iktisadi faaliyet lerdeki genişleme azalıyor ama mesela nereden azaldığına bakacak olursak, geçtiğimiz hafta, önceki hafta biliyorsun büyüme verilerini aldık. Böyle sanayi tarafından biraz daha fazla kas kaybettiğini gördük. İç talep tarafında da gerçekten dezenflasyonu destekleyecek belirgin bir yavaşlama var mı? Orası da birçok veri anlamında soru işareti. İşte burası evet. Biraz Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin ne yapacağı ile ilgili sinyal veriyor. Yeni bir şok oluşmazsa örneğin bir sonraki toplantıda da faiz arttırım yoluna gitmeyecektir. Ama dediğin gibi savaş biter, enerji fiyatları geri çekilir. Biz tekrar faiz indirim patikasına döneriz. Orası ayrı bir hikaye ve aslında dileğimiz.
1: Merak ettiğim hususlar metinle alakalı var. Birazdan detaylandıralım. Bu arada Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli de bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. İyi günler Uğur Bey.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şaşırttı mı Merkez Bankası sizi? 37'de sabit kaldı. Ben mesela metni görünce biraz şaşırdım. Siz ne dersiniz?
2: Aslında evet, yani metin biraz güvercin. Ben güvercin olarak yorumladım bu metne. Çünkü eski ve yeni ifadelerine baktığımda çarpıcı böyle 3 tane yer var değişim yaptığı. Bir de hatırlarsanız bundan 1-2 konuşma öncesinde Merkez Bankası Başkanı aslında şöyle bir ifade kullanmıştı. Demişti ki şimdi 37 politika faizi, 40 fonlama faizi. Ya bu iki farklı faizi çok uzun süre sürdürmeyi düşünmüyoruz demişti. Buna istinaden aslında piyasada bazı beklentiler, yani bu toplantıda bütün bu faizleri eşleştirir Merkez Bankası diye düşünmüştü. Açıkçası ben de 40'a eşleştirir mi acaba diye düşünmüştüm. Ama şimdi metne baktığımda ben hani eşleştirmediği gibi Merkez Bankası 37'de bıraktı. Bunun üzerine mesela Nisan, yani bir önceki metinde bulunan bazı ifadeler mesela burada değişmiş. Birincisi enflasyona bakış açısı mesela Merkez Bankası'nın Mayıs ayında bir miktar diyor bu artış eğilimi gerilemiştir. Mesela burada değişen ifadelerden biri bu. İkincisi hani Mayıs'a tekrar iyileşme gördüğünü ifade ediyor. İkincisi biraz önce siz de konuşuyordunuz, iç talep vurgusu var. Ondan sonra ama burada benim en belirgin gördüğüm şu, diyor ki bir önceki metinde son dönem gelişmelerin de etkisiyle enflasyon görünümünde bozulma olması durumunda diyordu. Bu metinde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması durumunda. Yani bu ifadede bir yumuşama var. Aslında biraz güvercin bulmam, hem enflasyona olan bakış açısı, hem iç talebe dair beklentisi ve son olarak sıkılaşmayı bağladığı vurgu. Buralarda biraz farklılıklar oluşmuş. Birazcık ben bunu şeye de bağlıyorum Uğur Bey. Bu hafta bu İran cephesinde olan gelişmeler de bir miktar belki Merkez Bankası bu kararında etki etmiş olabilir. Bir de tabii şöyle bir durum var. Şimdi Avrupa tarafında da bir faiz artışı söz konusu. O tarafta büyüme de sıkıntılı. Bir de bizim önemli dış ticaret partnerlerimizden biri. Yani şöyle düşünmüş olabilir diye düşünüyorum Merkez Bankası. Ya iş talep tarafı bir tarafa, dış tarafta da yani bizim önemli dış ticaret partnerlerimizde de bir takım değişiklikler var. Biraz böyle beklemeyi tercih etmiş ama birazcık önceki metinlere göre bence güvercin kalmış.
1: Özellikle son haftalarda faiz artışı da olur mu sorusu gündemdeydi Tonguç Bey. Yaklaşık 5 kurum faiz arttırabilir tarzında görüşünü belirtti. Uluslararası kurumlardı bu kurumların bazıları. Buna rağmen bu denli bir metin görmemiz önümüzdeki sürece ilişkin biraz daha güvercin olacağının sinyalini mi veriyor Merkez Bankası? İleriki döneme yönelik bir ipucu alabiliyor muyuz bu metinde öne çıkan hususlardan?
3: Ya alabiliyoruz. Herhalde bu metni toplantı öncesinde bu anketlere katılan arkadaşlara dağıtılsaydı, hani metin bu, kararı siz değerlendirin diye. Dolayısıyla kimse bir faiz artışı şeyine girmez, beklentisine. Ama şöyle bir durum var. Geçen sene yaşadığımız bir yine benzer bir tarihler arası bir gelişme olmuştu. Ve Merkez Bankası'nın son işte 1,5-2 senelik karakterine baktığımızda çok böyle politika faiz dışında uzun süreli, biraz önce de ifade edildi, böyle kalıcılık isteyen, üst bantları kullanan, gün gün değişen faiz oranlarını devam etmek isteyen bir Merkez Bankası görüntüsü yok. O açıdan yani faiz değişmeyecekti ama bunun haftalığa geçişi falan olacaktı diye. Yani biraz daha teknik gibi düşünürsek böyle bir faiz artışı noktasına gelinebilir diye bir beklenti bence. Ben de mesela geçen hafta dedim ki yani düz mantık düşün. Aynı metni koyun, bugün faizi arttırdım ama faizin gerçekleşme oranı değişmediği için belki içine işte ileride enflasyonda beklediğimiz patika devam ederse faiz indirimleri olabilir gibi bir şey de eklenebilir ama çok kritik bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ne kadar az oynama gösterirse Merkez Bankası'nın politikasında, bekleyişinde, dolayısıyla o kadar piyasa biraz daha stabil kalıyor anladığım kadarıyla. O açıdan yani faiz artışı hani benim de zaman zaman içinde olduğum arkadaşların nezdinde tamamen bu teknik durumdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten yıl başından itibaren bu talepteki azalış meselesi her seferinde gündeme gelen bir konu. En bizi destekleyen enflasyon konusundaki konuların başında geliyor. Diğeri de enerji fiyatı. Şimdi bugün biz 120 dolar bir petrol fiyatıyla devam ediyor olsaydık, Merkez Bankası'nın bu faizle biraz önce Soner'in söylediği gibi devam etmesi biraz böyle zorlama olduğunu düşünebilirdik. Ama şimdi hepimiz ekranlara bakıyoruz. Sadece petrol fiyatında değil, birçok üründe evet yani geri çekilmeler oluyor vesaire ama hani onun oynaklık noktasında enflasyon yaratıcı etki çok fazla değil. ya bir yere çekildi ve orada kaldı gibi bir durum var. Dolayısıyla yani hani faiz artışı için beklentisi olan da mantıklı bana kalırsa, bu şekilde bir karar çıkar diyen için de aslında mantıklı gerekçeleri vardı. Ama hepimiz şimdi metne baktığımızda, evet, Merkez Bankası böyle düşünüyorsa bugün faizi değiştirmemesi diyelim, arttırma demeyelim de hani oran olarak baktığımızda şu an için mantıklı gözüküyor diyebiliriz en azından.
1: O zaman kalan toplantılarda faiz indirimi olabilir anlamını mı çıkarmamız gerekiyor biz?
0: Şimdi belirsizlik o kadar yüksek ki, bu belirsizlik merkez bankaları açısından bir karar aldıklarında gelişmeler aksi olursa kaçırılacak fırsatı büyük bir risk haline getiriyor. Yani bu durumu kalıcı gördün. Çatışma ortamı, savaş ortamı, petrol fiyatlarının düşmeyeceğini varsaydın ama faizi de arttırdın. Bir hafta sonra ortalık süt liman oldu. Bu sefer arttırmış olmanın maliyeti faydasının çok önüne geçiyor. Aksi durumda da aynı şekilde. Yani riskler daha yukarı olacaksa arttırmamış olmanın da yine bir maliyeti var ama burada genel itibariyle bütün merkez bankaları global anlamda görüyoruz ki bu süreci mümkün olduğu kadar bekle, görle ve elindeki mevcut araçlarla devam ettirerek ilerletmek istiyor. Yapısal değişikliğe gitmek istemiyor. Bizim Merkez Bankamız da bu çerçevede karar verdi. Yani bu savaş ilk başladığında işte Mart ayı başı, Şubat sonu ne zaman biter? Acaba bir ayı bulur mu? 15 günü bulur mu? Bu değerlendirmeleri yaparken şu an 4. ayın içindeyiz. Yani Mart, Nisan, Mayıs, tabii Haziran 4. ayın içindeyiz. Petrol fiyatları açısından, enerji fiyatları açısından kötünün kötüsü gerçekleşmiyor. Yani 4. ayın içinde hala bir çatışma ortamının içindeyiz. Birbirlerine hala bir saldırıda bulunuyorlar haber akışını takip ettiğimiz kadarıyla. Bu ortamda 90 dolarda kalma hikayesi de fena skor değil açıkçası. Enflasyondan korkan kesim açısından. Yani bu anlamda önümüzdeki dönemde tabii ki işler normalleşir. Petrol fiyatları belki böyle 80 doların altına sarkar ki eski fiyatlarına gelmesi birkaç yıl alacağı söyleniyor. Aşağı yöne doğru çevirmekte ibreyi daha istekli olacağını biz de değerlendiriyoruz. Yani burada ibreyi biraz erken aşağı doğru çeviriyor olmanın enflasyonla mücadele anlamında belki bir miktar negatif katkısı olsa dahi bunu da göğüsleyecek bir Merkez Bankası yönetimi olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü 3 yılı aşkın süredir böyle bir yüksek faiz ortamında gidiyoruz. İşte reel sektörün, sanayi tarafının, finansmana erişmek isteyen kesimin şikayetleri, serzenişleri ortada. Olası bir indirim noktasında alan açıldığında bunu kullanmakta gecikmeyecek bir Merkez Bankası yönetimi olduğunu değerlendiriyorum. Metinde de zaten bunu görüyoruz. Burada kararlar alınırken gelişmelerin para politikası etki alanı içinde mi, dışında mı cereyan ettiği bence önemli derecede etkili.
1: Figen Hanım, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulmadan kastedilen husus ne olabilir? Çünkü son enflasyon raporu sunumunda sene sonu için enflasyon öngörüsü 26'ya çekilmişti. Yeteri kadar belirgin ve kalıcı bir bozulma olarak bu oranlar değerlendirilmiyor mu? Bazı kurumlar 30'ları telaffuz ediyor ya da 30'un biraz altını sene sonu için öngörüyor. Burada Merkez Bankası bu ibareyi son dönemde hep kullandı para politikası kurulu toplantı metinlerinde. Ne anlamamız gerekiyor?
2: Aslında ben baktığımda Uğur Bey şöyle bir bu son gelen enflasyon verisi de, evet, bazı kalemlerde hala zorlayıcılık devam ediyor. Yani savaş olmasaydı da ya da enerji fiyatları buraya gelmeseydi de enflasyonda Merkez Bankası'nı zorlayacak kalemler hala zorluyor. Yani işte burada hizmet, kira, eğitim gibi kalemler, özellikle hizmet tarafı bu ay için. Bunlar devam ediyor. Ya benim gördüğüm tabloda aslında Uğur Bey, şimdi Türkiye çok uzun bir süredir yüksek bir faiz ortamında. Şimdi geldiğimiz nokta artık biraz önce sizin yayında da siz konuklardan yanlış biri telaffuz etti. Ben de telaffuz edeyim. Şimdi yan etkilerini görmeye başladık. Yani şirketler üzerinde hani çok yüksek maliyetle zaten nakit buluyorlardı. Fakat şimdi başka bir evreye geçtik. Yani birazcık daha böyle bir tık daha tehlikeli bir evreye geçtik. İşte borç çevirmelerde mesela sıkıntıların olma olasılığı olduğu ve biz mesela analiz yaptığımızda birazcık daha bu şirketlerin uzun vadeli, kısa vadeli borçlarına daha şeyle baktığımız bir dönemden geçiyoruz aslında. Biraz böyle Merkez Bankası aslında evet fiyat istikrarı birinci önceliği ama çok uzun zamandır biz hani ekonomiyi çok şeyde tutuyoruz. Yani çok yüksek faiz ortamında tutuyoruz. Biraz bence bununla ilgili. Yani hani enflasyon tarafında bence evet iç talep kaynaklı bir şey var, zayıflama var ve dışarıdan bence %100 gelecek bir zayıflama etkisi olacak. Çünkü ECB Avrupa tarafında son gelen büyüme verileri kötü ve üzerine bir faiz arttırımı göreceğiz orada. Dolayısıyla böyle bir yavaşlamadan kaynaklanan bir şey görmüş olabilir. Bir de hani son dönemde şöyle şeyler de görüyoruz Uğur Bey. Şimdi mesela yabancı bakış açısı Türkiye'ye bir süredir pozitifti hatırlarsak ama bu hafta raporların mesela biraz böyle şeye döndüğünü takip ediyorum ben. Hani pozisyon kapamaya, tavsiyelerin nötre çekildiği gibi böyle şeyler görmeye başladık ve geçtiğimiz hafta bir miktarda yabancı çıkışı da açıkçası gördük. Ya şimdi hani böyle tablo aslında Merkez Bankası'nın güvercin olması için aslında çok müsait değil. Bunu söyleyeyim. Yani hani doların satıcısının tavrına baktığımda, enflasyon tarafına baktığımda fakat şirketler ve Türkiye ekonomisi tarafından yani büyüme tarafından baktığımda da Merkez Bankası'nın böyle durması gerektiğini düşünüyorum. Belki burada TL'nin birazcık değer kaybetmesine de açıkçası müsaade edebilir gibi geliyor benim gördüğüm tabloda.
1: İç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor Tonguç Bey, Merkez Bankası. Burada talep enflasyonuyla maliyet enflasyonunun reçetesi, tedavisi aynı mıdır? Biz şu an maliyet enflasyonundan kaynaklı revizeler görmüyor muyuz? Bu doğru. Bağlamda nasıl bir bakış açısı geliştirmek gerekir?
3: Şimdi birincisi bugün petrol fiyatı 60 dolar olsa tahminen biz 27'lerde bir enflasyon sene sonu içinde işte değişebilir ama herhalde bir 3-4 puan daha buradan yılın ikinci yarısına baksak hani 23'ler falan bize normal bir enflasyon süreci olurdu. Bu süreç içerisinde talepte de azalma gerçekleşiyordu çünkü. Dolayısıyla aslında bizim ritmimizi yakaladığımız bir şey olacaktı. Niye bunu söyledim? Bir dönem olacaktı. Şimdi bu maliyet enflasyonu da ne kadar bir zaman içerisinde enflasyonda olacağını da kestiremiyoruz. Birçok şey var. Yani görüş var. İşte uzun süreceği, maliyetin yansımalarında olacağı, özellikle tedarik tarafında da sürecin takip edilmesi gerekeceği falan. Ama bir de bunun spekülatif tarafı var. Yani bu iş bitip de sözel olarak da arz tarafını arttırıcı dünyanın başka bölgelerinden anlaşmalar olabilir. İşte bazı kısıtlamaların kaldırılması olabilir vesaire. Buradan desteklenebilir. Ama iki ayrı konuyla ilgili bizim daha önce hani aslında baktığımızda yine bir maliyet enflasyonu olmuştu. Yani kur hareketi kaynaklı baktığımızda. Ama son dönemde yani son bu seneden önceki yıla baktığımızda talep tarafının çok güçlü olması da bizim için bir aslında handikaptı. Şimdi dolayısıyla diyelim geçen seneki politikanızda bütün bu dış etkenleri dışarıda bıraktığınızda faiz çok doğal olarak hani bir şeyin getiri anlamında da TL'yi cazip kılmak anlamında da piyasayı da biraz baskılamak yani iş yapabilirlik anlamında da bir talep tarafını baskılayan bir durum. Ama şimdi maliyet tarafının böyle devam edeceğini düşünerek bu çok tartışılan da bir konu tabii. Faizi yükselteyim bir enflasyon geldi. Bu benim alışık olduğum bir enflasyon değil ama sonuçta bu da işe yarar demek eğer uzun süreli olacaksa tabii ki bu sefer ne olur? Büyümeyi vesaireyi talebi iyice yerlere doğru götürür. İşte o stagflasyon dediğimiz meselenin ortaya çıkmasına neden olur. Dolayısıyla her ikisinin aslında ilacı biraz daha farklı ama hani talep tarafını faizle baskılayabilirsiniz. Enerji tarafında da alternatif üretmeniz lazım. Arz tarafı veya daha alternatif. Yani biraz da orası maliyet tarafı, strateji tarafına daha çok giriyor. Böyle bir ayrım yapabiliriz. Şu an bizim evet yani maalesef böyle bir enerji fiyatları kaynaklı durumumuz var. Belki de iki toplantıdır. Merkez Bankası biraz daha çekinceli davranmasının nedeni de bu.
1: Hem bu iç talepteki zayıf seyri hem son aylarda gelen gıda enflasyonunu, kira enflasyonunu, hem de son aylık enflasyon verilerini göz önünde bulundurarak sonraki aylarda açıklanacak olan enflasyonda aylık bazda daha düşük seviyeler söz konusu olabilir mi? Bunu mu acaba öngörüyor Merkez Bankası?
3: Şimdi kötüyü öngörmediği net. Yani herhalde şöyle bir bilgisi olsaydı üyelerin, yıl sonuna kadar petrol fiyatları 90-95 bandında devam edecek, aşağı gelmeyecek, herhalde yukarı yönde adım atarlardı diye değerlendiriyoruz. Bir şekilde hani işlerin belli noktada aklı selimde buluşacağı, özellikle savaşla ilgili süreç burada temel varsayım gibi görünüyor. Her an her şeyin değişmesi ihtimali daha olumlu anlamda da daha olumsuz anlamda da açık. Bu karar metninde de görülüyor. Şimdi enflasyon patikası ile ilgili önümüzdeki döneme baktığımızda, geçen sene de Mayıs-Haziran iyiydi. Birli rakamlarda gelmişti. Bu sene de yine Haziran'ın henüz daha başlarındayız ama böyle öncü veriler baktığımız sepetlerde Haziran enflasyonunun da %2'lere doğru gitmeyeceği, %1'li rakamlarda kalacağı öngörülüyor. Haziran'da da gıda fiyatları dezenflasyon sürecinde destekleyici olacak gibi görünüyor. Yani hem iklim koşulları itibariyle taze meyve sebzede zaten Mayıs'ta olumlu etkiledi enflasyonu. Haziran'da da buradaki resim bu şekilde gibi görünüyor. Mayıs'taki enflasyonla Haziran arasında mesela mevsim koşulları itibariyle giyim ve ayakkabıda Mayıs'ta yüksek bir hareketlilik vardı. Haziran'da bunun sönümlenmesini bekliyoruz. Çünkü artık reyonlar yenilendi ve o oldu, o enflasyon geldi. Haziran'da böyle bir hareket beklemiyoruz. Haziran'da bu anlamda enflasyonda fena geçmez ama yıllık veri baz etkisinden dolayı çok düşemeyecek. Çünkü Haziran'da da geçen sene iyiydi, düşüktü. Artık önümüz sonbahar. Sonbaharda da biliyorsun enflasyonda riskler her zaman için yukarı yönlüdür. Hem iklim koşulları itibariyle hem yavaş yavaş işte kışa doğru bu okula dönüş, şehre dönüş hikayesiyle birlikte orada yeni bir yukarı ivme başlayacak. O ivme ne kadar sert geçecek veya ne kadar destekleyici olacak, biz buna bakacağız. Ama şunu ifade edeyim, petrol fiyatları üzerinden gerçekleşecek olan enflasyon tamamı henüz gelmedi. Yani petrol fiyatları ne oldu 3 ayda? 60 dolardan 90 dolara çıktı. Peki 90 dolara çıkmasının fiyat geçişkenliği bizim sepetimize tam anlamıyla yansıdı mı dersen yansımadı. Yani orada çok böyle bir derinlikli ekonometrik çalışmam yok ama zannediyorum ki daha henüz o yolun yarısındayız. Yani oradan daha gelecek bir enflasyon var. Petrol fiyatları 90 dolarda örneğin sabit kalsa dahi önümüzdeki birkaç ay geçişkenlik devam ediyor olacak. Burası negatif etkilemeye devam eder bir süre daha. Şimdi ne oldu? Savaş öncesi sonrası ortalama 5 puan. Hem faizler yıl sonuna ilişkin hem enflasyon tahminleri yukarı yönde attı ki özellikle piyasada son güncel tahminler, özellikle yabancı kurumlardan baktığımızda yıl sonu tahminin böyle 30'a doğru yakınsadığı görülüyor. Zannediyorum piyasa katılımcıları anketinde de 28 ya da 29. Büyük ihtimalle bu 30'a doğru geliyor olacak. Haliyle baktığımızda makroekonomik kompozisyona Türkiye ekonomisi bir süre daha bu yüksek faizle devam etmek durumunda. Enflasyon ne kadar destekleyici olsa da, enflasyondan evet, kastım burada emtia üzerinden gelen enflasyon, maliyet enflasyonu, girdi maliyeti ve talep enflasyonunu ayırmak lazım. Yani genel itibariyle iki çerçeveye ayırıyoruz ya, maliyet ve talep. Burada maliyet hangi maliyet? Çünkü Türkiye ekonomisi özelinde kurun yukarı gidişinden dolayı oluşan maliyet enflasyonu bütün hepsini etkiliyor. Petrol fiyatları da TL bazında yukarı gitmiş oluyor. Ama şu anda kur enflasyon kadar yukarı gitmiyor. Haliyle topyekün bir maliyet enflasyonundan bahsetmiyoruz. Emtia fiyatları üzerinden gelen bir enflasyondan bahsediyoruz. Bunun da geçişkenliği kur hareketine göre gelen enflasyondan daha uzun sürüyor.
1: Figen Hanım, yaz aylarında nasıl bir enflasyon sürecinin olmasını beklersiniz?
2: Aslında şöyle Uğur Bey, yani düşüşün devam etti ama beklenen kadar hızlı bir düşüşün olmadı. Yıllık enflasyonda büyük bir ihtimalle yazın göreceğiz ama aylık enflasyonda açıkçası belirgin bir düşüş görmeyebiliriz. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Yani aslında ben şeyi de dinliyorum, hani yayında sizlerin söylediklerine de katılıyorum. Yani şöyle bir süreç görüyoruz açıkçası. Evet, hani düşüş sürecinde olan bir enflasyon ama beklenenden çok daha yavaş düşen ve belki de beklentilere yaklaşsa bile Merkez Bankası'nın çok sınırlı bir faiz indirimine gideceği bir tablo var önümüzde. Yaz ayları da bu konuda çok böyle yardımcı olarak durmuyor. Petrol konusunda bir sadece kritik bir not ekleyeyim ben. Geçtiğimiz yayınlarda Uğur Bey genelde bu işte İran, Amerika üzerinden çıkan gerginliği konuştu. Petrol fiyatları arz tarafı hep rahattı. Onu söylemem lazım. İlk defa biz şu noktadayız. Yani petrol fiyatlarının mesela o 150 ya da daha yukarıları zorlamamasının temelinde arz tarafındaki aslında rahatlığın etkisi vardı. Fakat şimdi bu iki haftadır açıklanan stok rakamlarına ben baktığımda orada ciddi bir azalma olduğunu görüyorum. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Ya bu çatışma ortamı hızlıca bitmeli ve Hürmüz Boğazı eski trafiğine geri dönmesi gerekiyor. Ya da bundan sonrası birazcık daha tehlikeli bir noktaya doğru gidiyoruz. Bunu da şeylerden görüyorum. Yani stoklardan görüyorum. Mesela stoklar daha şeyken, fazla verirken aslında çatışma ortamı her ne kadar tansiyon giderek yükselse de petrol fiyatlarının mesela sakin kalacağını açıkçası düşünüyordum ben. Ama şu an o noktadan bayağı uzağız yani. Mesela burada eğer bu biraz Amerikan Başkanı'nın da bu hafta hızlı hızlı tweet atıp biraz daha böyle şeyi, baskıyı arttırmasında ben gelen bu dataların da etkisi olduğunu açıkçası düşünüyorum. Mesela şimdi biz bu noktadan uzaklaşıp tekrar başka bir noktaya gidersek, yani petrol fiyatları da bir ekstra Merkez Bankamızı zorlarsa sonbahar aylarında, o da işte bu zaten beklentilerde bir hafif bozulma var açıkçası. Yani şeylere baktığımda, ben tahminlere, yukarı yönde revizeler olduğunu takip ediyoruz. Bu da yanına şey olur ama tam tersi olursa, mesela bu fark edilmiş, yani işte stokların geldiği nokta, ki ben fark edildiğini düşünenlerdenim, onu da söyleyeyim. Yani bu hafta bu hızlı hızlı hamlelerin bunun fark edilmesiyle, zaten OPEC'ten de bir hamle geldi hafta sonu, bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii hani boğaz açılmadığı için bu hamleler de çok işe yaramıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu şeyin hani iyimser taraftan çözüme ulaşma, hızlıca çözüme ulaştırmak isteyeceklerini açıkçası düşünüyorum. Tabii öyle bir durumda da o zaman tam tersine bir petrol ve enerji fiyatlarında bir düzelme görme olasılığımız var. Ve bu merkez bankaları ile ilgili konuştuğumuz faiz arttırımları, mesela ECB'de tek seferde kalır. İşte bizim merkez bankamız tekrar gerisin geriye belki 37'ye, yani haftalık fonlamaya geri dönebilir gibi bir ortamda oluşabilir. Ama dediğim gibi bunun için biraz erken, fakat şeyler, göstergeler o noktaya gelinmesi gerektiğini gösteriyor. İzleyip göreceğiz diyeyim.
1: Bankalarda biraz alım var. Bir bankacılık endeksini de ekrana getirelim. BIST yüzde de yarım puana yakın, bir yarım puan civarında hareket var. Bu kararın bankalar üzerindeki etkisini neye bağlamak lazım? Güvercin mi olarak mı değerlendiriyor piyasa? Şu an %1.4 artı bir fiyatlama var. 16.348 gördüğü seviye Tonguç Bey.
3: Yani bir tabii hani bugün Halkbank'la ilgili bir haber akışı vardı. Bir. İki, bankacılık endeksinin olduğu yer ve yani kabaca 12 günde 8 kez 13.900'ü gören ve 13.600 13.900 arasında sıkışan bir endeks var. Hani bunu artık endeksi ne diyelim, hisse değişimlerinde de bankacılık tarafının daha avantajlı kalabileceği diyelim kısmen hani baktığımızda geldiği seviyeyle bir görüş var. Bir de Merkez Bankası şimdi geçen toplantıda faiz değiştirmedi, bu toplantıda değiştirmedi. Anladığımız kadarıyla böyle çok enflasyonla ilgili kendi patikası dışında bir yani son güncellemeleri sonrası bir görüntü kendisi çok hissetmiyor. Petroldeki yataylık acaba yani bu seviyelerde bankacılık için biraz daha bir fırsat var mı? Çünkü yarın öbür gün evet her zaman anlaşma olacak diyoruz ama hep bir böyle çatışmanın tansiyonu artıyor. Bunun tabii petrol fiyatlarına olan etkisi de giderek azalıyor ama olur da bir şey olursa diyelim ki hani bir anlaşma oldu. Petrol fiyatları işte kısaca bir 80 dolarlara geldi böyle hızlı bir şekilde. O zaman bir sonraki toplantıda Merkez Bankası önce haftalığa geçip o toplantı arasında elinde imkanı olursa bir faiz indirimi yapabilir. Bir sonraki toplantıdan kastım bir veya iki toplantı sonrası. Tabii bunlar uzun vadeli bir düşünce ama hani şu an mantıklı olan bu metin sonrasında bir bankacılık alalım bakalım ne olacak. Burada bir fırsat vardır diye bir şey var. Endeksi destekleyici bir algı olduğunu düşünüyorum.
1: Toplu bankaları ekrana getirelim arkadaşlar. Akbank'ta yükseliş var. Halk Bankası'nda açılış sonrasında yükseliş başlamıştı. %3,5'ları bulmuştu. Şu an görüntü nasıl? Akbank %1'in üzerinde alıcılığı. Halk Bankası %2,30 artıda. Garanti Bankası %1 primli. Vakıfbank %1,4 yükseliyor. İş Bankası %0,36 yukarı yönlü hareket gösterirken Yapı Kredi'de %1,26'lık yükseliş görüyoruz. Fırsat barındırıyor mu Soner Bey banka hisseleri?
4: Barındırıyor. Yani tabii fiyatın arkasından gidiyor olmak başka bir hikaye ama bu biraz bizim böyle yatırımcı eğitimlerimizde de gündem olan konulardan biri. Şu... Ekonomi medyasının gündemiyle yatırımcının kendi gündemi biraz birbirinden ayrışmak durumunda. Şimdi bazı haberler var ekonomi medyasında manşette bir gün kalmak durumunda. Çünkü medya ikinci gün oraya yeni bir manşet, yeni bir haber koymak zorunda ama biz yatırımcıya şunu söylüyoruz. O haberi al, o haber masanda 3 ay kalsın. Haberin etkisine göre. Bazı haberler çok önemli. Ertesi gün manşetten düşüyor medyanın manşetinden işin doğası gereği. Ama fiyatlamalarda ve yatırımcı nezdinde veya arka planda o gelişmeyle ilgili süreçlerin devamıyla ilgili bazı haberler bir ay masada kalmalı, bazı haberler 3 ay, bazı haberler 6 ay önem derecesine göre. Bankacılıkla ilgili geçtiğimiz dönemde çok önemli açıklamalar oldu. Spekülasyonlar da oldu. Amerika'da önemli bir fonun Türkiye'den banka alacağıyla ilgili haber. Bu bir gün manşette kaldı ama bunu yatırımcı alıp masasının üzerine bir yere koymak durumunda. Çünkü niye? Orada haber akışına baktığımız zaman aslında belki bir silsilenin 3. 4. safhasıydı. Çünkü aynı fon geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi ziyaret etti. Yine aynı fon ondan daha önce Türk hisse senetleriyle ilgili alım yönünde pozisyon almaya başladığı ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Ve özellikle biz genel okumamızda Borsa İstanbul genel endeks yapısı ve sektör kırılımı içinde yılın geri kalanında yabancı etkisinin önemli olacağını bekliyoruz. Genel itibariyle bu denklem paralelinde ve geçtiğimiz dönemin haberleri, belki bugünün haberi değil, iki ay öncenin haberi, belki iki hafta öncenin haberi ama fiyatlamalarda hala etkili olduğunu görüyoruz. Bankacılıktaki hareketi sadece buradaki faizle ilgili yorumlamamak lazım. Yabancı ilgisi üzerinden takip ediyor olmak lazım. Tabii bir diğer konu da yani piyasada el okumak dediğimiz yani takas yapısı kim alıyor kim satıyor acaba bu alan yabancı mıdır bu alan yerli midir gibi biliyorsun hikayeler var. Yatırımcı da burayı takip ediyor. Orada süreç böyle de basit bir matematiksel denklemle ilerlemiyor. Mesela yine son günlerde önemli yabancı işlemi olduğu düşünülen bir iki kurumun piyasada satış tarafında ağırlıklı kaldığını görüyoruz ama burada biliyorsun piyasamız sadece spot değil viop tarafında da bu pozisyonların karşılığı olabiliyor. Örnek veriyorum şu X yabancı kurum satış yapıyor düşüncesi hakimken o kurum evet. Aslında viop'ta şortlarını kapattığını da görüyoruz. Ben bankacılıktaki bu hareketi büyük resimde yabancı ilgisi ve son 3-4 aydır süre gelen haber akışı olarak değerlendiriyorum.
1: Figen Hanım 5 aylık enflasyon %15,63. Sene başından bu yana BIST yüzün getirisi %22. Sene başından bu yana bankacılık endeksi %1,5 düşmüş. Borsada bir hikaye var mı, hikaye olacak mı? bir potansiyel görüyor musunuz?
2: Aslında şöyle Uğur Bey, şimdi ben şeye baktığımda bu analist ortalamaları, yani toplam bankacılık sektörüyle ilgili analist ortalamaları, bir tek tek bankaların neredeyse şu an bu son düzeltmeyle birlikte 12 ay sonrası için %60-%50 yükselme potansiyeli tahminlerinin yer aldığını görüyorum. Ama burada tabii sadece bir hissenin hani ucuz olması ya da çok sert geri çekilmesi yeterli olmuyor. Birincisi alıcının olması lazım. İkincisi bir hikayenin olması lazım. Şimdi alıcı tarafına baktığımda bugün işte sıcak para hareketleri geldi. Yabancı tarafında yine bu hafta çıkış var. Hisse senetleri tarafında, bono tarafında da böyle. Diğer taraftan hikaye tarafına, ya hikaye olabilir. Yani şöyle, hem bugün Merkez Bankası'nın notundan ve sonrasında dediğim gibi ben şeyi düşünüyorum açıkçası, yani bu gerginliğin İran tarafında önümüzdeki, yani bu birkaç hafta içerisinde bitmesi gerektiğini, yani şartlar bunu gösteriyor. Yani politik anlamda değil de şartlar artık bu konunun bitmesi gerektiğini gösteriyor. Burada

0: dolayı bir umudum var. Eğer bu gerçekleşirse o zaman işte Merkez Bankası gerçekten bugünkü notunda olduğu gibi faizi tekrar 37'ye çekebilir. O zaman bankacılık sektörü için bir hikaye olur. Ama şunu söyleyeyim, şu an Borsa İstanbul'da hareketlerin çok kısa vadeli olduğunu söylemem lazım. Alternatif tarafta getiri çok cazip. Daha çok burada seçici bir pozisyonlanma olduğunu söyleyebilirim. Örneğin haber akışı varsa, mesela bugün Halkbank'ta vardı. İşte bu bir iki gündür. Oradaki Amerika'daki mahkemenin biteceğine dair. Mesela orada bir hareketlilik var ama birkaç gün sonra aynı hareketlilik devam eder mi bilemiyorum. Yani şu an Borsa İstanbul'da büyük bir ihtimalle yaz ayları bence böyle geçecek. Daha kısa vadeli haber odaklı hareketler, daha yatırımcıların seçici olduğu bir dönem. Ta ki bu haber akışında farklı bir noktaya gidene kadar, yani özellikle dış dünyadan gelen haber akışı değişene kadar daha kısa vadeli hareketler göreceğiz gibi geliyor.
1: Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülçineli bize eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Efendim bizler Merkez Bankası'nın kararını değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
2: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
3: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
0: Hiç merak etmeyin Haluk Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen mobil denizden Denizbank yolunu dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
5: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
6: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.

0: sayenizde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl?

0: Yani ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
2: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
3: Hayır. Maksimumun 25. yılı. Bunu normal kutlayamayız. Bu değil. Okey ama bu değil.
4: maksimum da kutluyoruz zaten.
3: Esra Hanımcığım. Yalnız ben size kutlama diyorum Esra Hanımcığım. Global bir kutlama. Şöyle yanında bir
5: Hollywood ünlüsü düşün.
3: Sonuçta maksimum dünyanın her yerinde.
5: Maksimum.
4: İteğime basma.
3: Pardon.
4: Orası zaten öyle de asıl kutlama.
3: Reis. Daha yeni başlıyoruz.
5: Lütfen. Lütfen buyurun otur.
3: Büyük teknoloji şov. Telefonla kutla, saatle kutla. Her dokunuş bir kutlama.
4: Bari kelime oyunu yapma.
5: Çok yüksek. İndirilsin lütfen, indirilsin. İndirilsin.
4: Asıl kutlama...

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne? Kazancım net, sigortam net.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
1: Çok gürültülü olur.
0: Ay, bu evin balkonu ne kadar ferah.
1: Çok geniş, zor temizlenir.
0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
1: Onun da rengi kötü, bilemedim.
0: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
4: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
3: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi Doktor Hakan Ertürk ile endüstriyel tasarımcı heykeltıraş Engin Karpan. Her şeyi konuşalım cumartesi 17'de Ahbara'da.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın kararını ve piyasaları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bizlere Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ve Ahlat Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş eşlik etmeye devam edecek. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen piyasadaki son görüntüyü siz değerli izleyenlerle buluşturalım. BIST100'de işlem gören 100 şirketin oransal dağılımı ekrana geliyor. Hektaş %7.1, Sasa %6.4 yükseliş kaydediyor. Bu iki şirket uzun zamandır beraber hareket etmeye devam ediyor. Bugün de ilk iki sırada yükselenler noktasında. Katılım Evim, Batı Söke, Türkiye Sigorta, Altınay, Halk Bankası, Mia Teknoloji, Anadolu Sigorta fiyatı en fazla artan şirketlerden diğerleri. Fiyatı en fazla düşen şirketlere baktığımızda Margün Enerji, Ral Yatırım Holding, DAP Gayrimenkul, Gesan, Pasifik Güreci, Enka İnşaat. Sanki biraz %50'si artı fiyatlama gösteriyor gibi, biraz daha %45'i düşüş eğiliminde gibi. Dağılımı nasıl buluyorsunuz?

0: Strong 3-5. Sigortacılık hisseleri var. En fazla fiyatı artanlar noktasında.
1: Ya bugün için çok yani tamam, Merkez Bankası kararını değiştirdik ama çok özel bir durumda yok gibi gözüküyor. Yani hisse bazlı BIST 100 içinde dışındaki tarafta biraz hareketler devam ediyor. Biraz önce söylemeye çalıştım. Görebildiğim kadarıyla 12 günde işte 8. gün, biz bugün de galiba 13.900'lere biraz yaklaştık. Yani endeks çok yatay ve kararsız bir seyirde. Hacim yine aynı dönemde düşüyor. Yani şeye bağlayabilir miyiz? Biraz önce konuştuğumuz bankacılık tarafı endeksi belki destekliyor gibi. Diğer tarafta da aslında haberi olan olmayan diye biraz da hisseler ayrışıyor. Burada bizi tabii ne farklı tarafa götürebilir, yani 13.600'ün altı ya da 13.900'ün üstü diye, o Merkez Bankası ile ilgili bir durum değilmiş. Bunu da bugün net bir şekilde andık, yani bu değil. Herhalde bu savaş meselesi bizi tekrar...
0: Savaş dediğiniz noktada petrol fiyatlarını da hemen ekrana taşıyalım. Çünkü Amerikan tipi ham petrol ve Brent petrolde %1.5'ları aşan değer kayıpları var. Buyurunuz, devam edelim.
1: Onu görüyorum. Onun haricinde tabii bir de herhalde bizim Haziran enflasyonu önemli olacak. Yani aslında piyasanın ana meselesi hala bizim ekonomik programla ilgili merkezin kararları ve enflasyon görünümü. Ama tabii bu biraz daha böyle gecikmeli bir süreç olduğu için şu anda biraz daha böyle yön arayışında bir görüntü var. Mesela petrolle ilgili de çok enteresan. Yani son 3-4 gündür aslında tansiyon yüksek. Bu boğaz kapandı yani haber akışına göre.
0: Çok yani, sert saldırırız açıklamaları
1: evet,
0: var.
1: Evet. Yani bundan pazartesi günü Trump'ın söylediği ya bir iki günü işte içerisinde anlaşacaktık. Hani herkes ateşkeste tekrar bulunsun, hatta bu karar da geldi falan. Sonra başka konulardan biraz da kendileri İran'la tekrar bir saldırı durumuna geçtiler vesaire. Ama ne olursa olsun yani bugün Türkiye'de de dünyada da baktığınızda bundan iki ay önceye kadar petrolde bir işte stratejik rezervler bitiyor, işte uzarsa iş sıkıntıya gireriz falan söylemleri Nisan'da Mayıs'ta çoktu. Ama Haziran nerede ortasına geldik. Bir 30, yani baktığımızda 90 doların biraz üzerine oturmuş bir petrol fiyatı var. Bu şunu gösteriyor. Yani ben son dönemde baktığımda acaba fiyatlamalarda, yani faizlere de bakıyoruz, dolar endeksine bakıyoruz. Aslında anlaşmaya çok yakın olduğumuz bir dönemde miyiz hala? Çünkü burada sadece ihtiyaç dahilinde bir petrol arzıyla ilgili bir sıkıntıdan ziyade burada mutlaka alınan pozisyonlar da var. Yani o spekülatif dediğimiz vadeli tarafta. Ve ben biraz da şaşkınım. Yani şey açısından oynaklığın bu kadar azalması. Bunun piyasaya bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Onun için borsada çok fazla düşmüyor. Ama çıkmak için de bu haberi bekliyor diye düşünüyorum.
0: Nasıl bir görüntü olur borsa için? Biraz borsayı detaylandıralım. Bankaların fırsat barındırabileceğini bir önceki saat dilimimizde ifade etmiştiniz. Bu arada endekste de 13.763 puan seviyesi var. Tonguç Bey 13.600 ila 13.900 bant aralığına dikkat çekti.
2: Yani şöyle, tabii şimdi dördüncü ayıdır savaş sürecinin içindeyiz ama bu süreçte endeks performansına baktığımızda aslında belki beklenenden bir tık daha iyi performe ediyor. Yani savaş öncesi sonrası diye baktığımızda faizi biraz daha yukarı attık beklentileri, indirim patikası sona erdi, enflasyon ilişkin beklentileri yukarı revize ettik ama savaş dönemi içinde endekste rekor seviyeleri takip ettik, işte 15.200'ler. Sonrasında iç siyasi gelişmeler de piyasa lehine çok gerçekleşti. Özellikle bu CHP'nin konusundan bahsediyorum. Ama endeks bu seviyelerde ve aslında böyle bir fırsat arayışı içinde de, yani kötünün kötüsü olduğunda 13.000'in altına inemedi zaten. Haliyle aşağıda çok inecek yeri olmadığını bu noktada değerlendiriyoruz. Yukarı gidiş içinde az önce Tonguç Bey'in dediği gibi böyle bir iki ufak tefek daha desteğe ihtiyacı var. Başta bölgedeki haber akışı olmak üzere. Yani özellikle 13.914-1200 böyle bir ne diyelim, bir aralık oranın üzerinde 14.200-14.600, sonrası zaten tekrar bizi o all time high rekora doğru götürecek seviyelere geliyor. Şimdi biz yıla başlarken özellikle 2026 ile ilgili tahminlerimizde yıla 14.000 median vermiştik. Yani yılın bütün günlerin kapanışının ortalamasını alırsak bunun medyanı 14.000 olacak gibi.

0: bir hikaye. Aşağı yukarı ona doğru gidiyor iş. Yani yılın ilk çeyreği piyasa beklentilerinin ötesinde performans gösteren bir Borsa İstanbul. İkinci çeyrekte savaş etkisinde kalmış bir Borsa İstanbul. Önümüzdeki dönemde borsa ne olur? Açıkçası borsada yukarı hareket beklentimizi koruyoruz. Ama gündem ve haber akışı bu açıdan çok belirleyici. Negatif gündeme beklenenden daha fazla direnç göstermiş bir Borsa İstanbul var. Savaş ve iç gelişmeler rağmen 13.000'in altına gelemedi. Haliyle yukarıda biraz destek atabilirse gündem yukarı yönde hareket etmekte istekli olacak bir hikaye olarak değerlendiriyorum. Burada tabii biraz şeye bakmak lazım. Son birkaç yılda alışılagelmiş şekilde sektör ve endeks kırılımı konuşması yapamadığımız konjonktürdeyiz. Daha böyle hisse bazlı ve biraz daha momentumun arkasından gider hikayeler şekilde değerlendiriliyor. Yani bir sektör, bir endeks içinde bir şirketin yukarı, bir şirketin aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Piyasa bir noktada burada parayı takip ediyor. Bu da bizim tabii öngörülebilirlik açısından analizlerimizi zorlaştıran bir unsur. Onu ifade etmek lazım. Yerli yatırımcı pozisyonda ben yerli bireyselin bu süreçte çok hareket ettiğini düşünmüyorum. Yabancı bir miktar belirleyici. Bir de yerli fonlar belirleyici. Son Türkiye'de 1,5 senede fonlara ve profesyonellere ciddi bir sermaye akışı oldu. Yani bireysel yatırımcı önceden 100 bin lirası, 300 bin lirası, 500 bin lirası veya 1 milyonu neyse kendi bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ama artık bir bilene, bir profesyonele emanet edeyim hikayesi vücut buldu. Fonların hareketi önemli olur. Orada da tabii ileri yönelik faiz beklentileri çok önemli. Çünkü bu arkadaşlar profesyonel analiz yapıp beklentiler doğrultusunda piyasaya geliyorlar. Şu anda çok piyasanın içindeler mi bu fiyatlarla? Bence biraz daha sabit getirir enstrümanlardalar diye düşünüyorum.
1: Piyasalardaki bu fiyatlamaları yine bültenimiz içerisinde ara ara ekrana taşıyacağız. Stratejist Cüneyt Baksoy da bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Selamlar Uğur, Tonguç ve Soner. Yayınlar kolay gelsin.
1: Merhabalar. Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz merkezin kararını? Biraz güvercin olarak değerlendirildi. Siz de aynı kanaatte misiniz?
2: Yani aslında olması gerektiği gibi diyelim önce. Çünkü şu ana kadar Merkez Bankası elinde olmayan, yönlendiremediği bir petrol fiyatlamasına ve bunun etkilerine karşı proaktif bir yönetim tarzıyla iyi bir cevap verdi. Bir yandan çünkü hem bu jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu petrol fiyatlamasına karşı oluşan süreçte mücadele var. Globalde de var, bizde de var. Artı kendi üzerimizde bölgesel faktörler, yani jeoekonomi içindeki o bölgesel faktörlerin bize olan etkisi, bir yandan da iç gelişmeler, siyasal gelişmeler vesaire, tüm detayları takip eden proaktif yönetim tarzı içinde fiyat istikrarı mücadelesini bırakmadan finansal istikrarı da önemseyen bir merkez bankacılığı profili manevra alanında verdi. Piyasa kredibilitesi de getirdi Merkez Bankası'na. Bunu sürdürme ve bunu hatta genişletme adına da bugün bir kez daha bence yapılması gerekeni yaptı Merkez Bankası. Piyasanın genel konsensü bekle gör yönündeydi. Bir miktar faiz artışı yönünde beklenti vardı politika faizini çekmek ama zaten gecelik borçlanma üzerinden 40 ve üzeri bir faiz an itibariyle geçerli. Bunu korudu. Burada bir söylem değişikliği yok ama özellikle metindeki bazı ifadelerin değiştirilmesi ya da eklenmemiş olması, dediğin gibi bir ılımlı tonda bir Merkez Bankası profili de getirdi. Bu şu demek, şu an benchmark, yani globalde en büyük benchmark olan petrol fiyatlamaları normale geldiği an kalıcı bir şekilde Merkez Bankası da en azından dezenflasyon sürecinin de biraz daha iyimser bir platoya gelmesi sebebiyle bunu son gelen veriyle beraber ardışık olarak mevsimsel etkiyi de içine katarsak baz etkisi sebebiyle biraz enflasyon konusunda elini rahatlatacak olan petrol fiyatları tabii ekstrem yükselmedikçe bir Merkez Bankası profili, bir de bunun üzerine eğer savaş barışa evrilir ve petrol fiyatları net olarak 85 dolarların altında kalıcı bir şekilde inmeye başlarsa önümüzdeki dönem en azından bu yıl için tek

0: faiz indirim döngüsüne gelebilme ihtimalinin de düşünüleceği bir Merkez Bankası profili gelmiş oldu bugün. Önemli. Tabii bir de şunu görmek istedi. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı çok önemli olacak. Çünkü tahvil tarafında ciddi bir problem var globalde. Bunu hep söylüyoruz. Kendi yayınlarımızda da ifade ediyoruz. 10 yıllık benchmark, ABD 10 yıllık benchmark'ın yüksek seyri ve buna bağlı tüm faiz tarafında, özellikle tahvil tarafında pardon, faizi yüksek kalması Avrupa tahvilleri dahil orada bir gerginlik yaratıyor. Bakalım Kevin Warsh ve ekibi, yani yeni yönetim ne cevap verecek bu sürece? Çünkü Trump en azından faiz indirimi söylemini bıraktı ama faiz arttırmayın söylemine geçti. Bu da önemli. Eğer Fed'den de piyasaları olumlu destekleyecek bir karar süreci gelişirse ve bu piyasalar üzerinde etkili olursa ve petrol fiyatları da bir kez daha 97-98 dolar üzerinde 100 dolara ulaşacak bir kalıcılığa ulaşmazsa herhangi gerileme imkanına sahip olabilecek bir teknik görünüme ulaşacak. O zaman Merkez Bankamızın da önümüzdeki dönem en azından kendi manevra alanını koruyarak faiz arttırmaması ilk kazan bir daha. Hatta yılın son çeyreğinde belki de gelişecek koşullara bağlı olarak faiz indirim döngüsüne dönebilmesi de ikinci kazanım. Bunlarla gördüm sevgili Uğur, sevgili dostlarım ve bunu da zaten piyasa karşılığında an itibariyle hem borsa tarafında hem tahvil tarafında hem kur tarafında gözlemliyoruz. Bu da önemli.
1: Cüneyt abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar kolay gelsin.
1: Sağ olun. 13.760 puan seviyesinin üzerinde bir Borsa İstanbul var. Senenin devam eden sürecinde bir faiz indirimi bekler misiniz Merkez Bankası'ndan Tonguç Bey? Şayet gelirse bu son çeyrekte mi olur? Tabii koşullar el verirse.
2: Ya mutlaka son çeyrekte olur. Şimdi koşullarla ilgili de tabii şöyle, yani herkesin bir strateji kurması lazım. Çok aceleci olmasına da gerek yok ama yani bir anlaşma olduğunda ne olacağı, olmazsa ne olacağı konusunda aslında bakmak gerekiyor. Yani bugün bir faiz indirme olur ya da bir arttırma olmaz demek mevcut fiyatlamalar içinde aslında herkesin gözü kulağı biraz daha petrol fiyatlarında olacağı için zor. Ama şunu tahmin etmemiz gerekiyor. Olması veya olmaması durumunda olabilecek fiyatlamalar. Ben hala şöyle düşünüyordum. Yani bizde olacak NATO zirvesi öncesindeki aşağı yukarı bir aydan daha az bir süre kaldı. Burada aslında bu konunun çözüleceği noktaya kadar yaklaşıldığını düşünüyordum. Ki öyle olduğu da gözüküyordu. Ama nedense böyle bir ufak pürüzler hep karşımıza çıkıyor. Şimdi Trump'ın ya da Amerika'nın diyelim bence yani bu işlerin çözümünde biraz önce aslında konuşurken yani olması gereken bu işin burada bitmesi noktasına geliyoruz. Şimdi böyle olursa Merkez Bankası faizi indirebileceği görüntüsünü bu metin içinde veriyor aslında. Yani talep düşük kalmaya devam edecek. Bir de enerji fiyatlarında belli bir geri çekilme olursa burada kademeli bir şekilde tekrar haftalığa geçtikten sonra fonlamayı faiz indirimi olabilir. Ki zaten bizim Merkez Bankası 89 bir petrol fiyatı beklerken 89 dolar 24-26 aralığında da bir enflasyon bekliyor. Demek ki burada faiz indirimi olmasını da düşünüyordu diye tahmin ediyorum. Yani biraz böyle geçişlere baktığımızda olmaması durumu da aslında bana kalırsa sadece Amerika için değil, tüm dünya için petrolle ilgili değil ama son dönemki gelişmelere bakarsan mesela değerli metaller değer kaybediyor. Kripto varlıklar değer kaybediyor. Borsalarda geri çekilme var. Yani neredeyse geçen sene her yükselen pazar ve üründeki kompozisyon tam olarak tersine dönmüş durumda. Biraz önce Soner işte bu yatırım fonlarından bahsetti. Artık insanlar da o getirileri bulamadıkça ya sabit getirili tarafta kalmaya çalışıyorlar ya da fonlarda biraz daha profesyonellerle çalışma yönünde bir şey var, iradesi var. O açıdan yani benim ana stratejim hala bu konunun çözümlenmesi ve sonrasında aslında bu stagflasyon meselesi falan da çok gündeme gelmeden gecikmeli bir enflasyonda ve faizde geri çekilme görme yönünde. Ama bu süre artık Temmuz'a falan kadar kalırsa yıl sonu için

0: bir strateji kuruyorsanız
1: evet,
0: artık onun da çok geç kalındığı noktasına gelmek gerekecek.
1: Bu arada Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz artışı gerçekleştirdi. Ekrana son dakika gelişmesi olarak geldi da mi? Getiriyoruz. Mevduat faizi %2.25, refinansman faizi %2.40'a yükseltildi. ECB 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı ve hemen Almanya tahvilleri ekrana geliyor. Bir euro dolar paritesini ekrana taşıyalım. Sonra Avrupa borsalarını da görelim. Beklentiler aslında ECB'nin faiz artışı yapması yönündeydi. Böylece beklentileri de karşılamış oldu. An itibarıyla 1.15'in üzerinde bir fiyatlama var paritede. Nasıl değerlendirmek gerekir Soner Bey? ECB'nin 3 yıl aradan sonra faiz artışı gerçekleştirmesini.
2: Şimdi öncelikle beklentiler dahilinde. Beklentiler dahilinde çünkü enerji piyasası üzerinden gelen enflasyon Avrupa tarafında biraz daha can yakıcı Amerika'ya göre. Amerika bir noktada zaten üretici olduğu için LNG üzerinden birçok alt kırılımda aslında çok negatif etkilenmedi ama Avrupa hem akaryakıt tarafında bunu dışarıdan sağlıyor, hem doğalgaz hem büyük ölçüde elektrik, haliyle buradaki yukarı hareket orada enflasyonu biraz daha canlı tutuyor. Şimdi indirim patikası, bunlar FED'den önce tamamlamıştı. Hatta bu indirimle birlikte Avrupa'da ekonomilerin uzun süre sonra biraz canlılık emaresi gösterdiğini görmüştük. Yani neyi kastediyorum? Uzun süredir neredeyse 2013-2014'ten beri resesyonda büyümelerin %1'in üzerine çıkmakta zorlandığı bir Avrupa ekonomisinde son dönemde böyle %1'ler civarında büyümeler alıyorduk. Haliyle buradaki eleştiri piyasa anlamında, ki ben de buna katılıyorum, erken bir faiz artışı olduğu noktasında. Yani henüz yeni yeni nefes almaya başlayan Avrupa ekonomisinde faizi tekrar böyle yukarı atmak yeniden resesyona ilişkin beklentileri, hatta hem yüksek enflasyon hem de durgunluğun beraber olduğu stagflasyona ilişkin endişeleri bir miktar arttırır mı, arttırmaz mı? Bu yönde bir ekonomi, iktisadi faaliyetler bu yöne gider mi? Bakacağız ama ben erken bir faiz artış adımı olduğunu değerlendiriyorum. İçeriye etkileri de bu anlamda bizim açımızdan negatif. Biliyorsun Avrupa bizim en önemli ihracat pazarımız. Oradaki durgunluk bizi negatif etkiliyor. Yani onlar öksürse bizim üreticimiz, ihracatçımız burada nezle oluyor hikayesi.
1: Evet.
2: Haliyle ben erken bir adım olduğunu düşünüyorum ama bu beklentiler dahilinde bir karardı.
1: 1.1537 euro dolar paritesine gelinen nokta. İhracatçı hususuna temas ettiniz. İş dünyasının da bu kapsamda değerlendirmesini alalım. Bizlere Tim Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu da eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhabalar Uğur Bey, merhabalar herkese. Hayırlı yayınlar olsun.
1: Teşekkür ederiz. Önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını sorarak başlayalım sohbetimize. Nasıl buldunuz? %37 bandında faizler sabit kaldı. Güvercin olarak değerli uzmanlar değerlendirdi merkezin kararını. İş dünyası olarak siz ne dersiniz bu karara?
3: Ben olumlu karşılıyorum. Yani tabii biz ihracatçılar faizin geriye gelmesi yönünde söylemlerimiz vardı ama malum konjonktürün yaratmış olduğu ülkenin ve çevremizdeki ülkelerdeki savaşların ve vergisel ve ekonomik savaşların ve Avrupa'daki durgunluğun ister istemez etkilerinde, yani Türkiye faiz de yükseltmeden durabilmesi, sabit tutabilmesi bizim için bence bir avantaj. Evet, zor bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten Türkiye ekonomisi, Türkiye sanayisi, Türkiye ihracatı zor bir süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ciddi bir dünyada gerginlik var. Bu gerginliğin kaynağı işte Uzak Doğu'yla Avrupa ve Amerika'da vergisel ve tarife savaşlarıyla başlayan, arkasından malum kuzeyimizde ve güneyimizdeki iki tane önemli savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve bundan dolayı hem enerjideki hem o bölgedeki transfer ve nakliye ve lojistik sıkıntılarının yaşanması bu gerginliği sürekli artırıyor. Bu sıkıntılar içinde dahi Merkez Bankamızın politika faizini sabit tutmasını biz şu an olumlu karşılamaktayız. Tabii ki ki bundan sonraki süreçte aşağı düşmesi yönünde beklentilerimiz var. Çünkü bu faizlerle biz yatırım iştahımız maalesef devam edemiyor. Maliyet üzerindeki etkileri negatif yönde bizi zorluyor. Rekabet gücümüzü kaybetmeyle ilgili sıkıntıları yaşıyoruz. Ama tabii ki sabit tutmasını şu an biz pozitif karşılamaktayız Uğur Bey.

0: Sayın Tecdelioğlu, sene sonuna kadar bir faiz indirimi bekler misiniz peki? Ne dersiniz?
1: Evet, biraz önceki katılımcı Tonguç ve Soner Beyler de dile getirdiler. Ben son çeyrekte özellikle faizin geriye geleceği yönünde beklentilerimiz var. Yani 30'lu seviyelere kadar veya 30'un altında bir faizi eğer biz bu yıl sonunda görebilirsek bu müthiş olur. Beklentilerimiz bu yönünde. Çünkü ister istemez her faizin düşürülmesi piyasada bir hareketlenmeye, borçlanmaya ve ister istemez piyasaya bir hareket getirmekte. Buna da ihtiyacımız var. Çünkü son 3 yıldır ötelenmiş talepler doğrultusunda iç piyasada da bir talep beklentisi var, sıkışma var. Bunları faizin düşmesiyle hareketlendireceğini görmekteyim. Malın maliyeti ve rekabet etme koşuluyla ilgili de Avrupa Birliği ve tüm dünyaya ihracatımızda da ister istemez politika faizlerinin gerilemesi maliyetlerimizi de pozitif yönde etkileyeceği yönde beklentimiz çok yüksek.
0: Son olarak Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Onlar bir faiz artışı yaptı. Bu sene için büyüme beklentilerini 0.9'dan 0.8'e çektiler. Enflasyon beklentilerini 2.6'dan 3'e çıkarttılar. Avrupa'da bir faiz artışı olması ihracatçı kanadına nasıl sirayet edecektir? En büyük ticari partnerimiz Avrupa Birliği.
1: Evet, bizim ihracatımızın malum hepimiz biliyoruz yüzde sektörel bazda 45 ile 60 arasında oranlarda ortalamada %50'nin üzerinde ihracatımızı da Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa Birliği'nde şu anda ister istemez bir talepte daralma var. Bu daralmanın en büyük sıkıntılarını işte İtalya'da, Almanya'da görmekteyiz. Çünkü kendi içlerinde yaratmış oldukları enflasyonun yaratmış olduğu satın alma, enerji fiyatlarındaki yükseliş, enerji fiyatlarıyla ilgili olumsuz yöndeki etkilenmeleri Avrupa Birliği'ni şu an ciddi anlamda talepte daralmaya götürmüş durumda. Bu tabii bizim için aleyhte bir durum. Yani pazarda ister istemez en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne mal satmakta zorlanmaktayız. Bu gelecek günlerde Avrupa Birliği tüketim açısından bize çok yakın ve lojistik yakınlıktan dolayı ulaşımdan dolayı parsiyel mal alma ve günlük sevkiyat yapma koşulu ile ilgili Türkiye'den ben vazgeçeceğine inanmıyorum ve mümkün değil. Ve Uzak Doğu'ya karşı koymuş oldukları politika, Uzak Doğu'ya göstermiş oldukları sarı ve kırmızı kartlar Türkiye'ye fırsat olarak dönecektir. Yani Avrupa pazarını iyi takip ediyor, iyi ilişkiler kuruyor. Detay pazarda, farklı şehirlerde, farklı pazarlarda evet, ürün çeşitliliğimizi arttırarak orada pazar yaratmamız gerekiyor. E-ticaret siteleri ve Avrupa'daki yayılım çok daha yüzdesi olarak fazla. E-ticaret siteleri içinde Türk mallarının daha fazla olması için hem Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu hızlı teslimat ve kargo hizmetleri, bizim lojistik yakınlığımızdaki tır ve sevkiyatlarımız oradaki pazar payımızı arttıracağını ummaktayız. Avrupa Birliği bizim arka bahçemiz, bunu kaybetmememiz lazım.
0: TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun. Avrupa Merkez Bankası'nda öne çıkan noktalara baktığımızda enflasyona dair beklentileri yukarı yönlü revize ettiler. Bu sene için %3'lük bir enflasyon öngörüsü var. Büyüme beklentilerini %0.8'e indirdi ECB ve belirsizlik hala mevcut. Riskler yoğun. Bu kapsamda da bu değişikliklerin olduğunun altını çiziyorlar. Avrupa cephesi için bu enflasyona dair beklentileri, büyümeye dair aşağı yönlü öngörüleri nasıl okumak gerekir Tonguç Bey?
2: Yani en belki de net bir şekilde etkilenen bölge Avrupa gibi gözüküyor. Hani hem büyüklük açısından hem de işte daha önce Rusya-Ukrayna meselesinden, şimdi Orta Doğu'daki gerilimden. Büyük ihtimal İngiltere'den de benzer bir hamle gelebilir. Haftaya galiba ya da haftaya olmasa da bir sonraki toplantıda.
0: Haziran'da diyelim. Büyük merkez bankalarının kararını evet, görüyoruz. Evet.
2: Fed var, Japonya var haftaya. İngiltere tarafına bakmak lazım ama ya bir sonraki haftadır ya aynı haftadır. Burada en çok sıkışan Avrupa tarafı gözüküyordu. Şimdi mesela bizim bütün bu yayın içerisinde konuştuğumuz hani enflasyon vurgusu, baskısı, işte maliyet enflasyonu mu, talep enflasyonu mu noktasında zaten 3 veridir

0: yatay seyreden Avrupa enflasyonunun hızlı bir şekilde yukarı doğru güncellendiğini gördük. Hani o stagflasyon dediğimiz büyümedeki geri çekilme, enflasyonun yükselme meselesi biraz önce dedik ki hani bir anlaşma olursa işte Merkez Bankası faizi indirebilir son çeyrekte vesaire. Hı hı. Ama olmaması durumu gibi de bir çılgınlık var. Yani bu sadece aslında petrol fiyatlarıyla da ilgili değil. Bütün dünya dengelerinin de biraz daha bozulması anlamına gelir. Çünkü bu gibi gelişmelerde siyasi sonuçlar da olabiliyor. Yani ara seçimden bahsederken yine yanlış hatırlamıyorsam bir ay önce falan da İsrail'de de bir, tabii bu savaş ortamında nasıl bir durum söz konusu olabilir, bir siyasi seçim süreci olabilecek. Dolayısıyla ondan sonraki süreç biraz daha böyle geniş çerçevede düşünülmesi gerekiyor. O açıdan Avrupa'da mesela bu süreç devam edecekse böyle 90 dolarların üzerinde bir petrol fiyatıyla, bence %3 beklenti de, hatta 0.8'lik büyüme de iyimser bir tahmin. O noktada herkes adım adım değerlendiriyor, adım adım karar almaya çalışıyor. Ama maalesef onlarda da bir iyi bir enflasyon süreci vardı, yani hedeflerine çok evet. yakın oldu. Şimdi burada bir geriye dönüş oldu. Tabii daha detaylı Lagarde'ın herhalde biraz sonra açıklamaları gelecek.
1: Evet, 15 dakika kadar sonra orada ECB başkanını dinleyeceğiz.
0: Daha detaylı bilgilendirme olacaktır diye
1: düşünüyorum. Hemen petrol fiyatlarını ekrana getirelim. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'a Amerika bu gece sert vuracak. Hark adasındaki petrol tesislerini ele geçireceğiz diyor. Ve bu açıklama sonrasında Brent petrolde yön yukarı oluyor. 93 dolar 43 sent gelinen nokta, yarım puanın üzerinde bir yükseliş var. Hızlıca fiyatlamalar değişiyor. Ham petrolde ve Brent petrolde düşüşler hakimken Donald Trump yine gündemi değiştirecek bir açıklamada bulundu. Amerika bu gece İran'ı sert vuracak. Hark adasındaki tüm petrol tesislerini ele geçireceğiz diyor Soner Bey. İşte demek belirsizlik. Demek ki vurmayacak.
0: Önden bilgi vermesi de iyi oldu.
2: Böyle sufle verince, çünkü tersini yaptı. Böyle süre geldi bu zamana kadar, ama şey çok ilginç. İnsan gördüğüne inanamıyor. Yani bir önceki anonsunda %2 kadar aşağıdaydı evet. petrol fiyatları. Şimdi artıya geçti. Belirsizlik o kadar yüksek ki hatırlıyorsan bir önceki enflasyon raporu toplantısında da konuştuk. Merkez Bankası bu yüksek belirsizlikten dolayı aralık tahmini vermeyi, işin matematiksel boyutunu dahi değiştirmek durumunda kaldı. Burası belirleyici olacak. Yani bütün fiyatlamalar açısından. Ama hani faiz konuştuğumuz böyle bir günde bir fotoğraf çekmek gerekirse en azından.
1: Trump'sız fotoğraf olmuyor. Her fotoğrafta var.
2: Maalesef. Ama makro fotoğrafta elimizde şu var. Şimdi bu programa başlamadan önce sanayinin milli gayri safi milli hasıla içindeki payı %29'lara yakındı. Son büyüme verisinde %20'nin altına kaydığını gördük. Mevcut yüksek faiz ortamında üretici hangi maliyetle, hangi fiyatla üretip satsın ki mevcut faizden daha fazla para kazanabilsin? Yani en basit haliyle bu kağıdı üretip satıyorsam ne yapayım ki %50'den fazla para kazanabileyim? Haliyle üretim iştahının zayıfladığı bir ortam. Bu taraf bir faiz indirimi ihtiyacı içinde. Ama diğer taraftan finansal kesim tarafına da baktığımızda yıl sonuna ilişkin böyle önümüzdeki 12 aylık böyle yıllıklandırılmış cari işlemler dengesi 45-50 milyar dolar bandında bekleniyor. Diğer taraftan özel sektörün 12 aydan vadesine az kalmış döviz yükümlülüğü 200 milyar doların üzerinde. Merkez Bankamızın brüt döviz rezervi 160 milyar dolar. Demek ki Türkiye'ye döviz gelmek durumunda. Yani öyle bir faiz haddi belirlemeniz lazım ki bir şekilde döviz akışını mevcut risk getiri dengesi içinde dengelesin. Bu da sürece ilişkin faiz indiriminin önündeki en önemli engel. Haliyle Merkez Bankası da bu süreçte bir karar almak yerine bekle gör politikasına doğru gitmeyi tercih etti ki az önce Trump'ın yapmış olduğu açıklama yine Merkez Bankası'nı doğrular nitelikte. Bekle görden başka atılacak bir adım alternatifi neredeyse bırakmıyor.
1: Piyasaların başı Trump'la dertli dersek herhalde yanılmış olmayız, değil mi?
0: Yani
1: siz bir piyasa profesyonelisiniz. Uzun yıllardır bu piyasaya emek veriyorsunuz. Daha önce başka bir siyasi liderin bu tarz birbiriyle tutarlı olmayan açıklamalarını gördünüz mü? Pazartesi günü anlaşmaya çok yakınız, her an anlaşabiliriz dedi. Bugün Perşembe çok sert vuracağım diyor. Yani taban tabana zıt.
0: Ya çok açık söyleyeyim, görmedim ama...

0: En tehlikeli olan şey konunun Trump'ın söylemleri değil de hani Soner de çok iyi bilir, bir şey ararsın. Bir Koreli olduğun bir şey vardır. Konu vardır.
1: Bu arada Amerika'da üfe verisi de geldi. 1.1 artış gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe, çekirdek üfe Mayıs'ta %4.9 arttı. Beklenti 5.4 gelmesi yönündeydi. Çekirdek üfenin ve ABD'de üfe Mayıs'ta aylık bazda %1.1 arttı. Beklenti %0.7 artması yönündeydi. Üfe beklentinin üzerinde arttı. Bunu da düşünerek konuşursak sevinirim. Veriler arka arkaya geliyor.
0: Evet. Okay. Ya yine de Amerika biraz daha enflasyon konusunda şanslı. Yani bölgeden uzak, kendi enerji kaynakları, dünya üzerinde belli enerji kaynaklarına erişim daha fazla, ama sonuç itibariyle orada da benzin fiyatlarından tut da farklı güncel hayatta kullanılan ürünler üzerinde bir enflasyon baskısı var. Şimdi benim mesela söylemleri çok tutarsız olan bir liderden ziyade piyasadaki korelasyonun, yani baktığınız ve orada düşüş ve yükseliş olduğunda tepki verdiğiniz durumun bir endeks, bir ürün, bir gelişme, bir ekonomik veri değil, sadece bir kişinin söylemi üzerine. Yani biraz önce sen petrol fiyatı üzerinden, şu anda biz yani bir tarafta işte tahvil faizlerine falan baksak geç kalıp, yani burada ne olmuş falan anlayana kadar aslında akşam seans kapanır. Yani dolayısıyla herkesin Koreli olduğu diyelim, bağlı olduğu Trump'ın söylemleri olması, bu çok sağlıklı bir durum değil. Anlatabiliyor muyum? Yoksa yani bugün Japonya Merkez Bankası da bir karar alıyor. Mesela ECB'nin bir kararı var. Bu artık bizim için bir fiyat göstergesi olmaktan, bir hareketlilik, bir oynaklık veya bir takip göstermesi olmaktan çıktı. Yani bunun çok uzun süre bu şekilde devam etmesi piyasada da birçok dengeleri bozacaktır. Netice itibariyle bu sağlıksız bir fiyatlamayı da beraberinde getiriyor. Yani gözünüzü bir an ekrandan çevirdiğinizde, bir haber düştüğünde tamamen farklı bir durum görüyorsunuz. Şöyle özetlemeye çalışayım. Türkiye'de Merkez Bankası karar alıyor. Avrupa'da ECB karar alıyor ve faiz değişikliğine gidiyor. Biraz önce pariteye bakıyordum. Burada fiyat oynaklığı çok fazla olmadı görebildiğim kadarıyla. Ama bir
1: Euro-Dolar paritesi.
0: Liderin işte jeopolitik bir riskle ilgili yaptığı açıklama büyük ihtimal sadece petrol değil, diğer ürünlere de bir katkısı oluyor. Mesela normalde Soner de takip ediyordu, işte faiz arttığında şu an biz pariteyi daha yukarıda görmemiz lazım. Yani bir ülkenin para birimi üzerindeki elde ettiğiniz tutar arttıkça aslında biz burada mesela 1.1580'ler, 1.16'lara kadar hiç bunun dışında bir gelişme olmasa, biz şimdi bunlara hiç bakamıyoruz. Bunu yani yazılı olarak da raporlasan, sözlü olarak da birine ifade etsen bir karşılığı olmuyor. Dolayısıyla şunu diyorsun, işte Trump bunu dedi, bunu demedi, bu fikrinden döndü. Bu çok sağlıklı bir ortam değil. Ama maalesef herhalde görev süresi boyunca veya ara seçimlere kadar en azından bu tansiyon, bu şey bitse bile, yani savaş ortamı bitse bile farklı konularda devam edecek.
1: Bu gelen verileri değerlendirmeye devam edeceğiz. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın da bizlere katılıyor. Altan Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, yayınlar.
1: Teşekkürler. Merkezin kararını konuşuyoruz ama birçok da önemli başlık var. Amerika'da üfe beklentilerinin üzerinde ECB faiz arttırdı. Diğer yandan Trump'ın açıklamaları var. Belirsizlik ortamı had safhada. Nasıl görüyorsunuz piyasalardaki fiyatlamaları böyle belirsizlik durumlarında?
2: Yani aslında tam olarak söylediğiniz gibi şu anda bütün fiyatlamalar belirsizliğin üzerine kurulu. Dolayısıyla işte bir gün öyle, bir gün böyle fiyatlamalar, açıklamalar görüyoruz. Ama mevcut içinde bulunduğumuz koşulları bir anlamak lazım önce. Yani şu anda dışsal bir şok var. Tüm merkez bankaları bu şokun etkilerine hazırlanmaya çalışıyorlar. Açıkçası onlar da bence ECB'nin açıklamalarından da anlayacağımız üzere tam olarak ne olacağını bilmiyorlar. Dolayısıyla böyle bir koşulda, bu ortamda fiyatlamaların da dalgalanması çok normal. Özellikle içeride ayrıca da başka dinamikler olduğu için ciddi bir dalgalanma görüyoruz. Yani geçtiğimiz 10 günde endekste %5'lik bantta ciddi bir daralma, sıkışma var ve bu bant sürekli birbirine çarparak devam ediyor. Bu da çok ciddi oynaklık ve moral bozukluğu yaratıyor yatırımcıda.

0: Dünyada da aslında belirsizlik aynı şekilde fiyatlanıyor. Tabii farklı bir tema var orada, yani işte AI fiyatlanıyor. Dolayısıyla başka bir fiyatlama görüyoruz ama baktığımızda genel koşullar dışsal bir şok olsa da, yani bir arz problemi olsa da petrol fiyatlarının enflasyonu yukarı ittiği, büyümeler üzerinde baskı yarattığı ve sadece petrol değil işte diğer tedarik zincirinin bozulmasına yönelik bazı beklentiler dolayısıyla da geleceğe dair beklentilerin bozulduğu bir ortamdayız. Buna bağlı olarak merkez bankaları bütün para politikalarını değiştiriyorlar. Siz de işte orada çeşitli yorumlarda bunun oldu. Yani ECB 2 faiz artırımı fiyatlanıyordu. Birini yaptı. Bir tane daha yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in faiz indirimleri neredeyse artık mümkün görünmüyor. Belki faiz artıracak. Bu ortamda dolar endeksinin de yüzü zorladığı, hatta işte 101'ler bence çok önemli, oraları deneyebileceği bir ortamdayız. Böyle baktığınızda da işte geçen hafta Cuma günü yaşadığımız gibi, son 1-2 günde yaşadığımız gibi tüm varlık fiyatlarında sert düşüşler gördük. Bu bir süre daha devam edebilir. Yani savaşın bitmesi, hatta bittikten sonra fiyatların ne kadar nerede kalacağına göre tüm varsayımlar maalesef değişiyor.
1: Evet.
0: Değiştiği için de bunu böyle yorumlamak veya buna bir beklenti oluşturmak çok kolay değil. Yani biz daha önceden petrol fiyatlarına 90 ve altına gelmesi halinde işte biraz daha iyimser olabileceğimizden bahsediyorduk. İşte dün bugün aslında oralara geldik ama gördüğümüz üzere piyasada bir iyimserlik yok. Sebebi biraz özellikle para politikalarına karşı ve ekonomilerin makro çerçevesine karşı oluşan belirsizliğin devam etmesi. Savaş ilk başladığında ikinci çeyrek bitene kadar bu savaşın etkilerinin azalacağı, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı vesaire bekleniyordu. İkinci çeyrek bitmek üzere ve uzadıkça iş daha da belirsizlik ve karamsarlık oluyor diyebilirim. Bence son özellikle bir hafta 10 günkü fiyatlama biraz da bunun etkisi. Özellikle Amerika'da yani bu teknoloji sektörlerinden çıkıp daha konvansiyonel ekonomi şirketlerine giriş temasının ana sebebi biraz bu. Yani zaten bir risk azaltılıyor ama en azından biraz daha elle tutulur. Yani bu yükselen faiz ortamında ciddi yatırım harcaması yapacak sektörden, çok şişmiş sektörlerden daha elle tutulur sektörlere geçelim teması var bence. Biraz onu net olarak görebiliyoruz. Yani hem faizin yükseldiği, hem dolar endeksinin arttığı, doların değer kazandığı, hem de sektörler arası böyle geçişin olduğu ortamlar bana biraz 2008 hatırlatması yapıyor. Umarım öyle bir durum olmaz. Ama bu topyekün düşüşler maalesef bu tip işaretler veriyor. İşte artık savaşı bekleyeceğiz. Yani siz de zaten az önce söylediniz. Yani Trump'ın bir gün öyle bir gün böyle konuşması da bence biraz işte bu beklentiler üzerinde oynama amacıyla yapılıyor. Çok zaten sağlıklı ve mantıklı değil bu açıklamalar.
1: Altan Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum
1: Sağ
0: herkese.
1: olun, teşekkürler. Dolar endeksi yüzün üzerine çıktı. Bu arada Soner Bey'in de ifade ettiği gibi bir saat kadar önce telaffuz ettiğimiz %1,5, %2 civarındaki petrollerdeki düşüş şu an %1,5 artıya dönmüş durumda. Ham petrolde, Brent petrolde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 91 doların üzerinde bir ham petrol, 93 doların üzerinde bir Brent petrol var. Soner Bey.
2: Yani gezegenler Amerika'nın faiz arttırması için aynı hizada buluşuyor gibi bir olasılık var. Yani bir yandan savaş bitmiyor, tahminlerin çok ötesine uzadı. Bir yandan Amerika'da istihdam verileri beklenenin çok ötesinde iyi. Enflasyon yukarı gidiyor. Manşet tüfe 4,2'ye yükseldi. 2 küsürlerden, 3'ün altından bu süreçte.
1: 2,4'tü Ocak ayında.
2: Evet. Hani biraz böyle çekirdekli iyimserlik oldu. Piyasa çok orada sertleşmedi ama az önce gelen üfe verisi, yani ayda 1,1 ciddi bir yukarı hareket. Herhalde Kevin Warsh'u faiz indirsin diye atadı ama büyük ihtimalle faiz arttırmak durumunda kalacak. Bu veriyle birlikte bu Fed'in faiz politikalarını öngördüğümüz opsiyon fiyatlamalarında faiz artışı ihtimalinin yukarıya doğru gittiğini göreceğiz. Bu da dolar endeksinde yukarı hareket anlamına geliyor. Dolara karşı fiyatlanan varlıklarda endeksler, altın başta olmak üzere baskının devam edeceği anlamına geliyor. Bir de altını üzerine de haber akışını eklemiş olalım, işte bu akşam vuracağız gibi konu.

0: Konular haliyle hani çok istenen bir gündem mi? Maalesef çok istenen, arzu edilen bir gündem değil. Hı hı. Ama günün sonunda bence asıl hikaye şurada. Amerika'da benzinin galon fiyatı işte 2,5-3 dolar yoktu. 4,5'un üzerine çıktı.
1: Evet. Eyaletlere göre değişiyor.
0: Seçmende ciddi bir faturası var bunun. Ama ben anketlere bakıyorum. Yani özellikle bizim Ortadoğu'da ne işimiz var noktasında hani öyle söylemler gelişiyordu ve açıkçası hani merkez medyadan yansıyan hikaye bu ama evet. Anketlere bakıyorum. Anketlerde Trump'ın hezimete uğrayacağına yönelik bir emare yok. Evet, bir miktar Cumhuriyetçilerin kan kaybı var ama benim beklediğimden çok daha fazla bu süreç Amerikan kamuoyundan destek alıyor. Bence biraz asıl üzerine düşünmemiz gereken konu burası. Hı hı.
1: Birazdan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da hitaplarını gerçekleştirecek. Bunu da ifade etmiş olalım. Bu arada SpaceX halka arzında bireysel talep 70 milyar dolar civarında oldu. Bunu söylemiş olalım. Ayrıca altına da bir parantez açalım. Bugün 4022 dolar seviyesini gördü. 7 ayın en düşük seviyesiydi. 4100 dolar seviyesinin altına kalmaya devam ediyor. 1800 dolarlardayken siz çok uzun bir periyoda ilişkin yorum yapmıştınız ve inanılmaz tespitleriniz vücut bulmuştu. Yükseliş adınaydı o zamanki tespitleriniz Tonguç Bey. Şimdi bu geri çekilme daha düşük seviyeler anlamını taşıyacak mı önümüzdeki süreçte?
2: Demek altın da düşebiliyormuş. Şimdi
1: her gün rekordan bahsediyorduk, evet, bir dönem.
2: Ocak ayında, ya doğrusu söylemek gerekirse yani yatırımcı ne zaman hangi riski hangi üründe alacağı konusunda bize çok net bir buçuk sene bazı örnekler verdi. Geçen sene biraz önce söylemeye çalıştım. Neredeyse her şey artarken şu anda her şeyin değeri biraz da azalıyor. Şimdi altında Ocak ayında 5600 dolar gördükten sonra 4000 dolara geldik. Burada savaş bitmesi bir yukarı tepki yaratabilir. Ama görünen o ki her ne diyelim risk algısında, daha doğrusu riskli pozisyonların azalması noktasında bir irade oldukça altındaki yükselişte bir satış fırsatı olarak görülüyor. Yani burada teknik olarak bu 4300 dolarların falan altında kalması aslında hani baktığımızda artık yükseliş trendinin sonlandığını gösteriyor. Yani şu an nerede konsolide olacak altın, ona bakacağız. Ben 4000-5000 dolar arasında kalır diye düşünüyordum belli bir aralıkta. Ama bu son S&P'deki geri çekilmeyle birlikte mesela 4300'ün altına da geldi. Şimdi bunu nasıl mesela anlatmak gerekiyor? Benim mantığım hala o riskli pozisyonların azalması. Ya yani şöyle söyleyeyim çok kabaca, iki birim hisse senedi satıyorsam bir birim altın satıyorum, gümüş satıyorum gibi bakılabilir. Şimdi bu noktada 4300 doları, gümüşte 65 doları, belki hani 70 de orada bakılabilir. Geçmeyen bir altın olduğu sürece tepkiler oraya doğru gider ve geri çekilmeler yine görülürse bir düşüş trendinde olan altın yılı olarak bu yılı değerlendirmemiz gerekecek. 4000 doların altında 3850 dolar var. Bu daha önce zikredilen seviyeler. Ben şimdi altın düşer mi çıkar mıdan ziyade artık şunu söylemeye çalışıyorum. Yani altını bir trade amaçlı hani alayım bu sene enflasyon üzeri bir getiri sağlarım mantığından ya da işte son 50 yılın en iyi trend yılını geride bıraktıktan sonra aynı marjda gitmeyeceğini çok net anlamamız gerekiyordu. Şu anda belli bant arasında altını kullanabilir miyiz? 4000-4300 dolardayız şu anda. Burası bozulursa aşağıda 150 dolar var. 4300 doların üstünde de bir kabaca 150 dolar var. Ya bunu düşünerek hareket etmek lazım. Neye koreli? Altın dolara ve faize koreliydi. Ama kırılımlar daha çok endekslerle birlikte geliyor yurt dışında. Dolayısıyla ben altın takip ediyorsam bir gözüm yurt dışı endekslerde olur. Amerikan endekslerinde, bir gözüm faizde dolar endeksinde olur. Tekniği kırdığı zaman da bir önceki destek seviyesine çok rahat geliyor. Yani 4300-250 ve işte 4100-4000'e geldik. Şimdi 4000'de tutulursa bunun maksimum ilk tepkisi 4250 dolara kadar olabilir. Dolayısıyla bu bantları kullanarak bu sene devam etmek gerekiyor. Ama klasik bir altın yatırımcısıysanız biriktirmek için her türlü geri çekilme hani sizin için bir ürüne sahip olmak için daha düşük bir maliyet gibi görülebilir.
0: Çok

0: Sene sonuna kadar bir potansiyel görüyor musunuz?
1: Ben görmüyorum. Mesela bu sene başında 5600'ü bir daha görme şansı yok dedik ama zaten artık çok uzaklaştı. Evet. Bence 5000 dolar bile artık çok uzak bir ihtimal gibi duruyor şu an.
0: Soner Bey, sene sonuna kadar altında bir potansiyel görüyor musunuz?
2: Gündem belirleyici olur ama gündem müsaade ettiğinde bundan sonrasına ilişkin, yani bu savaş ortamı dağıldıktan sonra güvenli liman talebi ve algısı önceki dönemden daha yüksek olacak gibi görünüyor. Dünyanın geldiği yer itibariyle sistem güvenli liman noktasında özellikle başta kripto varlıklar olmak üzere kendine alternatif yaratmıştı ama altın burada yegane güvenli liman olarak bence diğer enstrümanlar karşısında zaferini kazandı. Şu mevcut faiz artış baskısı ortadan kalktıktan sonra ben önünün biraz daha açılacağını düşünüyorum.
0: Bu arada ECB Başkanı Christine Lagarde ekibiyle birlikte geldi. Fotoğraf çekimi gerçekleşiyor saniyeler içerisinde. Karar sonrasında hitaplarına başlamış olacak. Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirdi. 3 yıl aradan sonra 25 bas puan faiz artışı gerçekleştirdi. Bakalım o faiz artışı sonrasında Lagarde hangi notlara temas edecek ve büyümeye dair, enflasyona dair değişen öngörüleri nasıl temellendirecek? Paritede 1.15 seviyesinin üzerindeki seviyeler hakimken dolar endeksinde 100 seviyesini görüyoruz. Lagarde birazdan hitaplarını gerçekleştirecek. Burada Lagarde'ın ifadeleri de önemli olacak değil mi?
2: İlk sorulardan ben. Biri şey olacak işte, niye bu kadar erken adım atıyorsunuz? Global merkez bankaları bir miktar enflasyona razıyken biraz önden bir hamle, panikle yapılmış bir hamle gibi. Bence bu gelir, bu soru gelir.
0: Siz de panikle yapılmış bir hamle olarak mı görüyorsunuz?
1: Ya büyük ihtimal bundan sonraki risklere değinecek.
0: Müsaadenizle bölüyorum. Lagarde başladı, kulak verelim.
3: Sayın Yardımcı Başkan, yeni Yardımcı Başkan ve hepinizi basın konferansımıza hoş geldiniz demek isterim. Orada bahsettiğimiz gibi yönetici kurul bu para politikası içerisinde enflasyonun orta dönemde 2.0'a inmesi için çalıştığımızı söyleyebiliriz ve bu taahhütün takibinde 3 ECB faiz oranını 25 bas puan arttırma kararı aldık. Orta Doğu'daki savaş enflasyon baskısı oluşturmakta ve aynı zamanda faiz oranını arttırma noktasında çok farklı senaryoda güçlü bir etki olması amaçlı. Çünkü şokun nasıl evrimleşeceğini bilmiyoruz ve aynı zamanda Avrupa bölgesi için orta dönemde ne etkileyeceğini görmemiz gerekiyor. Yeni baz hattı içerisinde planlanan öngörüler içerisinde enflasyonda 2026'da 3.0, 2027 3.5 ve 2028'de 2'ye düşmesi planlanıyor. Enflasyon içerisinde enerjiyi ve gıdayı çıkardıktan sonra baz hattı noktasında 2.5, 2026 ve 2027 için ve 2.02 2028'de. Bu Mart ayı ile hesaplandığı zaman çalışanlar baz hattı öngörüsü noktasında enflasyonu 2026 ve 2027 için düzenlenmiş seviyede ve enerji fiyatları artışının öngörüldüğü görülebiliyor ve bunun beraberinde gıdaya, ürünlere, enflasyona ve hizmetlere de etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bu baz hattında 0.8'lik bir büyüme 2026'da, 1.2 2027'de ve 1.5 bir büyüme 2028'e görülecek gibi duruyor. Bu dediğimiz gibi 2026 ve 2027'de daha düşüşe geçtiğini görebiliyoruz. Ve dediğimiz gibi savaşın daha fazla etkisi etkildiğini görebiliyoruz. Gerçek gelir noktasında ve aynı zamanda güvenin azaldığını görebiliyoruz. Ve genel bakış hala daha belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon noktasında artış olduğu görülebiliyor. Ve ekonomik büyümede de düşüş olabilme riski bulunmakta. Ve savaşın etkisi orta dönemde hem büyümede hem de enflasyonda tamamıyla şiddetine ve aynı zamanda enerji fiyat şokunu oluşturacağı uzunluğuna bağlı olacak. ikinci türlü etkilerine bakmak gerekecek. Bu belirsizlikler aynı zamanda enflasyon ve büyüme noktasında sonuçları etkisini göstereceğini de söyleyebiliriz. Farklı senaryoların ortaya getirilmesi Avrupa sistemi çalışanları tarafından oluşturulmuştur. Bunların hepsi paylaşılacaktır. Aynı zamanda web sitemizde öngörülerle beraber. Bugünkü alınan kararla beraber oldukça iyi bir pozisyonda olduğumuz

söyleyebiliyoruz. Bu savaş tarafından üretilen belirsizliği yönetme şansımız olduğunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde gözlemlemeye devam ediyoruz ve aynı zamanda toplantı bazlı bir yaklaşım odaklamış oluyoruz ve böyle bir para politikası sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunun beraberinde faiz oranları konusunda aldığımız kararlar tamamıyla enflasyonun bakışına ve aynı zamanda etrafındaki riskleri içeren gözlemler içerisinden olacak ve ortaya gelen finansal verilerin toplantısıyla olacak. Ve tabii ki de para politikası değişimindeki gücü de önemli bulunmakta. Herhangi bir şekilde belli bir oran noktasına bağlanmadığımızı söyleyebiliriz. Bugünkü aldığımız karar dediğimiz gibi web sitemizde bulunan bir basın açıklamasıyla da erişebilirsiniz. Daha fazla detay noktasında ekonomiyi nasıl gördüğümüzü ve enflasyon nasıl geliştiğiyle alakalı ve ondan sonra finansal ve para noktasındaki değerlendirmemizden bahsedeceğiz. İlk olarak ekonomik aktiviteyi bir inceleyelim. Dediğimiz gibi geçici bir durum. Avrupa bölgesinde ekonomi ilk çeyrekte büyüme yaşadı. Bunun beraberinde İhracat artışı etkisi gördük ama Orta Doğu'daki savaş tabii ki de aktivitede etki oluşturuyor ve anketler bir yavaşlama olduğunu gösteriyor, özellikle hizmetler üzerinde. Üretim de aynı şekilde bir beklemede. Bunun genellikle nedeni dediğimiz gibi şirketler genellikle tedarik zincirine oluşturabilecek baskıları ekarte etmek amaçlı çok fazla stok yapmasını oluyor. İş gücü pazarı hala da direncini koruma devam ediyor. İşsizlik oranı Nisan'da %6.3 tarihi düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. İlk çeyrekte dediğimiz gibi yeni işler üretilmesi devam ediyor. Daha düşük bir hızla 2025'in son çeyreğine bağlı olarak iş gücü talebi daha da azaldığını görüyoruz ve iş gücü pazarının daha da azalmasını beklendiği ortaya çıkıyor aslında. Ve şu anki çalışanların beklediği şey Mart'ta beklenenden daha düşük olacağını söylüyoruz. Çünkü savaşın devam etmesi gerçek gelirin azalmasına neden oluyor. Bunun beraberinde ev haneleri noktası bilançoların doğru seviyede olduğunu görebiliyoruz. Odak noktası ise tamamen büyümenin ana noktasına olması gerekiyor. Yüksek enerji maliyetleri ve düşük güven dediğimiz gibi özel yatırımlar noktasında kısa dönemde etkili olacaktır. Hem de aynı zamanda yeni teknolojilere yatırım yapma noktasını artıracağını düşünebiliriz. Hükümetler savunma noktasında ve altyapı noktasında artışlar tabii ki de kamu yatırımlarını etkileyecektir. Bu faktörler bunun beraberinde belli bir seviyede savaşın etkilerini azaltmaya çalışacaktır. Yönetici kurul hızlı bir şekilde Avrupa bölgesi ekonominin güçlendirme taraftarı olduğunu söyleyebiliriz ve dediğimiz gibi finansmanların çalışılması gerekiyor. Fiskal büyük bir ekonomik istikrar için önemli kurulmakta. Fiskal cevaplar özellikle ve yanıtlar aynı şekilde belli seviyede ve geçerli olması gerekiyor ve hedeflendirilmiş ve özel olarak hazırlanması gerekiyor. Avrupa Komisyonu 2026'da o zaman pakettekini ilerlemesi gerekiyor. Aynı zamanda Avrupa bölgesinin büyüme potansiyelini arttırmak amaçlı reformlar ve fosil yakıtlara olan enerji bağımlılığını azaltma noktası her zamandakinden daha da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bundan beraberinde tasarruf ve inovasyonu yatırım yapma, yeşili ve dijital dönüşümü desteklemek ve üretkenliğini arttırmak üzerine olmalıdır. Dijital Avrupa ve toplu satış noktasında Avrupa tokenizasyonu oldukça önemli olacaktır ve bu da finansal entegrasyonu etkileyecektir ve bu da ödemelerde güçlendirme sebep olacaktır. Dijital Avrupa'nın oluşumundaki ana noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Ve dediğimiz gibi kuralları Avrupa tek pazarı içerisinde daha basitleştirmek daha da etkili olacak ve pazarların büyümesini güçlendirecektir. Şimdi enflasyon noktasına bakacak olursak. Mayıs'ta 3.2'ye çıktı. Nisan'da 3.0'dı. Enerji fiyat enflasyonu 10.9'a çıktı Nisan ayında. Gıda enflasyonu ise 2.4'ten 2.2'ye düşüş yaşadı. Enerji ve gıdaya çıkarttığımız enflasyon ise 2.5'e yükseldi. 2.2'ydi Nisan'da.

Onlar ise satış fiyatlarına bir şık olabileceğini gösteriyor ürünler üzerinde. Ve bunun beraberinde enflasyonun alt nedenlerinin içerisinde çoktan enerji şokundan dolayı daha da yukarı çıkardığını görüyoruz. Enflasyon beklentileri kısa dönemli ufukta savaşın ortada çıkan savaş çıkmasının üstünden daha yüksek seviyeye çıktığını görüyoruz. Bunun beraberinde daha uzun dönemli enflasyon beklentileri tabii ki de enflasyonun istikrarlaşması içerisinde olduğunu ve çalıştığını görebiliyoruz. Enerji fiyatları içerisinde enflasyonu yaz boyunca daha da yukarı çıkartabilme bulunmakta ve 2027'nin ilk çeyreğine kadar yukarıda tutması öngörülebilen bir şey ve hem de aynı zamanda gıdada, ürünlerde ve hizmetlerdeki enflasyonu da etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Enflasyon ondan sonra hedefe doğru düşmesi gerekiyor. 2027'nin ikinci yarısında enerji fiyatlarının düşmesi ve aynı zamanda diğer fiyatlarda düşük seviyede artışlar olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak Orta Doğu'daki süren savaş çok büyük bir belirsizlik kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla seviyede enerji fiyatları yukarıda durmaya devam ederse daha fazla bir seviyede enflasyon çıkarabileceğini görebiliyoruz ve aynı zamanda ikinci etkilerini görebiliriz. Ve bu yüzden yakın bir şekilde enerji fiyat artışının boyutunu ve sıklığını inceleyeceğiz. Hem de aynı zamanda maaş belirlenmesi ve fiyatları nasıl etkilediğine bakmamız gerekiyor. Enflasyon beklentilerini ve genel olarak ekonomik dinamikler nasıl etkilediğine bakmaya çalışacağız. Şimdi risk değerlendirmesine bakacak olursak, büyüme noktasındaki riski değerlendirdiğimiz zaman daha düşük tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle Orta Doğu'daki savaştan dolayı. Bu da dediğimiz gibi küresel ekonomi ve küresel politikaların sürekli bir şekilde karmaşıklığından dolayı da olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu enerji fiyatlarında şu anki beklenen daha uzun bir süre boyunca artış gösterebilir. Bu faktörler gerçek gelirleri daha fazla etkileyebilir ve hanelerin daha az yatırım yapmasına ve harcamasına neden olabilir. Ve bununla beraberinde büyük sevkiyat yollarının kapatılması da aynı zamanda önemli girdilerin girmesini engelleyebilir ve Avrupa bölgesindeki bazı bilgileri sistem oluşturmasına etkili olabilir. Ve bunun beraberinde kredi noktasında talebi yine azaltabilir. Ve bunun beraberinde uluslararası ticaretteki farklı karışıklıklar ise tedarik zincirini etkileyebilir, ihracatı azaltabilir ve aynı zamanda yatırımlara zarar verebilir. Diğer jeopolitik sorunlar, bunlardan bir tanesi Rusya'nın kabul edilemez ve yasa dışı olan Ukrayna'ya karşı agresyonu, bunlardan bir tanesi. Dediğimiz gibi büyüme daha da fazla olabilir. Eğer ekonomi ve enerji pazarları daha hızlı bir şekilde adapte olabilirse bu ortadaki savaşın etkisinden ya da savaşın hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde tamamlanması da etkili olabilir. Bunun beraberinde savunma ve altyapı noktasında yapılan yeni değişimler ve yeni teknolojilerin getirilmesi de aynı şekilde büyümeyi beklenenin üzerine çıkartabilir. Ve dediğimiz gibi tek pazar entegrasyonu aynı zamanda büyümeyi şu anki beklentinin çok fazla üstüne çıkartabilir. Şu an riskin enflasyon noktasında daha yukarı doğru olduğunu görebiliyoruz. Enerji fiyatları şu anki beklenen daha fazla ve daha uzun bir süre uzarsa Avrupa bölgesi enflasyonu daha da artacaktır. Bu daha da süreklilik gösterebilir. Eğer dediğimiz gibi beklenenin üzerinde enerji fiyatları, diğer gelir ve riyal fiyatlarda etkisi artarsa, bu da bir karşılık olarak tabii ki büyümeye devam ederse ya da küresel tedarik zinciri daha fazla zarar görürse. Şu anki ticaret noktasında daha fazla gerilimin olması tedarik zincirini etkileyebilir ve kritik ham maddelerin gerilimini engelleyebilir. Hem de aynı zamanda Avrupa bölgesindeki ekonomisindeki kapasite sorunlarını artırabilir. Bunun beraberinde yaşanabilecek ekstrem hava durumları ve aynı zamandaki iklim ve doğa krizler ve felaketler de aynı şekilde beklenen üzerine gıda fiyatlarını taşıyabilir.
Buna tam tersi olarak enflasyon ise daha belli bir seviyede düşük olabilir. Eğer Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkileri

0: More short lived
1: daha şu anki beklenen daha kısa ömürlü olurlarsa ya da daha dolaylı ya da ikinci etkilerin beklenen daha az etkisi olmasından dolayı sağlanabilir. Pazarlar üzerinde dediğimiz gibi talebin üzerine etki oluşturabilir ve enflasyonu da düşürebilir.
0: So looking now at the financial and monetary
1: yani finansal ve para noktasına baktığımız zaman şu finansal koşullar, kondisyonlar son toplanımızdan beri pek bir değişme göstermemekte. Ama daha öncesinde daha sıkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu pazar içerisinde masraf noktasında %4 arttığını görüyoruz. Mart ayında 3.9'du. Ve bunun beraberinde şirketlere verilen bankalar tarafından kredi noktası Nisan ayında 3'lerdeyken şu anda 3.4'ler seviyesinde görüyoruz. Ve tabii ki de bankaların yıllık büyümesi üzerinde Nisan ayında Mart ayında 3.4'tü ama bahsettiğimiz gibi kurumsal bondların artışında da yüksek artış olduğunu görebiliyoruz. Ve ipotek noktası ve mortgage'lar içerisinde yine %3.1 büyüme gözüktü. Yapılan burada konsey dediğimiz gibi yönetici kurulumuz tamamıyla ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz. Avrupa bölgesi bankaları oldukça dirençli olduğunu görebiliyoruz. Güçlü bir sermaye ve likidite noktasında gelirlemeyi ve geliri artırmaya çalışıyorlar. Ama dediğimiz gibi varlıklar noktasında düşüş olduğunu gördükten sonra ve finansal sektör içerisinde ve özellikle enerji ve ticarete noktasında hassas bölgelerde dediğimiz gibi finansal istikrara zarar verebilir. Bu riskler şu anki jeopolitik çatışmalar ve gerilimler devam ettikçe daha da zorlaşacaktır. Politikalarda dediğimiz gibi finansal zayıflığın birikmesine karşı bir güç olabilir ve aynı zamanda makro potansiyel bölgeyi de korumak için çalıştığını söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak yönetici kurul bugün 3 önemli ECB faiz oranını 25 baz puanı arttırma kararı aldı. Para politikasını tam anlamıyla enflasyonu stabilize olduğunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu orta dönemde 2.0 ulaşmak amaçlı çalışıyoruz. Veri tabanlı ve toplantıdan toplantıya bir karar verme noktasına ilerleyeceğiz. Faiz oranı kararlarımız tamamıyla enflasyonun genel bakışı noktasında ve etrafındaki riskleri inceleyerek alınacak kararlar olacaktır. Ve gelen finansal veriyi inceleyecektir. Ve bunun beraberinde enflasyonun etkisi ve para politikasının değişimini gösterecek. Herhangi bir şekilde bir faiz oranına herhangi bir oran noktasına odaklı ilerlemediğimizi söyleyebiliriz. O yüzden bütün hepsi verilen bize görevler içerisinde enflasyonu istikrarlı hale getirmeye ve stabilize etmeye çalışıyoruz ve orta dönem içerisinde hızlı bir şekilde geçişlerin doğru sağlamasını çalışıyoruz. Ve şimdi sorularınızı almak için hazırız.
2: First question today goes to Balazs Korhani of Reuters.
1: İlk sorum Korhani'ye gidecekti.
3: Good afternoon.
1: İyi öğleden sorular. İlk olarak yeni üçlünün, sahnedeki üçlünün yeni üyesine selam vermek istiyorum. Başkan Lagarta. Bize birazcık aslında bugünkü yapılan konuşmalardan bahsedebilir misiniz? Daha genel, daha büyük bir büyüme olacak mıdır? Ya da arttırma olacak mıdır? İkinci sorum ise bu aksiyon almanıza alakalı. Ne kadar daha fazla artışların eklenmesi bekleniyor sizce sizin oluşturacağınız öngörülerle alakalı ve bunu nasıl getirmeyi planlıyorsunuz?
3: Volume and quality of data available to you by July to make an informed decision.
1: Temmuz'a kadar size bu yeterli bir şekilde veri gelecek mi doğru kararı verebilmeniz için?
0: Thank you very much.
1: Çok teşekkürler sorunuzdan dolayı ve aynı zamanda üçümüzü ve özellikle de Boris yeni yardımcı başkanımızı selamladığı için teşekkürler. Bugünkü aldığımız karar 3 faiz oranında 25 baz oranı atmak tamamıyla herkesin oyuyla yaptı. Herkesin o ile kabul ettik. Herhangi bir farklı bir alternatif noktası tartışılmadı ya da konuşulmadı. Ve Avrupa sistemi öngörüleri dikkate alınarak yapıldı ve aynı zamanda baş ekonomistimizin verdiği onaylar sayesinde tamamıyla oy birliğiyle kabul edildi.

0: Bir şey konuşulmadı.
1: Our reaction function.
0: Bir reaksiyon fonksiyonumuza baktığınızda
1: very steady,
0: oldukça düzlü, düzgün ve aynı zamanda belli sıklıklarla ilerlemiştir. Ama umarım ki tekrar hatırlatmak söyleyerek sizi
1: given the level of uncertainty
0: alınmazsınız ama bahsettiğimiz gibi şu anki karşılaştığımız belirsizlik içerisinde
1: meeting by meeting
0: toplantı her toplantı üzerinden olarak ilerleyeceğiz. Veri odaklı olacağız. Herhangi bir şekilde önceden belirlenmiş bir oran ilerlemesi olmayacak bizde şöyle planladığımız. Hani dediğimiz gibi
1: now this is not much by forward guidance,
0: hani,
1: but as you know,
0: bir öngörü olmayabilir ya da bir kılavuz olmayabilir. Ama şu anki durumumuz dediğimiz gibi herhangi bir şekilde bunu yapmamızı engelleyen bir şey. Yaptığımız ve aldığımız karar içerisinde geleceğe doğru bakarak ve verilere bakarak ilerleyeceğiz. Bir şey daha ekleyebilirim aslında.
1: Because I've read here and there that
0: çünkü bazı yerlerde şunu okumuştum.
1: An insurance decision. It will be
0: sigorta çalışma olacak. Bir öncelikli bir oran seçim olacak. Biz böyle bir toplantı ya da konuşma tartışma yürütmedik.
1: Obviously,
0: biz tamamıyla
1: the major
0: ana noktasında bu ana enerji şokunu gözlemliyoruz. Nereden bakarsanız Mart'ın başından beri.
1: Enduring
0: ve bu da
1: jeopolitik
0: uzmanların beklenen daha da uzun süren bir seviyeye geldi ve aynı zamanda ekonomi tarafı da daha da yayıldığını görebiliyoruz ve direkt etkisini rahat bir şekilde görüyoruz ve dolaylı bir şekilde etkisini de yavaş yavaş görmeye başladık ve şunu dediğimiz gibi dikkatli ve yakın bir şekilde oluşabilecek farklı sonuçları yakından incelemeye devam ediyoruz bu enerji şokunu oluşturduğu.
1: Second response.
0: İkinci cevabımda. İkinci cevabım. Bu bizim sigorta suçlamalarla alakalı bizim öyle bir şeyimiz yok. Senaryolarımızı güncelledik. Ancak son iki seferde hatırlarsanız iki senaryomuz vardı paylaşılmış. Üçüncü bir senaryo daha paylaşacağız. Bu da web sitemizde bulabileceksiniz. Ve buna en farklı senaryo. Burada Avrupa bölgesinde dediğimiz gibi oluşabilecek ciddi ve ters senaryoları inceledi. Hem de aynı zamanda orta halli senaryoları da inceledi. Yani iki baz hattının iki tarafını etkileyecek şekilde. Yani bugünkü aldığımız kararı 25 baz puanını arttırma noktasında bütün faiz oranlarımız noktasında tamamıyla 3 senaryoda güçlü bir etki oluştursun diye. İki tanesi güncellenmiş, ciddi ve ters senaryolarda hem de aynı zamanda orta durumdaki senaryolar için ve daha pozitif bir bakış açısına sahip bir senaryo sonuçta.
1: Something that we should not
0: ve bizim de arkada unutmamız gereken bir şey ama şu anki zamanda olma olasılığı düşük bir senaryo. Ama dediğimiz gibi iki tarafa da bakmanın önemli olduğunu düşünmüştük. Ve bütün bunların incelenmesi içerisinde bizim kararımız nettir. Ve bahsettiğimiz gibi bu açık ve net para politikası üzerinde yapılan karara baktığımızda ve bu orta dönem içerisinde öngörü bakışları içerisinde hedefimizin ilerisinde olacaktık. Umarım sorunuzu cevaplayabilmişimdir. Sonraki soru.
2: Thank you very much.
0: Çok teşekkürler.
2: Madame Lagarde, I have two questions.
0: Madame Lagarde, iki sorum olacaktı. Şu anki çekirdek enflasyon içerisinde hizmet fiyatlarının arttığını görebiliyoruz. Yani size fikrinize göre bir işaret olabilir mi bu? İkinci efektlerin etkilerin oluşmaya başladığını söyleyebilir miyiz?
2: in between.
3: İkinci sorum ise bütün bu senaryoların arasında tam olarak bulunduğumuz yer neresi? Ters senaryo mu yakınız yoksa ciddi senaryo doğru mu ilerliyoruz? Yani bu noktada sizin kararlarınız ve düşünceleriniz nelerdir? Şimdi burada hizmet enflasyonu noktasında ve görebileceğiniz gibi 3%'den %3.5

0: de bir şey çıktı ve oldukça önemli bir artış. Ve tabii ki de burada anlamamız gereken şey şu ki aslında bu artışın altında yatan neden nedir? Ve direkt ve dolaylı nedenlere bakmamız gerekiyor tabii ki de, enerji fiyatlarındaki artış olması mı yoksa farklı bir şeyden dolayı mı yaşanıyor? Ya, ne yazık ki şu anda tam anlamıyla bu hizmet fiyatlarının artışında bir etkisinin tamamıyla direkt olarak enerji fiyatları artışıyla mı, dolaylı ya da direkt olarak enerji fiyatları artışıyla mı alakalı olması gerektiğine bakmamız gerekiyor. Ancak şundan eminiz ki henüz şu anda ikinci etkileri görmediğimizi söyleyebiliriz ve genellikle gelirlere etkileyeceğini söyleyebiliriz, maaşı etkileyeceğini söyleyebiliriz bu konu üzerinde.
1: Saying again that we will be
0: ve bahsettiğimiz gibi bunu gelecek aylarda daha da dikkatli bir şekilde incelemeye devam edeceğiz.
1: Where we stand and I just want to take you back.
0: Ve sizi biraz daha aslında şu konuda Mart ayında yaptığım bir konuşmayı hatırlatacağım sizi. Sizin hatırladığınız ECB noktasında Mart ayında ECB gözlem konferansı içerisinde 3 farklı noktayı konuşmuştum ve bunlar analitik bir çerçeveydi kendi içerisinde. Yani bunu bir tanesi doğru, hani X, Y, Z tarzında bir açıklama tarzında değil. İlk olarak şok eğer sınırlıysa ve kısa dönemliyse bu rahat bir şekilde ilerleyebileceğimiz bir durum ve vaka olduğunu söyleyebiliriz.
1: In that

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Christian Lagarde'in hitaplarını dinledik. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz artışına gitti ve büyüme beklentisini banka aşağı yönlü revize etti. Bu sene için %0.8'lik bir büyüme öngörüsü var. Enflasyona dair beklentiler yukarı yönlü oldu. Avrupa Merkez Bankası kanadında daha önce %2.6 enflasyon öngörüsü vardı. %3'e çıkardı banka ve aslına bakarsak bu faiz artışının sebeplerini Lagarde ifade etti. Bu arada seans içerisinde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da vardı. Amerika bu gece İran'ı sert vuracak, Kark Adası ve diğer petrol tesislerini ele geçireceğiz dedi. Bu açıklama sonrası petrol piyasasında yukarı yönlü fiyatlamaları görüyoruz ve yurt içi açısından günün en önemli verisi Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Politika faizini %37'de sabit tuttu. Metin'le öne çıkan hususları da değerlendireceğiz. Bizlere Üzey Erdoğan eşlik ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Gündem oldukça kalabalık, yoğun. Birçok başlık var. Önce son fiyatlamalara bakalım ve fiyatlamaları konuşarak sohbetimize başlayalım. Endeksi ekrana getirelim. BIST endeksinde sınırlı bir geri çekilmeyi görüyoruz. An itibarıyla 13.603 gelinen nokta, hatta sınırlığının da biraz üzerine çıkmış durumda. %1 aşağıda. 13.595 gün içerisinde görülen en düşük seviyeydi. Toplu endeksleri de görelim. Sektörel anlamda görüntünü anlatıyor. Bankacılık endeksinde %1'lik bir düşüş var. Bankalarda merkezin kararı sonrasında bir yükseliş görmüştük. Şu an eksi bir görüntü çiziyor. Sanayi endeksi 17.541 puan seviyesinde. Turizmde sert geri çekilme var. Teknolojide de yarım puanlık bir düşüş görüyoruz. Aslında merkezin kararı sonrası bankalarda yükseliş vardı. Şimdiki görüntüyü Trump'ın açıklamalarına mı bağlamak lazım? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, aslında bankaların merkez kararıyla

0: yükselecek bir karar da yoktu. Yani o tarafta çok ekstra bir değişiklik yok. Yani önceki metne hemen hemen benzer ifadelerle, benzer görüşlerle faizler stabil tutuldu. Piyasa beklentisi de buydu zaten. O nedenle hani piyasa bunu gördü de bundan dolayı bankalar yükseldi diyebilmek de çok mümkün değil. Ama yurt dışı piyasa biraz pozitif. Belki biraz da onun etkisi. O sayede biraz yukarı gittik ama Trump'ın açıklamaları sert. Dönüp bakıyorum ama şöyle hani vadeli taraflarda neler var neler yok diye. Hani bakıyorsun biraz Almanya'da, Avrupa'da hafif eksiler var. O da her yerde değil, sadece Almanya'da eksi gözüküyor. Amerikan vadelilerin hepsinde %0.5 civarı artı
1: küresel
0: var.
1: Küresel borsaları da harita şeklinde
0: yani,
1: verelim arkadaşlar.
0: Genel olarak bir bozulma yok. Petrol fiyatları tamam 91 doları görmüştü. 91,5 dolar civarını görmüştü. Brent petrol. Şu an bakıyorum hani orada da 93 dolardayız. Yani 1-1,5 dolarlık bir yükselişten bahsetmek mümkün. Yani çok agresif bir fiyatlama eğilimi yok Trump'ın bu söylemlerine rağmen. Halbuki geçmişte bu tarz söylemler hem borsaları tarumar edebiliyordu hem de emtialarda ya da diğer enstrümanlarda çok sert satış getirebiliyordu. Yani iki gündür Amerika İran'ı vuracağız, daha şiddetli vuracağız, sert vuracağız diyor, vuruyor vesaire ama piyasa fiyatlamalarında çok radikal değişimler görmüyoruz. Burası biraz enteresan geliyor. Yani piyasada bir şey var, olumsuz habere olumlu reaksiyon isteği var. Böyle bir değişik bir fiyatlama algısı var ama gün sonunda yine bu olumsuz haberler genelde etkili olabiliyor. Yani ilk başta piyasa görmezden gelebiliyor. Ama gün sonuna doğru yavaş yavaş bunların yedirildiğini ve fiyatlandığını da görebiliyoruz. Amerika tarafında da öyle bir başlangıç olabilir. Yani vadeliler arttı ama gün sonu bu İran beklentisi nedeniyle gün sonu spotun ekside kapattığını görme ihtimalimiz olabilir. Yani bu açıdan riskli bir gece. Bizim piyasamızda belki dediğim gibi hem bu İran'la ilgili gelişmeleri fiyatlıyor. Hem de bir süredir zaten yukarı gitmekte zorlanıyordu. Şimdi bir de içerideki siyasi gelişmeler takip ediliyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen haberler vesaire acaba yeni bir belirsizlik oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Siyaset nereye gidiyor?
1: Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı gelen haberler niye artık piyasanın radarında ki? Artık ya, bir partinin kendi meselesi değil mi?
0: Evet yani ama sonuçta hani orada bir genel kurul. İşte daha sonra acaba bir erken seçim olur mu olmaz mı? Bu dönem nasıl yürütülür? Bu parti sorun olmaktan çıkıp ülke siyasetinin genelini etkileyecek bir tablo haline gelir mi? Bugün parti meclisinden istifa edenler yarın milletvekilliğinden istifa eder mi? Farklı bir siyasi gerginlik vesaire ortaya çıkar mı? Bunların hepsi akla gelen sorular oluyor ve onlar oluşturuyor. Yoksa tek başına ben hani normal şartlarda hani o mücadelenin iki tarafında işte kim başkan oldu, ne oldu vesaire piyasanın buna çok doğrudan ilgileneceği kanaatinde değilim. Ama bu olasılıklar konuşulmaya başlıyor. Çünkü vites yükselttikçe parti içerisinde bunun meclise yansıması olur mu, dışarıya yansıması olur mu? Bunlar konuşulmaya başlanıyor. Bu da bir miktar acaba seçimler o zamanından daha da önce yapılabilir mi? Bu endişeyi de doğurabiliyor. Yani bu nedenle kısmi fiyatlama etkilerini görüyoruz. Tabii eskiden olduğu gibi bu haberler geldiğinde piyasalar devre kesmeler vesaire olmuyor artık. Piyasada bir bağışıklık kazandı ama günlük bazda etkilerini bu şekilde izliyoruz. Yani bugünkü satışta bir miktar bunda ben etkili olduğu kanaatindeyim. Yani hem iç gelişmeler hem Trump'ın açıklamaları hem petrolün hafif de olsa yükselmiş olması bunlar üst üste koyduğumuzda hafif bir negatif tablo var. Bize özgü bir satış bu da dediğim gibi. Yurt dışında genele yayılan bir satış yok. Ama bu satış içerisinde en az etkili olan nedir dersen Merkez Bankası'nın faiz kararı yani para politikası kurulu metni neredeyse sıfır sürpriz. Yani beklenenin
1: beni şu noktada şaşırttı. Olması. İki tane karar metni var elimde. Biri bir önceki karara Mayıs kararına daha doğrusu Nisan kararına ilişkin Mayıs'ta enflasyon raporu vardı. Diğeri bugünkü kararın notları. %80'i metnin değişmemiş. Sadece faiz patikasının ifade edildiği paragrafın hemen altındaki paragrafta değişiklikler var. Ama 3. ve 4. paragraf aynı duruyor.
0: Aynen. Yani dediğim gibi bir önceki toplantının aynısı. Yani o açıdan
1: koşullar aynı mı peki? Yani Nisan'daki koşullarla Haziran'daki koşullar aynı mı ki bu metinlerde
0: şöyle
1: çok değişiklik
0: Nisan'da
1: yok?
0: Nisan'da daha kötüydü koşullar. Ama ona rağmen bekle gör demişti. Koşullar iyileşti. Burada kalkıp da bir faiz artışını beklemiyorduk. Hatta geçen hafta seninle konuştuğumuzda yabancılar faiz artışı diyor demiştin. Ben geçen ay yani bir önceki toplantıda şartlar ve koşullar daha kötü olmasına rağmen kaldık. Sonraki enflasyon raporunda da benzer durumlar vardı. Merkez Bankası faiz arttırmayacağını aslında deklar etti orada. Yani ihtiyati tedbirlerle, makro ihtiyati tedbirlerle

0: yoluna devam edeceğini çok net bir şekilde söylemişti. Yani o nedenle bugün Nisan'dan işte Mayıs'tan daha iyi bir tablodayken petrol fiyatları vesaire ya da işte aylık enflasyonda bir miktar inme kaybı söz konusuyken bugün faiz arttırması ultra sürpriz olurdu piyasa açısından. O nedenle ben dediğim gibi metnin değişmemesi, benzer dinamiklerin aynı şekilde korunması, hani dediğim gibi zerre sürpriz olmadı. Yani beklentimiz zaten bu yöndeydi. Metne de şöyle hızlıca bir baktım yolda. Bugün bir toplantım vardı oradan gelirken. Hızlı bir şekilde baktım. Yani herhangi bir değişiklik yok. Şeyi ilgilendiren hani böyle altını çizeceğiz, geleceğe yönelik ekstra şu mesaj verdi, bu verdi diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani geçen ayın devamı. Yani o açıdan dediğim gibi piyasanın bu metne bakıp da bir fiyatlama çıkarması mümkün değil. Yani o açıdan bugünkü fiyatlama üzerinde direkt etkisi yok denecek kadar az diyebilirim. Yani ana hikayemiz hala Trump, petrol, iç siyasi gelişmeler, bu konuları konuşmaya devam ediyoruz şu aşamada.
1: Hemen BIST100'de yer alan 100 şirketin oransal dağılımını ve son fiyatlamaları da siz değerli izleyenlerle buluşturalım. Karar sonrasında ağırlıklı olarak düşüş yoktu. %50 bu şirketlerin %50'sine yükseliş vardı, %50'sine düşüş vardı. Şu an ciddi bir baskının olduğunu 100 şirkette görüyoruz. 87 şirket geri çekiliyor. Aselsan yatay negatif, Reader Teknoloji sınırlı geri çekilme, Enerya Enerji %0.35 düşüş. Margün Enerji taban oldu. Ral Yatırım Holding %9.41 düşüyor. Gesan %7.59 geri çekiliyor. DAP gayrimenkul %5.5'un üzerinde aşağı yönlü hareket gösteriyor. Grain Türk, Kontrolmatik, Petkim, CVK Maden, Tofaş, Patek, CB Enerji bu düşüşlerden en fazla nasibini alan şirketler. Hektaş ve Sasa karar sonrası en fazla fiyatı artanlar listesinde ilk 2'deydi. Şimdi ilk 3'te ikisini görüyoruz ama alımlar zayıflamış epey bir. Sadece 15-14 şirkette yükseliş var. Öyle ki bazılarındaki yükseliş de çok sınırlı. Üzeyir Bey.
0: Evet, yani Hektaş Sasa niye yükseldiğini kendisi de bilmiyordur. Yani bugün öyle biri yükselince öbürü de yükseliyor, biri düşünce öbürü de düşüyor. Ama onlar
1: bir
0: da
1: haber akışı yok mu?
0: Benim gördüğüm yok. Yani bakmadım daha doğrusu çok detay ama hani ekstra bir şey de kısa vadede duymamıştım.
1: 3.84 kuruşta Hektaş, %4.92 artı bir fiyatlama var. Sasa'da da %1.2 civarında, şu an %1.6 oldu. 2 lira 54 kuruş gelinen nokta Sasa Polyester'de. BIST100'de fiyatı en çok artan şirketlerin ilk beşini bu iki şirket ilk beşinden ikisini bu iki şirket oluşturuyor. Katılım Evim, Türkiye Sigorta, Altınay Savunma, Efor Yapı, Batı Söke'de diğer yükselen şirketler.
0: Yani eskiden işte biz yüz açtık mı şöyle baktın mı üst tarafta işte alt tarafta Türkiye'de anlaşanlı şirketlerini böyle şeyini görüyorduk. Şu an ondan biraz uzaklaştık. Çoğu da hani böyle şöyle söyleyeyim, ne analist notunun olduğu ne rapor yazılan şirketler olmadığı için bunlar çok detay bilgi de bilmiyoruz. Yani üstün körü tanıyoruz biz bu şirketleri. Çünkü analistler hani böyle bunlara hani iltifat edip ya da değer verip bir rapor yayınlamıyor. Bir rapor görmüyoruz. Üzerinde bir çalışma olmuyor. Yani şirketlerin şöyle çoğuna baktığı zaman hani BIST 100'deler ama sanki böyle daha alt endekslerde yer alan şirketler gibi bir tablo oluşuyor. Böyle rapor, not, işte yatırımcı ilişkileri, toplantıları, odur budur bunları da görmediğimiz için çoğunda bu sefer şirketleri tanımıyoruz bile. Yani böyle baktığımız zaman birçoğu hakkında fikir sahibi de olamıyoruz bizlerde. Böyle bir sıkıntımız var. Yani biz tarafında, BIST 100 tarafında ben bunu uzun zamandır da söylüyorum. Yani daha Türkiye'nin vitrin olabilecek şirket yatırımcının da tanıdığı, analistlerin de rahat tanıyabileceği, iletişim kurabileceği ve üzerine rapor yazılabilecek şirketlerden oluşması elbette daha iyi olurdu ama dediğim gibi şöyle baktığımız zaman alt üst ben her zaman bakıyorum. Çıkanların niye çıktığı belli değil, inenlerin niye indiği belli değil. Alttaki en azından bir 15'er 20'şer tane ise de böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında endeksi belki biraz ortadan bir yerden yorumlamak gerekiyor öyle olunca da. Ama neticede bizim endekste hisse ağırlıkları hala bazı hisselerin oldukça yüksek. Yani onlar da genel trendi belirliyorlar. Bugün baktığımızda işte Astor %1.23 eksi, yani endeksteki eksi de etkisi olan hisselerden bir tanesi. Yani böyle genel itibariyle baktığımızda Türk Hava Yolları

0: %1.10 civarında
1: eksi. Astor niye düşüyor uzun süredir?
0: Aselsan yine aynı şekilde. Yani yılbaşından itibaren çok hızlı bir getiri sağlamıştı. O getirinin bir realizasyon süreci diyebiliriz. Yani zaten ben daha önce senede konuştuğumuzda çeşitli yerlerde de söyledim. O hızlı yükselişin ardından gün içi dalga boyları çok artmıştı. Ben grafiklerde, yükselişlerde de, düşüşlerde de.
1: 360'dan 280'e düştü.
0: Aynen. Yükselişlerde ama hani 90'lardan çıktı oralara da. Yani yüzlerden çıktı. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi bir hisse hızlı yükseldikten sonra zirvelerde gün içi marjlar artıyorsa, yani gün içi dip tepe marjı artıyorsa, orada artık zirve görülmeye yaklaştı demektir. Dikkatli olmak lazım. Benzer durum düşüşlerde de var. Sert düşüşlerin ardından diplerde gün içi marjlar artmaya başlıyorsa, gün içi dip tepe marjları, orada da bir yükseliş hazırlığı var demektir. Astor bunu yaptı. Yani çok hızlı yükseldi. Daha sonra bir dengelenme dönemi yaşadı. Gün içi marjların çok hızlı arttığını gördük. Yani ise gün içerisinde 30-40 lira birden hareket ediyordu, iniyordu, çıkıyordu. Ve neticede sonunda o bir düzeltme sürecine girdi. Bir düzeltme olarak takip ediyoruz şu anda. Yavaşlayan bir trendde, yani düzeltme şu anda en azından o ilk sert kayıplarından uzaklaşıyor. Ama bir dengelemeyi görmek lazım. Dengelemeyi gördükten sonra diğer çeyreklere yönelik beklentileri yeniden konuşabiliyoruz orada.
1: Aselsan niye düşüyor?
0: Yani Aselsan da hızlı giden hisselerden biriydi. O da bir teknik düzeltme diyelim. Yani ekstra bir şey yok. Normalde Aselsan ama Astor da keza aynı şekilde. Hani bunlar uzun vadede hala yatırımcısının yüzünü güldürebilecek şirketler. Yani kısa vadede de bu sert getirilerin ardından bu tarz düzeltmelerin olması aslında sağlıklı. Yeni alıcıyı tahtaya çekmek için de önemli. Çünkü 120'den alamamış, 180'den alamamış, 200'den alamamış, 300'e gelmiş, 360'a gelmiş. Yatırımcının eli gitmiyor. Ama o 150'den, 200'den, 250'den alamayan yatırımcı tekrar 250'ye düştüğünde bu sefer düştü algısıyla orada tahtaya gelebilir ve yeniden denge sağlayabilir. Yani bu tarz hızlı yükselişlerde bu tarz düzeltme fiyatın daha istikrarlı hareket edebilmesi için de gerekiyor zaman zaman. Teknik düzeltme diyelim. Yani yoksa aksi takdirde hani böyle çok trend değiştirecek bir durum beklemiyorum. Yani bu tarz şirketlerde.
1: O zaman hikaye hala Astor'da ve Aselsan'da var mı?
0: Var ama biraz daha ben hani şu FED toplantısı da geçene kadar o haftayı da bir atlatalım, ondan sonrasına bakar diyorum. Yani geri çekilmenin bir yerde durduğunu gördükten sonra tekrar bunlara girişler olabilir.
1: Yatırımcı FED toplantısı ne alaka diyebilir. Niye FED toplantısı?
0: Şu alaka, yani hatırlarsan geçen hafta tarım dışı istihdam verisi açıklandı.
1: Doğru.
0: Amerika'da.
1: 172 bin geldi.
0: Aynen. Daha önce de beklentilerden ciddi sapmalar görmüştük ama mesela Nasdaq
1: endeksinde. Siz yoldayken de bugün üfe geldi Amerika'da. 0.7 bekleniyordu, 1.1 geldi. Dün de yani, tüfe 4.2 geldi.
0: O da sıkıntı. Tüfe de beklenti dahilindeydi hemen hemen. Şimdi şöyle, istihdam verisi geldi. Nasdaq endeksi %4'ten fazla düştü. Ki daha önce biz istihdam verisinin beklentilerden ciddi sapmalar yaptığı dönemlerde gördük. Böyle bir reaksiyonu görmediğimiz çok da dönem olmuştu. Burada neden reaksiyon oldu? Çünkü zaten FED'e yönelik bir beklenti var, bir endişe var. Yeni başkan ne yapacak, ne söyleyecek? Şimdi bu ciddi bir belirsizlik. Bir taraftan bakıyorsun istihdam piyasası çok canlı. Öbür taraftan bakıyorsun enflasyon tehditleri devam ediyor. Üfenin artması demek tüfenin de artacağı habercisi. Yani öncüsüdür aslında bir noktada. Yani baktığın zaman orada da trend devam ediyor. Şimdi senin iki tane hedefin var. Bir istihdam, bir fiyat istikrarı. İstihdamda iyisin. Hatta daha iyi giden koşullar var. Ama enflasyonda kötüsün, daha da kötü. Bu durumda yapman gereken şey nedir? Faiz arttırmak. Normal şartlarda Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yaptığını Fed'in de yapması lazım. Ama yapabilir mi?
1: Bu toplantıda mı?
0: Hayır.
1: Hemen haftaya mı yapması lazım?
0: Normalde yapması lazım ama yapmayacak. Şimdi bu çok tehlikeli bir cümle, biliyor musun Nur? Yani yapması gerekir ama yapmayacak.
1: Şimdi, genelde bunu başka merkez bankaları için çok duymuştum.
0: Aynen, bizim merkez bankası için, başka demeyelim. Şimdi biz geçmişte, yani şu, bakma son 1-2 yıldır bizim merkez bankamız çok öngörülebilir hareketler yapmaya başladı. Yani tahmin edebiliyoruz. Yani bugünkü metni sabırsızlıkla beklemiyoruz. Diyoruz ki bu şartlarda bu pas geçilir. Metinde de çok büyük bir değişim olmaz. Ve geliyor karar. Sen de bahsettiğin gibi ben ölçümünü yapmamıştım ama %80 aynı metin. İşte karar değişmiyor. Sürpriz yok. Merkez Bankası'nın bu olması gerekir zaten. Öngörülebilir olması. Yani sürpriz yapan Merkez Bankası iyi değildir. Yani önüne gelene tokat atan bir Merkez Bankası çok arzu edilen bir tablo değildir. Ama bizde geçmişte ne oluyordu? Şimdi Merkez Bankası tahminleri soruluyor. İşte şey olur mu, faiz kararı ne olur, artar mı iner mi? Herkes iner yazıyor. şunu sorsan diye söylüyor.

0: O zaman inmeli mi? Hayır, artmalı. Normalde artmasını bekleyen insanlar, yani o oil olmasını bekleyen insan faiz inecek diye tahmin sunuyor. Şimdi böyle oldu mu sürprizlere gebe. Yani Merkez Bankası'nın o piyasayla uyumsuzluğu ya da genel makro verilerle uyumsuzluğu bambaşka fiyatlamalar getiriyor. Bizde de getirdi. Yani birçok spekülasyonun önünü Merkez Bankası kararları açmıştı geçmişte. Şimdi aynı durum Fed'de olacak mı endişesi var. Yani Fed ekonominin gereklerini mi yerine getirecek, Trump'ın söylemlerini mi takip edecek? Şimdi Trump faiz arttırmayacaksın diyor. Hatta faiz indirimine şu an olmasa bile yeşil ışığı yakma modu var. Ama bir tarafta da artan enflasyon, iyi giden istihdam verileri, bir faiz arttırımı gerekliliği var. Şimdi bu toplantıda Fed Başkanı faiz arttırmayacak muhtemelen. Arttırırsa zaten ben sana söyleyeyim, piyasalarda yıkım olur. Yani o hisse senedi piyasaları, o carry trade ile alınan Amerikan pozisyonlarının çözülmesi vesaire, tam anlamıyla bir yıkım olur. Hisse senetlerinde de, emtialarda da. Şimdi piyasa şunu zorluyor. Yani diyor ki sen faiz arttırmalı mısın, arttırmamalı mısın? Yani ne söyleyeceksin, ne yapacaksın? Bir çizgini çiz bana. Şimdi 17'si onun için kritik. Fed Başkanı kararını verecek, sonra açıklamalarını bulunacak. Bir de zaten Fed'in üyeleri arasında da ciddi bir kafa karışıklığı var. 8'e 4 üyelerdeki ayrışma. İki üye saf değiştirse, ki başkan tarafı ağırlık basabilir, 6'ya 6. Yani en kötü senaryo, yani en kötü karar kararsızlıktan iyidir derler ya, Fed'de öyle bir tablonun ortaya çıkması 6'ya 6'ya muazzam bir kararsızlık. Piyasa bunu da istemez. Yani net, duruşu belli, öngörülebilir bir Merkez Bankası piyasanın arzu ettiği. Şimdi Fed o çizgiden uzaklaşıyor. Yani duruşu net değil. 12 üyenin 4 tanesi farklı görüş beyan ediyor. Şimdi başkanın ne söyleyeceği belli değil. O da net değil, bir belirsizlik. Bir de üstüne dediğim gibi üyelerin tam anlamıyla bir böyle şeye dönüşmesi, farklı fikirler sunmaya başlaması, ileride Fed'in yanlış yapma ihtimalini arttıracak bir durum haline gelir. Yani piyasa bunu görmek istiyor, bekliyor. Yani bir şu Fed başkanını görelim. Eğer gerçekten sağduyulu, hani liyakata uygun, Merkez Bankası Başkanı'nın gerektirdiği açıklamaları yaparsa ve kararlar alırsa,
1: yapar mı?
0: Ona göre bir kriter alırız diye. Yani dediğim gibi yapamayacak. Yani bu şartlar faiz arttırmayı gerektiriyor.
1: O zaman Fed bağımsızlığını yitiriyor mu?
0: O zaten ana konumuz o. Yani Fed bağımsızlığını kaybediyor mu? Yani koltukların şekillendirici etkisi vardır ama bakalım, yani borcu oturduğu Fed koltuğu mu şekillendirecek, Trump mı ona şekil verecek? Yani ikincisi olursa piyasa Amerikan Merkez Bankası ile çok uğraşır. Çok farklı fiyatlama dinamikleri, çok farklı zorlamalar, piyasanın yani realitesini bozan davranışlar, yani ciddi sıkıntılar görebiliriz. Yani piyasa Fed Başkanı, şunu söyleyeyim Uğur, yani Fed Başkanı bile olsan piyasa senden büyüktür. Bunu kabul edeceksin. Fed Başkanı bile olsan. Yani bırak
1: piyasayla
0: inatlaşmayacaksın. Piyasa herkesten, her şeyden büyüktür. Yani yaşayan canlılar içerisinde, dünya içerisinde diye.
1: Evet, inanılmaz bir tespit.
0: Yani herkesten, buradaki herkesten büyüktür. Çünkü o piyasada milyonlar var.
1: Piyasa koltuktan eder mi?
0: Eder. Yani yeri geldiği zaman eder. Eğer Amerika'da bu tabii hukuki süreç bizdekine göre daha şey, bizde ettiğini gördük zamanında. Ama orada edebilir mi? Ne olur onu tahmin etmek zor. Mesela önceki başkan Powell çok iyi dayandı. Yani Trump'ın tüm tacizlerine, tahriklerine rağmen görevi bırakmadı, ayrılmadı.
1: Şimdi hafta sonu Trump diyor ki bence güçlü gelen istihdam verisi sonrası faiz atmamalı, ama diyor ben çok fazla karışmayacağım, yönlendirmiş olmayayım. Ya bunu söyleyen kişinin Powell'a neler yaptığını aylardır görüyoruz, takip ediyoruz.
0: O da biliyor ki şu an bu sert söylemlerini girse bu yeni geçiş sürecinde başkan daha çok hırpalanır. Piyasa hırpalar. Yani piyasanın öyle bir, piyasanın şeyi yok Uğur. Yani vatan, millet, işte ahlak vesaire şeyi yok. Zaafını gördü mü seni hırpalar. Yani öyle piyasadan ahlaki davranış, erdemli davranış, ülkenin işte menfaatleri, çıkarları işte vesairesi, bunları beklememek lazım. Yani piyasanın öyle bir şeyi yok. Piyasanın tek derdi para. Hani kan kokusu almış balina gibi. Yani parayı gördüğü yerde her şeyi yapar. Biz bunu Türkiye'de de çok gördük. Yani deprem olduğu gün deprem bölgesindeki çimento şirketleri tavan oldu. Yani atıyorum ülke hepimize düştüğü zaman savunma sanayi şirketleri

0: Kimse orada etik anlayıştır demiyor.
1: Tabii canım, yani bu böyle yani, ama bunun doğası da bu. Bunu da çok zorlamamak lazım. Yani paraya da çok böyle maneviyat yüklememek lazım. Hı-hı. Ya işte bak ama böyle hukuk var, devlet var, işte millet var vesaire var. Para böyle bir şey değil Uğur. Yani maalesef böyle bir şey değil. Belki bir kısmın hassasiyetleri farklı çalışıyor olabilir ama paranın bu şekilde olduğu, hele ki kimin ne yaptığının belli olmadığı piyasalarda çok böyle bir ahlak işlemiyor.
0: Şimdi yani, bir yandan Fed'i takip edeceğiz o zaman. Öte yandan bunu ilk sizden duymuştum günler öncesinde. SpaceX bir enkaz oluşturabilir demiştiniz. Şimdi OpenAI da işin içine katıldı. Bir şirket daha var. Üç büyük şirketin halka arz süreci de bu duruma eklendiği takdirde global ölçekte nasıl bir görüntü olacak?
1: Yani şöyle, şimdi SpaceX, OpenAI, Cloud'un şey neydi? Üçünün de halka arzı geliyor. Yani burada aslında benim SpaceX'in halka arzındaki şeyim şuydu. Şunu da söylemiştim. Hani halka arz $75 milyar. $75 milyar Amerikan piyasası için çekirdek parası bile etmez. Yani orası için düşük bir meblağ. Bizler için çok çok büyük paralar ama Amerikan piyasası için öyle. Yani
0: bireyselin talebi $70 milyar civarı olmuş biraz önce gelen bilgi.
1: Şimdi burada sıkıntı şu. Yani bu halka arz, mesela şimdi bu halka arz esnasında bazı kripto şirketleri de SpaceX'in ETF'lerini çıkarıp satışa sunmuşlar. Halka arz fiyatının %15, %20 üstünden fiyatlandığı söyleniyor. Ben bakmadım, alıp satmadım. Yani o tarafta ama. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama geçmişte bazı halka arzlarda gördük. Yani oluşan fiyat piyasa tarafından pahalı bulunursa, yani kurumsal talebi zayıf kalır, işte ya biz de neyi fiyatlıyoruz canım artık derse birileri ve bu halka arz ciddi prim yapmakta zorlanırsa ve hatta daha kötüsü düşecek olursa bu diğer tüm yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin olumsuz etkiler. Yani bu olasılık çok uzak bir olasılık değil. Yani Fed endişesiyle de birleştirip ikisini harmanlayıp ciddi manada bir sorun oluşturabilir. Bu illaki olacak demiyorum. Ama olma ihtimali göz ardı edilmemeli. Hele ki Fed eşiğinde.
0: Meta, Alibaba gibi şirketlerin halka açılma süreci sonrası piyasada oynaklık gördük mü zamanında?
1: Şimdi onlar da zamanında bu değerlemelerde değildi şirketler. Hmm. Yani o halka arzlarda hızlı yükselişler gördüğümüz dönemlerde oldu. Yani şu an tek tek hatırlamıyorum ama daha önce Amerika'da bazı büyük halka arzlar sonrası çöküşlerde gördük. Hmm. Burada bunu beklentinin sebebi şu. Yani yaklaşık 15 gündür bu halka arz konuşulduğundan beri ve Fed süreci yaklaştığından beri Amerikan endekslerinde iki ileri bir geri. Yani şey yok, gidemiyor.
0: Dikiş tutmadı deyim yerindeyse.
1: Aynen, zirve oluşturamıyor, o güç yok, alım iştahı zayıf. Yani böyle insanlar tedirgin. Ya bir şey olursa satış gelir diyor. Bak bir tarım dışı istihdam geldi. %4-4.5 işte Nasdaq'ta satış geldi. Hani böyle bir tetikleyici güç çok hızlı satış getirebilir. Bu kalıcı olmayacaktır muhtemelen ama bir çırpabilir piyasayı. Yani o aşırı fiyatlamanın bir realizasyonu, bir dengelenmesini getirebilir. Benim korkum o. Yani burada alıp hani %1, %2, %5 yukarı mı gitmesi, %5, %10, %15 aşağı mı gitmesi, hani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ve getiri beklentisi, olası bir düzeltme beklentisinin çok altında. Hani o nedenle bu riski almaya değmez diyorum. Bırak bekle. Bunu geçirelim SpaceX'i. Fed'in toplantısı geçsin. Ayın 18'i 20'sinden sonra oturur tekrar bakarız. Kartları dağıtırız. Hiçbir şey kaybetmiyorsun. Ve ben bunu Şubat 15'ten beri söylüyorum. Bekleyin bu Fed süreci geçene kadar, bu süreçleri atlatılana kadar diye. Hiçbir şey kaybetmedin Nur. Üstüne kazanmadın daha doğrusu. Yani piyasa açısından bir getirisi olmadı. Üstüne kaybı oldu. Üstüne bir de para piyasası soru getirdi. Mevduat fondan kaybettin.
0: Girmemişsen, acele etmemişsen kazancın var. Kazancı. Kaybetmemek de kazanmak demiştiniz siz tabii, aylar önce.
1: Yani çünkü öbür tarafta %3-3.5'lar civarında evet, bir getiriden bahsediyoruz. Yani o getiri de çok önemli. Şimdi kaldı ki hani Şubat ayında bakıyorsun. Şubat ayında endeksin gördüğü yerler yaklaşık 14.500 civarı. Bugün endeks 13.500 civarında. Zaten 1000 puan kaybetmişsin. Yani %7-%8 endeks bazında kaybın var kabaca. Üstüne bir de Şubat'tan 15'ten işte Haziran 15 desen Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4 ayda buradan %12'de mevduattan kaybettin. %8'de burası desen %20 kaybettin. Geçmiş olsun. Bekle bir 10 gün daha, sonrasına bakarsın. Işte.
0: Detaylandıracağız bunu. Bu arada Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu da bizlerle birlikte olacak. Metin Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Önemli veriler var. Trump'ın açıklaması var. Amerika'nın İran'a sert bir saldırı

0: bunu yapacağını söyleyen Donald Trump'ın mesajları sonrası petrol piyasası yukarı yönlü hareket etti. Bu arada dün TÜFE, bugün de ÜFE verisini gördük. Biz Üzeyir Bey ile bu halka arzların da olası etkilerini masaya yatırmıştık. Siz ne dersiniz? Bu gelişmeler ABD borsalarını nasıl etkiliyor? Ayrıca küresel piyasalara yönelik de başka hangi başlıkları takip ediyoruz?
1: Bu kadar çok yoğun gündemi olan bir piyasa da zaten hani bir belli bir yöne doğru bir trend yapmasını da beklemekte doğru olmaz. Oynaklık yüksek diyebiliriz. İşte en son enflasyon verileri açıklandı. Burada beklentilerin üzerine çıkmış bir üfe ile karşılaştık. Keza aynı şekilde Trump'ın İran'la olan ilişkileri açıklarken kullandığı jargona bakacak olursanız hani bir havuç bir sopa politikası şeklinde izlenmeye devam ediyor. Bir taraftan önce saldırı tehdidi geliyor. Hatta saldırının kendisi geliyor son zamanlarda. Ortada bir ateşkes olmasına rağmen İran'ı masada ikna etmek amaçlı bir takım kısa süreli etkisi daha çok psikolojik olabilecek olan saldırılar yaptığına şahit oluyoruz. Bunların tabii ki etkisi piyasalarda da hem kafa karışıklığına yol açıyor hem de olumlu gelişmeleri fiyatlamada bir baskılayıcı unsur olduğunu da düşünmek lazım. Bir taraftan da tabii piyasa bir kulağı İran-Amerika savaşında olurken bir taraftan da yapay zeka ile ilgili gelişmeleri fiyatlamaya çalışıyor. OpenAI'nin özellikle yapmış olduğu açıklamalara göre bu yapay zeka agentları kullanan abonelere yönelik fiyat rekabetinin başlayacağına dair bir imaj edinildi piyasada. Özellikle bu Anthropic'in Claude ürününün gerçekleştirmiş olduğu ticari başarı abone kaybına sebep olan OpenAI'da ki hemen onun da halka açılma arifesinde olduğunu düşünecek olursak orada bir fiyat rekabetinin önümüzdeki günlerde bizi beklediğini gösteriyor. SpaceX'in halka arzı zaten kendisi başlı başına piyasalar açısından konuşulması gereken birinci gündem maddesi olabilir. Açıldıktan sonraki işlem performansı da sonraki halka arzlar için ya da mevcutta benzer yüksek çarpanlı fiyatlanan aynı sektörde iş yapan şirketlerin çarpanlarını etkileyecek olan bir gelişme. Başarılı bir açılış sonrasında onların çarpanlarının da aslında çok da yüksek olmadığı gibi bir fiyatlama görebiliriz ama başarısız olma. Yani en azından SpaceX'in ilk açıldığı günlerde prim yapmayıp belli bir kısa vadecilerden gelecek olan satışlar sonrasında toparlaması beklenilebilir. Endekslere dahil olması sonrasında da ki bunu sanıyorum çok uzun zaman olmayan bir süre içerisinde göreceğiz. Orada bir takım değişikliklere gidilmiş bu kadar çok yüksek büyük bir piyasa değerine sahip olan şirketin endekslerde uzun olmayan bir süre içerisinde yer alacağı anlaşılıyor. Sonrasında da SpaceX'in endekslerdeki ağırlığını konuşmaya başlayacağız. Bir ihtimal tabii ki yani düşük açılar açabilir. Bu da genel fiyat seviyesinin üzerinde bir olumsuz etki yaratabilir. Bunların hepsini birlikte takip edeceğiz. Açıkçası karar vermesi ve öngörüde bulunması kolay olmayan bir zaman içerisinden geçiyoruz. Dediğim gibi hani bir taraftan petrol fiyatları ile ilgili endişeler de özellikle sürecin Hürmüz'ün kapalılığı sürecinin uzaması sonrasında eldeki stokların ne kadar süreyle yeteceğinin kritik seviyeye ne zaman geleceğine dair bir süreci de piyasaya konuşmaya başlıyor ki yani enerji ajansının yapmış olduğu açıklamalara göre yani tarihin gördüğü en büyük arz sıkıntısı krizinden bahsediyoruz. Tabii bu arada tabii şey de var. Yeni Fed başkanının piyasalar tarafından bir stres testine sokulacağı bir dönem de geliyor. Bunu da unutmamak lazım. Yeni başkanın tavrı güvercin mi olacak, şahin mi olacak? Hangi olaya karşılık nasıl bir tepki verecek ya da board'un vereceği tepkiler ne olacak? Bu da kendi ajandası olan başlı başına konuşulması gereken, fiyatlanması gereken bir faktör. Bir çeşit hani ne kadar zaman içerisinde faizleri indirmeyle ilgili bir adım atacağına yönelik yeni Fed başkanından bir

0: da almaya çalışacak. Bu oynaklığın içerisinde bir miktar onun da olduğunu söylemek lazım. Her yeni gelen başkan da aşağı yukarı belli bir dönemde piyasanın Fed başkanını bir takım stresle sokarak test ettiğine şahit olmuştuk. Sanıyorum yeni başkanın da aynı testten geçeceği bir dönem olacak önümüzdeki dönem.
1: Metin Bey, bir dakika gibi bir sürem var. Kısaca altını da konuşalım mı? 4022 dolar seviyesi gün içerisinde görüldü.
0: Oradaki trend devam ediyor. Açıkçası şey tarafında hani görmediğimiz petrol tarafında bir yükseliş trendi görmezken altın tarafında bir düşüş trendi görüyoruz. İlk işaret bu kalıcı bir ateşkesle birlikte altındaki düşüşün durduğunu göreceğiz gibi geliyor bana. Teknik açıdan henüz daha net bir şekilde dönüş işareti gelmediğini söyleyebiliriz. 3900 gibi teknik olarak bir önemli bir destek seviyesi var. 4000 psikolojik desteğin üzerinde. Altın yatırımcısı yeni alım yapması için biraz daha hani trader mantığıyla bakacak olursak biraz daha sabırlı olması lazım. Eldeki pozisyonlar vade yapınıza göre tabii ki korunabilir. Ona söylenecek bir şey yok ama öncelikle şu şeydeki bir doların faizinin ne olacağını bilmemiz lazım. Önce o belli olacak. Sonrasında bir akıllıcı bir ateşkes göreceğiz. Sonrasında altında yükselişin geldiğini göreceğiz.
1: Metin Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Metin Taşçıoğlu bize teşvik etti. Kısa bir aramız var. Saat başında Üzeyir Doğan'la sohbetimize devam edeceğiz.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli 30, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 31, Kahramanmaraş 33, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 29, Rize ve Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 30, Van 26, Ardahan 23.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen...

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortin Genstrauss'ı. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüne

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
2: Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: Hadi.
4: Onlar da alamamış.
5: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
4: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
5: O zaman spor araba.
4: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
8: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var.
9: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Kadın üzerinden devam ediyoruz. Piyasa notlarında piyasaları ilgilendiren gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve son fiyatlamalara bakacağız. İlk bölümümüzde ağırlıklı olarak küresel kanatta yaşanan fiyatlamalara Üzeyir Doğan'la birlikte temas etmiştik. Kendisi bizlerle olmaya devam ediyor. Hazır küresel kanata biraz daha ağırlık vermişken öyle de devam edelim. Altına bakalım. Altında geri çekilmelerin boyutu sertleşiyor. Her ne kadar bugün ufak ufak tepki vermeye çalışsa da gün içerisinde 4022 dolar seviyesi görüldü ons altında. Şu anda da 4082 dolar seviyesi görülüyor. Bu geri çekilmeleri nasıl okumak lazım? Daha önce 4100 dolar seviyesini iki defa test etmişti, kıramamıştı. Bu kez o seviyenin altında. Bu ne anlama geliyor?
1: Ya şöyle söyleyeyim, teknik olarak da ciddi bir zayıflama var. Yani bu bölgeler bizim daha önce test ettiğimiz seviyeler. Sen de bahsettiğin gibi özellikle tarihe de tam bakayım. 23 Mart'ta 4099 dolar, 4100 dolar civarını görmüştü. Şimdi buranın altını test ediyor. Eğer bugün ya da yarın önümüzdeki günlerde yani 4000 doların altı bir kapanış burada tedirginliği daha da arttırır. Yani ciddi manada bir gerileme görebiliriz ve ilk hedef bizim 500 günlük ortalama tarafı olur. Yani o da nerelerde? Kabaca 3500 dolar civarında. Yani bu bölgeye kadar altının önü açılmış olur. Ben daha henüz daha büyük crash'in yaşandığı ya büyük kırılmanın yaşandığı kanaatinde değilim. Daha önceki gördüğü dip seviyeyi sağlıklı bir fiyat hareketiyle tekrar test etmiş oldu. Burada tutunamayacak olursa dediğim gibi 4000 doların altı çok hızlı bir şekilde 3500 dolar civarında gündeme getirebilir. 3500 dolar aynı zamanda 500 günlük ortalama ve bizim 2025 yılında uzun süre geçemediğimiz ortalamalardı. Yani Nisan'dan kabaca Eylül'e kadar geçemediğimiz zirvemizdi. Yani uzun süre orada oyalanmıştı altın. Tekrar böyle bir kırılmada o bölgeye gelip orada tutunma çabasını izleyebiliriz bir süre. Yani dengelenmeyi belki o civarda görebiliriz ilk etapta. Ben altın hakkındaki görüşlerimi biliyorsun. Yani Amerika'da faizler bu kadar yüksek seyrederken doların değerlenme ihtimali göz önünde

0: deyken ben altın tarafında çok iyimser değilim. Hatta hiç iyimser değilim. O nedenle ben negatif tarafta kalmaya devam ediyorum. Ve şu anki hani tepkilere baktığım zaman da eskiden hani savaşla ilgili olumlu bir haber gelirdi, bir başka bir şey olurdu, altın hızlı tepkiler verirdi. Şu an tepki vermekte de zorlanan bir altın var. Bu da aslında zayıflığın göstergesi.
1: Ne değişti? Neden altın zayıfladı peki?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Birincisi altının geçen seneki çıkışı tam anlamıyla spekülasyon pozisyonlanmaydı. Yani bunu sıklıkla söyledim. Yani bu rasyonel bir fiyatlama davranışı değildi. Arkasına çok hikaye yazıldı. Yok Merkez Bankası'nın altın alımları. Yok işte dünyada parasal sistem çöküyor. İşte döviz gitti, dolar gidecek, euro gidecek, yarın altın gelecek vesaire gibi hikayeler görmüştük. Bu yürümedi. Yani bir yere kadar altın fiyatlarını taşıdı. Hatta bana kalırsa aşırı speküle edildi. Ki ben Aralık ayından beri söylüyorum. Yani o spekülasyonun çözüldüğü yerler zaten bunun geleceğinin işaretiydi. Yani Aralık ayında hatırlarsam palladium, platin %18 düşmüştü bir günde. O zaman da söylemiştim. Bakın işte bu pozisyonların spekülatif olduğunun net göstergesi bu. Yani iğne olarak çıktığın yükselişlerde bir günde %18 kayıplar bu pozisyonların spekülatif olduğunu ve çözüldüğü anda sert kırılımlar olabileceğini defaatle söyledim. Kaldı ki Şubat ayında yanlış hatırlamıyorsam Şubat'ta gümüşte %30'luk düşüş gördük bir günde. O zaman da söyledim bakın bu rasyonel bir talebin sonucu değil. Spekülatif pozisyonların çözülmesi sıra altına da gelecek diye ve sıralama şöyle gitmişti. Altın yükseldi, gümüş yükseldi, platin, palladium yükseldi ve çözülme en az likiditesi olandan en likite doğru gider. Yani önce platin, palladium çözülür, devamında gümüş çözülür ve devamında da altın çözülür diye. Silsile de bu şekilde devam ediyor ve halen de düşüş devam ediyor. Şimdi benzer hikaye kriptolar için de yazılmıştı ve kriptolar da bir ara işte bu merkez bankalarının para birimlerinin önüne geçecek. İşte yeni rezerv paralar bunlardan oluşacak. Merkez Bankası rezerv biriktirecek diye. Şimdi oradaki düşüşün yansıması buraya da gelecek. Şimdi orada baktığımızda ne oldu? Bitcoin örneğin 120 bin dolardan 60 bin dolara düştü. %50 değer kaybetti. Bu Bitcoin az değer kaybedenlerden biri. Diğerlerine bakıyorsun %60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar değer kayıpları var. Ortalama
1: 126 bin dolardı. Hafta içerisinde 60 bin doların altına indi. %50'den de fazla bir düşüştü. Şu anda da tam yarısı.
0: Bak Ethereum'a bak. Ethereum'un zirvesi de yanlış hatırlamıyorsam
1: 4000 küsürdü.
0: 3500 mi 4000 küsür müydü?
1: 4000 küsürdü.
0: Yani oradan buraya geldi. Yani oradaki düşüş daha da sert. Yani şöyle baktığımız zaman inanılmaz kayıplar söz konusu. Yani
1: Trump'ın vaadi böylece kripto para piyasası ile alakalı tutmamış oldu.
0: Hatta 5000 doları görmüş. 5000 dolardan 1600 dolara düşmüş. Yani %65-70 kayıp söz konusu.
1: Şimdi 4000-5000 dolardayken Ethereum para buraya gidiyor deyip yatırım yapanların bu işte zararını kim üstlenecek?
0: Şimdi ben Uğur hep şunu söyledim. Yani yanılabilirsin piyasada. Benim de yanıldığım zamanlar çok oldu ama yanılmanın şunun üzerine olması lazım. Yani yanıldığın zaman da insanların çok büyük kayıplara girmemesi lazım. Yani böyle o zirvelerden almaların en büyük riskleri bu. Yani kripto yükseliyor, kripto alalım. İşte altın yükseliyor, altın alalım. Yani bak mesela ben hatırlıyorum bir dönem seninle yaptığımız yayınlar ya da diğer kanallarda orada burada yaptığım yayınların hepsinde bir tane enstrümanımız vardı. Hatırlıyor musun? Türkiye'de. Altın S1.
1: Evet. Bayağı bir ayrışmıştı gram altına.
0: Tabii %82 ayrışmıştı fiyatlamalardan. Ve biz burada hani gördüğümüz fiyatlar 116 dolar TL civarı gram altında. 115-116 TL. Bugün 70'te. Yani yaklaşık...
1: Ve hiç de konuşulmuyor. Hiç de duymuyorum uzun
0: mesela,
1: süredir altın espri.
0: Ben de mesela altın espri çıkıp da söyleyen bir Allah'ın kulu duymadım. %80 fiyat marjı açılmış olmasına rağmen yükseliyor altın espri diyen bir sürü insan vardı. 7/24 altın espri konuşuyorduk burada. Her yayınımızda konuşuyorduk. Her yerde. Yani burada, başka yerde, radyoda, televizyonda nereye gidersem gideyim gündem altın espirdi. Yani altın espri uçacak, kaçacak. İşte altın hikayesi yeni başladı. O oldu, bu oldu. İşte yükseliyor. Akım burada. Altının onsu 7000 dolar, 8000 dolar. Ben altının onsunda hani böyle hani çok şey yapmadım ama 13000, 15000 dolar tahminlerini bile görmüştüm.
1: Şu an ne kadar?
0: Altın espri şu anda 71.
1: 71.
0: 71.96.
1: 100 tanesi mi 1 gram altın ediyor?
0: Aynen.
1: 7100 yapıyor da 7200 diyelim.
0: 7200 lira
1: kabaca. Gram altının fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 6066
0: dolar. 6000 dolar. 6000 lira civarı. Yani
1: yine aradaki...

0: Smolas.
1: Aradaki fark %20'ye düştü ama. Şimdi daha stopaj avantajından vesaire bu marj var. Daha önce zaten hep onu anlatıyorduk. Altın espri ile altın arasındaki fiyat marjı kurulduğundan itibaren altın espri yani çıktığından beri -1-2'ye düşmüş. Spotun altına düştüğü günler de var. %20. Yani bu %20'lik bant içerisinde gitmiş gelmiş. Şu an o banda döndü tekrar. Yani o %80'ler olduğu dönemlerde bak o %80 ayrışmada o üstteki %60'lık ayrışma köpüktü ve köpüğünü aldı. Üstüne bir de altın düştüğü için kayıp yaşadı. Şimdi yatırımcıya gel anlat. Yani altın espire de ki hani yükseliyordu aldık biz de. Şimdi o devir bitti. Kripto bitti. Diğer emtialar bitti. Yani ben her zaman şunu da söylüyordum. Yani bazen bazı ürünleri yatırımcıya doğrudan sunmak çok zor. Yani neler var? Mesela yatırımcıya platin alayım, palladium alayım. Ben burada dalgasını geçmiştim. Ya, yatırımcı platin, palladiumu görse ne olduğunu bile anlamaz. Yani ne olduğunu bilmediği, çıkarmasının ne olduğu, maliyetinin ne olduğu, yani hakkında hiçbir şey bilmediği ürünleri alın demek intihar diye yatırımcıya. Yani yatırımcı onu tanımıyor. Neden düştüğünü, neden çıktığını, hiçbir şeyini bilmiyor. Yani böyle bir enstrüman yatırımcıya burada alerdi. Gidin platin alın, palladium alın. İşte kapalı çarşıya gidip kiloyla gümüş alanlar vardı.
0: Evet.
1: Hem de normal fiyatının çok üstünde fiyatlarla. Yani külçe gümüş alan insanlar oldu evine. Ve o fiyatlarla. Yani şimdi satmaya götürsen şeyi bulma ihtimalin yok. Yani öyle bir alıcı ya da şey bulabilme ihtimalin de yok. Yani şimdi bakıyorum hemen şöyle altın tarafında bazı şeyler hani şey yapıyoruz. Yani zirvesinden düşüş yaklaşık %40 olmuş olur. %40. Şimdi sene başından bugüne yani çok uzun bir zamandayız. Yok gram altın.
0: Gram altın.
1: Yani altın espri daha doğrusu. Gram altın da değil. Altın espirdeki düşüş %40. Şimdi Ocak ayında görmüştü zirvesini. Aradan da 6 ay geçti. 6 ayda %3'ten koysan %18-20 de bileşik getirisi de %20 de şey desen faizden mahrum kaldın desen yani o gün para piyasası onu alsaydın bugün bu seviyenin yani %60 üstünde olacaktı. Yani ciddi kayıplar var. Yani bunlar da konuşmak lazım. Tamam o gün söyledik geldi geçti değil. Yanılabiliriz. Amenna. Ama yani öyle bir şey oluyor ki ne yükselse herkes orada. Düştüğü zaman ortada yatırımcıya yön verebilecek kimse yok. Şimdi kripto al diyenlerin bugün kriptoyu nerede stop yap demesi gerektiğini söylemesi lazım yatırımcıya. Ben hiç öyle bir şey duymadım. Ya da altın al diyenlerin altını buradan stop yapın dediğini duymadım. Ya da platin, palladium, periyodik cetvelde ne bulursanız alın diyenleri duymadım. Yani
0: şunu merak ediyorum. Gram altın 8000 TL civarını gördü. Biraz üzeri de olabilir. Şimdi 6000 TL. Özellikle ons altına dair atıyorum düşüş devam edecekse 3000 dolarlar görülürse biz gram altında hangi seviyeyi telaffuz edeceğiz o zaman?
1: Yani 4000'den 3000'e düşmesi demek %25 kayıp demek şeyde altında. O esnada hadi yıl sonuna kadar olan süreçte dolar kurunun da hadi %10, 12, 15 arttığını düşünsen %10 daha aşağısını görebilirsin yıl sonunda gram altının bugünkü seviyesinde. Çünkü orada
0: 5.500-5.400 arası.
1: Bir şey fiyatı, ons fiyatındaki değişim, bir de dolar TL kurundaki değişim. Ons fiyatındaki düşüş bu tarafta düşürücü etki yapar. Yani 4000'den 3000'e desen %25 düştü desen.
0: Yalnız 5.400'e gelirse 8000'den 5.400 müthiş bir zarar var tabii. Ortada.
1: Yani
0: ya 8000 TL'den haberlere çıkan evimi sattım, altın aldım, bu kazandıracağı parayla 2 tane 3 tane ev almayı hayal ediyorum birkaç yıl içerisinde diyen vatandaşlar vardır.
1: Ben şunu da çok söyledim Uğur. Yani bizim Türk halkında altın kaybettirmez diye bir algı var. Hayır altın kaybettiriyor abi. Uzun yıllar kaybettiriyor hem de. Biz geçmiş dönemde altının kaybettirdiği dönemde kur çok hızlı arttığı için Türkiye'deki yatırımcı altından para kazandığını zannetti. Halbuki kazandıran altın değildi, doların yükselişiydi. Çünkü gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor? Ons fiyatı var. Bugün 4000 dolar. Böl 31.1 grama, 1'e 1 gram altının dolar fiyatını buluyorsun. Onu da dolar TL kuruyla çarptığında gram altının fiyatını buluyorsun. Şimdi ons fiyatı değişiyor. Bizim 2011'de 2000 doları gördü altın. Hep o örneği veriyordum. 700 dolardan 2000 dolara gitmişti. 2000 dolardan 1000 dolara düştü 2011 yılında, 12 yılında ve sonra tekrar 2000 dolara çıkması 13 yıl sürdü. 2024 yılında biz 2000 dolara geçildiğini gördük. Yani altın uzun vadede hep kazandırıyor diye bir hikaye yok. altının çok uzun süre kaybettirdiği dönemler de var. Sen dolar yükseldiği için dolardan kazandığın altın kazandırıyor zannediyorsun. Şimdi dolar da yükselmiyor. Ons düştüğünde eskiden onu dolar kompanse ediyordu. Sen bir şekilde altının düşmediğini zannediyordun, seviniyordun. Ama şimdi dolar o kadar yükselmiyor. Ons düştüğü zaman senin gramına da yansıyor. İşte diyorum ya, örneğin altın onsu %25 daha düşse senin dolarının gideceği en fazla %10-15. Sen reelde %10 kayıptasın. Nominalde %10 kayıptasın. Reelde daha fazla kaybın. Bir de 6 aylık dönem içerisinde işte mevduat getirisini vesairesini de kaybettiğini farz et. Yani arada ciddi manada şey oluşuyor. Yani mevduat getirisi de çünkü dolar getirisinden daha fazla. %10 dolar gitse mevduata koysan %18-20 alacaksın. Arada 5-6 puan da oradan fark var.
0: Yani bu seviyeden gram altın pahalı mı?
1: Ben almam. Ben daha önce de söyledim. Yani şu
0: mesela 8000'den 6000'e düştü. Bu cezbetmiyor mu?
1: Beni cezbetmiyor. Çok net söyleyeyim. Neden cezbetmediğini de söyleyeyim. Çünkü ben Fed'in işleri önümüzdeki dönemde zorlanacağını, faiz indirmeyi bırak, uzun süre stabil tutsa bile o bile sıkıntı, artı arttırma ihtimalinin de konuşulacağını düşünüyorum ve böyle bir atmosferde faiz arttırımı olacak, yüksek Amerikan doları faizinin olduğu bir atmosferde doların çok fazla tutunacağını düşünmüyorum. Kaldı ki daha büyük stop pozisyonları, crash'ler, onları da görmedik. Yani onları görme ihtimalimiz de var. Yani yedire yedire tabiri caizse yavaş yavaş yavaş düşüyor. Bir yerden sonra o bir kırılma yaşarsa, ki bu 4000 doların altı olabilir, çok agresif satışlar da görebiliriz. Hı hı. Yani bu olasılığı ben kenarda tutmak gerekiyor.
0: 4000 doların altını gördüğü takdirde hızlıca hangi seviyeye gelebilir?
1: Yani 3500, biraz önce söyledim, o 500 günlük ortalama ve bizim 2025 yılında yaklaşık 6 ay geçemediğimiz bir zirvemiz var. 3500 dolar civarında. İlk durulacağı yer orası olur.
0: Bu arada Citigroup'ta 3500 doları hafta içerisinde telaffuz etti.
1: Onlar da muhtemelen ortalamaya bakıp, daha önceki zirvelerin oluştuğu yerlere bakıp o bölgeyi işaret ediyor. Yani çünkü bir kırılma ve kırılmanın getirdiği panik satışı altında henüz görmedik. Yani onu gördüğümüz zaman zaten hareket çok hızlı olabilir. Yani bir günde belki 300-400 dolarlık hareket edebilir.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bir yüksek seviyeden alıp zarar eden kesim var. Şayet sizin dediğiniz gibi hızlıca 3500 dolara geri çekilirse, bir de bundan epey kar edip ya göz göre göre karımdan da oluyorum deyip satışa sebebiyet verecek bir güruh da var bence.
1: Tabii yani
0: ya bir dalga daha satış gelebilir mi?
1: Tabii orada da işte karım gidiyor, karımı en azından realize edeyim diyenler başlar. Fonların pozisyonlarında çözülmeler başlar vesaire vesaire. Onlar birbirini tetikleyebilir. Yani üst üste haberler gelebilir orada. Yani mesela geçen hafta Çin altın alıyor rezervlerine diye haber geldi. Yaprak kıpırdamadı altında. Ama ondan önceki yaklaşık bir ay önce Hindistan altın ithalatını yasakladı diye bir haber geldi. Altın onu direkt sattı. Yani savaşla ilgili iyi haber geliyor, altın düşüyor. Kötü haber geliyor, altın düşüyor. Yani burada temel denklem şu, ben onu da söylüyordum. Yani iş mesele savaş değil. Mesele doların değeri ve doların faizi. Yani bunu uzun zamandır söylüyorum. Yani bu Fed başkanlığı değişim sürecinde doların değer kazanma ihtimali yüksek. Yani bir Fed'in faiz artışına zorlanması, piyasanın onu test etmesi, bunlar yaşanabilir ve parite aşağı gelebilir diye. Ve nitekim savaş bahanesi oldu. 1.20'lerden 1.18'lere, oradan 1.18'lerden 1.15'lere, 1.14'lere doğru geri çekilme gördü. Şimdi Euro dolarda asıl crash olacak mı olmayacak mı? En büyük sıkıntı o altın için. 1.14'ü gördük savaşta. Bak savaş fiyatlamasında o gittiği geldiği yerleri birçok ürün tekrar
0: nasıl
1: tespitti.
0: Yani Euro dolar paritesinde daha düşük seviyeler gördüğümüzde biz altında geri altın çekilmenin hızlanacağını mı göreceğiz?
1: Çok hızlandığını göreceğiz geri çekilmenin. Yani burada da benim beklentim, bak yukarı gitmekliğine zorlanan bir yapı var. Biz savaş sürecinde gördüğümüz en düşük seviye anlık 1.14'ler civarı. Orayı bir kez daha test etme eğilimi kuvvetli. Şimdi bak bugün Euro bölgesi faiz arttırdı. Haftaya Fed faiz arttırmayacak tahminim. Arttırırsa bir sıkıntı, arttırmasa bir sıkıntı, ama arttırmayacak, ama şunu söyleyecek. Yani mevcut koşullar sıkı durmayı gerektiriyor vesaire. Yani faiz arttırmasa bile piyasa aradığı o yumuşak tonda mesajı bulamayacak o metinde bence. Çünkü aksi durumda enflasyonun çığırından çıkması anlamına gelebilir gidişat. Zaten beklentilerin iki katına çıktı enflasyon, daha da artma ihtimali söz konusu olabilir. O nedenle haftaya Fed'in kararını piyasanın, yani hisse senetlerinin ya da doları zayıflatıcı bir etki görmenin ben çok olası olduğunu düşünmüyorum. Risk öbür tarafta daha fazla.
0: Bu noktada dolara yönelik öngörünüz nedir o zaman? 100 seviyesine geldi. Trump geldiğinde ilk etapta 109'lar vardı. Yeniden 110'a doğru bir hareket görebilir miyiz dolarda?
1: Olasılık dahilinde, çünkü yani burada ilk göreceğimiz ya dediğim gibi dolar endeksinde bir aşağı yukarı yönlü hareket, euro dolar paritesinde paralelinde aşağı yönlü hareket. Yani yeniden bir yukarı atak burada söz konusu olabilir. Yani 110 zor. Yani %10'luk bir geri çekilme, %50'si bunun euro dolar paritesi zaten. Hani orada çok anlamlı bir
0: 102-103 bile.
1: Oralar olabilir ama. Oralar olduğu zaman bile bu altın fiyatlarını çok ciddi etkileyecek işte. Yani 1.14'ün altına sarkma. 1.10'lara doğru belki paritede bir hareketi beraberinde getirecek. 1.10-1.11 o civarına doğru. Yani eğer bu olursa zaten dediğim gibi pariteye bakın sadece. Paritede bu tarz aşağı yönlü hareketi gördüğünüzde altında bunu duble fiyatlar. Yani oradaki hareket sertleştikçe buradaki hareket daha da sertleşir. Yani o krizi getirebilir. Ben o nedenle risk var diyorum. İkincisi de şu. Gram altın yatırımcısı altın düşmedi diyebilir. Şimdi altın bugün 6000 lira gramı. Önümüzde 6 ay var. Bu yıl için konuşuruz. 6 ayda yaklaşık %20 faiz getirisi var. Yani gram altının 7200 liraya kadar gitmesi yıl sonuna kadar bir anlam ifade etmiyor. Zaten risksiz getiri var orada. Yani sen risk alıyorsun burada, düşme ihtimali olan bir ürün alıyorsun. O zaman git mevduat yap, yani 7200 hedefliyorsan. Altının 7500-8000 lira olması lazım ki gramının yıl sonuna kadar sen o pozisyonu aldığına değsin. Değmiyorsa sıkıntı. Yani altın 6000'de kaldı, düşmedi. Aa bak düşmedi. Hayır düştü. Reel olarak seni %20 aşağı çekti. 6500'e geldi. Reel olarak kaybın %10-15. 7000'e geldi. Reel olarak kaybın %3-5. 7200'e geldi. Kafa kafayasın. Yani bu riski almaya gerek yok. İçeride bu kadar güçlü TL faizi var. Dışarıda doların değerlenme ihtimali var. Yüksek faiz devam ediyor. Doların değerlenme ihtimali var. Ki Trump'ın birçok ekonomi politikası çöküyor. Yani şimdi Çin ihracat rakamlarını açıkladı geçen hafta. Amerika'ya da ihracat artmış. Dünyaya da ihracat artıyor. Her şey gidiyor. Yani o Trump'ın tarifeleri, işte şunları bunları vesaire, bir ekonomik politika inşa etmeye çalışıyordu. Ve bu inşa esnasında önemli şey Amerika'nın cari açığını azaltacak, dolara değer kaybettirecek hikayeydi. O hikaye tutmadı. Beceremedi Trump onu. İşte üstüne savaş geldi vesaire geldi, şimdi Kasım seçimleri var. O Trump'ın ekonomik politikası sekteye uğruyor. Yani bu da doların bir süre değerlenmesini getirebilir beraberinde. Yani o riski şu anda altın tarafı da fiyatlıyor.
0: Hemen gümüşe de bakalım. Çünkü belli bir süre sonra gümüş de oyuna dahil olmuştu. 35-40 dolarlardan 120 dolarların üzerine çıkmıştı gümüş. Şu an 63 dolar seviyesinde. Ve 60 dolarların altı konuşuluyor ons gümüşte. Gümüş de bu seviyelerde hala pahalıdır diyebilir miyiz? Bu arada Dünya Bankası küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Geçen hafta 5 kurum küresel ekonomi için zayıf bir büyüme beklediğini vurguladı. Yani büyüme kompozisyonu belli ki zayıflayacak.
1: Aynen, yani gümüşte de söyle söyleyeyim. Yani o en düşük gördüğü seviye 60 dolar civarıydı. Şu an orada tutunma süreci var. Orayı kırarsa orada da 500 günlük ortalama 46 civarında. Yani o bölgeye kadar oranın da altı boş.
0: Çok. Niye 500 günlük hareketli ortalamaya bakıyoruz?
1: Ya piyasa şöyle, yani belli ortalamaları sever. Ya mesela işte 7 günlük ortalama, 14 günlük ortalama, işte 21 günlük ortalama bir ay ifade ettiği için, 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalama, 100 günlük ortalama, 500 günlük ortalama. Yani bunlar uzun vadede genellikle trend desteği oluşturan ya da direnci oluşturan ortalama seviyeler. Yani baktığımız yerler buralar oluyor. 200 günlük ortalamalar kırıldıktan sonra piyasa arada, yani 300'e 400'e bakayım değil. Daha çok orada 500 günlük ortalama uzun vadede takip ettiğimiz gösterge haline geliyor. Yani o bölgeye doğru da bir geri çekilme olabilir. Ki 500 günlük ortalamalar, biraz önce altın için söylemiştim, yani daha önceki zirvelerinde oluştuğu seviyeler. Altın oralarda dengeye gelecek olursa bu da buralarda.
0: 3500 dolar seviyesi de 500 günlük hareketli ortalama.
1: Tamam. Yani ikisi de bu yönde bir hareket gerçekleştirebilir. Yani şu an en kritik yerde. Yani bir fiyatta, üründe ani bir şok yaşandı. Bu düşüş yönünde oldu diyelim, ani bir fiyat gördük. Daha sonra oradan bir tepki geldikten sonra piyasa genellikle daha sağlıklı fiyat hareketleriyle o panik halini gördüğü dip seviyeyi tekrar test eder. Ya da coşkularda da öyledir. Yani aniden bir hareket olur, anlamlandıramazsın, geri piyasa hızlı düşer, döner. Sonra o ilk gördüğü o zirve beklenti haline gelir ve piyasa daha sonra daha sağlıklı bir fiyat hareketiyle orayı test eder. İşte kırılma o testin olacağı yer. Test olduğunda eğer orada tutunamazsa ya da o direnci geçemezse, direndi geçemedi, tekrar döner düşer. Aşağıda destek oluşturan yeri test etti. Oradan dönerse ne ala. Belki bir yataya girme vesaire bir süre izleyebiliriz. Ama dönemezse, orayı aşağı kırarsa bu durumda bu sefer daha sert bir satış süreci başlayabilir. Şu an tam o noktadayız. Yani 4000-4100 dolar aralığı test edildi. Oradan döndük. Şimdi bir kez daha test ediyoruz. Bu sağlıklı fiyat hareketleriyle buraya gelindi. Buranın üstünde tutunabilecek bir hikaye bulabilecek mi, bulamayacak mı altın? Ben şu an için kısa vadeli hikayesinin olmadığı kanaatindeyim. O nedenle de önümüzdeki günlerde 4000'de kırıp hareketin aşağı yönlü hızlanabileceğini düşünüyorum. Benim oradaki beklentim bu. Hı hı. Ha, dediğim gibi hadi diyelim ki olmadı, bir yataya bağladı gitti. Yine içerideki TL getiriden mahrumsun. O da sıkıntı. Yani o nedenle ben altın tarafında diyorum çok büyük bir hikaye.
0: O zaman siz altına yakın değilsiniz. Gümüşe yakın değilsiniz. Kıymetli metallerin hiçbirine yakın değilsiniz. Aynen. Bitcoin'den de
1: uzak durun. Zaten o tarafı diyorsunuz. Zaten hiç rasyonel bulmuyorum. Bak oradaki en büyük hikayelerden biri de Trump'ın gücünün zayıflaması. Kasım seçimlerini kaybedecek olursa Trump.
0: Bitcoin için mi?
1: Aynen. Tüm kriptolar için. Hı hı. Şimdi orada hikaye şu, Trump yeni bir alem kuracak. Yani sanal paralar olacak. Merkez bankalarına, işte rezervlerine, işte sanal
0: paralar. Ama güzel
1: olacak.
0: Birkaç coin çıkartıp çıkardı, güzel bir parayı topladı.
1: Yani evet, yani bence dünyanın gelmiş görmüş en büyük manipülatörü, yani yaptığı açıklamalarla şeylerle bunları yaptı. Ama şu an Trump'ın da umurunda değil. Yani hiç ben son zamanlarda...
0: Adını bile kullanmıyor. Geçmiyor konuşmasında Bitcoin, yani, kripto hiç.
1: Orayı konuşuyordu, işte böyle sürekli yeni coinler çıkarıyordu vesaire. Yani bir anda orayla da bağ
0: bıçak
1: koptu.
0: Gibi kesildi.
1: Bıçak gibi kesildi ve diyorum ya, en iyisi Bitcoin. %50 düştü. %50 düştü diye mutlusun. Ethereum biraz önce baktık, işte 5000 dolardan 1600 dolar. Yani %65 düşmüş.
0: Büyük rakamlar. Dolar bazlı.
1: Hatta yaklaşık %70'e yaklaşmış. Yani %65-%66 düşüş var. Yani daha alt coinlerde %90'lara kadar giden düşüşler var. İşte Solana'sı var, Ripple'ı var vesairesi var.
0: Bitti mi peki coinle milyarder olma umudu?
1: Ya burası dünya ve Trump olduğu müddetçe her an her şey değişebilir ama bu kumardan farksız. Yani Trump'ın iki sözünün arası. Ben her zaman şunu söylüyordum. Yani bunların, mesela Bitcoin niye bugün 62 bin dolar? Hala bunun sebebi yok. Yani kimse bugün 62 bin dolarda bunu durduran ne olduğunu açıklayamıyor. Değer yok. Yani bugün... Yani
0: niye düşmüyor mu diyorsunuz?
1: Yani niye çıkmıyor ya da niye düşmüyor? Yani fiyat 62 değil de 42 olsa şaşırır mısın? 92 olsa şaşırır mısın? İkisine de ben şaşırmıyorum. İkisinin de sebebi yok benim gözümde.
0: Bir ara bunu da FED'e bağlıyorlardı ya, işte para basıyor, gevşeme politikası varsa bu da yükselecek. Aynen. Para buraya gelecek, akacak. Tam ya, tersi olursa düşecek.
1: Biz dönem dönem bu tarz şeyleri görüyoruz.
0: Bir de altınla da kıyaslanmıştı bir dönem. Aynen. Altının çünkü yerini alacak diyorlardı.
1: Altının yerini alacak, işte
0: doların yerini alacak.
1: Yerini alacak, o alacak, bu alacak. Hikayeler bunlar üzerinden kuruluyordu. Biz maalesef Türkiye'de, yani piyasaların gelişimi açısından birkaç tane kırılım var. Bir, Forex piyasalarının çok canlı olduğu dönem, kapandığı dönem, sonra kriptoların canlı olduğu dönem. Biz o dönemlerde ne gördük biliyor musun? Amerika'da yani böyle, yani hiç herhangi bir Türk'ü zerre kadar etkilemeyecek bir veri açıklanıyordu. Saat 15.15'te şu açıklanacak, 15.30'da bu açıklanacak, 16.30'da bu açıklanacak, 17'de bu açıklanacak. 7.24 bu verilerle yattık kalktık. İşte şöyle olacak, böyle olacak, veri gelecek, bu olacak. Amerikan verisini tahmin etmeye çalışanlar vardı. Hala ben gülüyorum. Yani Amerika'da enflasyon gelecek. Ne bileyim abi ne gelecek? Yani ben Amerika'da bunun ölçümünü mü yaptım?
0: Ölçüm yaptım yaşamadım. Diyenleri de ben görüyordum bazen. Ya, baktım, araştırdım, oradaki arkadaşlarımla irtibata geçtim. Tabii, galon fiyatları artmış vesaire.
1: Ben de söylüyorum. Benim de arkadaşım gelmiş, benzin fiyatları artmış. Amerikalılar rahatsız bundan ama bu kadar. Yani Amerikan enflasyonunu ben nereden bileyim? Yani nasıl bir öngörü geliştirebilirsin oraya? Şimdi adamlar tahmin ediyorlar. 70 bin istihdam diyorlar. 170 bin çıkıyor. Yani kendi tahminleri tutmuyor. Ben onu nasıl tutturayım? Kaldı ki bu veriler geldi, geldikten sonra beklenen hareketleri de çoğu zaman gerçekleşmiyordu. Yani işte veri gelecek şu saatte, şöyle olursa şu olur, böyle olursa bir olur. Bir bakıyorsun veri beklentiden zaten bambaşka gelmiş. Gerçekleşme, o analize bakıyorsun, o da tutmamış. Biz forexçilerden kaynaklı Türkiye'de bir veri hastası haline geldik. Bizi, psikolojimizi bozdular. Yani günde 20 tane veri geliyor, 20 tane veriyi takip ediyoruz. Sanki hepsi bunu şey yapacakmış gibi. Sonra dönüyorsun işte kripto şeye geldi. Değerleyemiyorsun. Fiyat yok. Kripto analisti çıkıp ne diyecek abi? Yani yükseliyor, yükseliyor. Düşüyor, düşüyor mu diyecek? O da işi şeye bağlamaya başladı. İşte Fed'in parasal genişlemesinin etkileriyle bu oldu. Amerika'daki büyüme geldi, bu oldu. Düşme bu geldi. Sanki Amerika'nın büyümesi ya da rezervleri vesairesi bunun $2,000'dan $120,000'a gitmesini açıklayacakmış bir veriymiş gibi bunu anlattı. Yok öyle bir şey. Yani bu tamamen piyasada spekülatif fiyatların, arzın ve fiyatın işte talebin dengeyi oluşturduğu bir ürün. Ama neye göre fiyatlandığı belli değil. Yani bugün bana $62,000, hani bir Türk filmde replik var ya, seni 16'da durduran neydi diyor. Yumurta açladı kuzenim için 16 tane diyor. O da diyor ki seni 16'da durduran neydi? Niye 14 değil, 20 değil de 16? Bilmiyorum abi, 16'yı seviyorum diyor işte. Bugün de $62,000 seviyor. Yarın $72,000 olabilir, $52,000 olabilir. Yani bir öngörü yok. Düşünsene Trump diye biri çıkıyor ve şu cümleyi kullansa, ya bu kriptoda dolandırıcılıkmış, ben de aldandım. Ne olur burası? Bitti. Yani pamuk ipliğine bağlı bu iş. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Hiçbir ülke, hele ki egemen güçlü devletler, Amerika'sı, Çin'i, Avrupa'sı vesairesi, kendi para birimini kimin olduğu belli olmayan birilerinin para birimine yedirmez. O paranın ardında politik güç var, askeri güç var, ekonomik güç var, siyasi güç var. Hepsi var. Burada öyle bir şey yok. Kimin olduğu belli değil. İşte Bitcoin'in hikayesini okuyorsun. Satoshi ile Matoshi diye biri çıkmış vesaire olmuş. Ben yani sürekli bana komedi geliyor. Ben anlamıyor muyum acaba diye 2-3 tane kitap okudum. Hani Türkçe yazılmış kitaplardı. Okuduğuma pişman oldum. Daha çok soğudum bu işten. Yani dedim ki bunun bir değerleme mantığı olması lazım. Hani altını bile değerleme mantığı yapabiliyorsun. Hani burada da diyebilirsin ki işte Bitcoin madenciliği, elektrik tüketimini hesaplarsın. Elektrik tüketimi bu kadar. Asgari bu olması lazım. Sermaye maliyeti vesaire etkiledin diye. Ama niye abi biz bunun için elektrik tüketiyoruz? Öyle bir döngü de var. Yani ekstra bir yere girdisi yok, kirası yok, temettüsü yok, faizi yok vesaire vesaire. Yani o açıdan ben buradan dediğim gibi fersah fersah uzağım zaten. Öyle de kalmaya devam edeceğim.
0: Şimdi bu enstrümanlara uzak olduğunuzu söylediniz. Bugünün koşullarıyla Bitcoin'e dışarıda tutuyorum. Altın ve gümüşe bugünün koşullarında diyorum. Dönüyorum içeriye. Borsa İstanbul. Son fiyatlamaları ekrana taşıyalım. Sonra BIST 100'de yer alan 100 şirketin görünümüne de bakalım. Kapanışı artık 30 dakika gibi bir süre kaldı. Endekste gün özelinde yaşanan fiyatlamaları değerlendirelim. Merkez Bankası'nın kararını gördük. Fiyatlamaların Merkez Bankası'nın kararıyla ilişkili olmadığını Üzeyir Bey ifade etti. Şu an 100 şirket görüntüsü sizlerle. Yaklaşık 79 hisse düşüş gösteriyor. RAL düşüyor. Margun Enerji taban oldu. GESAN %6.47 düşüyor. DAP %5.77. Hiç alışık olmadığımız bir görüntü diyemeyeceğim. Sık sık görmeye başladık. Tabii bu canım, denli düşüşleri.
1: Gün içinde bile tersine dönebiliyor. Yani bir artı bir eksi, bir artı bir eksi. Mesela şu an bakıyorum. Hani eksiler biraz daha fazlaydı. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın yüzle görüşeceğine dair bir haber gördüm işte şeylerde. Onun etkisiyle bir miktar dengelenme var gibi. Petrol fiyatları tekrar 92'li rakamlara. Brent petrol 92.78'e gerilemiş durumda. Bunun etkisiyle bir miktar eksilerden şey var ama dediğim gibi bizim piyasa biraz daha farklılaşmaya başladı. Yani geçen haftalarda da böyleydik. Biz yurt dışıyla korelasyonumuzu tekrar kaybetmeye başladık. Yani biz farklı şeyler fiyatlamaya başladık borsa üzerinde. Ama bir tedirginlik var. Yani bu İran konusunun tedirginliği var. İç siyasi gelişmeler.
0: Hacim de bu arada 150 var. Milyar civarı.
1: Aynen, fena da bir hacim yok. Düşüş tarafına baktığımızda düşüşü destekleyen bir hacim. Yani bir satma eğilimi söz konusu. Yani o açıdan bizde biraz daha ekstra negatiflik oluşmaya başladı. Yani pozitifken dışarıda o pozitifliği tam fiyatlayamıyoruz. Dışarıda ufak bir risk oluştuğunda biz daha negatif fiyatlamaya başladık. Biz de biraz dediğim gibi siyasi gelişmelerin son dönemdeki kırılganlık üzerinde kısmi etkisi diyebilirim buna da.
0: Biraz Halk Bankası'nı konuşalım mı? Bugün bir haber vardı. 9 yıl devam eden davada kritik eşik aşılıyor. Ve Halk Bankası'nda açılış sonrasında %3,5 civarında yükseliş olmasına rağmen kapanışa yakın bir dilimdeyiz. Şu an %2 düşüyor. Aslında son 52 haftaya baktığımızda yanılmıyorsam %100'leri aşan getirisi var son bir yılda. Ana hikayede de hatırladığım kadarıyla Trump daha göreve gelmemişti ve siz şöyle bir cümle kullanmıştınız. Halk Bankası'nı bugüne kadar alıp tutanlar varsa tutmaya devam etsin, bir şeyler olabilir. Gerçekten öyle de oldu. Ciddi bir yükseliş kaydetti.
1: Evet, yani biz onu konuştuğumuzda Trump seçilmişti, göreve başlamamıştı. Yani ne oluyor? 2024'ün sonları 2025'in
0: işte 5 Kasım
1: oluyor.
0: Seçimiydi.
1: Aynen. 25'in
0: Ocak,
1: başlar desek.
0: 10 Ocak'ta mı? 20 Ocak'ta koltuğa oturacaktı.
1: Aynen. Yani o zaman Halkbank 16 liraydı. Yani sonraki süreçte 50 liraları gördü. Yani aslında gidişat şu noktada şeydi. Yani Trump'la Cumhurbaşkanımızın arasındaki diyalog kuvvetli ikinci döneminde. İlk dönemle çok karıştıran var. Yani ilk dönemde ya şöyleydi, böyleydi vesaire. Evet, öyleydi. Yani Trump geldi. Belki kendi döneminin getirdiği koşullar, eskiden kalan şeyler. Henüz daha Cumhurbaşkanı'yla yakın temas kurmamıştı vesaire. İlk dönemin başlarında sıkıntılar yaşattı bize. Yani o süreçlerde biz Rahip Brunson vesaire döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani bunları unutmuş değiliz. Ama özellikle Trump seçimi de kaybettikten sonra biz demokratlarla ciddi problemler yaşamaya devam ederken Trump özelinde o seçim süreci de öncesi ve sonrası çok net bir tavır koydu Cumhurbaşkanımız Trump lehine ve onun etkilerini gördük. Ve geldiğinde pozitif bir şeyler olabilir demiştik. Yani o dönem iki tane Trump'la ilgili kehanetim vardı. Bir, Trump gelince dolar ciddi manada değer kaybedecek, parite 1.20'lere 1.25'lere gidecek. İki, işte Türkiye ile ilişkilerde iyileşme olacak. Halk Bankası konusunda da bugüne kadar satmadıysanız bekleyin, iyi bir şeyler olur diye. O iyi bir şeyler oldu. Yani artık ne oldu? Beklenti fiyatlandı, artık realizasyon dönemi. Yani buraya kadar geldik. Buradan sonra yeni bir beklenti oluşması lazım. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsan, hangi kurumda hatırlamıyorum ama şey şu Türkiye'ye gelen fon yöneticisi.
0: BlackRock.
1: BlackRock. Çok yaşa. BlackRock şimdi buraya geldikten sonra BlackRock Türkiye'den banka alabilir diye bir söylenti çıktı ve bu bankalar arasında Halkbank'ın adı da sayılmaya başlandı. Yani bu bir söylentiydi, piyasa söylentisi. Resmi bir şey görmedik. Ama biz biliyoruz ki kamunun elinde bulundurduğu bazı varlıkları ya özelleştirme, satma ya da halka açma gibi niyeti var. Mesela emlak katılım tarafında bir halka açma niyeti var. Biz Türk Hava Yolları tarafında, işte Turkish Teknik'te, Turkish Kargo'da uzun bir zamandır piyasa koşulları elde edilirse halka arz olabileceğini düşünüyorduk ve bekliyorduk. Diğer birçok enstrümanda da Turkcell, Türk Telekom bugün mü satılır, yarın mı satılır? İşte bunun gibi haberler ya da Halk Bankası satılabilir gibi. Yani kamunun elindeki bu güçlerin, bu varlıkların bir şekilde el değiştirme ihtimalini konuşuyorduk. Yarın bir gün öyle bir senaryo gelirse yeni bir fiyatlama denklemi oluşur. Oturur orada izleriz. O zaman ona göre bir aksiyon alınır ama şu anda hani o 1,5 yıllık beklentinin realizasyon dönemi. Yani bundan sonra böyle ekstra bir haber çıkmadığı müddetçe biraz daha dengelenmesi, fiyatların belki işte hafif düzeltmeler yapması çok sürpriz olmaz. Yani o açıdan burada artık hani beklediyseniz vedalaşmayı da bilmek lazım. Alternatifleri değerlendirmek lazım. Ha şunu söyleyeyim ama bu şu demek değil, Halkbank yükselmeyecek demek değil. Onu da bir ayrı koyayım. Halkbank diğerlerinden daha fazla yükselmeyecek demek. Yani ben yılın ikinci yarısında endekste yükseliş bekliyorum. Bankalar yükselecek. Onlar yükselirken Halkbank yükselmeyecek mi? O da yükselecek. Buradaki kastım hani diğer bankacılık endeksinden çok daha ekstra pozitif ayrışma.
0: Peki diğer bankacılık hisseleri içerisinde daha fazla pozitif ayrışmasını beklediğiniz hisseler hangileri? Hepsi geldi. Akbank bugün özelinde artıda, Yapı Kredi sınırlı yükseliyor. Vakıfbank'ta da %0,44'lük bugün özelinde yükseliş var.
1: Yine özel bankalar, Yapı Kredi, Akbank, Garanti, yani bu üçlemeyi ben
0: son 1,5 yıldır bu üçlü isteneni veremedi.
1: Evet ama bankacılık da veremedi. Yani endeks de veremedi. Hatta Garanti en negatif ayrışan olmuştu herhalde o süreçte. Hı-hı. Yani bu açıdan baktığımızda endekste de o bekleneni alamadık.
0: Ben bugün baktım. BIST 100 bu sene yaklaşık %22 yükselmiş. Bankacılık endeksi %1,5 aşağıda. 5 aylık enflasyon %15,63.
1: Tabii, yani şu an enflasyondan ve faizlerden en fazla etkilenen ne? Burası. Yani biz savaşın bittiği varsayım. Yılın ikinci yarısında bir atlama görecek olursak önce Merkez Bankası'nın fonlamayı gecelikten haftalığa çektiğini, devamlı da yıl sonunda bir faiz indirimi ihtimali oluştuğunda gelecek yılın ilk çeyreğe de baz etkisi nedeniyle enflasyonun düşüyor olabilir. Yani ben orada mesela bu yıl işte 28-29 civarı bir enflasyon, yani 28-50'ler civarıydı benim kendi tahminim. Gelecek yılın ilk 4 ayında 5 ayında baz etkisi nedeniyle biz 22'lere 23'lere kadar gerileyebiliriz ama sonrasında büyük ihtimalle uzun süre o bölgelerde gezen bir enflasyon göreceğiz. Yani daha aşağısı kırılım biraz zor olacak. Yani eğer yılın ikinci yarısında savaşın bittiği bir atmosfer, bizde de yine böyle kendi ayağımıza kurşun sıkmazsak bir yani suni bir kriz yaratıp bir şeyler oluşturup bu yılın ikinci yarısı ve gelecek yılın ilk 4 ayı 5 ayı enflasyon tarafında ve faiz tarafında düşüş hikayesi. Onu da bankalar fiyatlayacak. Yani o sonrasında seçim dönemi, hafif ekonomide rahatlama adımları, kredilerin

0: genişletilmesi vesairesi yine bankalara yarayabilir. Yani olası bir seçim, eğer Kasım 2027 çok konuşuluyor. Yani o tarihe kalacaksa öncesinde bu sene dengelenme süreci ve faizlerin yıl sonuna doğru indirme beklentisi artı yılın ilk yarısında baz etkisi nedeniyle düşen 5-6 puan düşen enflasyon ve bunun getirdiği iyimserlik beklentisi, yani bankalarda bu tahvil fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle Nisan'a Mayıs'a kadar çok iyi bir atmosfer oluşturabilir. Sonrasında dediğim gibi seçime yönelik kredi genişlemeleri vesairesi yine bankalara yarayabilir. Yani eğer savaşı atlatır, içeride de bir politik kırılma yaşamazsak, erken seçimdir, başka olaylardır vesaire, şöyle bir 1,5 aylık dönem, yıllık dönem daha doğrusu, 1,5 yıllık dönem bankalar için fırsat oluşturabilir.
1: Bu sene için yılın ikinci yarısına yükseliş bekliyorum dediniz. 20 binler mümkün olabilir mi? Fazla mı dersiniz? Nasıl bir senaryo olur?
0: Yani olabilir. Yani yıl sonu yaklaşık 49-50'lerde bitecek. Yani 400 dolar olsak 20 bin yapıyor zaten. Bizim bir tarihi zirvemiz vardı, 500 dolar.
1: Ama biz yakın dönemde hiç 400 doları göremedik.
0: İşte şartlar değişiyor. Yani yılın ikinci yarısı dediğim gibi küresel ölçüde hani bu savaşın bitmesi, işte yurt dışı piyasaların düzeltmesini yapıp geri tepki verme süreci vesaire, bizde yıl sonu tekrar faiz indirimlerinin konuşulması, bunlar bir hikaye oluşturabilir.
1: Yani son çeyrekte mi asıl görüntüyü görürüz?
0: Yok, bence yani şu Haziran'ı bir atlatalım. Yani 20'si dedim ben, yani 17'si FED toplantısı, 18'i işte sonraki güne gelecek. Sonra herhalde 19,
1: o haftayı bitiririz falan diyorsun.
0: Yani o haftayı bitiririz. İşte 21-22'sinde bir oturup tekrar bakmak lazım. Ama bu yıl, bu ay bitmeden bir dönüş hikayesi görebiliriz bizim borsa tarafında da. Ondan sonrası daha iyi geçer diye düşünüyorum açıkçası.
1: Bir portföy yapalım o zaman. 100 şirket ekrana getirelim. Bankalara yakın olduğunuzu söylediniz. Tabii. Burada petrolle de ilişkili şirketler, yani daha düşük bir petrol ortamı olacak ve bu yüzden de şu sektörler öne çıkacak tarzındaki bakış açısı mı kuvvetli olmalı?
0: O da etkili. Yani bir petrol düşüşü enflasyon üzerinden olumlu etki yaratacak. Enflasyonun düşmesi bankacılık sektörünü ekstra pozitif etkileyecek. Bu bir.
1: İkincisi, bu arada endekste işlem gören şirketlerin yükselişleri hızlandı. Bir ara 12-13 şirket sadece BIST 100'de artı fiyatlama gösteriyordu. Şu an 30'un üzerinde şirkette yükseliş var.
0: Evet, yani orada da ben hemen petrole baktığım bir şey var mı diyor. Arada. Çok ekstra bir şey yok. Yani bankalar biraz toparlıyor.
1: Aselsan
0: gibi
1: artıya geçti, Astor artıya geçti.
0: Aynen, onlar da ekstra. Bankalar kez daha güçlü duruyor. Genel olarak şöyle gördüğüm kadarıyla. Yani o petrol düşecekse, petrolden düşme kastım da şu, 60 doları beklemiyorum ama 70'li rakamlar, 75-80 arası bu bölgeye dengelenmesi bile havacılık sektörü için ciddi bir ivme katabilir. Yani Pegasus mesela çok ucuz kaldı benim gözümde. Hı hı. Türk Hava Yolları keza bu süreçten ciddi negatif etkilendi ve ucuz kaldı. Yani Pegasus ilk sırada olmak kaydıyla mesela havacılık sektöründe böyle bir senaryoda.
1: Niye Pegasus ilk sırada?
0: Çok geri çekildi. Yani şeye göre baktığımızda, Türk Hava Yolları'na göre baktığımızda geri çekilmesi daha fazla. Bu da potansiyelin birikmesi anlamına geliyor. Yani savaş senaryosunun bitmesi varsayımında. Yani
1: 165 TL bandında ucuz mu?
0: Yani görece dengede diyebiliriz. Yani TAV da keza tercih edilebilir belki ama yani bir hareket olacaksa zaten Pegasus, Türk Hava Yolları, TAV 3 aşağı 5 yukarı aynı olabilir ama Pegasus bu süreçte daha negatif etkilendi. Tepkisi de daha hızlı olabilir diye Pegasus'u ilk sıraya koyuyorum. Yani o nedenle orası tercih edilebilir.
1: Onun haricinde, bu arada bankalar artıya geçti. Tüpraş hafif artıda. Aselsan eksideydi, artıya geçti. Astor 1,5 civarı eksideydi, %1 artıya geçti. Sabancı Holding'de sınırlı yükseliş görüyoruz. İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi, bu şirketlerde yükseliş var. Bir önceki saat diliminde daha az şirketin yeşil olduğunu görmüştük. Şu an bu sayı artıyor.
0: Herhalde bitirişe kadar yarı yarıya yapacağız herhalde. Öyle bir görüntü var. Yani gün aşırı çok hızlı değişiyor fiyat. Hatta dediğim gibi saat aşırı değişiyor artık. Yani bir haber geliyor. O haberin fiyatlamasını hemen piyasa üzerinde görebiliyoruz. Ki %1'in üzerinde eksiydi endeks. Şu an göremiyorum, ekranım kapandı ama.
1: Verelim endeksi de. 0.60'lara
0: falan düştü herhalde. Yani şu tabloya bakınca. Hı hı. Bir geri, o yarısını neredeyse kaybının geri almış oldu. Yani 0.60'ı salladım yani şu tahtada.
1: %0.26 eksiler.
0: Çünkü benim gördüğümden daha iyi. Çünkü o evet, zaman Aselsan ve Astor etkisi daha bariz şeye gelmiş. Hani %1'in üzerinde eksiden buraya döndü. Ya dediğim gibi günlük haberler.
1: Mesela 13.881 gün içerisinde görülen en yüksek seviye. Buranın üzerinde bir kapanış güzel olur mu?
0: Yani olur. Yani bu dibe iğne atıp geri dönme hikayesi olur. Güzel bir grafik olur. Ama dediğim gibi ben kısa vadeli günlük grafiklere çok bakmıyorum artık. Benim için çok anlam ifade etmiyor. Ben şöyle biraz daha geniş perspektiften bakıp ben haftaya Fed'i görmeden burada bugün iğne attı, geri çıktı. Yarın ne olacak? Yarına çok şey değişebilir. Yani çok hızlı değişiyor.
1: Tabii biz her hafta sonu barış olacak diye Cuma'yı kapatıyoruz. Pazar akşamı mutlaka birbirine saldırıyor. Ya Trump'ın değişik bir açıklamasını görüyoruz. Bu sefer Asya piyasaları pazartesi nasıl başlayacak? Vadeliler nasıl? Petrol yükseliyor mu? Hep aynı döngünün içerisindeyiz. 3,5 aydır.
0: Bir dönem hatırlarsan sayıyorduk. Pazartesi günü çok şükür cumartesi pazar bir şey olmadı. Pazartesi günü piyasayı alalım. İşte salı günü dün almıştık, bugün birazını verelim. Çarşamba günü kredili pozisyonları satalım. Perşembe günü SPK'dan fon düzenlemesi bekleniyor. Bu perşembe gelebilir. Yine sat. Cuma günü hafta sonu riskini almaya gerek yok. Bir daha sat. Ertesi pazartesi bir şey olmadı. Al. İşte sonra aynı denklemi tekrar yaşa. Yani biz bunu da haftalarca yaşadık. Yani bir dönem o denklemi yaşadık. Bir dönemde her hafta sonu bir şey oldu. Pazartesi günü endeks düşüşle başladı. Onu izledik. Yani bizim döngülerimiz böyle. Maalesef böyle bir kaderimiz var piyasada. Yani akşam yattın, ertesi gün ne bıraktığın yerden başlayamıyorsun. Farklı bir senaryoyla karşılaşabiliyorsun. Kaldı ki dediğim gibi başlasan da fark etmiyor. Gün içerisinde senaryo 3 defa değişiyor. Yani öyle bir belirsizliğin olduğu dönem. Yani bu dönemin en büyük sıkıntısı belirsizlik çoksa hani derler ya, kurt bulanık havayı sever, ama kurt değilseniz bulanık havada oturun oturduğunuz yerde. Yani ben onu söylüyorum hep. Geçin para piyasası fonları, kısa vadeli mevduat, biraz orada park edin parayı. Bir ortam bir sakinleşsin, gözünüzün önünü görün, ondan sonra çıkın yolculuğa. Yani ne alacaksanız ondan sonra alın. Yani avlanmayı bilmiyorsanız, profesyonel işiniz bu değilse bulanık havada av olursunuz. Ki nitekim oluyor yatırımcıya bakıyoruz yani. Böyle zamanlarda yatırımcı burada av oluyor. Onun için bir gözünüzün önüne görebilecek bir belirlilik oluşmasını bekleyin. %5 yukarıdan alın. Çok önemli değil. Yani eğer inanıyorsanız bu enflasyonist ortamda varlıkların fiyatındaki %3-5 değişim alıp satmak için çok büyük rakamlar değil. Yani
1: Amerika avcı ol diyorsunuz.
0: Aynen yani. Yani birinci koşul av olmayacaksın. Hele ki belirsizlik yüksekse mağarana çekilip bekleyeceksin. Yani güvenli liman neresi oraya geçeceksin. Bekleyeceksin. Sonra çıkıp avın derdine düşeceksin. Yani önce küçüğünü bulacaksın. Belki büyüğü dek gelecek vesaire gelecek o. Ama bizim yatırımcı böyle zamanlarda tavan taban giden peşinde koşmaya çalışıyor. Yani maalesef sonu da çoğunlukla hüsran bitiyor. Yani ben hani şöyle gidiyoruz geliyoruz, yatırımcılarla da görüşüyoruz. Ya istikrarlı bir tablo çizen yatırımcı da yok. Yani herkes bir şekilde bir mağduriyetini anlatıyor. Kimi işte şey anlatıyor. Geçen gün bir hemşerim aradı. İşte sosyal medya üzerinden ulaşmış. Mesela o da diyor, abi şansa diyor, iki tane kongorto da var. İkisine de yakalandım diyor. Birincisinde diyor, canımı zor kurtardım. Maliyetime gelince sattım çıktım, ikinciye bir daha yakalandım, şimdi ne yapacağım diyor, ne olur diyor. Yani yatırımcı da buralarda böyle. Yani öbürü altından mağduriyetini anlatıyor, kimi gümüşten anlatıyor, kimi borsa mağduriyetini anlatıyor, kimi doları tutacağıma mevduata geçseydim şimdiye şu kadar param olacaktı onu anlatıyor. Yani hep bir mağduriyet var. Temel sebebi de dediğim gibi biraz böyle rastlantısal olarak yatırım kararı vermek. Yani odaklanmamak belki bir ürüne.
1: Önümüzdeki hafta artık Fed'i geride bırakmış olacağız. Biraz daha su berraklaşmış olacak mı olmayacak mı, evet, göreceğiz. Berraklaşacak mı yoksa daha çok bulanıklaşacak mı? Fed önemli bir gösterge. Aynen. Dediniz.
0: Perşembe günü de onu akşam hep beraber göreceğiz bakalım. Sonu hayır olsun artık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben
1: çok kıymetli
0: görüşürüz.
1: Sağ olun. Böylece nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Vakıf Yatırım sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Aktera Yatırım sundu.
1: Yeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
3: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
4: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
3: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
3: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
5: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
3: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: Bahçenizde oturuyorsunuz. Etrafınızı saran rengarenk çiçekler. Peyzaj alanına iniyorsunuz. Her yanınızda güzellikler. Şehrin orta yerinde %30 peşin 18 ay 0 faiz fırsatıyla aşılıyor tüm beklentiler. Kimine göre hayal, bize göre Avrupa Konutları. Avrupa Konutları Güneşli. Bir harf, binlerce mutluluk. Tabii ki Artaş.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
7: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara

0: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok

0: 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok

0: Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Mutlu akşamlar. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z Raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Günün kritik verisiydi. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve beklentilere paralel olarak sabit bırakıldı. %37 oranında. Gecelik vadede borç verme faiz oranını %40'ta bıraktı para politikası kurulu. Ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını da %35.5'te bıraktığını aktaralım. Detaylarına bakacağız. Merkez Bankası rezervleri 5 Haziran'la sona eren haftada ise 159.4 milyar dolar oldu. Böylelikle rezervler üst üste 3 haftalık düşüşün ardından geçen hafta artmış oldu. Kur korumalı mevduat hesaplarında da erime sürüyor, devam ediyor. Geçen hafta 1.3 milyon lira azalarak 311.2 milyon liraya gerilemiş oldu KKM hesapları da. Ve bir diğer manşetimiz geçelim. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılarda 5 Haziran haftasında 856.9 milyon dolarlık hisse sattı. Tahvil satışları da 279.6 milyon milyon dolar oldu. Yabancılar hisse satışında böylece rekor düzeye ulaşmış oldu. Avrupa Merkez Bankası'na bir de bakalım. Bugün oradan da kritik karar geldi. Mevduat faiz oranının %0.25 puan arttırarak %2.25'e çıkarmış oldular. Ve beklentiler de bu yöndeydi. ECB'nin 2023'ten bu yana da aldığı ilk faiz arttırım kararı olmuş oldu. Ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın da açıklamaları vardı. Orta Doğu'daki savaş enflasyonun baskısını arttırmıştır. Bu da faiz arttırımını gerekli kılmıştır ifadelerini kullandı Lagarde diyelim. Ve manşetler böyleydi. Şimdi Borsa İstanbul'a bir bakalım. Haftanın 4. işlem gününde tablo nasıl? 13.736 puanı görüyoruz. Yatay negatif bir görünüm var. %0.06'lık bir düşüşü görüyoruz. Gün içerisinde en yüksek test edilen seviye 13.881 seviyesiydi. En düşük test edilen seviyesi 13.568 seviyesiydi. 13.600 seviyelerinin altına sarkmış oldu bugün endeks. Ve sektör endekslerine bir göz atalım. Sektör endekslerindeki tabloya bakalım. BIST Banka %0.70 pozitif tarafta. BIST Sanayi yatay negatif. BIST Turizm %2.39'luk düşüş var. BIST Teknoloji yatay negatif. BIST Gayri Menkul %1'e yakın primli ve BIST Spor yatay pozitif seyrediyor. Bir ikinci sayfaya hızlıca göz atalım. BIST Sigorta %1.59 yükseliyor. BIST Kimya %1'e yakın pozitif tarafta. BIST İnşaat %2 negatif ayrışıyor ve BIST Bilişim yatay negatif. BIST Madencilik %1.57 düşüşte. BIST Gıda'da yatay negatif bir görünüm var diye

0: ve buradan Info Yatırım'a gidelim. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner bize yayınımızda eşlik edecek ve kendisine bugünkü tabloyu soracağız. İsmail Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi günün odağı Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Beklentilere paralel geldi. Sabit tutuldu faiz. Şimdi BIST endeksi de güne alıcılı başlamıştı ama sonra negatif tarafa geçti. Eksiye döndü. Bugün 13.600 seviyelerinin altına da sarkmalar gördük. Bu geri çekilmeyi neye bağlamak lazım?
1: Evet, yani bizim özellikle de piyasalar bugün oldukça hareketliydi, kırılgandı. Özellikle jeopolitik tarafta Amerika cephesinde Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar gün içerisinde Borsa İstanbul tarafında ciddi anlamda bir panik havası, kısa süreli panik havası yarattı diyebiliriz. Hızlı bir şekilde hisse senetleri tarafında satışlar geldi. Fakat devamında yine seansın bu son saatlerinde de Borsa İstanbul toparlanmayı başardı. Ama buradaki gördüğümüz asıl tehlike halen burada Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar bütün dünyayı etkileyebiliyor. Orada ciddi anlamda İran'ı tehdit etmesi ve kurmuş olduğu cümleler piyasaları en azından bizim burada açık olduğumuz süre içerisinde piyasalarda bir kısa süreli bir baskı yarattı. Onun haricinde Merkez Bankası'nın toplantısını faiz kararını takip ettik. Orada beklentiler dahilinde geldi. Açıkçası piyasaya etkisi nötr oldu diyebiliriz. Ve en azından faiz artışının olmaması burada açıkçası bankacılık sektörü hisseleri üzerinde sınırlı bir pozitif etki yarattı diyebiliriz. Gün içerisinde oldukça volatil fiyatlamalar görmüştük. Ama bankacılık sektörü hisseleri bugün biraz daha sanayi sektörüne göre pozitif ayrıştı. Yaklaşık olarak 0,78 artı. Sanayi ise en azından biraz daha negatif ayrışan sektörler arasında gösterebiliriz.
0: Peki şimdi İsmail Bey, bankacılık endeksi karar sonrasında bir %2'nin üzerinde yükseliş gördük aslında bankacılıkta ama sonra yine böyle bir geri çekilmeyi gördük. Şimdi %0,62 pozitif tarafta. Hem burayı biraz detaylandıralım istiyorum. Hafta başından bu yana da bankacılık endeksinde hareket oldukça yüksekti. Neler söylemek lazım? Bu hem PPK metninde verilen mesajlara dair de notlarınız neler?
1: Yani aslında bankacılık tarafı şu an için benim gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası'nın tarafında sıkılaştırmanın halen devam edilebileceği mesajı verdiğini görüyoruz. Ve buradaki asıl özet de toplantı bazında gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası burada enflasyon eğilimini değerlendirecek. Çünkü özellikle de enerji maliyetleri ciddi anlamda burada birçok beklenti tarafında sapma yaratıyor. Bu bakımdan Merkez Bankası piyasaları destekleyeceği yönde mesajlar verdi. Ama dediğimiz gibi özellikle de bankacılık sektörü tarafında destekleyici adımlar atılacak. Ama şu an için dış etkenlerin halen yoğun bir şekilde devam ettiği ama enflasyonla ilgili de aslında bütün dünyada şu anda en çok panik yapılan konulardan bir tanesi. Enflasyon ciddi anlamda artıyor. Fakat burada son aylarda biraz daha enflasyon eğiliminde biraz azalma, yani o yükseliş inmesinin azaldığı yönünde bir sinyal aldıklarını orada mesajını verdi. Bu açıkçası biraz daha piyasaları rahatlattı diyebiliriz. Özellikle de şimdi bir sonraki ay açıklanacak enflasyon verisinin de aslında giderek biraz daha bir önceki aya göre daha da düşük gelmesini normal şartlarda bekliyoruz. Bir de burada enflasyon eğiliminde de bir daha önceki son birkaç aya göre bir kırılma olduğunu, o güçlü görünümün biraz daha zayıfladığı yöndeki karar metnindeki

0: açıklamalar açıkçası özellikle de bankacılık sektörü hisselerini sınırlı da olsa pozitif ayrıştırdı ama özellikle de piyasada bir trend oluşamıyor. Yani o yüzden biraz yükseldiği zaman hemen en ufak bir haber karşısında piyasalar panikleyip satıcılı bir görünüm içerisine maalesef girebiliyor. O yüzden piyasa bugün yatay kapattı. Aslında dün de benzer bir kapanış yapmıştık. Ama burada benim dikkatimi çeken nokta Borsa İstanbul bu yaşanan bütün gelişmelere rağmen güçlü bir şekilde tutunmayı da başarabiliyor. Yani bu mevcut seviyeleri koruyor olması da aslında ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu. Özellikle de 13.750 civarında sürekli buralarda yatay son 3 gündür yatay hareket ediyor. Burada mesela 13.850 kırıldığı an ben şöyle söyleyeyim. Borsa İstanbul'da çok hızlı bir 14.000-14.200 hareketi bekleyebiliriz. Ama bunu harekete geçirecek biraz haber akışına, veriye ihtiyaç var. Şu durumda açıkçası Merkez Bankası kararı sonuç itibariyle nötr piyasalar üzerinde etki yaratmıştır. Burada bizi harekete getirecek en önemli gündem konu açıkçası İran-Amerika arasından gelebilecek daha yapıcı bir açıklama olacaktır. Ama şu ana kadar maalesef bu açıklamalar gelmiyor. Açıklamalar geldiği zaman bir satış baskısı hızlı bir şekilde oluyor. Sonra bir anda piyasa tekrar kayıplarını hemen telafi ediyor. Ve yani son 3 gündür benzer bir durum yaşıyoruz. Şu an için piyasa stabil diyebiliriz. Yani dengeli. Yani en azından banka sektörü bugün biraz daha toparlanma eğiliminde olması piyasalar açısından olumlu. Satış yememesi. Ama dediğimiz gibi burada piyasalar tamamen jeopolitik taraftan gelecek haberlere odaklı gibi görünüyor.
1: Evet, İsmail Bey bir virgül koyalım. Borsanın kapanışına bakalım. Devam edelim sohbetimize. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve Borsa İstanbul haftanın 4. işlem gününü 13.743 puandan tamamlıyor. Yatay negatif bir görünüm var. %0.01'lik bir düşüşü takip ediyoruz. İsmail Bey'le de sohbetimize kaldığı yerden devam edelim. Şimdi bu görünüm haftanın 4. işlem gününde bu yatay seyrin devam etmesi bize ne anlatıyor diye sormak istiyorum İsmail Bey. Hem dediğiniz gibi Orta Doğu'da gerilim daha da tırmanıyor. Trump'ın tehditleri var. Bugün İran'ı daha da sert vuracağız dedi. Şimdi bizim bu savaşa dair senaryoların hem içeriye yansımaları daha da ne şekilde olur bunu konuşalım.
1: Evet, aslında şu an bu savaş içerisinde Türkiye aslında çok güçlü duruşunu devam ettirebilen ülkelerden bir tanesi. Özellikle de biraz önce siz de açıkladınız, makro verilerde rezervlerimiz halen güçlü görünümünü sürdürüyor. Bu da kur etkisinden, kur şoklarından bizi koruyabilecek en önemli elimizdeki argümanlardan bir tanesi. Onun haricinde bizim faizlerimiz aslında oldukça yüksek seviyelerde. Yani burada piyasadaki olası şoklara karşı aslında gecelik tarafta fonlama maliyeti halen %40. Oldukça yüksek. Bu bizi aslında biraz daha para politikası tarafında rahatlatıyor. Onun haricinde şu an için borsa tarafı tamamen böyle arada kalmış durumda. Yani yukarı da gidemiyor, aşağı da gidemiyor. Aşağıda mesela 13.550'nin seviyesini hep destek haline getirmiş durumda son 2-3 haftadır diyelim. Yukarıda da 14.000'i kıramıyor. O yüzden şu anki durumda Türkiye'nin bir de

tabii ki Amerika ile olan ilişkileri böyle bir durumda çok daha kritik. Özellikle Trump'ın Cumhurbaşkanımızla ilgili yapmış olduğu olumlu kurmuş olduğu cümleler gerçekten Türkiye'nin şu anki durumunu aslında gerçeği yansıtıyor diyebiliriz. Şu an bölgesel tarafta en güçlü.

Özellikle Trump'ın Cumhurbaşkanımızla ilgili yapmış olduğu olumlu kurmuş olduğu cümleler gerçekten Türkiye'nin şu anki durumunu aslında gerçeği yansıtıyor diyebiliriz. Şu an bölgesel tarafta en güçlü

0: sıkıntılı. Fiyatlar çok yüksek. Bu bakımdan Türkiye böyle bir süreçte aslında oldukça olumlu bir şekilde bu süreci yönetebiliyor. Bu önemli. Diğer taraftan mesela en son önceki gün Amerika tarafında Halkbank'la ilgili yaşanan gelişmeler gayet olumlu. Hem Halkbank'ın hem de ABD tarafından yapılan dışişleri tarafından yapılan bu başvurularda mesela davanın düşmesiyle ilgili bakıyoruz. O tarafta da olumlu gelişmeler var.
1: Evet.
0: Burada tamamen ikili ilişkiler şu an Türkiye tarafında piyasaların biraz daha stabil kalmasını sağlıyor. Ama bunun tek başımıza sürdürmemiz de çok zor. O yüzden piyasalar şu an bekleyişte. Yani çok ne olumlu ne olumsuz diyebiliyoruz. Biraz daha stabil.
1: Evet.
0: Faiz tarafına baktığımızda bugün mesela çok sınırlı bir alım geldi. O yüzden piyasalar bu süreci biraz daha böyle bekleyerek, görerek geçirecek gibi görünüyor.
1: İsmail Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve
0: Rica
1: değerli
0: ederiz.
1: yorumlarınız
0: Sağ
1: için.
0: olun.
1: Sağ olunuz. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner'di konuğumuz.

0: Merkez Bankası piyasaların beklentileri doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit bıraktı. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 olarak korundu.
1: Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etti.
2: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Merkez Bankası gecelik borç verme faizini %40, borçlanma faizini ise %35,5'te bıraktı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında bir miktar gerilediğini belirtti. Buna karşın jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatlarındaki oynaklığın ve yüksek seyrin devam ettiğine dikkat çekildi.
3: Çok kritik bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ne kadar az oynama gösterirse Merkez Bankası'nın politikasında değişinde. Dolayısıyla o kadar piyasa biraz daha stabil kalıyor anladığım kadarıyla. Tamamen bu teknik durumdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten yıl başından itibaren bu talepteki azalış meselesi her seferinde gündeme gelen bir konu. En bizi destekleyen enflasyon konusundaki konuların başında geliyor.
2: İlk çeyrek verileri ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koyarken öncü göstergeler iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğine işaret etti. Kurul jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini maliyet, talep ve beklenti kanalları üzerinden yakından takip ettiğini vurguladı. Karar metninde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajı verildi. Merkez Bankası faiz adımlarının dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ve kararların toplantı bazlı olarak alınacağını kaydetti. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı ifade edildi.
1: Para politikasındaki sıkı duruşumuzu
4: bir önceki metinde son dönem gelişmelerin de etkisiyle enflasyon görünümünde bozulma olması durumunda diyordu. Bu metinde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması durumunda. Yani bu ifadede bir yumuşama var. Aslında biraz güvercin bulmam. Hem enflasyona olan bakış açısı, hem iç talebe dair beklentisi ve son olarak sıkılaşmayı bağladığı vurgu.
2: Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruduğunun altını çizdi. Ayrıca kredi ve mevduat piyasalarında öngörülerin dışında gelişmeler yaşanması halinde ek makro ihtiyati tedbirlerin devreye alınabileceği belirtildi. Merkez Bankası orta vadede enflasyonu %5 hedefine ulaştıracak para politikası duruşunu sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.
0: Türkiye ihracatta istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2026 yılının ilk 5 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 artarak 111 milyar 169 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde 40 ilde ihracat artışı yaşanırken 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşti.

0: gerçekleştirdi.
1: Türkiye'nin ihracatı 2026 yılının ilk 5 ayında da artışını sürdürdü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %0,3 artarak 111 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 40 ilde ihracat artışı yaşanırken 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.
2: Ocak-Mayıs ilk 5 ayda ihracatımızdaki artış %0,3, yani bu yatay seyretti diyebiliriz. Ama dediğim gibi Haziran ayında en az 3-3,5-4 milyar dolar geçen yılın Haziran'ına göre ihracatımız artacak. Çünkü 3,5 iş günü fazlamız olacak ve biz de 277-278 milyar dolar yılla yaklaşacağız.
1: Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı 4 milyar 495 milyon dolarla İstanbul aldı. İstanbul'u 3 milyar 60 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 79 milyon dolarla İzmir izledi. Bursa 1 milyar 762 milyon dolarla dördüncü, Ankara ise 1 milyar 356 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı. İhracatta ikinci beşte Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa yer aldı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il ise 300 milyon dolarla Ankara oldu. Ankara'yı Osmaniye, Şırnak, İzmir ve Elazığ takip etti. Ticaret Bakanlığı ihracatı artırmaya yönelik stratejiler kapsamında üretim, pazar ve ürün çeşitliliğini geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı. İhracatın Türkiye genelinde daha dengeli yayılması ve yerelde üretimle istihdamın artırılması hedefleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların yakından takip ettiği Halkbank davasında önemli bir gelişme yaşandı. Banka ile ABD savcılığı ceza davasının düşürülmesi için ortak dilekçeyi ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sundu. Mahkemenin ortak talebi kabul etmesi halinde ceza davası tamamen sona erecek.
1: Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır devam eden ceza davasında önemli bir aşamaya gelindi. Banka, dava sürecinin sona ermesi için kritik bir adımın tamamlandığını duyurdu. Halkbank, kamuyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile Mart ayında yürürlüğe giren kovuşturmanın ertelenmesi anlaşması kapsamında hazırlanması gereken uyum raporunun ilgili makamlara teslim edildiğini bildirdi. Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporun Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne süresi içinde sunulduğu belirtildi. Raporda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından Halkbank'ta Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı ceza davasının düşürülmesi talebiyle ortak dilekçeyi Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sundu.
3: Amerikan yönetimi tarafından bu kullanılan bir konuydu. Türkiye ile ilişkilerde Başkan Trump'ın gelmesiyle beraber iyileşen ilişkiler sonucunda olması gereken oluyor diye düşünüyorum. Tabii bu kamu bankaları özelinde ve bizim bankacılık sektörü özelinde olumlu bir gelişme.
1: 10 Haziran tarihinde mahkemeye iletilen ortak talebin kabul edilmesi halinde yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erecek. Böylece Halkbank hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen en önemli hukuki süreçlerden biri kapanmış olacak. Gözler şimdi Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi'nin vereceği karara çevrilmiş durumda. Davanın resmen sona ermesi banka üzerindeki hukuki belirsizliği ortadan kaldıracak. Uluslararası yatırımcı algısı açısından da olumlu sonuçlar doğurabilecek. Mahkemenin ortak talebi kısa süre içinde değerlendirmesi bekleniyor.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Türkiye'de kurmayı planladığı üretim tesisine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri, firma ile imzalanan yatırım anlaşmasının anlaşmada yer alan şartların, şirketin yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların geçerliliğini koruduğunu ifade etti.
1: Türkiye'de yatırım kararıyla gündeme gelen Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı üretim tesisiyle ilgili süreç devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şirketin yükümlülüklerinin ve yatırım anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip tesis yatırımı için Manisa'da yer tahsisi yapılmış, süreç resmen başlatılmıştı. Ancak yatırımda beklenen ilerlemenin sağlanamaması nedeniyle şirketin teşviklerden yararlanma süreci 2026 yılının başında

0: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya alınmıştı. Bakanlık yetkilileri BYD ile imzalanan yatırım anlaşmasının yürürlükte olduğunu, şirketin verdiği taahhütlerin ve devlete sunduğu teminatların geçerliliğini sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada tüm işlemlerin resmi prosedürlere uygun şekilde devam ettiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca yatırımın tamamlanmaması halinde şirketlerin yararlandıkları teşvikleri, yasal düzenlemeler ve verdikleri taahhütler çerçevesinde geri ödemekte yükümlü olduğunu hatırlattı. Bakanlık yerli ya da yabancı tüm yatırımcılara aynı kuralların uygulandığını vurgularken, kamu yararının tüm süreçlerde güvence altında tutulduğunun altını çizdi.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz, devam edeceğiz.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Kuruluş Orhan dizisinin başarılı oyuncusu Mahsine Merabet.
1: Türk oyuncuların oyunculuğu çok güzel ve çok değerli buluyorum.
0: Abi dizisinin sevilen oyuncusu Mert Demirci.
2: Bana benim tam zıttım olan bir karakter oynattı 6 ay boyunca.
0: Kral Dairesi tiyatro oyunuyla Selda Özbek.
3: Oyuncu olmak iste, ünlü olmak isteme.
0: Şarkıcı Melek Büyükçınar. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize Cumartesi 11'de Ankara'da.

raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fransa'da inşaat sektörü son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşarken Türk girişimciler yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Strasbourg'da faaliyet gösteren bir Türk şirketi 3. şubesini açarken sektördeki Türk etkisi de giderek büyüyor. Peki Fransa'da inşaat sektörünün mevcut durumu ne? Artan enerji maliyetleri, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sektörü nasıl etkiliyor? İşte detaylar.

0: açılıyor. Bununla ilgili sorularımız var tabii ki, özellikle Fransa'daki durumun ne olduğuyla ilgili ve inşaat sektörü başta olmak üzere Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının, Orta Doğu'daki İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın Fransa'ya etkilerini konuşacağız. Sevman Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, hayırlı olsun. Şöyle baktığımız zaman, biraz önce de söyledim, bir kriz ortamındayız ve burada siz şirketinizin 3. şubesini açtınız biraz önce. Neler söylersiniz? Böyle bir durumda bir yeni bir açılım, yeni bir atılım söz konusu. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bizi açılışımızda onur ettiniz. Teşekkür ediyorum. Son dönemlerde Fransa'da, gerçi genel olarak Avrupa'da, dünyada savaşlardan dolayı vesaire inşaat sektöründe ciddi bir düşüş var. Yani bunu herkes görüyor zaten. Hele ki Fransa'da son 2-3 yıldan beri inşaat sektöründe yardımlar düşüş yaşadı. Aynı anda malzemeler, savaş dediğiniz gibi savaştan dolayı malzemeler %20, %30'a kadar artış yaşadı. O yüzden sıkıntılar var ama biz her zaman pozitif bakmaya çalışıyoruz.
0: Peki bir Türk iş adamı olarak, bir Türk şirketi olarak daha önce Fransa'nın farklı kentlerinde şirketleriniz vardı, şubeleriniz vardı. Şimdi de Strasbourg'da şubeleşme yoluna gittiniz. Fransa'da, özellikle Fransa'nın bu bölgesinde inşaat sektöründe Türk şirketleri bir numara. Bunu herkes biliyor. Sizin buraya yeni şube açmanızın bir sebebi de bu mu acaba?
1: Şimdi bu düşüşlere rağmen bizim yaptığımız şöyle. Önceden biz ağırlıklı dış cephe malzemesi satıyorduk. Ondan sonra çatı malzemesi, içeri izolasyon malzemeleri, kendi boyalarımızı, harçlarımızı üretmeye başladık ki düşüş olsa bile inşaat sektörü, nasıl diyeyim, dış cephe, içerideki izolasyonlar falan, yani malzeme oranımızı biz yükseltmeye baktık ki üstüne.

0: Galatasaray Teknoloji'nin tatil sepeti altyapısıyla taraftarları için hayata geçirdiği GS tatil faaliyetlerine başladı. Platformun tanıtım toplantısında Ağparanın sorularını yanıtlayan tatil sepeti kurucu başkanı Kaan Karayal, Galatasaray'ın devamlı gelir elde edebileceği bir iş modeli oluşturduklarını söyledi. Detaylar röportajımızda.
1: Spor camiasında aslında alışık olmadığımız bir iş modelinden bahsediyoruz. Bu iş birliğinin detaylarını ben öncelikle sizden dinlemek isterim.
2: Evet, merhabalar. Öncelikle siz hoş geldiniz. Evet, aslında Türkiye'de değil dünyada da alışık olmadığımız bir model yaratıyoruz. Dünyada ilk kez bir spor kulübünün adıyla bir seyahat firması online travel portalı kuruluyor. Ve buradaki taraftarın gücüyle aslında kulübün gücünü birleştirerek çok verimli olacağını düşündüğümüz geleceğe yatırım. Yani Galatasaray'ın biz oluruz olmayız, yönetimler değişir, insanlar değişir ama Galatasaray'ın devamlı gelir elde edebileceği bir iş modeli yaratabildiğimize inanıyoruz. Bunun için uzun bir süredir gerçekten çok çalıştık, çok emek verdik. Umarım da karşılığını kulüp olarak, yani ben Galatasaray'ı divan kurulu üyesi olarak Galatasaray'ı temsilen söylüyorum. Umarım camia olarak bunun karşılığını alacağız diye düşünüyorum.
1: Tabii burada fayda çok önemli. Siz özellikle bu kültürü de iyi bilen birisiniz. Özellikle hem taraftara hem de kulübe katkıları olacak bunun, ama taraftarlara nasıl bir avantajı olacak GS tatil?
2: Ya açıkçası olay biraz şöyle. Şimdi GS tatilden uçak bileti olur, yurt dışı otel, yurt içi otel, yurt dışı tur, Kapadokya turu, aklınıza gelecek seyahatle ilgili tüm ürünler satın alınabiliyor olacak. Bunun zaman zaman belli ürünlerde, zaman zaman tamamında özel kampanyalar olacak. Biz taraftar aslında birazcık şunu vaat ediyoruz. Ya daha ucuza ya aynı fiyatı alacaksınız. Yani kampanyalı olur, kampanyası olur ama daha pahalıya asla almayacağınız ürünleri sunacağız ve bunun karşılığında kulübün para kazanacağı bir model yarattık. Yani taraftar cebinden aslında zaten alacağı bir ürünü buradan aldığı zaman cebinden ekstra hiç 1 lira vermiyor ama aslında kulübe ciddi bir gelir bırakmış oluyor. Yani aslında elde etmek istediğim şey taraftarın cebinden bir şey almamak.

0: satın alacağı bir ürünü buraya yönlendirerek kulübe katkı sağlamasını sağlamak olacak.
1: Biraz da spor turizmini sormak isterim. Tabii spor turizminin Türkiye'deki büyüklüğü nasıl, bunu öğrenmek isterim. Ve bu tarz iş modelleri nasıl katkı sağlıyor?
0: Evet, spor turizmi birazcık daha farklı modellerle işliyor. Yani bunun takımlarla ilgili kısımları var, taraftarlarla ilgili kısımları var. Biz GS Tatil'in içinde taraftarlarla ilgili olan kısma da birazcık açıkçası yöneldik. Özellikle geçen sene Şampiyonlar Ligi maçlarında belli biletleri, kontenjanları GS Tatil üzerinden uçak bileti, otel rezervasyonu, transferleriyle birlikte bir paket haline getirerek taraftarda sunduk. Bu da aslında güzel, çok memnuniyet yarattı. Çünkü deplasmana gitmek çok kolay değildir. Açıkçası deplasmana gittiğinizde otelden stada gitmek bile bazen meşakkatlidir. Biz bunların hepsini işte gruplar halinde otobüslerle taraftarların otelinden alınıp maça stadın kapısına kadar götürüp sonra stadın kapısından tekrar otele geri geleceği şekilde organize ettik. Yani hiç yabancı dili olmayan biri bile çok kolay bir şekilde gelip maça girip Manchester City maçını seyredip tekrar oteline dönüp sonra tekrar havaalanına gelip arada şehir turu yapıp güzel deneyimler yaşayabildi. Bunların da devamını sürdüreceğimizi düşünüyoruz.
2: Kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını güçlendirmek amacıyla yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. Detayları Apara'yı değerlendiren İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Emre Tezmen, kadın girişimciler ekonomimiz anlamında büyük önem taşıyor dedi.
3: Bugün açıkçası bizim için, özellikle benim için gerçekten gurur verici bir gün. Mütevelli Heyeti Başkanı olarak bugün TOGEMDER ve COSGAP'le bir işbirliği protokolüne imza atma şansını ve gururunu elde ettim. Bu kadın girişimcilere destek programı başlatıyoruz hep birlikte. Zaten TOGEMDER ve COSGAP'in birçok üniversiteyle, akademiyle işbirlikleri zaten bu alanda var. Bugün bu halkalardan bir tanesi olarak İstanbul Topkapı Üniversitesi de eklenmiş oldu. Kadın girişimcilerin Türkiye'nin ekonomi hayatında ne kadar önemli olduğunu bilmeyenimiz yok zaten. Ama burada gerçekten kadın girişimcilerin için mentorluk yapılması, onlara desteklenmesi büyük önem, bütün girişimcilerin gerçekte desteklenmesi gerekiyor ama özellikle kadın girişimciler için bu ihtiyaç belki de daha da fazla. Bu anlamda bakarsak bu iş birlikteliğiyle birlikte önümüzdeki süreçte çok daha fazla genç bir kitleye ulaşma şansı yakalayacağız. Burada şunu özellikle altını çizmek lazım. TOGEMDER Başkanım da bunu belirtti çok net bir şekilde. Fikir sahibi pek çok girişimci var ama sadece fikir sahibi olmak yetmiyor. Bunun aynı zamanda bu fikirlerin ticarete dönüşebilmesi de çok önemli ki sürdürülebilir olabilsin burada ki girişimler. Bu konuda bizim grup olarak da, yani özel sektör olarak da verebileceğimiz hem akademik hem de pratik bir takım destekler olabilir. Zaten burada bir akademik sertifikasyon programları da olacak yatırımcı girişimcilerimize. Ama aynı zamanda kim bilir bu işin sonucunda bizim de yatırım yapabileceğimiz fikirler, grubun da yatırım yapabileceği fikirler ortaya çıkabilir. Sonuçta özel sektör, akademi, sosyal STK'lar ve kamunun el ele vermesini çok önemsiyorum. Bu bağlamda yapılan bütün adımları da çok destekliyorum. Bu da böyle bir iş birlikteliğinin ilk adımlarından bir tanesi. Pek çok alanda yapılıyor ama o da adımlarından bir tanesi oldu. Böyle bir girişimin parçası olmaktan gerçekten çok mutluyuz biz de.
4: Peki efendim, kadın girişimcilerin ihracata yönelmesi ve küresel pazarlara açılması konusunda bu proje kapsamında bir yol haritası öngörüyor musunuz?
3: Elbette. Yani bir kere şu, kadın girişimcilerin destekleniyor olmasını sadece bir sosyal sorumluluk projesi gibi değerlendirmemek lazım. Sonuçta kadınlarımız, hanımlar toplumun %50'si. Böyle baktığınızda onların ekonomik hayata girişimci olarak katılması gerçekten ekonomimiz anlamında da çok büyük önem taşıyor. Makroekonomik parametreleri değerlendirdiğimizde ihracat tarafında ne kadar ihtiyacımız olduğu zaten ortada. Dolayısıyla hanımların da bu süreç içerisinde daha fazla, hanım girişimcilerin de bu süreçlerde daha fazla yer alması gerekiyor. Bizim de zaten bir DEİK'te malumunuz DEİK Konsey, Finlandiya Konsey Başkanıyım ben. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler bağlamında da biz ihracatçılarımızı desteklemek adına birçok projeler yürütüyoruz. Aslında birbirinin üstüne geçen birçok süreçler var diyebiliriz. Dolayısıyla bütün bu sosyal toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi, bu tür girişimlerle birlikte kesişme noktalarının oluşması önümüzdeki dönemde ihracatı da destekleyecek ve böylece ekonomimizin de daha makro istikrarının da sağlanması anlamında katkı sağlayacak unsurlardan bir tanesi olacaktı.
2: Yapay zeka destekli araç muayene dönemi başlıyor. Turka 81 ilde 249 istasyon, 100 mobil hat ve yapay zeka destekli yeni nesil sistemlerle 2027 yılında hizmete başlayacak. Apara'ya konuşan Turka İcra Kurulu üyesi Serhan Salman yeni sistemde kredi kartından komisyon alınmayacağını ifade etti. Detayları izleyelim.
4: Efendim öncelikle hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhabalar.
4: Yeni nesil araç muayene sistemi için imzalar atıldı. Bundan sonraki süreçte yol haritanız nasıl işleyecek?
5: Teşekkür ederim. Herkese hayırlı olsun öncelikle bu imzalar. Biz Turk ailesi olarak 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren 20 yıl süresince bu lisansı alırmış olacağız. Bundan sonra istasyonlarımızın inşaat ve montajları süreci olacak bu süre zarfında ve gerekli önümüzdeki 20 yılın güncellemelerini istasyonlarımız içerisinde adaptasyonuna geçecek. İlk aşamada bir demo istasyonu oluşturacağız İstanbul'da ve burada da hem yeni teknolojilerimizi hem yeni Turka sistemlerini de iş ortaklarımızla beraber vatandaşlarımızla da tanıştırıyor olacağız.
4: Peki efendim yeni nesil muayene istasyonları kavramını da çok sıkça duyuyoruz. Bu istasyonları mevcut sistemden ayıran teknolojik yenilikler neler olacak?
5: Bizim mottomuz bu zaten. Yeni nesil araç muayene diye Turku olarak. Yeni nesilden kastımız biz önümüzdeki 20 seneye hizmet edeceğimiz için önümüzdeki 20 senenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde istasyonlarımızı oluşturmak. Yani ne var bu işin içerisinde? Dijitalleşme var, veri analitiği kısmı var. Bunun yanında sürdürülebilirlik günümüzde de en önemli kavramlardan bir tanesi bu var. Yeni nesil araçların muayene sistemleri var. Bütün bunlar kapsamın içerisinde olacak. Yani kısaca nelerden bahsediyorum? Şunlar, aracınızla geldiğiniz zaman işte bir aplikasyonun üzerinden randevunuzu alabilecek, randevuyla ilgili ücretlerinizi ödeyebilecek, ayrıca aracınızla ilgili bazı avantajlı kampanyaları takip edilecek aplikasyonlardan başlayarak araç muayene istasyonuna geldiğiniz zaman araç tanıma, plaka tanıma sistemleriyle içeri girecek. 3 boyutlu görüntüleme sistemleriyle araç muayenenizin bir kısmını bilgisayarlar vasıtasıyla yapacak. Yapay zeka ve veri analitiğiyle bütün bunların işlenileceği ve önümüzdeki dönem müşteri memnuniyetini sağlayacak bütün operasyonel süreçlerin hepsini kapsıyor bu yeni nesil araç muayene yapısı. Burada önemli yeniliklerden bir tanesi kredi kartı sistemi olacak önümüzdeki dönemde. Çünkü hali hazırda biliyorsunuz kredi kartlarından, banka kartlarından alınan bir komisyon söz konusu. Biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla beraber görüşmelerimiz neticesinde 15 Ağustos 2027 tarihinde Turka istasyonları açıldıktan sonra muayene ücretlerinde bu kredi kartı komisyonlarının olmaması taahhüdünü verdik. Bu kredi komisyonlarından da ayrıştıracağız vatandaşlarımızı. Bu çok önemli bir gelişme ve müşteri memnuniyeti açısından önemli. Ayrıca bekleme süreleriyle ilgili bazı müşterilerden geri dönüşler oluyordu vatandaşlarımızdan. Bu bekleme sürelerinin optimizasyonu içinde çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Üniversite hocalarımızla beraber geliştirdiğimiz projelerimiz var. Yani girdi çıktı analizlerimiz. Biraz önce bahsettiğim bütün dijital altyapıları, sistemleri ve yeni teknolojileri de kullanarak mümkün olan en az sürede vatandaşların muayenelerini tamamlayıp istasyonlardan ayrılabilmesi için gerekli önlemleri alıyor olacağız. Bizim olmazsa olmazımız sürdürülebilirlik tabii ki. Sürdürülebilirlik kapsamında birçok çalışma var. Önemli konulardan bir tanesi de kadın. kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Kadın istihdamıyla ilgili olarak bunu biz bir erkek işi olarak görmüyoruz. Bu da kadınlarımız da her işi yaptıkları gibi bunu da yapabilecekler. Dolayısıyla birkaç istasyonu, özel istasyonu biz mümkünse teknik elemandan idari elemanlarına varıncaya kadar sadece kadın personelin işletici istasyon planlamamız var. Bu ayrıca kadınlarımızın istasyonlarda geçirecekleri süreleri daha kısaltabilecek, onlara daha ayrıcalıklı hizmet verebileceğimiz, önceliklendirebileceğimiz yapıları da istasyonlarımızda inşa etmek istiyoruz. Bu istasyonlar sürdürülebilir kapsamında sıfır atık politikası uygulayacaklar. İstasyonlarımızın üzerinde güneş panelleri olacak. Bunlarla da tabii ki günümüz teknolojilerine adapte olacağız. Ülkemizin ayrıca başka ihtiyaçlarına da karşılık vermek adına mesela bu istasyonlarımız şehirleri, lokasyonları özellikle seçildi. Vatandaşlarımızın ilil veri analitiği yapılarak bütün bu istasyonların hangi kanalla çalışabileceği, nerelerde çalışabileceği konusunda analizlerimizi ve verimli şekilde muayene edecek girişimleri şu anda başlıyoruz. O yüzden de mevcut sayının üzerinde 249 istasyonla başlayacağız ve ayrıca bu istasyonlarımızı destekleyecek mobil istasyonlarımız olacak. Mobil istasyonlar hem vatandaşlarımızın hani ulaşılması zor yerlerde hizmeti ayağına götürecek hem de çok fazla yoğunluğun olduğu bölgelerde oraları rahatlatmak amacıyla da kullanılabilecek birçok başka amaçla da. Dolayısıyla bu mobil istasyonları idareyle 70'in üzerinde konumlandırıldı ama biz 100'den aşağı mobil istasyonla hizmetimize başlamayı planlamıyoruz. Bu zamanla 200-250'nin de üzerine gidebilir. Ayrıca sürekli gelişen veri analitiği sistemleriyle müşteri memnuniyetini nereye de taşıyabiliriz? Bunu ileriki dönemde de göreceğiz.
2: Türkiye genelinde kurulacak yapay zeka destekli yeni nesil araç muayene döneminde sahada süreç nasıl işleyecek? Vatandaşları hangi yenilikler bekliyor? Yanıtları özel röportajımızda.
6: Bildiğiniz gibi teknolojinin hızla ilerlemesiyle istasyonlarımızı teknolojinin yardımıyla da yeni nesile hazır bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için neler yapıyoruz? Yeni birçok elektronik teknolojinin de yardımıyla modernleşmiş cihazlarımızı istasyonlarımızda kullanacağız. Zaten muayene süreci randevunun alınmasıyla başlayan bir süreçtir. Randevu alındıktan sonra vatandaşlarımız istasyona geldikleri an itibariyle süreçlerinin bitip istasyondan ayrıldıkları süre içerisinde muayene sürecinin işlendiği bir durum halinde. Burada vatandaşlarımız randevularını dijital kanallar veya çağrı merkezimiz üzerinden alıyorlar. Buradaki en büyük yeniliklerden bir tanesi randevularını alırken şu anda olmayan ama ödeme sistemleriyle kendileri ödemelerini de yaparak istasyona gelecekler. Bu bizim için istasyonlarımıza büyük bir kolaylık getirecek. Çünkü istasyona geldiklerinde işlemlerini açması, ödemelerini yapmaları bayağı zaman alıyordu. Önceden bunu yaparak istasyonlarda geçirmiş oldukları muayene sürecinden belli bir avantaj sağlamış olacaklar. Bir araçla istasyona randevu alıp gelen vatandaşımız plaka tanıma sistemiyle ilk öncelikle istasyonlarımıza giriyor olacak. Yapmamız gereken bir iş. Bunun yanında egzoz muayenesi de yapıyoruz. Egzoz muayenesi almışsa egzoz muayene alanına, araç muayenesi ise araç muayene alanını bekleme alanında bekliyor olacak araç. Buraya tamamen teknolojik ve cihazlar vasıtasıyla yönlendirilmiş olacak. Bekleme alanında ödemesini yapmış ise direkt karşısındaki dijital ekranlardan kendisinin hangi kanala muayene için yönlendirildiğini bekliyor olacak. Ödemesini yapmamış ise de vatandaş hizmetleri dediğimiz alanımıza gidip orada ödemesini yaptıktan sonra yine tekrar aracının başına gelip hangi kanala yönlendirileceğini dijital ekranlardan takip ederek beklemeye başlayacak. Dijital ekranlardan aracıyla hangi kanala yönlendirildiyse aracını alıp kanalın önünde ilgili personelimize teslim ettikten sonra muayene süreci aslında başlamış oluyor. İlgili arkadaşımız aracın kontrollerini yaptıktan sonra istasyon içerisinde fren kontrollerine devam ediyor. Daha sonra ilerleyerek alt kontrollerinin yapıldığı muayene süreçlerine devam ederek sonunda da far kontrollerini yaparak muayene sürecini tamamlamış oluyor aracın. Burada da dijital olarak hazırlanmış bir muayene raporumuz ortaya çıkıyor. İstasyonlarımızda sıfır atık, işte kağıt kullanımı olmasın diye düşündüğümüzden dijitalleşmiş olarak muayene süreçlerini tamamlayarak müşterilerimizi uğurlamış oluyoruz. Buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi de tüm bu muayene sürecini vatandaşlarımız istasyona geldiklerinde kendileri için konforlu bir şekilde hazırlanmış olan bir bekleme salonumuz olacak. Burada istasyonun içini de rahatlıkla görebilecekleri şekilde izleyebilecekleri bir alan oluşturuldu. Aynı zamanda canlı olarak oradan izleyebilecekleri gibi dijital ekranlar vasıtasıyla da bunları destekliyor olacağız. Hatta aracını teslim alırken de araç teslim edilecek olan bilgilerini de dijital ekranlardan takip ederek sonlandırmış oluyoruz.
2: Orta Doğu'daki savaş altını dalgalandırıyor. İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasına rağmen altın yükselmiyor. Tam tersine değer kaybediyor. Peki güvenli liman olarak görülen altında neden satış baskısı var? İşte yanıtı.
7: Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Savaş riski küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Normal şartlarda böylesi dönemlerde yatırımcıların ilk adresi altın oluyor, ancak bu kez tablo farklı. Jeopolitik gerilimin ilk etkisiyle yükseliş denemesi yapan altın fiyatları kalıcı bir ivme yakaladı.

0: yamadı. Uzmanlara göre piyasalar şu sıralar savaş riskinden çok Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek ekonomik verilere odaklanmış durumda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler altının yönünü belirleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentisi yatırımcıların altına olan ilgisini sınırlıyor. Bu nedenle İran-İsrail hattındaki gerilime rağmen altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş görülmedi.
1: Ve altın en hassas olduğu konulardan biri de bu. Küresel çaptaki faiz döngüsü. Savaşın başlamasıyla birlikte hem faiz indirimlerinin yerine faiz arttırımlarını bıraktığını görüyoruz. Hem doların tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Bu da altını baskılıyor. Dolayısıyla savaş devam ettiği sürece ve özellikle Amerika'da istihdam tarafı vesaire de güçlü kaldığı ve bu durum FED faiz arttırım ihtimalini beslediği sürece altında zayıf seyrin devamını görebiliriz.
0: Piyasalarda şimdi kritik destek ve direnç seviyeleri takip ediliyor. Analistler mevcut seviyelerin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceğini belirtiyor. Bölgede gerilimin yeniden tırmanması ya da çatışmaların yayılma riski altına yönelik güvenli liman talebini yeniden canlandırabilir. Yatırımcılar bir yandan Orta Doğu'dan gelecek haber akışını, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin verileri dikkatle izliyor. Altının kısa vadeli yönü de bu iki başlıkta yaşanacak gelişmelere göre şekillenecek gibi görünüyor.
2: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. İçeride Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ve cari dengeyi takip edeceğiz. Almanya tarafında TÜFE, İngiltere tarafında sanayi üretimi ve Japonya'da da sanayi üretimini takip edeceğiz diyelim. Z raporunun burada sonuna geldik. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

birikiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edmund Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
4: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
2: İyi Finans tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük

0: 19, Bolu 27, Karabük 29, Rize ve Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 30, Van 26, Ardahan 23. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Nikola Tesla.
3: Tesla,
2: the greatest inventor of the age.
3: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
4: Oh, Tesla, didn't see you there.
3: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, cumartesi 20'de Apara'da.
5: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.
6: Genel izleyici için uygundur.

Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

0: nedir acaba sodyumun simgesi diyoruz.
1: Ne ve o?
0: Süreniz bittiği için bırakmaya geçiyorum.
2: Ne a?
0: Ne a? Doğru yanıttı.
1: Ama ne a?
0: Ama ne a'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miyiz?
0: Burası bir su.
1: Kara su.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın.
2: 4 numara güzel bir soru. 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
2: Peki.
0: 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım.
2: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Burak Bey hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş geldiniz diyorum ve hemen sizi tanıyarak başlayalım.
1: Teşekkürler. İsmim Gamze.
0: Gamze Hanım.
1: 39 yaşındayım. Drama eğitmeniyim. Hobilerim çiçek yetiştirmek, yürüyüş yapmak.
0: Çok güzel.
1: Çocuklarla oyun oynamak.
0: Drama eğitmeniyim.

0: Böyle derken dizi veya projelerle ilgili mi, tiyatroyla mı ilgileniyorsun?
1: Yok, özel bir okulda görev yapıyorum.
0: Özel bir okulda?
1: Evet.
0: Drama eğitmenliği nasıl oluyor? Yani açılımı...
1: Drama eğitmenliği şöyle, tiyatro gibi değil. Yani çocuklara bir replik ya da rol vermeyiz. Kendi içlerinden geldiği gibi, kendi istedikleri gibi rollere bürünüp, bize aslında içindeki duyguları ifade etmelerini sağlıyoruz.
0: Aa, harikaymış.
1: Evet.
0: Kendi iç duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş. Onun dışında... Çiçekler dediniz, doğa dediniz. Doğayı seviyoruz.
1: Evet, doğayı seviyorum. Bir kısa dönem bir peyzaj eğitimim oldu.
0: Peyzaj eğitimi.
1: Evet, evet. O yüzden çiçeklere bir ilgim var.
0: Harika. O zaman böyle mesela çiçekleri direkt gördüğünüz zaman isimleriyle söyleyebiliyor musunuz?
1: Genelde biliyorum.
0: Biliyorsunuz.
1: Evet, peyzaj mimarisi mezunuyum.
0: Çok ilginç kesinlikle. Yani direkt bir de birebir yabancı isimlerini biliyorsanız zaten müthiş bir şey. Peki efendim, hoş geldiniz. Var mıdır bulmacaya ilginiz, kelimelerle, harflerle?
1: Çocukluktan aslında annem ve babam, özellikle annem çok çengel bulmaca çözerdi.
0: Çengel bulmaca çözerdi.
1: Evet, biz de onunla beraber böyle... İzleyerek, sorarak bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum.
0: Peki, hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: İyi yaptınız,
1: ediyorum.
0: Katıldınız. Burak Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Burak, 40 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. 5 yaşında bir kızım var.
0: Ay, Allah bağışlasın.
2: Onun işte bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ben de 20 senelik bir kariyerim var. Uzun bir kısmı onun yurt dışında geçti. Artık ülkeme döndüm. Buradan çalışmaya devam ediyorum. Yine yazılım geliştirme, işte ekip yönetimi, bu gibi şeylerle uğraşırım. Hobilerim olarak daha çok seyyahlık etmeyi severim. Dünyanın çeşitli ülkelerine gitmeye, gezmeye. 70'e yakın ülke oldu. Daha da arttırmayı düşünüyorum onu. 190'a yakın ülke var. Hepsine gezmek isterim. Bir de koleksiyon yapmayı çok severim. Böyle eski eşyalar, plaklar, kasetler, CD'ler. Bunları çok severim. Bulmacaya, kelimelere, kitaplara çok ilgim var. Tabii son zamanlarda biraz daha azalıyor. Vakit bulamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz işler gereği ama severim. Tabii çok iddialı konuşmayayım. Şimdi burada çok böyle kolay sorularda kaybetme ihtimali de var. O olmasın
0: bazen
2: diye.
0: Bazen öyle oluyor. Evet,
2: evet. Evet, ama
0: iddialı yarışmacılarımızda da bazen. Çünkü eş anlamlıyı bulmak, o 10 saniyeyi iyi kullanmak. Bir de strateji de çok önemli olacak.
2: Evet, çok
0: nasıl
2: çok
0: açarak gideceksiniz.
2: Evet.
0: O zaman hoş geldiniz diyorum. Ve eğer hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Evet. Hazırız.
0: Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz. Evet, birinci etaptayız. 1'den 25'e kadar soru seçerek başlayacağız. Her doğru yanıtımızda 5 puan değerinde olacak. Ve ben hemen dönüyorum Gamze Hanım. Diyorum ki tablomuzu açalım bakalım. Kaç soru üstünden yarışacağız bu bölümde? 55 soru hazırladık sizler için. Ve 1'den 25'e kadar birinci etapta istediğiniz kutuyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabiliriz. Evet Gamze Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8.
0: 8. 2 harfli, güzel, kıyıdan emniyetli bir soru bulalım diyorsunuz. Hemen sorunuzu okuyorum. Sodyumun simgesi. Sürenizi başlatıyorum. Nedir acaba sodyumun simgesi? Hiç açılmamış bir yer. Ne olabilir? Sodyum diyoruz.
1: Ne?
0: Ve bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreniz bittiği için Burak Bey'e geçiyorum. Burak Bey, sürenizi başlattım.
2: N-A.
0: N-A doğru yanıttı.
1: Ama N-A dedi.
0: Ama N-A'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, evet. Sürenin bitmesini beklemeyecek miydi?
0: Siz süreyi...
1: Ben süre bitsin diye
0: siz
1: böyle bekledim.
0: 10 saniyelik süre içinde cevap vermenizi bekliyoruz biz.
1: Tamam.
0: Süre bittikten sonra verdiğiniz cevabı sayamayacağız. Neyse, kuralları diyoruz tekrar hatırlamış olalım. İlk sorumuzun şeyi olmaz, suçu olmaz diyoruz. Ve sizinle başlıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numara diyeyim ben de.
0: 7 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 7 numara. Yukarıdan aşağı 5 harfli bir kelime. Ve sorunuzu okuyorum. Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma durumu. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çok zor bir kelime buldunuz.
2: Biraz zor, evet. Bilemiyorum.
0: Peki, ben hemen devam ediyorum. ve bir harf desteğiyle

0: Gamze Hanım, size geliyoruz. Hazır mısınız? 10 saniye içerisinde yanıt vermenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma. Peki. Bir harf desteği daha veriyoruz. Burak Bey, size geçiyoruz. Ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Ben birazcık daha ipucu vereceğim. Evet, Gamze Hanım, hiç merak etmeyin. Biraz önce madem bir soru kaptırdınız, evet, size desteğimiz olsun. Ve bir harf daha verdik. Şimdi iki sesli harf istiyoruz sizden ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir acaba?
1: İyi.
0: İyi. Peki. Bir harf daha biz destek veriyoruz. Ve Burak Bey, size geliyor. Tekrar süre başlattık süremizi.
2: Arıya.
0: Arıya. Evet. Doğru. Arıya olacaktı buradaki yanıtımız. Evet, bu arıya zor kelimesini de bulduktan sonra ikinci kez size kaptırmış olduk. Burak Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 11.
0: 11. Durmadan akan, sürekli devam eden, suyu anlatırken kullanılan bir sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
3: Akar.
0: Akar, doğru yanıt. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
3: 10 numaraya canım.
0: 10 numaraya gidiyorum. 10 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim. Tamam. Bakalım, gelsin görüntülerimiz.

0: Sakarya'nın turistik ilçesini soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Akyazı.
0: Akyazı değil.
2: Değil. Yardımcı olacağım. Hazır mısınız?
1: Değilim.
0: Bakın burası bir su.
1: Tapanca.
0: Değil. Burası bir su.
3: Karasu.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi evet. kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın. Bir harf desteğini verdik. Ve 10 saniyelik sürenizi başlattım. Alayım yanıtınızı.
3: Karasu.
0: Karasu doğru yanıtıydı. Çok teşekkür ederim. Üçüncü soruda süreyi oturtturabileceğiz. Size yanıtınızı istediğim zaman tamam. ve 10 saniye içerisinde sürenin içerisinde kullanacağız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 20.
0: 20. Açayım mı bakayım 20'yi? Açıyorum. Hazırsa geliyor. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
0: Ekonomik hayatta kullanılan bazı ülkelerin resmi para birimi. Bizim para birimimiz. Süre başladı. Para birimimiz. Ne? Te?
3: Lira.
0: Lira tabii ki. Yine cevap vermeyeceksiniz diye çok korktum. Lira yanıtını
3: biliyorum
0: aldık.
3: Biliyorum o cevabı.
0: Harikasınız. Ve ısrarla söylemiyorsunuz sürenizin bitmesini bekliyorsunuz. Bildiğiniz yerden geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 16.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. Tarihi, sanatsal veya bilimsel eserlerin sergilendiği kültür kurumunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Neresi burası? Hatta bilet alırız, gezeriz. Böyle tarihi eserler vardır içinde.
3: Müze.
0: Müze. Bakın gerçekten beni korkutuyorsunuz. Doğru tabii ki ama sürenizi lütfen dikkatli kullanın. Ve 10 saniye içerisinde bana yanıtı verin tamam. lütfen. Teşekkür ediyorum. Müze doğru yanıtınızdan bir 5 puan daha ekledik hanenize. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 41.
0: 41 olmuyor. 1 ile 25. 1'den 25'e kadar istediğimiz soruyu açabiliriz. Nasıl yapalım? Bakın açılmamış yerler var. 9 var, 6 var, 4 mesela destek olur yukarıdan aşağıya. 4 numara güzel bir soru, 3 numara güzel bir soru.
3: 9 diyelim.
0: Peki. Ben saydığım bütün rakamlardan hanımefendi, Gamze Hanım özellikle 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım. Peki geliyor. İskambil oyunlarında papaz kartına verilen diğer adı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Gelmedi mi yanıt?

0: Peki. Biz bir harf desteğiyle Burak Bey size geliyoruz ve sürenizi başlatıyorum.
1: Rua.
0: Rua doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numara diyeyim.
0: 4 numaralı soru geliyor. Sizin biraz önce seçmediğiniz.
1: Evet.
0: Bakalım kolay mı?
1: Özellikle seçtim.
0: Gecelerin sessiz uçucusu. Memeli olduğu halde kanatlarıyla gökyüzüne süzülen bir canlıyı soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını aldık. Ve Gamze Hanım da sanırım yarışmanın ilerleyen yerlerinde artık bana yavaş yavaş güven tazeler diye düşünüyorum. Çünkü ben kendisini 4'e yönlendirirken kendisi 9'dan yarışmayı tercih etti. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Burak Bey. Kaç numaralı soru?
1: 3 diyeyim.
0: Kaç?
1: 3 diyelim o zaman.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Akdeniz ikliminin vazgeçilmez bitki topluluğu, kısa boylu ağaç ve çalıların oluşturduğu doğal örtüyü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Maki.
0: Maki yanıtımız da geldi. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 13 diyelim.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi, yatçılık ve denizcilikte sıkça duyulur bu isim diyorum. Süreyi başlattım. Neresi acaba? Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi.
1: Marina.
0: Marina doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz. Ne harfini yakaladık? Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 6 numara diyelim.
0: 6 numaralı sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. İki nokta arasında gidip gelirken sıkça kullanılan yön ve hareket bildiren kısa söz. Sürenizi başlattım.
1: Ora.
0: Ora.
1: Ara.
0: Ara. Ara. Daha doğru ara olacaktı. Daha 1-5 ara. Puan daha gitti. Böyle domino taşı gibi tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor. Oradan Hamza Hanım da bana bakıyor ama benim bir suçum yok.
2: Söz dinleyen dinlemeyen.
0: Üzgünüm. Ve sizinle devam ediyorum tekrar Burak Bey. Kaç numaralı soruya?
1: 5 numara diyeyim.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Bitirelim. Hazırsa geliyor. Sorunuz 5 numarayı açıyoruz. Vay görelim ya. Sorumuzu. Arapça kökenli olup dini metinlerde hüküm ve kesin buyruk anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
1: Nas.
0: Nas doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık ve son sorumuzu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 19 diyelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor. Şarkı sözü yazarken bir anda işte buldum dedirten ilham kıvılcımı. Sürenizi başlattık. Böyle bir anda ilham kıvılcımı gelir böyle. Böyle durduğu yerde hatta böyle ah ne kadar da güzel estirdi de geldi gibi denir böyle. Bir anda bir yere baktım bir harf desteği mesela birinci harften bir başlık açabilirsek ilk harfimizden belki bir çağrışım yapar size. Ne olur ne yaparız biz bir yerden işte buldum derken ne oluyor ne yapıyoruz?
2: Eser.
0: Sürenizi başlattım.
2: Esin.
0: Esin mi? Esin doğru yanıtını aldık. Gamze Hanım yanıtı alamıyorum. Söylüyorsunuz ama sessiz söylüyorsunuz. Ve kelimeyi duyamıyorum. Daha güçlü, daha kuvvetli ve 10 saniye içerisinde rica ediyorum. Esin yanıtını aldık ve birinci etabında sorularını burada tamamladık. Hemen puanlarla ilgili bir fikrimiz var mı? Acaba nasıl? Ara çok açıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Bu sırada puanlarımız hazırlansın. Ve hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar puanda birinci etabı bitiriyor olacağız. Nasıl geçti Gamze Hanım?
2: Yani beyefendi daha şanslıydı.
0: Beyefendi daha şanslı mıydı yoksa birazcık daha...
2: Söz dinledi.
0: Söz dinledi.
1: Söz dinledim evet.
0: Ama hiç merak etmeyin. İlk etapta yani bu etapta puanlar 5 puan. Her doğru bildiğiniz yanıt 5 puan. İkinci ve üçüncü etap daha yoğun geçecek. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10'ar puan olacak. Her bildiğiniz doğru yanıt. Ve ben hemen puan tablosuna gidiyorum. Bu arada Burak Bey sizin için nasıl geçti?
1: Güzeldi. Yani söz dinledim.
0: Estağfurullah efendim. Söz dinledim. Demeyelim de. Bir de bir iki kelime dışında evet güzel kelimelere

0: Denk geldiniz.
1: Evet, ama Sakaryalılardan özür dilemek lazım. Şimdi bilemedim Karasu'yu.
0: Olabilir tabii ki. Olsun. Ama görüntüler birazcık zaten algıyı farklılaştırmak için farklı görüntülerle devam ediyoruz. Bakalım puanlarımıza kaçar puana geldik? 45 puandayız Burak Bey. Gamze Hanım çok büyük bir fark yok. 20 puandasınız. Ve arada 20 puanlık fark 2 soru. Biraz sonra butonlar devreye girecek. Biraz sonra birebir de yarışacağız. Lütfen oralara çok dikkat ediniz diyorum. Ve hazırsak sır küpünde ikinci etaba geçiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Hazırız.
0: Peki, efendim sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Evet, hazırsak Burak Bey, sizin için 120 saniyemizi kuruyorum ve ilk sorunuzu okuyorum. Sisler Bulvarı, Kurtlar Sofrası'nı yazan şairimizdir.
1: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan doğru yanıtını verdik. Gidiyorum, ikinci sorumuz geliyor. Harran Ovası'nın bulunduğu ilimizi soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt. Ve geliyorum üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir sesli sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Tabitabi şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Sinan Akçıl.
0: Sinan Akçıl, doğru yanıt tabii ki. Evet, yine gezmeyi sevdiğiniz için çok güzel bir yerden geliyor sorumuz. Hem Çağ Kebabı hem de Oltu Taşı meşhur olan yerimizi soruyoruz size.
1: Erzurum.
0: Erzurum, doğru yanıtını da aldık. Sıradaki sorumuz geliyor. Tarım ürünlerini yetiştiren kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Çiftçi.
0: Çiftçi. Doğru. Bir video sorumuz daha var. Önce seyredelim görüntülerimizi.
2: O alçakça haberi siz mi yaptırdınız? Hakime baskı kurup kızınızı tutuksuz yargılatarak onu kurtarmış olmayacaksınız. Kızınız hapse girecek. Bundan kaçış yok.
3: Kızımın suçsuz olduğunu siz de size biliyorsunuz. Onu bir kenara koyalım.
2: Duruşmanın seyri öyle göstermiyor ama.
3: Hanımefendiciğim, bildiğiniz üzere ben hakim.
0: ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde hakim Güzide Yenersoy karakterini canlandıran usta oyuncu.
1: Faide Perçin.
0: Faide Perçin, doğru yanıt tabii ki. Efendim, geldim 8. sorunuza. Okuyorum. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas diyorum ve gidiyorum 9 numaralı sorumuza. Bir sesli soru dinliyoruz. Gelsin.

0: Dayım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Göksel.
0: Göksel, doğru yanıtımızı verdik. Ve gidiyorum 10. sorunuza. Diş temizliğinde kullanılan aracı soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas. Peki. Gidiyorum 3 numaralı soruya tekrar dönüyorum. Sorunuz geliyor. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
2: Monopol olabilir mi?
0: Monopol değil.

0: son 5 saniyemiz. Strateji ve düşünmeye dayalı oyunumuz diyoruz. Maalesef süremiz doldu. Yanıtları ben vereyim o zaman. Çok güzel yarıştınız. Bakalım 3 numaralı soruya gidiyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyunu. Eyvah diyeceksiniz. Satranç.
1: Evet.
0: Olacaktı.
1: Evet.
0: Yanıtımızı görelim. Gördüğünüz gibi satrançtı buranın yanıtı. Evet. Hemen gidiyorum bir diğer sorumuza. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek sormuştuk size. Ne olacaktı?
1: Zambak olabilir mi abi?
0: Orkide. Desem oradan hemen geldi. Çiçeklerle ilgimiz olduğu için. Ve yine bir eyvah diyeceğiniz yanıt.
1: Muhakkak.
0: Diş temizliğinde kullanılan araçtır.
1: Diş fırçası.
2: Diş fırçası. Yani,
0: diş fırçası yanıtımız olacaktı.
1: Yani evet.
0: Bir doğru yanıt da diş fırçasıydı. Çok farklı 3 soruda doğru yanıt alamadık. Evet. Harika bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyorum gönülden. Gördüğünüz gibi Gamze'm sizin için uğraşıyorum burada dediğim arkadan ben nasıl unutturduysam size diş fırçasını bildiremediysek. Ben çok şaşırdım. Hem satranca hem diş fırçasından yanıt verememenizle.
1: Yaptığım şeylerle satranç da oynarım.
0: Hem satranç bir de çok rahat bulursunuz diye düşünüyordum. Güzel oldu.
1: Olsun.
0: Hazır mıyız? Gördüğünüz Hazırız. Gibi çok küçük sorularda gidebiliyor. Şimdi sizinle başlayacağım. 120 saniye sizin için kuracağım. Gamze'm hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyemiz olacak. 10 sorunun 10 yanıtını alacağım. Geliyor. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Sürenizi başlatayım.
2: Pas.
0: Pas geldi. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: dedik. Dinlediğiniz Sürgün Aşkımız adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas geldi. Peki. Hemen geçiyorum. Çukurova'nın bulunduğu ilimizdir.
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen 4 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Topa uzun sopa görünümlü bir aparat kullanarak en az vuruşla deliğe sokma oyununu...
1: Golf.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen görüntülerimiz var. Önce izleyelim. Gelsin görüntüler.
2: İnsan can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz. Bir daha bir köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yapkun.
3: Seninkine.
0: Evet.
3: Tam bir savaş.
0: Gamze Hanım, sorunuzu okuyorum. ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hem kedisi meşhurdur hem de kahvaltısı.
1: Van.
0: Van doğru yanıtını aldık. Hemen 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne geliyor? Giysi diken ve tamir eden kişiyi soruyoruz size.
1: Terzi.
0: Terzi. Harikasınız. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim.
4: İşte

0: 90'ların unutulmaz ismini soruyoruz.
1: Murat Kut.
0: Harikasınız, bir doğru yanıt daha geldi. Sorumuz 9. Okuyorum. Ortası sarı, yaprakları beyaz olan kır çiçeğini soruyoruz size.
1: Papatya.
0: Harika, bir doğru yanıt aldık. Hemen 10. ve son sorumuzu okuyorum. Geliyor sorumuz. Yağmurdan korunmak için kullanılır.
1: Şemsiye.
0: Şemsiye yanıt.

0: Tanıtını da aldık. Hemen dönüyorum. Bir ses önce ilk bir numaralı sorumuzu okuyorum. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Pala desem?
1: İskender Pala.
0: Tabii ki İskender Pala. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim.

0: süremizi maalesef doldurduk. Kim olacaktı? Derya Ulu olacaktı. Bir burayı bilemedik. Hemen gidiyorum. ATV'nin Sevgilen dizisi Destan'da karakteri canlandıran oyuncu Ebru Şahin verdik. Ebru Şahin olacaktı. Buradaki yanıtımız harikasınız. Evet, puan durumumuza bakıyoruz. Birinci etapta bir 20 puanlık fark vardı. Burak Bey, siz 115 puanda bu bölümde 7 doğru yanıt aldık. Sizden 10 sorudan 7 doğru yanıt aldık. Satranç sizi yaktı.
1: Evet.
0: Birkaç tane daha diş fırçası özellikle sizi büyük yaktı. Ve 115 puanla burayı bitirdiniz. Gamze Hanım, harikasınız. Bakın söylemiştim, ara çok hızlı kapanacak diye.
2: Evet.
0: Burada da 100 puanla ikinci etabı tamamladınız. Ve şimdi geldik 3. etaba. Butonların devreye girdi. 3. etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Peki, hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nün 3. etabına. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız ve hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Hazırız, tamam. Gamze Hanım, sizden çok ümitliyiz. İlk etapta olduğu gibi süreyi çok iyi kullanacağınıza eminim. Hiçbir şüphemiz yok bu konuda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın, burada tek ipucum şu. Sorunuzu bitirdiğim zaman, 10 saniye süreniz başladı dediğim an butona basıp cevap hakkını kazanın. Sonra düşünün. Çünkü eğer önce düşünür sonra butona basarsanız o soruların hepsi gider. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Etabımızın adı da bu. Evet, hemen açıyoruz tablomuzu. Gelsin bakalım tablomuz. Birden 55'e kadar istediğiniz soruyu, istediğiniz gönül rahatlığıyla dolu dolu açabilirsiniz. Ve birinci, ikinci etabı önde tamamlayan Burak Bey ile başlıyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
2: 18.
0: 18 numaralı soruya gidiyorum efendim. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Bir, erkeğin eşi. Tek harfi ihtiyacımız var. Buyur Burak Bey.
2: Ayaz.
0: Ayaz değil.
2: Ayar. Ayan.
0: Ayan değil.
2: Değil, değil.
0: Bakın, Z ve Z dediniz, evet, değil, evet, dedim.
2: Evet, evet.
0: N dediniz, değil dedim. Acaba ne olabilir? Tamam. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun. Gamze Hanım.
1: Hangi ayar? Ayar.
0: Değil. Değil. Değil. Peki. Bakın, ipuçlarıma lütfen burada dikkat edin. Tek harf olduğu için açamıyorum ama tekrar sürenizi başlatıyorum. İpucuma dikkat edin lütfen. Acaba hangi harfe ihtiyacımız var? Süre başladı, kim basıyor? Buyurun Burak Bey.
2: Hayal. Hayal.
0: Hayal. L.
2: L. L.
0: Doğru tabii ki. Evet. L harfi olacaktı.
2: Evet.
0: Hayal. Evet Burak Bey, hazırsak sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Van Gölü çevresindeki ünlü göllerden birinin adını taşıyan bir kelime. Kim basacak? Buyurun Burak Bey.
2: Aral.
0: Aral doğru yanıtını aldık. A harfiydi. Aral. Harikasınız. A harfini de aldıktan sonra bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 17.
0: 17 numaralı soru. 17 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım sorumuz neymiş? Zambakgillerden yaprakları uzun ve sivri türlü renkte süs bitkisi. Süre başladı. Buyurun Gamze Hanım.
1: Lale.
0: Lale. Doğru yanıtını aldık ve hanenize de 10 puan yazdık. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Biyografi veya biyolojik kelimelerinin kısaltması. Buyurun Burak.
2: B-I-Y-E. B-I-Y-E.
0: B-I-M.
2: No, B-I-Y-E.
0: B-I-Y-E.
2: Veya bio olabilir. Bio,
0: bio olur, bio tabii olur ki. Bio, son saniyede bio doğru yanıtını, evet, aldık. B-I-Y-E değil, B-I-O'ydu yanıtımız. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum.
2: Biraz buraya geçelim.
0: Evet, sorumuz geliyor. 30 numaralı soruyu görelim bakalım neymiş. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği cam veya naylonla kaplı bir alan soruyoruz. Süre başladı.
1: Sera.
0: Sera doğru yanıtını aldık ve bir 10 puan da hanemize yazdık. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 41.
0: 41. 41 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor yine. İki kelime, iki harften oluşan küçük bir yer seçti Gamze Hanım. Bakalım bulabilecek mi? Gelsin sorumuz. Bağlaç veya bulunma durumu eki olarak karşımıza çıkan kısa kelime. Süre başladı. Buyurun.
1: V.
0: V değil.
1: D.
0: D.
1: Ki. Ki. Ya.
0: Daha doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Tebrik ediyorum. Ve bir de şifre harf buldunuz. Evet Gamze Hanım, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
3: 28.
0: Bakıyoruz tablomuza. Kaç?
3: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyoruz bakalım. 28'de ne var? Sorumuz gelsin. Havadaki su buharının yoğunluğunu hissettiren doğal olay süre baş... Buyurun Burak Bey.
2: Nem.
0: Nem. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini yakaladık. N harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24'e gelsin. Bakalım 24 numaralı sorumuz. Bir başlangıç noktasını veya kaynağı sorgulayan ifade sürenizi başlattık. Buyurun.
3: Nereden?
0: Nereden? Doğru yanıt tabii ki. Nereden olacaktı burası? Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce kaç numaralı soruyu açalım?
3: 29.
0: 29. 29 ama bana güvenmeyin. Diyorum ama sorunuzu okuyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: 29 numaralı soru geliyor. Bakın çok rahat bileceksiniz. Nesnelerin ağırlığını ölçüp sayısal değer olarak gösteren bir alet soruyoruz. Süreyi başlat. Önce sorumuzu seçtik. Süreyi başlattık. Kim basıyor? Buyurun Burak.
2: Tartı.
0: Tartı tabii ki. 10 puan yazdık hanenize. Tartıydı. Evet Burak Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 37.
0: 37. Açılmamış yerleri evet, açalım diyorsunuz. Peki başka bir ters köşeye gidiyoruz. Şimdi bu iki kelime, yani birbiri arasında boşluk olamadığı için tek satırda duruyor. Sorunuzu okuyorum. Ceza hukukunda herkesi değil, belirli kişileri kapsayan istisnai bağışlama kararı süreniz başladı. Buyurun Burak Bey.
2: Özel af.
0: Özel af tabii ki. 10 puan geldi hanemize. Sizle devam ediyorum. Bir de Z harfi buldunuz. Orta bloktan bir de Z harfi açtık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 40.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Kendi iradesiyle hareket edemeyen ya da karar verme gücünden yoksun olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Buyurun Murat.
2: İradesiz.
0: İradesiz tabii ki. 10 puan daha gitti oraya. Biz acaba butonları iyi kullanmıyor muyuz diye bir soru işaretim var Gamze Hanım size. Tekrar devam ediyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyla bir de İ harfi buldunuz? Onu da atlamayalım. Hemen bilgisini verelim. Bir harf daha açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
2: 33.
0: 33'e gidiyorum. 33. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri, buyurun.
3: Ters açı.
0: Ters açı tabii ki. Harikasınız. Geldi 10.

0: Doğan Gamze Hanım'a ters açı sorusuyla. Harikasınız Gamze Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 54.
0: 54. Açılmayan bir yere gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki. Bakalım 54'te ne var? Bir video soru var. Görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Gelsin bakalım görüntüler.

0: Efendim, Raj Kapoor'un başrolünü oynadığı efsane bir film soruyor. Buyurun Burak Bey.
1: Avare.
0: Avare doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha geçti. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 53 öneriyorum. 55 öneriyorum.
1: 53 alalım o zaman.
0: 53'e alalım, gelsin 53. Harika. Bir de sesli soru yakaladık. Önce dinliyoruz. Gelsin bakalım sesimiz.
2: Yar

0: Arada sözlerde üç kelimeler var. Bu kelimelerden biri geliyor. Hazırsanız sorumuzu soruyorum. Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türküde de yarinden uzaklaşmak anlamına gelen söz. Süreniz başladı. Aa, şu tonlar çalışmıyor. Aa. Buyurun Burak Bey.
1: Iramak. Iramak.
0: Harikasınız. Iramak tabii ki. Iramak. Türküde de geçti. Ya dost, ıradım dedi. Bir de R harfini buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Son iki sorumuz kaldı. 25'e yönlendiriyorum. 45'e yönlendiriyorum. O iki sorudan zaten finale doğru geldik. Evet. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 25.
0: 25. Bakalım 25. Hazır mıyız? Müziğin temel yapı taşlarından her biri süre başlıyor. Buyurun.
2: Nota.
0: Nota doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Son sorularımızı açıyoruz artık. Ve açılmış yerlerden öneriyorum. Açılmışlarından, olmuşlarından yol alalım diyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 45.
0: Evet. Gamze Hanım hızlı bir kararla 45'i seçti ve hemen gidiyorum 45 numaralı soruya. Hazır mısınız? Bakın geliyor. Güzel, iyi, hoş anlamında kullanılan eski ve köklü bir sözcük derken buyurun.
1: Hala.
0: Hala yanıtını aldık. Harikasınız. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum. Sorumuz gelsin. Sahnede, televizyonda veya sinemada bir karakteri canlandıran erkek oyuncuyu soruyoruz size. Süreyi başlattım.
2: Aktör.
0: Aktör doğru yanıtını da aldım. Harikasınız. Bir de ne buldunuz? Bir de şifre harf buldunuz. Ö harfini yakaladık. Ve geldik 3. etabın sonuna. Ne yapıyoruz? Önce puanlarımıza bakıyoruz. Puanlarımızdan sonra yarışmayı önde tamamlayan yarışmacımız ilk cevap hakkını kullanacak ve şifre kelimeyle ilgili bir tahmin hakkı kullanacak. Efendim nasıl geçti sizce? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da puan tablomuza hemen bir bakalım. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Evet, küçük bir ara açılmış durumda. 215 puanda Burak Bey ve Gamze Hanım 180 puanla kendisini çok yakından takip ediyor. Israrlarıma rağmen o butona bir türlü basmadı kendisi. Butona basmadı. Sürenin dışında sürekli cevap verdi. Burak Bey'e de desteklerini esirgemediler kendisi. Evet. Burak Bey'e geliyorum.
1: Evet.
0: Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz olacak mı? İlk tahmin hakkı sizde. Tahminde bulunacak mısınız?
1: Evet, bulunacağım.
0: Peki, o zaman doğru harfleri burada tek seferde belirlemeniz lazım. Evet. Onun bilgisini vereyim.

0: Buyurun. Nötralizasyon.
1: Nötralizasyon. Acaba doğru kelime mi diyoruz ki çok da yakın bir ipucu. Nötralizasyon, nötrleştirmekten gelen, biliyor musunuz kelimeyi? Biliyorsunuz. Tabii ki nötralizasyon bu bölümün doğru yanıtı oluyordu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harikaydı. Açıklamamı ister misiniz nötralizasyonun?
0: Evet, tabii.
1: Şöyle, bir asit ve bazın tepkiye girerek birbirini nötrleştirme işlemi diyoruz nötralizasyona. Ve üçüncü etap sonunda gönülden tebrik ediyoruz. Üçüncü etabı da burada tamamlıyoruz efendim.

0: Evet, hemen 3. etabı da tamamladıktan sonra küçük birer değerlendirme alacağım. Önce Gamze Hanım, sizden başlayayım. Nasıl geçti yarışma?
1: Keyifli, güzeldi. Biraz daha hızlı butona basabilirdim.
0: Evet, birazcık daha hızlı basabilirdiniz. Süreyi daha iyi kullanabilirdiniz.
1: Evet.
0: Peki. Sizin açınızdan nasıl geçti Burak Bey?
2: Gayet keyifliydi. Ben hala diş fırçasındayım ama.
0: Diş fırçasındasınız değil mi?
2: Ondan kurtulamadım.
0: Satranç?
2: Oradayım da aynı zamanda. Satranç. O ikisi beni çok üzdü.
0: Bir yarışmanın başında söylediniz.
2: Evet.
0: Bazen çok farklı kelimelerde takılabilirim yani, dediniz.
2: Aynen
0: öyle. Değil mi? Haklısınız. Peki genel tablo nasıldı sizce? Diğer kelimelerden zor birkaç kelime çıktı.
2: Çıktı, evet, evet, evet.
0: Ama işte buradaki o süre, o 10 saniyenin yarattığı heyecan, tabii butonların kullanılması ve doğru strateji. Hem bir taraftan soru kaptırmamamız gerekiyor, bir taraftan da hızlı ve pratik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var diyoruz. Şu şekilde... Buyurun size.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nde. Siz de bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi gönderin. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
6: Millilerimiz 24 yıl...
7: Baba, Amerika uzak mı?
8: Oo, çok uzakta bizim.
7: İzleyenler mi?
8: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
7: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
9: Beyler, hadi beyler.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli 30, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 34, Aydın 37, Muğla 31. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 30, Adana 31, Kahramanmaraş 33, Hatay 28. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 19. Bolu 27, Karabük 29, Rize ve Samsun 25. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 9. Malatya ve Erzincan 30, Van 26, Ardahan 23. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19. Mardin 33, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır 36 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu. Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
3: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Kuruluş Orhan dizisinin başarılı oyuncusu Mahsine Merabet.
2: Türk oyuncuların oyunculuğu çok güzel ve çok değerli buluyorum.
1: Abi dizisinin sevilen oyuncusu Mert Demirci.
3: Bana benim tam zıttım olan bir karakter oynattı 6 ay boyunca.
1: Kral Dairesi tiyatro oyunuyla Selda Özbek.
4: Oyuncu olmak iste, ünlü olmak isteme.
1: Şarkıcı Melek Büyükçınar.
5: Çok ihmal edildim nacizane.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ahbap'ta.
0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Bank'tan şirketler için bir yenilik daha. Digi Ortak'la ticarette kontrol sende.
1: Sen de Digi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
0: Hemen Digi Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin

0: Bekler. Bugün burada toplanma sebebimizi bilirsiniz. Barış için. Türk birlik içinde. Barış içinde yaşasın diye. Atakuhan babalarınızın boyunlarını vurdu. Siz de haklı olarak öfkelendiniz. Balamir'le bir olup Batı Gökkanlığı'nı işgal ettiniz. Yurdu böldünüz. Çolpan Han da sizle bir oldu. Çünkü onun da Alpaguhan'dan alacak öcü vardır. Sizin de var. Benim de var. Hepimizin var.
1: Var. Var.
2: Alpaguhan kahrolsun.
0: Ama yurdu bölerek öc alınmaz. Hepimizin kenetlenip parçalanması imkansız bir birlik oluşturmamız gerek.
2: Oluşturalım.
0: Bunun için de Balamir'e uyup işgal ettiğiniz Batı Gökkanlığı'nı yeniden Gökkanlığı'na katmak gerek.
3: Olmaz Baturra Tekin. Alpaguhan gayrı bize hanlık edemez.
2: Sen dedin. Hepimizin alacak öcü var dedin.
0: Doğru. Edemez. Size söz veririm ki o Alpaguhan'ı hep birlikte tahtından indireceğiz.
4: Yerine kim geçecek?
5: Batuga Tekin.

Batuka Tekin'e sevgimiz, saygımız çoktur. Sözü dinlenir, buyruğu akılcıdır. Ancak sen ne bilirsin ki Çolpan Han? Eksikten Tekin olur, Han olmaz.

0: Kolum yalnız çolak değil. Aynı zamanda kırıktır da. Ama seni bu tek elimle kılıç dövüşünde yenersem o zaman olur muyum han?
1: Hele bir yendi. Düşünürüz.

Aksak dediğim ağla. Aksak dediğim çok yaşa. Aksak dediğim var ola. Aksak dediğim çok yaşa. Aksak dediğim var ola. Aksak dediğim çok yaşa. Aksak dediğim var ola.

0: İki güneş! Olursa tepede! Dövüş ederler! Karanlık hiç bitmezmiş!
1: Senin nasıl haberin oldu?
0: Bir çeşit! Sende mi var sanırsın? Yeni kurulan devletin tek bir hanı vardır. O da benim. Han olarak Batuga Degin'i isyana kalkışmaktan suçlu buldum. Gayrı anladık ki boğularak ölmezsin. Burasına savaş!

yarlığındır. Çin'le anlaşıp evdeşim Tılsım Hatun'u ve babası Dağ Han'ı Toygar Han'ın canını almama neden olan kandaşımın canı alınsın.

Dökülsün. Sen de dersin. Ben kimle?

0: Ресса.
1: Мацуга, бабам все это.
0: Мацуга. Тасма. Пусо кура. Ben değilim.
2: Ortakların öyle demez ama. Taizu.
0: Matuga. Ben. Şunlu. Aslan. Anlaşmak. Ya.

Jackie.

0: Doğan! Durdur gayrı altlarını! Görmez misin? Türk Türk'ü kırar!
1: Hana isyan edenleri kırarım.
0: Ne hanı? Baksana! Herkesin senden alacak ucu var! Kimse seni han olarak görmek istemez!
1: Tengri ister. O bana yeter. İsyan etmekle han olulmaz. İsyan bastırmakla han olunur.

超烦。

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
2: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
3: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
0: Hiç merak etmeyin Haluk Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen mobildenizden Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobildenizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
4: Ne var sırada Denizbank burada.
0: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.

0: transferi teknolojiyle kolaylaşmalı
1: ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
6: Millilerimiz 24 yıl...
7: Baba, Amerika'da... Amerika uzak mı?
8: Oo, çok uzakta bize.
7: İzleyenler mi?
8: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
7: Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
9: Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Akbank Mobil çözdü bile.
1: Ebru'yla Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
0: Harikaymış ya. Daha neler var?
1: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
2: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
1: Mobilin bankası Akbank.
3: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
4: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
5: Evet, paralar erkeklerde, kadınlar erkekler geline bakıyorlar.
6: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
5: Kadınlar da olmalı tarımda.
4: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
6: Tarlaya girmeye başladım.
4: Traktör sürmeme.
7: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
8: Kadın girdiğimizde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a değerinde
1: Trinksat. Biz neyi unuttuk ya?
2: Petrol ofisi kampanyası.
3: Petrol ofisi kampanyası.
1: Ben onu unutur muyum ya?

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Kibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Ama bak, buyurduğun gibi gözetledik.
1: Durum nedir Kaya Yabgu?
0: Çok kalabalıklar. İçeri giremeden ölürüz.
1: Kalabalıklar. Ama başları yok. Çoban olmayan sürüyü kartal kapar.
0: İkisini de mi? Balam ile çoban öldü mü?
2: Alparım! Bize baş kaldıran Balamir'i de, çolpanı da yere çaldık. Çoban gitti, sürü kaldı. Kartalların İlhanlı'yı bu sahalara bıraktığı görülmüş şey değildir. İndi! Çalınan topraklara geri konma vaktidir. Koca Kartal'ın doğuda olduğu gibi batıda kanat açma vaktidir. Tüm acını sarma vaktidir. Hurra!
3: Hurra!
2: Yiğitlerim, batı gök kanlığına. Çek! Çek! Çek!

Kaçan çorbanım. Dayan. Dayan çorban. Dayan çorbanım. Beni bırakıp gitme dayan. Dayanacak Sadık. Dayanacak.

0: Aytekin'im ölür. Batı Gökkanlı çok yakındır, oraya gidelim. Otacınız iyi midir?
1: İyidir.
0: Akkız da öl. Dön Akkız. Dön Akkız. Olmaz. Batı Gökkanlı'na gidemeyiz. Amcamla teyzemi yere çalınca ilk gideceği yer orası olur Alpagoa'nın.
2: Ali!
0: Nereden bilirsin Tekin'im? Çünkü ben de aynını yapardım. Alplar baksız kaldı. Baksız kalmış sürüye ele geçirmek kolay olur. Haydi Akkız! Haydi!
2: Ali!
0: Dayan çolpan!
2: Ali!
0: Beni sensiz koma, dayan!

Copa Gong!

0: pusat bırakın. Hallar Hanı, Alpago Han önünde diz çökün.
1: Burası gayrı gök toprakları değildir. Biz de Balemir Bey'den gayrısının önünde diz çökmeyiz.

Alamir Bey ölmüştür. Çolpan Han ölmüştür. İkisinin de canını aldım. Başsız kaldınız. Şimdi bir kına iki kılıç sığmaz. Göğün tek kılıcı benim. Bir budunda iki töre olmaz. Göğün tek töresi benim. Şimdi baş eğin, topraklarıma gireyim. Ya da baş kaldırın, toprağa girin.

0: Ayağın çolpan!
1: Hadi!
0: Dayan çolpan! Dayan! Dayan çolpan!
1: Oh!
0: Niye durduk?
1: Burada kalırız. Eğer çaşıtlar çolpan anla Balamir'in yaşadığını derse Alpaguan obayı basar.
0: Akkız haklı. Akkız güvenli mi burası?
1: Bir tek Yunata'yla biz biliriz. Hem yol üstü değil hem obaya yakın.
0: Hey! Sırma! Obaya var. Kimseye sezdirmeden Yunata'yı al getir buraya.
2: Hayır, hayır. Künata gelene kadar hanım ölür. Dayanamaz.
3: Babam da dayanamaz.
0: Obayı tehlikeye atamam. Temur! Yaman! Haydi siz Balamir'i alın. Saltuk! Sen de teyzem iner.
2: Ama çok kanaması var. Dayanamaz.
4: Zirve. Batuga ne diyorsa onu yap.
5: Ulan.
4: Saltuk ama. Batuga.
0: Teyze.
4: Uçma vardığımda bileğim çıkın.
5: Çolpan, hadi.
4: Uçma vardığımda tahtı

0: Hoş kalmayız, Batuga.
1: Hayır. Teyze, hayır. Daha hanlığının tahtı boş değildir. Sen varsın teyze. Yaşayacaksın.
0: Yaşayacak gibi değilim.
2: Çoban.
0: Yaşasam da benim işim bitmiştir. Alfago, Alfago'dan kurtuluş yok. Kut senindir Batuga. Daha hane olasın. Boyuna sahip çıkasın. Akız. Saltuk.
2: Çoban.
0: Batuga'ya sahip çıkın. Özümüzü.
2: Çoban, hayır. Çoban, hayır.

bizim yuğumuzdur. Yanımız sağ olsun. Soyumuz çoğalsın. Ama düşmanı sevindirmek yok. Lan boynunu eğmek yok. Obamıza vereceğiz. Bu kurganda yatan kutlu soyumuzun şerefine Nevruz'umuzu kutlayacağız. Dimdik duracak kutlu ateşin üstünden atlayacağız. Kışın yaya döndüğü bu Nevruz gününde bilinsin ki dağ kutunu bana vermiştir.

Bugün keseye oturacağım. Bundan gayrı Göktekin'i değil, daha han olacağım.

0: True.
1: Anlat. Dağda neler olur?
2: Çalayır. Nevruz hazırlıkları nasıl gider?
3: Kutlu ateş yaktık. Sofraları da hazır ederiz Günsel Hatun'un.
0: Olayacak künelere buyurmuş. Günsel Hatun yarın evdeşi Kaya Yapkın'ın yanına Batı Gökkağanlı'na gidecek, eşyalarını toplayın demiş.
2: Sakın. O zaman kim iletecek olup biteni Batuga'ya? Kim çeşitlik yapacak?
0: Ben.
2: Sen her şeyi duyamazsın ki. Benim Kaya'nın yanına gitmemem gerek. Alpago Han'ın yanından ayrılmamam gerek. Bir yolunu bul.
0: Gebe kalmış gibi yapın.
2: Ne?
0: Uluyaca başka türlü sizi burada koymaz. Batı Gökkağanlı'na gönderir. Yola gidemem dersiniz.
2: Belki dolunaya da düşürürüm.

0: çalışadı. Töreye göre beklerin cezası nedir?
1: Ölümdür hanım.
0: Babalarınız gibi isyana kalktınız. Hain kandaşım Balamir'in peşine düştünüz. Atlarınızı ona bağlayıp yurdumu ikiye böldünüz. Ama ben Hanlar Hanı Alpaguhan yurdumu geri aldım. Kaya Yabgu'yu Batı Gökkanlığı tahtına oturttum. Balamir'le Çolpan'ı yere çaldım. Sizin de canınızı alsam elbet yerinize gelecek bir bek bulunur. Onlar da bana ihanet etse onların da canını alırım. Bana sadık olana kadar boylarınızda bir tek bek bırakmam. Şimdi can almaya devam mı edeyim? Yoksa eğdiğiniz boynunuza han mı olayım?

0: Avluda şölen sofrası sizi bekler. Birazdan ben de gelirim.
1: Buyurun.
0: Kuzubek.
2: Hanım, Kaya Yabgu'nun çeşidiyle buluştum. Batuga Tekin bugün keçeye oturacakmış. Daha hanı olacakmış.
3: Çoban kesin öldü o zaman.
2: Ölmüş. Tılsım Biken'in kurganının yanına gömmüşler.
0: Malamir.
2: Çeşidimiz onu da sormuş. Kırçiçek Bike Temur'la birlikte ölüsünü aldı gitti. Nereye gömecek bilmeyiz demişler.
4: Koca Balamir. Hanlar hanına baş kaldırır isen kurganının yeri bile belli olmaz işte.
3: Gök Tengri'me alkışlar olsun. İki hainden de kurtulduk hanım. İmni Sıray Batuga'da.
0: Hatun. Onun yası vardır. Keçeye otursun, yasını tutsun sonra.
3: Ülkeyi ikiye bölen Çolpan'ın yasını tutmasını mı bekleyeceğiz hanım? Ama o isyancı...
0: Hatun, yurdumu geri aldım, daha ne istersin? O isyancıysa Temur da isyancıdır. İkisinin de mi canını alayım?

0: uykunu alamadın mı Gülsele?
1: Bilmem ki ulu anam. Bu aralar hep uykum gelir.
0: Midende bulanır mı?
1: Yok. Sadece hep uyumak isterim. Ben gidip biraz dinlensem...

0: Bugün iki ailenin öldüğü muştusunu aldık danışada. Belki de yakında Big Göktegin'in doğacağı muştusunu alırız.
1: Çolpan'la Balamir töreden kaçamadı ya ulu hocam. Umarım Tegin muştusunu da alırız.

0: Hünata, ak kız istediğin kurt sarfasıyla tavşan ayağını gönderdi. İyi olacak mı? Olacaklar mı?
1: Yok Tengri bilir. Çok kan yitirmişler.
0: Künat olmasa iyi olamazlardı. Ama şimdi belki.
2: Belki demem.

0: Furkan nasıl gitti?
1: Herkes Çolpan Ağa'nın öldüğüne inandı.
0: Lay. Batuka da yenime iyi düşündü.
1: Amcam da inanacak mı? İnanmazsa acının altını üstüne getirir. Babamın da Çolpan Ağa'nın da canını almadan durmaz.
0: Bunlar iyileşene kadar inansın da. Sonrasına sonra bakacağız.

0: Obada hazırlıklar bitmek üzere. Akkız der ki Saltuk Bek de Künata'yla beraber obaya dönsün. Batık Ötegin keçeye otururken yanımda olsun.
1: Temur Tegin'im. Sen gitsen. Ben burada kalsam.
2: Saltuk bir düşün. Hanlarını öldüren Gökhan'ın oğlunu aralarında görmek daha ne eder?

Sen burada kalasın. Temur Tekin'im gözcülük eder. Kırsızlık babasına bakar. Sen de çolfanıma bakarsın.

0: Haydi. Hazırsın hanım.
1: Dur, daha han olmadım.
0: O ne?
1: Şahin'le geldi. Görüşeceğiz.

0: Hem işimize hain olduğundan emin olduk. Hem de Çolpan Ağa'na öldü bilir Alpagağan.
1: Emine ne yapacağız? Eğer Alpagağan teyzemin yaşadığını öğrenirse saldırır. Gerçi öğrenmese de baş kaldırdık diye saldırır. Obayı kolayına girilmez bir yer haline getirmemiz gerek. Zaten dağbanlar oba girişine tuzak kazmaya başladılar bile.
0: Seni keseye oturtalım. Gayrı ben de giderim martlarına. Burayı kale gibi yapmamız gerek.
1: Yani bunu da başarırsak iş sadece teyzemle Balamer'in yaşamasına kalıyor demektir.
2: Çolpan Ağa'nın yaşasın. Da Balamer'i niye yaşatmaya çalışırsınız hiç anlamam.
3: Batuga. Tazım. Fuskuran. Ben değilim.
1: Ortakların öyle demez ama. Tayzu.
3: Batuga. Ben. Anlaşma yapmam asla.
1: Balamir ölmeden önce bana Alaman Puslu Kur'an'ın kendi olmadığını söyledi. Konuşmam gerek Yaman. Konuşabilmem için de yaşaması gerek.
0: Haydi Batuga Tekin'im. Hanlığı alma vaktidir.

Bayındır soyundan olma, Salur soyundan doğma. Hem dağın hem de gökün tekini, Batuga tekin. Soyunun birliği, obanın dirliği için keçeye oturasın.

0: Batugan, keçe üzerinde doğudan batıya 9 kere döne, güneşin acını ışıttığı gibi han kişi de obayı ışıta.
1: Batugan çok yaşa!
2: Batugan çok yaşa!

hanı Batuhan. Tahtına oturasın.

0: Doğan'ı, Batuhan oyuna ham olarak ilk buyruğunu veresin.
1: İlk buyruğum ne savaş olsun ne de ölüm. Umut olsun. Düğün olsun ilk sözüm.
2: Kimin düğünüdür hanım?
1: Yarlığım odur ki bugün Nevruz'umuzu kutlu soyumuz için kutlayalım. 7 günlük yasımız bitince de candaşlarımız için toy kuralım. Sırmayla Yaman'ın düğün toyunu kuralım.

Toyunuza toy ulansın. Düğününüzün sonu gelmesin. Bir oğlunuz, bir de kızınız olsun. Biriniz bir olsun.

0: 출발해보임. 모의 백들이네. 모유네 임해한 여의 görür, 여수 göremez diye haber göndermiştin. Onlar da geldiler, boyuneydiler. Batuga. Yasını bitirip yazı göremez değil mi hanım? O da hain. Sağ mı bırakacaksın? Sana kim tutar Alpago?
1: Anasını suçsuzken gözünün önünde öldürdüm. Kin tutmasını anlarım.
0: Çolpan'ın kinini anlamadın ama. Öldürdün.
1: Çolpan Balamir'le bir olup yurdumu bölmeye kalkıştı. Batuga birleştirmeye çalıştı. Onlarla bir değil.
0: Değil. Batuga daha da beter. O asi. Tuzlarımızı çapulladı, geri bile getirmedi.
1: Ah kızın anası elimde. Devletin tuzlarını elbet geri alacağım.
0: Alpago. Batuga seni yok etmeden durmaz, görmez misin? Şimdi bir de daha han olmuş.
1: Daha han oldu, daha han oldu diye canını alacak değilim. Baş kaldırmazsa ölüm yarlığını bekletirim.
0: Sen nasıl uygun görürsen hanım.

Ulayacağım. Size çok kötü bir haberim var. Gel İpek.

0: neymiş bu kötü haber yemek?
1: Gökbenlerden öğrendim Ulayacağım. Alpaguan, Balamir'in canını almadan önce Çinlilerle anlaşıp tılsıma tuzak kurduğu için yarlığım ölümdür diye bağırmış. Balamir de Çin'le anlaşmadım demiş.
0: Alpago buna inanmış mı?
1: Alpago sözünü bitiremeden onu vurmuş ama Balamir ölmeden Batuga'ya bir şeyler söylemiş.
0: Kahırlar olsun. Batuga buna inandıysa benim peşime düşer. Kuşkulanacak başka kişi kalmadı.
1: Ulayacağım, ne yapacağız?
0: Batuga'nın hemen ölmesi gerek. Alpago Batuga hakkında verdiği ölüm yarlığını uygulamaz. Bekletir. Öfkesi geçtikçe kıyamaz. Bilirim. Ama o ölmezse yakında ben ölürüm.

Yakalayacağım. Çeşidimiz kelerden de bitik geldi. Atoka keçeye oturmuş. Dağ tahtına geçmiş. Ana olarak da ikkarlığını vermiş. Yaz bitince Sırma ile Yaman'ın düğününü kuracakmış.

0: Bu düğüne sokacak çaşıdın var mıdır Kuzubek?
1: Var. Aldakçı başı var. Kaya Yapkon'un çaşıdı. Buyruk verirseniz dalları eğlendirmek için aldakçılarıyla birlikte düğüne girebilir.
0: Peki bu aldakçı başı kımızların içine afyon şurubu katabilir mi?
1: Ne istersek yapar. Düğüne mi saldıracağız?
0: Kanlı düğün yapacağız Kuzubek. Dağı kan kızılı kesecek. Ne hanları kalacak, ne boyları.

0: yaptın?
1: Hallettim. Ama daha çok tuzak gerek. Şenlenmez. Çolpanağını düşünür. Sen de şen değilsin.
0: Yok. Ben teyzemin yaşayacağına inanırım da. Alpagoan bize her Nevruz Ergenekon destanını anlatırdı. O geldi bir anda aklıma.
1: Ya hadi. Hem halka umut olursun.
0: Birlikte anlatırsak olur.
1: Daha hanı olan sensin. Han anlatır.
0: Daha hanı benim ama hanın daha da sensin. Haydi birlikte.
1: Gök Tengri alkışımızı duysun. Nevruzumuzu kutsasın.

0: Bugün Nevruz'dur. Yani kışın bittiği, yayın başladığı gün. Bizler de yeniden doğumu temsil için her yılın bu döneminde Ergenekon'dan çıkışımızı kutlarız.
1: Türk kanı, Oğuz boyu İlhan'ımızın düşmanı çoktu.
0: İlhan'ın düşmanı o kadar çoktu ki dört bir yanı sardı. Obasını kuşattı. Savaştılar ama İlhan'ı yenemediler.
1: Savaştan bir dolunay sürdü ama İlhan'ın yurdu yenilmedi.
0: Düşman anladı ki Türk'ü kılıçla yenmek mümkün değildir. Onlar da hileye başvurdu ve geri çekilmeye başladılar.
1: Geri çekilen askerleri görenler saflarını bırakıp saldırıya başladılar. Düşmanın hilesi tuttu.
0: Düşman askerleri gizlendikleri yerden çıktılar ve İlhan'ın ordusunun içine karıştılar. Hepsini tek tek öldürdüler ve obayı ateşe verdiler.
1: Obadan yalnız bir düzine insan sağ kaldı. İçlerinde İlhan Ağa'nın küçük oğlu Kıyan Tekin ve evdeşi de vardı.
0: İlhan'ın oğlu Kıyan canını kurtarmayı başardı ve dağlara doğru gittiler.
1: Üç dolunay vakti yol yürüdüler. Yabani keçilerin gittiği yolu izleyip bir dağ, o dağda da dar bir geçide vardılar.
0: O geçitten geçtiler ve akarsuların, pınarların, çayırların ve çeşitli av hayvanlarının olduğu bir yere geldiler.
1: Burası öyle görklü bir yerdi ki gök tengriye alkış edip orada kaldılar.
0: Bu yeni ile de Ergenekon dediler.
1: Tam 400 yıl Ergenekon'da yaşadılar.
0: Kıyan Han'ın soyu çoğaldı. Gayrı sürüleri Ergenekon'a sığmaz oldu. Ve göç etmeye karar verdiler. Ama geçitler yıkılmış, kapanmıştı.
1: Bir demirci bağırdı. Dağın bu yanı demirdendir.
0: Dağın 70 yerine odun çattılar. 70 körükle ateşi harladılar. Ateş yandıkça harlandı ve demir dağ erimeye başladı.

0: Ben dağın karşı yamacında, yalçın bir kayanın tepesinde bir kurt belirdi.
1: Börteçine!
0: Börteçine! Türklere yol gösterdi.
1: O kutlu yılın, o kutsal zamanında, Bozkurt'un gösterdiği yolda Türkler Ergenekon'dan çıktı. Ve o zamanı iyi belirlediler. Hiç unutmadılar.
0: Altay dağlarından çıktılar yola. 70.000 atla, 70.000 okla sürdüler atlarını 7.000 koldan. Savaş açıp kan döktüler başa emeğen her boydan.
1: O körükle ateş arlayıp o demir dağı erittiğimizden beri Ergenekon Türk'ün bayramıdır. Ergenekon bayramınız kutlu olsun.
0: Urha!
2: Urha!
3: Haydi pençe, birlikte dövelim demeli.
0: Hanımız nasıl buyurursa.

0: Haydi ateşten atlayalım. Haydi birlikte atlayalım.
1: Benim yerime de sen atlasan olmaz mı?
0: Bir dilek dileyesin o zaman hanım.

0: sen. Beni kaçıran Alpaguan'ız.
1: Sen. Evren Altın Evdeşi. Alacaksın.
0: Tanır mısın Evren'i?
1: Canını almadan önce tanımazdım.
0: Evren. Öldü mü? Sen mi öldürdün? Savaşta mı? Kızım. Ak kız.
1: Sağ.
0: Han. Beni kızıma götür. Ne olur beni kızıma götür.
1: Gerçekten kızınsa.
0: Kızımdır. Gök Tengri'ye andolsun hanım kızımdır. Ak kız benim kızımdır. Yıllardır köleliğe bir gün onu göreceğim diye katlandım. Beni ona götür. Yalvarırım beni ona götür.
1: Hangi boydansın?
0: 3 kırık han boyundanım.
2: Nasıl bulmuş baban ananı?
3: Tılsım bir kedi yün toyunda kuru kanatına binmek isteyince onu getirmeye gittiğinde bulmuş.
1: Evren alt sefere gittiğinde buldu seni öyle mi?
0: Yok. Tılsım bir kere senin düğünün için at bakmaya gelmişti. Han, beni kızıma götür.

0: Yoksa kadın niye geldi?
1: Ben çağırdım. Biliyorsun bizim kam kadın çekerdiği otağında Erlik Ağa'nın kara ruhunu kovar. Sarayda değil. Günseli atın bir kam kadın gelsin dedi.
0: Niye?
1: Günseli Hatun gebe mi diye bir bakacak. Şşş. Kimse duymasın.

0: Elde Hatun'um. Günlerdir ortada yoksun. Merak ettim seni. Ama doğru ya. Senin şu rahip hain çıkınca hanımız gözüme görünme demişti değil mi? Unutmuşum.
1: Bu kim?
0: Baksı kadın. Senin içinde Erlik Han'ın 9 semerli boğasından biri yatarmış. Onu kovacakmış.
1: Gözeli. Baksını da al. Çık git. Ben Tao'cuyum. Sizin saçmalıklarınıza inanmam.
0: Bize saçmalık mı der o?
1: Sen. Senin ne işin var burada?
0: Benim için bir şey yapacaksın. Ondan geldim.
1: Sen. Tahtı oksaplayan sensin. Batuka'nın çaşıdı sensin.
0: Hı hı. Ben çaşıdı. Sen de iti. Hani ya itimiz olursun ya ölürsün demiş ya sana.
1: İmdi itlik vakti. Ne istersin?
0: Anamı bulmak isterim.
1: Alpagohan'ın sakladığı kadını ben nasıl bulayım?
0: Cincin meyicin. Siz Çinlilerde çeşit çeşit çaşıtlıktan, türlü türlü hainlikten bol ne var?
1: Sen bulmazsın. Ama İbe'yi yarından sonraki gün hasta kızını ziyaret için Çekertay otağına gelmeye ikna edersin.
0: Ben onu nasıl yapayım?
1: Onu da sen bulacaksın Meiji.

0: hibeyi getir. Yoksa çeçeği Türk iline sizin bulaştırdığınızı Alpago Han öğrenir.
1: Neden ben getiririm? İki tane çaşıdınız var işte.
0: Onlar çaşıt değil, dostumuz. İbek'le konuşup kendilerini açık etsinler istemeyiz. Ama anladın. Saraya ne kadar kolay girerim gördün. Eğer bir oyun kurmaya kalkarsan yine gelirim Meiş'in. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Bir şey daha. Tayzu Balamir'in adını vermiş. Tılsım Bike'ye tuzak kurdu diye. Ama Balamir ölürken ben Çin'le anlaşmam dedi. Ne bilirsin?
1: Balamir'in yaptığını bilirim. Tayzu da öyle bilir. Vargıbek Tayzu'yla Balamir adına pazarlık etmiş.
0: Doğru mu dersin?
1: Biz öyle biliriz derim.

0: Yok Tengir'im. Öldük biz.
1: Bu kankada saraya niye geldi?
2: Ben çağırdım Ulayacağım.
1: Neden?
2: Ulayacağım. Gebe miyim değil miyim öğrenmek isterim de. Gebe değilsem diye size de söyleyemedim.

Gebe midir? Sana sorarım kan kadın. Gelinim gebe midir?

0: kaçırdınız, sakladınız.
1: Gökmenler!
0: Bir köşede oturur durur mu sandın?

0: kadın sana sorarım. Gebe midir, değil midir?
1: Korkudan konuşamaz olacağım. Bilemedi.
0: Ne demek bilemedi?
1: Çağlayır'a sorun. Gebe miyim, değil miyim onu bile anlayamayan bir kam kadın getirmiş.
0: Çalayır. Ya iyi bir kam kadın getir. Ya da benim çekertay otağına ayin yapsın diye gönderdiğim kam kadını getir. Gelinim gebe midir, değil midir öğreneyim. Bu kadını da gönderin saraydan.
2: Buyurun, başım üstüne olacağım.

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
2: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
3: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
0: Hiç merak etmeyin Haluk Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen Mobildeniz'den Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi Mobildeniz'de 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.

0: gücünü kim 101 yaptı abi?
1: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
2: Abi hocam affetmez.
0: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
3: Motel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk.
9: Sağlam bankacılık. TV başında olmasam bile maçları istediğin yerde

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli 30, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Konya 29, Kayseri 28, Nevşehir ve Sivas 26. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
4: bankacılık. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
9: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.
11: Bu da tamam.
12: Kolay gelsin.
13: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
14: Aslında biz onlara gidiyoruz.
15: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Hibek.
1: Ulayacağım.
0: Kızım nasılmış? Var mı bir haber?
1: Henüz sağmış. Ama çok hasta Ulayacağım. Kuzubek aldakçı başını getirmiş. Uygunsanız.
0: Alpa bu an Akkız'ın anasını görmeye gitmişti. Dönmüş mü? Bizi görmesin.
1: Yok. Henüz dönmedi.
0: İyi. Haydi görelim bakalım şu aldakçı başını.

0: Daha düğünü yarınmış. Bizim hazırlıklarımız tamam olayacağım.
1: Temur, biz saldırdığımızda dağda olmaması gerek.
2: Çeşitlerin dediğine göre Alpagoan Çolpan Hatun'u öldürdüğünden beri Timur Tekin dağda görünmez.
1: Babası hanlarını öldürdü. O yüzden gitmemiştir. Ama siz yine de gözlerinizi iyi açın. O düğünde Timur asla orada olmamalı.

0: Nevruz günü Alpa Guha'nın Ergenekon Bayramı hakkında anlattıklarını dinledin mi?
1: Dinledim olayacağım.
0: Hani İlhan'ın obasını basmışlar. Sadece bir düzine obalı, İlhan'ın oğlu Kıyan ve evdeşi kurtulmuş.
1: Evet olayacağım.
0: Dağ obasından hiç kimse kurtulmasın. Ne bir obalı, ne de bir han oğlu.

0: Sağ salim geldin.
1: Çok iyi gitti. Mecin Tılsım bir kere tuzak kuranın Balamir olduğunu sanır. Yalan der gibi gelmedi bana. Hibe'ye de gelmeye ikna edecek.
0: Bak kız. Bugün zaman geçmek bilmedi. Delirdim. Böyle tehlikeli işler yapmandan hiç hoşlanmam.
1: Ben pençeyim. Senin pençen. Bu işler benim görevim.
0: Tamam, pençemsin ama.
1: Tamam. Kavga etmeyelim. Bir buyruğun yoksa çıkayım ben.
0: Düğün. Yani Altogon baskın yapmak için fırsat kollar ya. Düğün için dedim. Bu tuzaklar sabaha kadar hazır olsa ne iyi olur.

0: Nereye gidersiniz?
1: Dağ basına gideriz. Düncü aldakçılarız biz.
0: Gökmenler! Kaldırın şunları. Yaşar! Gelin!
2: Hepsinin afyon şurubu içip uyuduğundan emin olun.

0: Getirin onu. Okları kontrol edin. Bunu yaklaştırın, üstüne koyun.
1: Akkıs tuzaklar hazır mı diye sorar.
0: Ormana tuzakları koyduk. Burayı güvenliğe alıyoruz. Başka bir şey yapacak mıyız?
1: Akkıs dedi ki yola 3 kademe daban yerleştirin. Gök saldırırsa öndeki gözcüler ıslıkla ok göndersin. Arkadakiler de tuzakları çalıştırsın.
0: Bunları bitirelim, yerleşiriz. Haydi çabuk. Haydi. Yardım et kızraklara. Evet. Kapıyı kapat.

senin başından kalkacağım. Yaman Isırma'yı istemeye gideceğiz. Sen uyumasaydın, senden isterdik kızı. Sen kız tarafı olurdun. Ben erkek tarafı olurdum. Orada da çekişirdik seninle. Ah, Azına. Seninle daha çok çekişeceğiz. Günlerdir burada rahat rahat uyuyup bana uykuya azap kıldın ya. Daha çok çekişeceğiz. Uyan be Çolfan.

0: Tutkun. Eğer gitmek istersen sen de gidebilirsin. Ben dururum burada.
1: Gidemem. Hanımın başında beklemem gerek.
0: Hanımın başında beklemene gerek yok. Ölü gibi yatarlar zaten.
1: Olmaz Temur Tekin. Ben Salt abi söz verdim. Söz verildi mi? Tutulur.
0: Sen bana laf mı çarparsın?
1: Ne haddime?
0: Sen bana yanlış etmeseydin, ben sözümü tutardım. Seni bir ömür boyu başımın üstünde taşırdım.
1: Tamam, tamam, ben yanlış ettim. Ben hatalıyım. Geri çekilirim işte. Daha ne istersin?

0: taş olsa da seni isterim.
1: Ama ben yanlış. Hiçbir şey istemem. Bırak onu.

0: Kimsiniz?
1: Aldakçıyız. Düğün toyunuza geldik.
0: Bize aldakçı Turmuş gelecekti.
1: Sorma. O çeçek oldu. Yerine bizi gönderdi.
2: Alın bunları. Açın kapıyı. Haydi geçin.

0: Aldakçılar. Düğünde eğlence yapacaklar Saltuk Begüm.
1: Tuzakları kurdunuz mu? Düğün duyulduysa gök bu gece saldırabilir.
0: Tuzakları da kurduk, nöbet de tutarız. Siz rahat rahat düğününüzü yapın.
1: Kuşkulu bir durum olursa boruyu çalarsınız.
2: Baş üstüne. Siz merak etmeyin Saltuk Begüm. Biz buradayız.

0: Oğlu olan evermiş, kızı olan göç edermiş. Oğlumuz Yaman'ı evermeye, kızımız Sırma'yı da göç ettirmeye geldik Günat'a.
1: Boynumun güzel yükünü, gayrı senin boynuna emanet ederim Yaman. Ona iyi bakasın.
2: Kaptı kuşağı.
3: Zordur bizden almak kızı. Dağlı Yaman. Ne verirsin kalın olarak?
2: Ne istersin?
3: Acun'un tüm hazinelerini, 3 canavar kellesi isterim.
0: Yok, yetmez. Canını da isteseydin adamın.
3: Yok, canını istemem. Canı sırmama gerektir. Verir misin?
2: Acun'un tek hazinesi sırma. Üç canavara bedel de sen varsın. Yıllardır seninle boğuşup dururum.
0: Tamam. 10 çuvalak altın veririz kalın olarak.
3: Yok. Onları birlikte çapulladık. O sayılmaz.
0: Tamam. Siz ne verirsiniz koşantı olarak?
4: Tabii. Kız tarafına verecek.
3: Ak altın veririz.
0: Yok ya. Hani birlikte çapullamıştık.
5: Ver şu kuşağı. Ben kalın istemiyorum. Yaman, sen de koşantı istemiyorsun, tamam mı? Neyimiz varsa ortak zaten.
2: Tamam Seriman. Yeter ki sen bana ver. Acının tüm tuzu onların olsun.
0: Akıl gayrı kabul et. Kız gitti Yaman ellere.
3: Alkış et ki sırma kurtardı seni. Yoksa ben daha uğraştırırdım.
0: Haydi.
1: Kızıl batrak yükseldi. Kara toprak havalandı. Aşınız bol. Sözünüz şifalı. Soyunuz bereketli olsun.

0: Göktengri kişiyi eşiyle var etmiş. Yaman aldı, sırma vardı. Gayri karı koca olacaklar. Ocaklarını kurup bacalarını tüttürecekler. Soylarıyla üreyecekler. Bu evliliğe tanık mısınız?
1: Tanıyoruz.
0: Her kişi ocağı kurar, dişi kişi de bacayı tüttürürmüş. Yaman, dizesin odunları. Sırma kızım, sen de yakasın ocağı, tüttüresin bacayı.

0: ant şerbeti getirilsin.
1: Sırma kızım, varır mısın dağın yiğidi Yaman'a?
2: Varırım yiğit Yaman'a. Ateşten yeşil çiçek çıkıncaya kadar evde şimdir gayrı.
1: Dağın yiğidi Yaman, güzeller güzeli Sırma'yı alır mısın?
3: Alırım Sırma kızı. Yağız yer, bakır kızıl oluncaya dek evde şimdir gayrı.

Bu ip sırmanın ata ocağının yoludur. Ocağına sadık olasın. Olasın ki sırma kız ata ocağının yolunu geri gitmesin. Sırma kızın sözünü sağduyun bilesin. Sırma kızım, ocağına sadık olasın. Olasın ki ata ocağına geri yürümeyesin. Yamanın sözünü sağduyun bilesin.

ıslıklı ok salına. Gök Tengri'ye haber edile. Yaman'la Sırma ocaklarını bir etmiştir. İşitsin. Yere kılıçlar çalına. Erlik Han'a haber edile. Ocak kurmak kutludur. Ayağını denk alsın. Kılıçlar kalkanlara

Tengri, bir döşekte kocansın. Soyunuzu Acun'da çoğaltsın. Düğün toyumuz başlasın. Buyurun, düğün sofrasına.

0: Nerede bu kuzu Bektaş Ata?
1: Bilmem hanım. Bir şey demeden gitmiş sabahtan.
0: Sana danışmadan nasıl gider?
2: Kuzu Bey'i mi ararsınız? Ben gönderdim onu. Kusura bakma Yasin Hanım, sana söylemeyi unuttum.
0: Nereye gönderdin? Kuzu Bey.
3: Hanım, beni aratmışsınız.
0: Neredeydin?
2: Ben de tam seni Çekertay Otağı'na gönderdiğimi söylerdim. Hanım künelerimiz için Çekertay Otağı kurdurmuştum ya. Her şey yolunda mı diye kontrol etsin diye Kuzubek'i oraya göndermiştim. Her şey yolunda mı otağda?
4: Yolunda, olacağım.

0: ve kulak kesilirse.
1: Gökün saldırmasından korkarım. Boru sesi dinler dururum.
0: Mahkut o kadar o tuzak kurdu ya. Obaya yaklaşsalar hem biz duyarız hem çok kayıp verirler.

0: Ortogoğan, Başpınar Yaylası'nın önce sevdiklerinize kahrolun, sonra gelip sizi öldüreceğim dedi ya. Ben de düğünü fırsat bilir gelir saldırır diyordum ama.
1: Ses seda yok.
2: Hepiniz ne esner durursunuz? Kımızla ayran uykunuzu mu getirdi? Bir ben içemedim. Bu duvaktan ne yiyebildim ne içebildim.
3: Herkes uyudu uyuyacak.
2: Çok içmedik ama.

0: Gök bize saldırmayacak. Gök saldırdı. Afyon var. Kırmızı ayranda afyon var.
1: Akış!
2: Santuk! Santuk!
3: Akış dikkat et! Akış!
2: Kül ata!
3: Dön! Santuk! Kaçmamız gerek buradan!
0: Bırakma!
3: Buradan kaçmamız gerek!
0: Bırakma!
3: Haydi! Tamam haydi! Yaman! Santuk haydi!
0: Ah!

0: Aldakçı başından haber var bulayacağım.
1: Bitmiş mi? Öldürmüş mü Batuka'yı?
0: Bütün obayı katletmişler. Ama onlar kaçmış.

0: siz geldiniz?
1: Sinir. Olmadı.
0: Hayır.

Ovayı yakıp yıkmışlar. Bir tuzaklarda bekleyen alplar, bir de biz kaldık. Geri kalan herkesi gömdük.

daha yok mu? Yok mu? Hayır, hayır, hayır. Orası benim yurdum. Benim toprağım. Orası bizim...

geldi. Uğruna öcalacağım bir dağ ovası kalmadı çoban. Ömrünü verdiğin yüreğindeki sevdadan vazgeçtiğin dağ kalmadı. Bunu sana nasıl diyeceğiz?

0: Beni çağırmışsın Gelin Hatun. Kızın nasıl İbek? Çeçek olup da iyi olan çok nadirdir. Benim kızım da.
1: Kötü değil mi? İyi olsun ister misin?
0: Kim istemez? Ama bu mümkün değildir. Çeçeğin dermanı yoktur.
1: Ya varsa? Ya kızının kurtuluşunu elimde tutuyorsam?
0: Sana inanmam.
1: Sen bilirsin. Ama ben ana olsam, kızımın iyi olması için her yolu denerdim. Biz bunun için de kullanırız. İyi geldiği olur. Haydi. Kimseler duymadan çekerse yatağına gidip kızına içirelim.

0: İbek kadın. Ne ararsın burada?
1: Kızımı görmeye geldim.
0: İçeri giremezsin. Ben bile yemeklerini kapının önüne koyarım.
1: Yüzümü kapatıp bir girip çıkacağım.
0: Ulayıcımız yasak etti. Hele senin girdiğini duyarsa.
2: Çok kızar.
1: Temur Tekin'im.
2: Düğün gelinleri seni tuzağa düşürmüş. Kimseye güven olmuyor değil mi İbek?
1: Temur Tekin'im, benden ne istersiniz?
2: Ak kızın anası nerede? Yerini bilmek isterim.
1: Demezsem.
2: Söylemezsen babama her şeyi anlatırım. Batuga ile Ak kızı öldürmek için Çeçekli kızları Sarı Türgi şobasından alıp saraya getirdiğinizi, İla'ya tüm kürelere bulaştığını söylerim. Her şeyi anlatırım.
1: O vakit Alpaguan bizi sağ koymaz.
2: Ak kızın anası nerede? İbek, Ak kızın anası nerede dedim.
1: Kızılyan'daki eski tuz mağaralarının orada.
2: Sakın saraydan kimseye söyleme. Yoksa
1: Alpaguan'a söylersiniz. Merak etmeyin, demem. Şimdi kızıma şu şurubu verip gelebilir miyim?
2: Veremezsin. Çünkü anam da senin yüzünden kızın İla'yı az önce öldü.
1: Kızım, hayır Tekin. Hayır kızım, İla'yı kızım. Hayır kızım Tekin'im, kızım. İla'yı.
3: Künat abi ölünce kurganımı kazmayın, beni toprağa bırakın derdi.
4: Tabii, kanlarım kurgan olmaz.
3: Saltuk,

Etrafıma taşlar dizin. Üstüme çalı çırpı koyun. Bırakın kurtlar kuşlar yesin. Doğaya karışayım derdi. İstediğini yapacağız.

0: silahını alıp gelin. Sonra da göçelim.
1: Göçecek miyiz? Yurdumuzu bırakacak mıyız?
0: Gök hepimizin canını alana kadar durmayacak. Biz de kendimize yeni bir yurt bulup güçleneceğiz. Nevruz'da İlhan'ı almadık mı? Düşman obayı basanda sağ kalanlarla yeni bir yurt kurmadı mı? Oradan da Acun'a yayılmadılar mı? Biz de pes etmeyeceğiz. Göçeriz biz. İl gider, töre kalır.
1: Her toprak ruhumuza bedendir.

0: Hanım. Nereye gidersin?
1: Akkız'ın anısını alıp Dağhan oğluma haber salacağım. Gayri devletin tuzları için pazarlık vakti gelmiştir.
0: Pazarlık edecek bir Dağhan'ı bulursan edersin hanım.

0: Kapatalım anamı.
1: Hakkız, hele bir dur. Her yer alt kaynar. Nereden gireceğimize karar verelim.
0: Tam ortadan gireriz. Alo.

0: Bitti. Babamın da çolpan anda dudakları kurudu.
1: İyi. Ben ırmağa su almaya gideyim.
2: Ben de geleyim hanım. İki kovayı da dolduralım.

kızma. Bırak. Bırak. Akıl.

0: Fatoga Hanım, iyi olacak mıyız? Yaralarımız sağlayacak mı?
1: Sağlayacak elbet. Sen hiç sağlamayan yara gördün mü?

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
6: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
7: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
8: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
9: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
8: Kadınlar da olmalı tarımda.
7: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
9: Tarlaya girmeye başladık.
7: Traktör sürmeme.
10: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye size ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
6: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın da

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
3: bankacılık. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim an.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen isyankar filmiyle kamerasını

0: kamera karşısına geçer.
1: Ciğerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerin de yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte.

kaderim. Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: yaşlanınca.
1: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
2: Tanrı istemezse insan ölmez. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
1: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

0: popüler müziğin siyahi gırtlağa sahip sanatçılarından, zirvedeki isimlerden.
1: Benim paşa gül, yıllarım çürüttün, bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü?
0: Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

0: 1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar.
1: Bu bir

bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konser

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Hasan Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

Beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

ellerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordu.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldık.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır. Sorma sakın.

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur. Gül.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: eşimle açtık. Hayalimizdi.
1: Aile gibi olduk artık.
0: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
4: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

0: geçiyorum.
1: Ne-A.
2: Ne-A doğru yanıttı.
3: Ama Ne-A dedi.
2: Ama Ne-A'yı söylediğinizde süre bitmişti.
3: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miyiz?
0: Burası bir su.
3: Kara su.
2: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın.
1: 4 numara güzel bir soru. 3 numara güzel bir soru.
3: 9 diyelim.
1: Peki.
2: 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım.
1: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Burak Bey hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş geldiniz diyorum ve hemen sizi tanıyarak başlayalım.
3: Teşekkürler. İsmim Gamze.
2: Gamze Hanım.
3: 39 yaşındayım. Drama eğitmeniyim. Hobilerim çiçek yetiştirmek, yürüyüş yapmak.
2: Çok güzel.
3: Çocuklarla oyun oynamak.
2: Drama eğitmeni derken dizi veya projelerle ilgili mi, tiyatroyla mı ilgili?
3: Yok, özel bir okulda görev yapıyorum.
2: Özel bir okulda?
3: Evet.
2: Drama eğitmenliği nasıl oluyor? Yani açılımı?
3: Drama eğitmenliği şöyle, tiyatro gibi değil. Yani çocuklara bir replik ya da rol vermeyiz. Kendi içlerinden geldiği gibi, kendi istedikleri gibi rollere bürünüp bize aslında içindeki duyguları ifade etmelerini sağlıyoruz.
2: Aa, harikaymış.
3: Evet.
2: Kendi iç duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyorsunuz.
3: Evet.
2: Çok güzelmiş. Onun dışında çiçekler dediniz, doğa dediniz. Doğayı seviyoruz.
3: Evet, doğayı seviyorum. Bir kısa dönem bir peyzaj eğitimim oldu.
2: Peyzaj eğitimi.
3: Evet. O yüzden çiçeklere bir ilgim var.
2: Harika. O zaman böyle mesela çiçekleri direkt gördüğünüz zaman isimleriyle söyleyebiliyor musunuz?
3: Genelde biliyorum.
2: Biliyorsunuz.
3: Evet, peyzaj mimarisi mezunuyum.
2: Çok ilginç kesinlikle. Yani direkt bir de birebir yabancı isimlerini biliyorsanız zaten müthiş bir şey. Peki efendim, hoş geldiniz. Var mıdır bulmacaya ilginiz, kelimelerle, harflerle?
3: Çocukluktan aslında annem ve babam, özellikle annem çok çengel bulmaca çözerdi.
2: Çengel bulmaca çözerdi.
3: Evet, biz de onunla beraber böyle izleyerek, sorarak bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum.
2: Peki, hoş geldiniz.
3: Teşekkür
2: İyi yaptınız,
3: ediyorum.
2: Katıldınız. Burak Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben Burak, 40 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. 5 yaşında bir kızım var.
2: Allah bağışlasın.
4: Onun işte bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ben de 20 senelik bir kariyerim var. Uzun bir kısmı onun yurt dışında geçti. Artık ülkeme döndüm. Buradan çalışmaya devam ediyorum. Yine yazılım geliştirme, işte ekip yönetimi, bu gibi şeylerle uğraşırım. Hobilerim olarak daha çok seyyahlık etmeyi severim. Dünyanın çeşitli ülkelerine gitmeye, gezmeye. Böyle 70'e yakın ülke oldu. Daha da arttırmayı düşünüyorum onu. 190'a yakın ülke var. Hepsine gezmek isterim. Bir de koleksiyon yapmayı çok severim. Böyle eski eşyalar, plaklar, kasetler, CD'ler. Bunları çok severim. Bulmacaya, kelimelere, kitaplara çok ilgim var. Tabii son zamanlarda biraz daha azalıyor. Vakit bulamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz işler gereği ama severim. Tabii çok iddialı konuşmayayım. Şimdi burada çok böyle kolay sorularda kaybetme ihtimali de var. O olmasın
2: bazen
4: diye.
2: Bazen öyle oluyor. Evet.
4: Evet, evet.
2: İddialı yarışmacılarımızda da bazen. Çünkü eş anlamlıyı bulmak, o 10 saniyeyi iyi kullanmak, bir de strateji de çok önemli olacak.
4: Tabii, çok
2: nasıl
4: çok
2: açarak gideceksiniz.
4: Evet.
2: O zaman hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ve eğer hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabına başlatıyorum. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
3: Hazırız.
2: Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz.

0: Evet, birinci etaptayız. 1'den 25'e kadar soru seçerek başlayacağız. Her doğru yanıtımızda 5 puan değerinde olacak. Ve ben hemen dönüyorum Gamze Hanım. Diyorum ki tablomuzu açalım bakalım. Kaç soru üstünden yarışacağız bu bölümde? 55 soru hazırladık sizler için. Ve 1'den 25'e kadar birinci etapta istediğiniz kutuyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabiliriz. Evet Gamze Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8.
0: 8. İki harfli, güzel, kıyıdan emniyetli bir soru bulalım diyorsunuz. Hemen sorunuzu okuyorum. Sodyumun simgesi. Sürenizi başlatıyorum. Nedir acaba sodyumun simgesi? Hiç açılmamış bir yer. Ne olabilir? Sodyum diyoruz.
1: Ne?
0: Ve bir harf desteğinde bulunuyoruz.

0: süreniz bittiği için Burak Bey'e geçiyorum. Burak Bey, sürenizi başlattım. Ne a? Ne a doğru yanıttı.
1: Ama ne a dedi.
0: Ama ne a'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, evet. Sürenin bitmesini beklemeyecek miydi?
0: Siz süreyi...
1: Ben süre bitsin diye
0: siz
1: böyle bekledim.
0: 10 saniyelik süre içinde cevap vermenizi bekliyoruz biz.
1: Tamam.
0: Süre bittikten sonra verdiğiniz cevabı sayamayacağız. Neyse, kuralları diyoruz, tekrar hatırlamış olalım. İlk sorumuzun şeyi olmaz, suçu olmaz diyoruz. Ve sizinle başlıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numara diyeyim ben de.
0: 7 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 7 numara. Yukarıdan aşağı 5 harfli bir kelime. Ve sorunuzu okuyorum. Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma durumu. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çok zor bir kelime buldunuz.
2: Biraz zor, evet. Bilemiyorum.
0: Peki, ben hemen devam ediyorum. Ve bir harf desteğiyle Gamze'm size geliyoruz. Hazır mısınız? 10 saniye içerisinde yanıt vermenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma. Peki, bir harf desteği daha veriyoruz. Burak Bey, size geçiyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Ben birazcık daha ipucu vereceğim. Evet, Gamze Hanım, hiç merak etmeyin. Biraz önce madem bir küçük soru kaptırdınız,
1: evet,
0: size desteğimiz olsun. Ve bir harf daha verdik. Şimdi iki sesli harf istiyoruz sizden ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir acaba?
1: İyi.
0: İyi. Peki, bir harf daha biz destek veriyoruz ve Burak Bey size geliyor. Evet. Tekrar süre başlattık süremizi.
2: Arıya.
0: Arıya.
2: Evet.
0: Doğru. Arıya olacaktı buradaki yanıtımız. Evet, bu arıya zor kelimesini de bulduktan sonra ikinci kez size kaptırmış olduk Burak Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. Durmadan akan, sürekli devam eden, suyu anlatırken kullanılan bir sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Akar.
0: Akar doğru yanıt. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 10 numaraya canım.
0: 10 numaraya gidiyorum. 10 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım, gelsin görüntülerimiz.

0: Sakarya'nın turistik ilçesini soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Akyazı.
0: Akyazı değil.
2: Yardımcı olacağım. Hazır mısınız?
1: Değilim.
0: Bakın burası bir su.
1: Sapanca.
0: Değil. Burası bir su.
3: Karasu.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi evet. kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın. Bir harf desteğini verdik. Ve 10 saniyelik sürenizi başlattım. Alayım yanıtınızı.
3: Karasu.
0: Karasu doğru yanıtıydı. Çok teşekkür ederim. Üçüncü soruda süreyi oturtturabileceğiz. Size yanıtınızı istediğim zaman
3: tamam.
0: ve 10 saniye içerisinde sürenin içerisinde kullanacağız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 20.
0: 20. Açayım mı bakayım 20'yi? Açıyorum. Hazırsa geliyor. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
0: Ekonomik hayatta kullanılan bazı ülkelerin resmi para birimi. Bizim para birimimiz. Süre başladı. Para birimimiz. Ne? Te?
3: Lira.
0: Lira tabii ki. Yine cevap vermeyeceksiniz diye çok korktum. Lira yanıtını
3: biliyorum
0: aldık.
3: Biliyorum o cevabı.
0: Harikasınız. Ve ısrarla söylemiyorsunuz. Sürenizin bitmesini bekliyorsunuz. Bildiğiniz yerden geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 16.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. Tarihi, sanatsal veya bilimsel eserlerin sergilendiği kültür kurumunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Neresi burası? Hatta

0: Bilet alırız, gezeriz. Böyle tarihi eserler vardır içinde.
1: Müze.
0: Müze. Bakın gerçekten beni korkutuyorsunuz. Doğru tabii ki ama sürenizi lütfen dikkatli kullanın. Ve 10 saniye içerisinde bana yanıtı verin. Tamam. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Müze doğru yanıtınızdan bir 5 puan daha ekledik hanenize. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 olmuyor. 1 ile 25. 1'den 25'e kadar istediğimiz soruyu açabiliriz. Nasıl yapalım? Bakın açılmamış yerler var. 9 var, 6 var, 4 mesela destek olur yukarıdan aşağıya. 4 numara güzel bir soru, 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
0: Peki. Ben saydığım bütün rakamlardan hanımefendi, Gamze'nin özellikle 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım. Peki geliyor. İskambil oyunlarında papaz kartın, kartına verilen diğer adı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Gelmedi mi yanıt? Peki. Biz bir harf desteğiyle Burak Bey size geliyoruz. Ve sürenizi başlatıyorum.
2: Rua.
0: Rua doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numara diyeyim.
0: 4 numaralı soru geliyor. Sizin biraz önce seçmediğiniz.
2: Evet.
0: Bakalım kolay mı?
2: Özellikle seçtim.
0: Gecelerin sessiz uçucusu. Memeli olduğu halde kanatlarıyla gökyüzüne süzülen bir canlıyı soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını aldık ve Gamze Hanım da sanırım yarışmanın ilerleyen yerlerinde artık bana yavaş yavaş güven tazeler diye düşünüyorum. Çünkü ben kendisini 4'e yönlendirirken kendisi 9'dan yarışmayı tercih etti. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Burak Bey. Kaç numaralı soru?
2: 3 diyeyim.
0: Kaç?
2: 3 diyelim o zaman.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Akdeniz ikliminin vazgeçilmez bitki topluluğu, kısa boylu ağaç ve çalıların oluşturduğu doğal örtüyü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Maki.
0: Maki yanıtımız da geldi. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi, yatçılık ve denizcilikte sıkça duyulur bu isim diyorum. Süreyi başlattım. Neresi acaba? Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi.
2: Marina.
0: Marina doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz. Ne harfini yakaladık? Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 6 numara diyelim.
0: 6 numaralı sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. İki nokta arasında gidip gelirken sıkça kullanılan yön ve hareket bildiren kısa söz. Sürenizi başlattım.
2: Ora.
0: Ora.
2: Ara.
0: Ara. Ara daha doğru ara olacaktı. Daha bir 5 puan daha gitti. Böyle domino taşı gibi tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor. Oradan Hamza Hanım da bana bakıyor ama benim bir suçum yok.
1: Söz dinleyen dinlemeyen.
0: Üzgünüm. Ve sizinle devam ediyorum tekrar Burak Bey. Kaç numaralı soruyu açıyorum?
2: 5 numara diyeyim.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Bilelim. Hazırsa geliyor. Sorunuz 5 numarayı açıyoruz. Vay görelim be. Sorumuzu. Arapça kökenli olup dini metinlerde hüküm ve kesin buyruk anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
2: Nas.
0: Nas doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık ve son sorumuzu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 19 diyelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor. Şarkı sözü yazarken bir anda işte buldum dedirten ilham kıvılcımı. Sürenizi başlattık. Böyle bir anda ilham kıvılcımı gelir böyle. Böyle durduğu yerde hatta böyle ah ne kadar da güzel estirdi de geldi gibi denir böyle. Bir anda bir yere baktım bir harf desteği mesela birinci harften bir başlık açabilirsek ilk harfimizden belki bir çağrışım yapar size. Ne olur ne yaparız biz bir yerden işte buldum derken ne oluyor ne yapıyoruz?
1: Eser.
0: Sürenizi başlattım.
1: Esin.
0: Esin mi? Esin doğru.

0: Tık. Kamyonun yanıtı alamıyorum. Söylüyorsunuz ama sessiz söylüyorsunuz. Ve kelimeyi duyamıyorum. Daha güçlü, daha kuvvetli ve 10 saniye içerisinde rica ediyorum. Esin yanıtını aldık ve birinci etabında sorularını burada tamamladık. Hemen puanlarla ilgili bir fikrimiz var mı? Acaba nasıl? Ara çok açıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Usta'da puanlarımız hazırlansın ve hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar puanda birinci etabı bitiriyor olacağız. Nasıl geçti Gamze Hanım?
1: Yani beyefendi daha şanslıydı.
0: Beyefendi daha şanslı mıydı yoksa birazcık daha...
1: Söz dinledi.
0: Ama hiç merak etmeyin. İlk etapta yani bu etapta puanlar 5 puan. Her doğru bildiğiniz yanıt 5 puan. İkinci ve üçüncü etap daha yoğun geçecek. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10'ar puan olacak her bildiğiniz doğru yanıt. Ve ben hemen puan tablosuna gidiyorum. Bu arada Burak Bey sizin için nasıl geçti?
2: Güzeldi. Yani söz dinledim.
0: Estağfurullah efendim. Söz dinledim. Demeyelim de. Bir de bir iki kelime dışında evet güzel kelimelere de denk geldiniz.
2: Evet evet ama Sakaryalılardan özür dilemek lazım. Şimdi bilemedim karasuyu.
0: Olabilir tabii ki. Olsun. Ama görüntüler birazcık zaten evet, bizde algıyı farklılaştırmak için farklı görüntülerle devam ediyoruz. Bakalım puanlarımıza kaçar puana geldik? 45 puandayız Burak Bey. Gamze Hanım çok büyük bir fark yok. 20 puandasınız ve arada 20 puanlık fark 2 soru. Biraz sonra butonlar devreye girecek. Biraz sonra birebir de yarışacağız. Lütfen oralara çok dikkat ediniz diyorum. Ve hazırsak sır küpünde ikinci etaba geçiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Peki efendim sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Evet, hazırsak Burak Bey, sizin için 120 saniyemizi kuruyorum ve ilk sorunuzu okuyorum. Sisler Bulvarı, Kurtlar Sofrası'nı yazan şairimizdir.
1: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan doğru yanıtını verdik. Gidiyorum, ikinci sorumuz geliyor. Harran Ovası'nın bulunduğu ilimizi soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt. Ve geliyorum üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir sesli sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Tabi Tabi şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Sinan Akçıl.
0: Sinan Akçıl, doğru yanıt tabii ki. Evet, yine gezmeyi sevdiğiniz için çok güzel bir yerden geliyor sorumuz. Hem Çağ Kebabı hem de Oltu Taşı meşhur olan yerimizi soruyoruz size.
1: Erzurum.
0: Erzurum, doğru yanıtını da aldık. Sıradaki sorumuz geliyor. Tarım ürünlerini yetiştiren kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Çiftçi.
0: Çiftçi. Doğru. Bir video sorumuz daha var. Önce seyredelim görüntülerimizi.
2: O alçak çağberi siz mi yaptırdınız? Hakime baskı kurup kızınızı tutuksuz yargılatarak onu kurtarmış olmayacaksınız. Kızınız hapse girecek. Bundan kaçış yok.
3: Kızımın suçsuz olduğunu siz de size biliyorsunuz. Onu bir kenara koyalım.
2: Duruşmanın seyri öyle göstermiyor ama.
3: Hanımefendiciğim, bildiğiniz üzere ben hakim.
0: ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde hakim Güzide Yener Soy karakterini canlandıran usta oyuncu.
1: Faide Perçin.
0: Faide Perçin, doğru yanıt tabii ki. Efendim geldim 8. sorunuza. Okuyorum. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek soruyoruz size.

0: Buradayım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Göksel.
0: Göksel, doğru yanıtımızı verdik. Ve gidiyorum 10. sorunuza. Diş temizliğinde kullanılan aracı soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas. Peki. Gidiyorum 3 numaralı soruya tekrar dönüyorum. Sorunuz geliyor. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Monopol olabilir mi?
0: Monopol değil. Son 5 saniyemiz.
1: Bilemedim.
0: Strateji Pas. Ve düşünmeye Pas. Dayalı oyunumuz diyoruz. Maalesef süremiz doldu. Yanıtları ben vereyim o zaman.
1: Tamam.
0: Çok güzel yarıştınız. Bakalım 3 numaralı soruya gidiyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyunu. Eyvah diyeceksiniz. Satranç.
1: Ah evet.
2: Evet.
0: Olacaktı.
1: Evet.
0: Yanıtımızı görelim. Tabii. Gördüğünüz gibi satrançtı buranın yanıtı. Evet. Hemen gidiyorum bir diğer sorumuza. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek sormuştuk size. Ne olacaktı?
1: Zambak olabilir mi abi?
0: Orkide.
2: Orkide.
0: Desem oradan hemen geldi. Çiçeklerle ilgimiz olduğu Tabii için. Olur. Ve yine bir eyvah diyeceğiniz yanıt.
1: Muhakkak.
0: Diş temizliğinde kullanılan araçtır.
1: Diş fırçası.
2: Diş fırçası. Yani
0: diş fırçası yanıtımız olacaktı.
1: Yani evet.
0: Bir doğru yanıt da diş fırçasıydı. Çok farklı 3 soruda doğru yanıt alamadık.
1: Evet.
0: Harika bir yarışma çıkarttınız. Tebrik evet. ediyorum gönülden. Gördüğünüz gibi Gamze'm sizin için uğraşıyorum burada dediğim arkadan ben nasıl unutturduysam size diş fırçasını bildiremediysek. Ben çok şaşırdım. Hem satranca hem diş fırçasından evet, yanıt verememenize.
1: Yaptığım şeylerle satrançla oynarım.
0: Hem satranç bir de çok rahat bulursunuz diye evet. düşünüyordum. Güzel oldu.
1: Olsun.
0: Hazır mıyız? Gördüğünüz
2: Hazırız.
0: Gibi çok küçük sorularda gidebiliyor. Şimdi sizinle başlayacağım. 120 saniye sizin için kuracağım. Gamze'm hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyemiz olacak. 10 sorunun 10 yanıtını alacağım. Geliyor. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Sürenizi başlatayım.
2: Pas.
0: Pas geldi. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: istedik. Dinlediğiniz Sürgün Aşkımız adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas geldi. Peki. Hemen geçiyorum. Çukurova'nın bulunduğu ilimizdir.
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen 4 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Topa uzun sopa görünümlü bir aparat kullanarak en az vuruşla deliğe sokma oyununu...
1: Golf.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen görüntülerimiz var. Önce izleyelim. Gelsin görüntüler.
2: İnsan can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz. Bir daha bir köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yapkum.
3: Seninkine.
0: Evet.
3: Tam bir savaş.
0: Gamze Hanım, sorunuzu okuyorum. ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hem kedisi meşhurdur hem de kahvaltısı.
1: Van.
0: Van doğru yanıtını aldık. Hemen 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne geliyor? Giysi diken ve tamir eden kişiyi soruyoruz size.
1: Terzi.
0: Terzi. Harikasınız. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim.

0: 90'ların unutulmaz ismini soruyoruz.
1: Murat Kut.
0: Harikasınız, bir doğru yanıt daha geldi. Sorumuz 9. Okuyorum. Ortası sarı, yaprakları beyaz olan kır çiçeğini soruyoruz size.
1: Papatya.
0: Harika, bir doğru yanıt aldık. Hemen 10. ve son sorumuzu okuyorum. Geliyor sorumuz. Yağmurdan korunmak için kullanılır.
1: Şemsiye.
0: Şemsiye yanıtını da aldık. Hemen dönüyorum. Bir sesli önce ilk bir numaralı sorumuzu okuyorum. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Pala desem?
1: İskender Pala.
0: Tabii ki İskender Pala. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim.

0: yerimizi maalesef doldurduk. Kim olacaktı? Derya Ulu olacaktı. Bir burayı bilemedik. Hemen gidiyorum. ATV'nin Sevgilen dizisi Destan'da karakteri canlandıran oyuncu Ebru Şahin verdik. Ebru Şahin olacaktı. Buradaki yanıtımız harikasınız. Evet, puan durumumuza bakıyoruz. Birinci etapta bir 20 puanlık fark vardı. Burak Bey, siz 115 puanda bu bölümde 7 doğru yanıt aldık. Sizden 10 sorudan 7 doğru yanıt aldık. Satranç sizi yaktı.
1: Evet.
0: Birkaç tane daha diş fırçası özellikle sizi büyük yaktı. Ve 115 puanla burayı bitirdiniz. Gamze Hanım, harikasınız. Bakın söylemiştim, ara çok hızlı kapanacak diye.
2: Evet.
0: Burada da 100 puanla ikinci etabı tamamladınız. Ve şimdi geldik üçüncü etaba. Butonların devreye girdi. Üçüncü etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Peki, hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nün 3. etabına. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız ve hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Tamam. Gamze Hanım, sizden çok ümitliyiz. İlk etapta olduğu gibi süreyi çok iyi kullanacağınıza eminim. Hiçbir şüphemiz yok bu konuda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın, burada tek ipucum şu. Sorunuzu bitirdiğim zaman, 10 saniye süreniz başladı dediğim an butona basıp cevap hakkını kazanın. Sonra düşünün. Çünkü eğer önce düşünür sonra butona basarsanız o soruların hepsi gider. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Etabımızın adı da bu. Evet, hemen açıyoruz tablomuzu. Gelsin bakalım tablomuz. 1'den 55'e kadar istediğiniz soruyu, istediğiniz gönül rahatlığıyla dolu dolu açabilirsiniz. Ve birinci, ikinci etabı önde tamamlayan Burak Bey ile başlıyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
2: 18.
0: 18 numaralı soruya gidiyorum efendim. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Bir erkeğin eşi. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyur Burak Bey.
2: Ayaz.
0: Ayaz değil.
2: Ayar. Ayan.
0: Ayan değil.
2: Değil.
0: Bakın, Z ve Z dediniz, evet, değil dedim.
2: Evet.
0: Ne dediniz? Değil dedim. Acaba ne olabilir? Tamam. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun. Gamze Hanım.
1: Hangi ayar? Ayar.
0: Değil. Değil. Değil. Peki. Bakın, ipuçlarıma lütfen burada dikkat edin. Tek harf olduğu için açamıyorum.

0: Ama tekrar sürenizi başlatıyorum. İpucuma dikkat edin lütfen. Acaba hangi harfe ihtiyacımız var? Süre başladı, kim basıyor? Buyurun Burak Bey.
1: Hayal. Hayal.
0: Hayal. Evet. L. Doğru tabii ki. Evet. L harfi olacaktı. Evet. Hayal. Evet Burak Bey. Hazırsak sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Van Gölü çevresindeki ünlü göllerden birinin adını taşıyan bir kelime kim basacak? Buyurun Burak Bey.
1: Aral.
0: Aral doğru yanıtını aldık. A harfiydi. Aral. Harikasınız. A harfini de aldıktan sonra bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 17.
0: 17 numaralı soru. 17 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım sorumuz neymiş? Zambakgillerden yaprakları uzun ve sivri türlü renkte süs bitkisi. Süre başladı. Buyurun Gamze Hanım.
2: Lale.
0: Lale. Doğru yanıtını aldık ve hanenize de 10 puan yazdık. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Biyografi veya biyolojik kelimelerinin kısaltması. Buyurun Burak.
1: B-I-Y. B-I-Y.
0: B-I-M.
1: No, B-I-Y.
0: B-I-Y.
1: Veya bio olabilir. Bio,
0: bio olur bio tabii olur. Ki. Doğru. Son saniyede bio doğru yanıtını doğru. aldık. Doğru. B-I-Y değil, B-I-O'ydu yanıtımız. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum.
1: Biraz buraya geçelim.
0: Evet, sorumuz geliyor. 30 numaralı soruyu görelim bakalım neymiş. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği cam veya naylonla kaplı bir alan soruyoruz. Süre başladı.
2: Sera.
0: Sera doğru yanıtını aldık ve bir 10 puan da hanemize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 41.
0: 41. 41 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor yine. İki kelime, iki harften oluşan küçük bir yer seçti Gamze Hanım. Bakalım bulabilecek mi? Gelsin sorumuz. Bağlaç veya bulunma durumu eki olarak karşımıza çıkan kısa kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: V.
0: V değil.
2: D.
0: D.
2: Ki. Ki. Da.
0: Daha doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Tebrik ediyorum. Ve bir de şifre harf buldunuz. Evet Gamze Hanım, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 28.
0: Bakıyoruz tablomuza. Kaç?
2: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 28'de ne var? Sorumuz gelsin. Havadaki su buharının yoğunluğunu hissettiren doğal olay süre başladı. Buyurun Burak Bey.
1: Nem.
0: Nem doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini yakaladık. N harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24'e gelsin. Bakalım 24 numaralı sorumuz. Bir başlangıç noktasını veya kaynağı sorgulayan ifade sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Nereden?
0: Nereden? Doğru yanıt tabii ki. Nereden olacaktı burası? Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
0: 29. 29 ama bana güvenmeyin. Diyorum ama sorunuzu okuyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 29 numaralı soru geliyor. Bakın çok rahat bileceksiniz. Nesnelerin ağırlığını ölçüp sayısal değer olarak gösteren bir alet soruyoruz. Süreyi başlat. Önce sorumuzu seçtik. Süreyi başlat. Kim basıyor? Buyurun Burak.
1: Tartı.
0: Tartı tabii ki. 10 puan yazdık hanenize. Tartıydı. Evet Burak Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 37.
0: 37. Açılmamış yerleri evet, açalım diyorsunuz. Peki başka bir ters köşeye gidiyoruz. Şimdi bu iki kelime yani birbiri arasında boşluk olamadığı için tek satırda duruyor. Sorunuzu okuyorum. Ceza hukukunda herkesi değil belirli kişileri kapsayan istisnai bağışlama kararı süreniz başladı. Buyurun Burak Bey.
1: Özel af.
0: Özel af tabii ki. 10 puan

0: Geldi hanemize. Sizle devam ediyorum. Bir de Z harfi buldunuz. Orta bloktan bir de Z harfi açtık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 40.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Kendi iradesiyle hareket edemeyen ya da karar verme gücünden yoksun olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Buyurun Burak.
1: İradesiz.
0: İradesiz tabii ki. 10 puan daha gitti oraya. Biz acaba butonları iyi kullanmıyor muyuz diye bir soru işaretim var Gamze Hanım size. Tekrar devam ediyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyla bir de İ harfi buldunuz? Onu da atlamayalım. Hemen bilgisini verelim. Bir harf daha açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
1: 33.
0: 33'e gidiyorum. 33. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri, buyurun.
2: Ters açı.
0: Ters açı tabii ki. Harikasınız. Geldi 10 puan Gamze Hanım'a ters açı sorusuyla. Harikasınız Gamze Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 54.
0: 54. Açılmayan bir yere gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki. Bakalım 54'te ne var? Bir video soru var. Görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Gelsin bakalım görüntüler.

0: Efendim, Raj Kapoor'un başrolünü oynadığı efsane bir film soruyor. Buyurun Burak Bey.
1: Avare.
0: Avare doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha geçti. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 53 öneriyorum. 55 öneriyorum.
1: 53 alalım o zaman.
0: 53'e alalım, gelsin 53. Harika. Bir de sesli soru yakaladık. Önce dinliyoruz. Gelsin bakalım sesimiz.
2: Yar

0: Arada sözlerde üç kelimeler var. Bu kelimelerden biri geliyor. Hazırsanız sorumuzu soruyorum. Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türküde de yarinden uzaklaşmak anlamına gelen söz. Süreniz başladı. Aa, şu tondan çalışmıyor. Aa, buyurun Burak Bey.
1: Iramak. Iramak.
0: Harikasınız. Iramak evet, tabii ki. Evet. Iramak. Türküde de geçti. Evet. Ya dost, evet. Ya dost. Iradım dedi. Bir de R harfini buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Son iki sorumuz kaldı. 25'e yönlendiriyorum. 45'e yönlendiriyorum. O iki sorudan zaten finale doğru geldik. Evet. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 25.
0: 25. Bakalım 25. Hazır mıyız? Müziğin temel yapı taşlarından her biri süre baş. Buyurun.
2: Nota.
0: Nota doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Son sorularımızı açıyoruz artık. Ve açılmış yerlerden öneriyorum. Açılmışlarından, olmuşlarından yol alalım diyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 45.
0: Evet. Gamze Hanım hızlı bir kararla 45'i seçti ve hemen gidiyorum 45 numaralı soruya. Hazır mısınız? Bakın geliyor. Güzel, iyi, hoş anlamında kullanılan eski ve köklü bir sözcük derken buyurun.
1: Hala.
0: Hala yanıtını aldık. Harikasınız. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum. Sorumuz gelsin. Sahnede, televizyonda veya sinemada bir karakteri canlandıran erkek oyuncuyu soruyoruz size. Süreyi başlattım.
2: Aktör.
0: Aktör doğru yanıtını da aldım. Harikasınız. Bir de ne buldunuz? Bir de şifre harf buldunuz. Ö harfini yakaladık. Ve geldik 3. etabın sonuna.

0: Ne yapıyoruz? Önce puanlarımıza bakıyoruz. Puanlarımızdan sonra yarışmayı önde tamamlayan yarışmacımız ilk cevap hakkını kullanacak ve şifre kelime ile ilgili bir tahmin hakkı kullanacak. Efendim, nasıl geçti sizce? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da puan tablomuza hemen bir bakalım. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Evet, küçük bir ara açılmış durumda. 215 puanda Burak Bey ve Gamze Hanım 180 puanla kendisini çok yakından takip ediyor. Israrlarıma rağmen o butona bir türlü basmadı kendisi. Butona basmadı. Sürenin dışında sürekli cevap verdi. Burak Bey'e de desteklerini esirgemediler kendisi. Evet. Burak Bey'e geliyorum.
1: Evet.
0: Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz olacak mı? İlk tahmin hakkı sizde. Tahmininiz tahminde bulunacak mısınız?
1: Evet, bulunacağım.
0: Peki, o zaman doğru harfleri burada tek seferde belirlemeniz lazım. Evet. Onun bilgisini vereyim. Buyurun.
1: Nötralizasyon.
0: Nötralizasyon. Acaba doğru kelime mi diyoruz ki çok da yakın bir ipucu. Nötralizasyon, nötrleştirmekten gelen, biliyor musunuz kelimeyi? Biliyorsunuz. Tabii ki nötralizasyon bu bölümün doğru yanıtı oluyordu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harikaydı. Açıklamamı ister misiniz nötralizasyonun?
1: Evet, tabii.
0: Şöyle, bir asit ve bazın tepkiye girerek birbirini nötrleştirme işlemi diyoruz. Nötralizasyona ve üçüncü etap sonunda gönülden tebrik ediyoruz. Üçüncü etapı da burada tamamlıyoruz efendim.

0: Evet, hemen 3. etabı da tamamladıktan sonra küçük birer değerlendirme alacağım. Önce Gamze Hanım, sizden başlayayım. Nasıl geçti yarışma?
1: Keyifli, güzeldi. Biraz daha hızlı butona basabilirdim.
0: Evet, birazcık daha hızlı basabilirdiniz. Süreyi daha iyi kullanabilirdiniz.
1: Evet.
0: Peki. Sizin açınızdan nasıl geçti Burak Bey?
2: Gayet keyifliydi. Ben hala diş fırçasındayım ama.
0: Diş fırçasındasınız değil mi?
2: Ondan kurtulamadım.
0: Satranç?
2: Oradayım da aynı zamanda. Satranç. O ikisi beni çok üzdü.
0: Bir yarışmanın başında söylediniz.
2: Evet.
0: Bazen çok farklı hep kelimelerde takılabilirim yani, dediniz.
2: Aynen
0: öyle. Değil mi? Haklısınız. Peki genel tablo nasıldı sizce? Diğer peki, kelimelerden zor birkaç kelime çıktı.
2: Çıktı, evet, evet, evet.
0: Ama işte buradaki o süre, o 10 evet, saniyenin yarattığı heyecan, tabii butonların kullanılması ve doğru strateji. Hem bir taraftan soru kaptırmamamız gerekiyor, bir taraftan da hızlı ve pratik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var diyoruz. Şu şekilde... Buyurun size.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nde. Siz de bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi gönderin. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Nikola Tesla.
1: Tesla,
0: the greatest inventor of the age.
1: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
2: Tesla, didn't see you there.
1: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, yarın 20'de A-Para'da.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar, şiddet ve korku ögeleri içerir.

Oh!

0: Bekler. Bugün burada toplanma sebebimizi bilirsiniz. Barış için. Türk birlik içinde. Barış içinde yaşasın diye. Atakuhan babalarınızın boyunlarını vurdu. Siz de haklı olarak öfkelendiniz. Balamir'le bir olup Batı Gökhanlığı'nı işgal ettiniz. Yurdu böldünüz. Çolpan Han da sizle bir oldu. Çünkü onun da Alpaguhan'dan alacak öcü vardır. Sizin de var. Benim de var. Hepimizin var.
1: Var. Var.
2: Alpaguhan kahrolsun.
0: Ama yurdu bölerek öç alınmaz. Hepimizin kenetlenip parçalanması imkansız bir birlik oluşturmamız gerek.
1: Oluşturalım.
0: Bunun için de Balamir'e uyup işgal ettiğimiz Batı Gökhanlığı'nı yeniden Gökhanlığı'na katmak gerek.
2: Olmaz Batur Atekin. Alpaguhan gayrı bize hanlık edemez.
0: Sen dedin. Hepimizin alacak öcü var dedin. Doğru. Edemez. Size söz veririm ki o Alpaguhan'ı hep birlikte tahtından indireceğiz.
3: Yerine kim geçecek?
4: Batuk Atagin.

Batuka Tekin'e sevgimiz, saygımız çoktur. Sözü dinlenir, buyruğu akılcıdır. Ancak sen de bilirsin ki Çolpanan, eksikten Tekin olur, Han olmaz.

0: Kolum yalnız çolak değil. Aynı zamanda kırıktır da. Ama seni bu tek elimle kılıç dövüşünde yenersem o zaman olur muyum han?
1: Hele bir yendi. Düşünürüz.

Aksak dediğin var olan, aksak dediğin çok yaşa. Aksak dediğin var olan, aksak dediğin çok yaşa. Aksak dediğin...

0: İki güneş! Olursa tepede! Dövüş ederler! Karanlık hiç bitmezmiş!
1: Senin nasıl haberin oldu?
0: Bir çeşit! Sende mi var sanırsın? Yeni kurulan devletin tek bir hanı vardır. O da benim. Han olarak Batuga Digin'i isyana kalkışmaktan suçlu buldum. Gayrı anladık ki boğularak ölmezsin.

yarlığımdır. Çin'le anlaşıp evdeşim Tılsım Hatun'u ve babası Dağ Han'ı Toygar Han'ın canını almama neden olan kandaşımın canı alınsın. Kutlu kanı dökülsün. Sen nelersin? Ben Çin'le anlaşma etmedim.

0: Hause.
1: Batuga, babam bir şey der.
0: Batuga. Tazma. Pusu kurum. Ben değilim.
2: Ortakların öyle demez ama. Taizu.
0: Batuga. Ben. Şunu. Asla. Anlaşmak

0: сыны.
1: Малыш.
2: Баба.

0: Aspaguhan! Durdur gayrı altlarını! Görmez misin? Türk Türk'ü kırar!
1: Hanı isyan edenleri kırarım.
0: Ne hanı? Baksana! Herkesin senden alacak ucu var! Kimse seni han olarak görmek istemez!
1: Tengri ister. O bana yeter. İsyan etmekle han olulmaz. İsyan bastırmakla han olunur.

0: ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morting Yenstrauss'ı. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak Pazar 20'de Ağbarı'da.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Tamam. Buyurduğun gibi gözetledik.
1: Durum nedir Kaya Yabgu?
0: Çok kalabalıklar. İçeri giremeden ölürüz.
1: Kalabalıklar. Ama başları yok. Çoban olmayan sürüyü kartal kapar.
0: İkisinde mi? Balam ile çoban öldü mü?
2: Alparım! Bize baş kaldıran Balamir'i de, çolpanı da yere çaldık. Çoban gitti, sürü kaldı. Kartalların ilhanlığı buzağlara bıraktığı görülmüş şey değildir. İndi! Çalınan topraklara geri konma vaktidir. Koca kartalın doğuda olduğu gibi batıda kanat açma vaktidir. Tüm acını sarma vaktidir. Hurra!
3: Hurra!
2: Yiğitlerim, batı gök kanlığına. Çek! Çek!

Nein, schon von... Nein! Nein, schon von... Nein, schon von... Beni bırakıp gitme Dayan! Dayanacak Sadık! Dayanacak!

0: Atagök kanlı çok yakındır, oraya gidelim.
1: Otacınız iyi midir?
2: İyidir.
1: Akkız dön! Dön Akkız!
3: Dön Akkız! Olmaz! Batı Gökkanlığı'na gidemeyiz. Amcamla teyzemin yere çalınca ilk gideceği yer orası olur Alpagoa'nın.
4: Ali!
1: Nereden bilirsin Tengir'im?
3: Çünkü ben de aynını yapardım. Alplar baksız kaldı. Baksız kalmış sürüye ele geçirmek kolay olur. Haydi Akkız! Haydi!
4: Ali!
1: Dayan çoban! Beni sensiz koma dayan. Dayan çok.

Balamir Bey ölmüştür. Çoban Han ölmüştür. İkisinin de canını aldım. Başsız kaldınız. Şimdi bir kına iki kılıç sığmaz. Göğün tek kılıcı benim. Bir budunda iki töre olmaz. Göğün tek töresi benim. Şimdi baş eğin, topraklarıma gireyim. Ya da baş kaldırın, toprağa girin.

0: çoban!
1: Hadi!
0: Dayan çoban! Dayan! Dayan çoban!
1: Oh!
2: Niye durduk?
1: Burada kalırız. Eğer çaşıtlar çoban Han'la Balamir'in yaşadığını derse Alpaguan obayı basar.
2: Akkız haklı. Akkız güvenli mi burası?
1: Bir tek Künata'yla biz biliriz. Hem yol üstü değil hem obaya yakın.
2: Hey! Sırma! Obaya var. Kimseyi sezdirmeden Künata'yı al getir buraya.
1: Hadi!
3: Hayır! Hayır! Künata gelene kadar hanım ölür. Dayanamaz.
1: Babam da dayanamaz.
2: Obayı tehlikeye atamam. Temur! Yaman! Haydi siz Balamir'i alın. Saltuk, sen de teyzem iner.
3: Ama çok kanaması var. Dayanamaz.
4: Cive. Ama Tuga ne diyorsa onu yap.
5: Kulpan.
4: Saltuk.
3: Kulpan.
4: Batuva.
2: Teyze.

0: Uçma vardığımda bileğim çıkın.
1: Çoban, hadi.
0: Uçma vardığımda tahtı boş koymayız Batuga.
2: Hayır. Teyze hayır. Dağ hanlığının tahtı boş değildir. Sen varsın teyze. Yaşayacaksın.
0: Yaşayacak gibi değilim.
1: Çoban.
0: Yaşasam da benim işim bitmiştir. Alfago. Alfago'dan kurtuluş yok. Kut senindir Batuga. Dağ hanı olasın. Boyuna sahip çıkasın. Akız. Saltuga.
1: Çoban.
0: Batuga'ya sahip çıkın. Özümüzü.
1: Çoban hayır. Çoban hayır.

bizim yuğumuzdur. Yanımız sağ olsun. Soyumuz çoğalsın. Ama düşmanı sevindirmek yok. Lan boynunu eğmek yok. Obamıza vereceğiz. Bu kurganda yatan kutlu soyumuzun şerefine Nevruz'umuzu kutlayacağız. Dimdik duracak kutlu ateşin üstünden atlayacağız. Kışın yaya döndüğü bu Nevruz gününde bilinsin ki dağ kutunu bana vermiştir.

Bugün keseye oturacağım. Bundan gayrı göktekini değil, daha han olacağım.

0: Anlat. Dağda neler olur?
1: Çalayır. Nevruz hazırlıkları nasıl gider?
2: Kutlu ateş yaktık. Sofraları da hazır ederiz Günsel Hatun'un.
3: Olayacak künelere buyurmuş. Günsel'i hatun yarın evdeşi Kaya Yapkın'ın yanına Batı Gökkağanlı'na gidecek, eşyalarını toplayın demiş.
1: Sakın. Şş. O zaman kim iletecek olup biteni Batuga'ya? Kim çeşitlik yapacak?
3: Ben.
1: Sen her şeyi duyamazsın ki. Benim Kaya'nın yanına gitmemem gerek. Alpagoha'nın yanından ayrılmamam gerek. Bir yolunu bul.
3: Gebe kalmış gibi yapın.
1: Ne?
3: Ulu Ece başka türlü sizi burada koymaz. Batı Gökhanlı'na gönderir. Yola gidemem dersiniz.
1: Belki dolunaya da düşürürüm.

0: çalışadı. Töreye göre beklerin cezası nedir?
1: Ölümdür hanım.
0: Babalarınız gibi isyana kalktınız. Hain kandaşım Balamir'in peşine düştünüz. Atlarınızı ona bağlayıp yurdumu ikiye böldünüz. Ama ben Hanlar Hanı Alpagohan yurdumu geri aldım. Kaya Yabgu'yu Batı Gökkanlığı tahtına oturttum. Balamir'le çolpanı yere çaldım. Sizin de canınızı alsam elbet yerinize gelecek bir bek bulunur. Onlar da bana ihanet etse onların da canını alırım. Bana sadık olana kadar boylarınızda bir tek bek bırakmam. Şimdi can almaya devam mı edeyim? Yoksa eğdiğiniz boynunuza han mı olayım?

0: Avluda şölen sofrası sizi bekler. Birazdan ben de gelirim.
1: Buyurun.
0: Kuzubek.
2: Hanım. Kaya Yabgun'un çeşidiyle buluştum. Batuga Tegin. Bugün keçeye oturacakmış. Dağ hanı olacakmış.
3: Çolpan kesin öldü o zaman.
2: Ölmüş. Tılsım Biken'in kurganının yanına gömmüşler.
0: Malamir.
2: Çeşidimiz onu da sormuş. Kırçiçek Bike, Temur'la birlikte ölüsünü aldı gitti. Nereye gömecek bilmeyiz demişler.
4: Koca Balamir. Hanlar hanına baş kaldırır isen kurganının yeri bile belli olmaz işte.
3: Gök Tengri'me alkışlar olsun. İki hainden de kurtulduk hanım. İmdi sıra Batuga'da.
0: Hatun. Onun yası vardır. Keçeye otursun, yasını tutsun sonra.
3: Ülkeyi ikiye bölen çolpanın yasını tutmasını mı bekleyeceğiz hanım? Ama o isyancı...
0: Hatun, yurdumu geri aldım, daha ne istersin? O isyancıysa Temur da isyancıdır. İkisini de mi canına alayım?

0: Uykunu alamadın mı Gülsel'e?
1: Bilmem ki ulu anam. Bu aralar hep uykum gelir.
0: Midende bulanır mı?
1: Yok. Sadece hep uyumak isterim. Ben gidip biraz dinlensem...

0: Bugün iki ailenin öldüğü muştusunu aldık danışada. Belki de yakında Big Göktegin'in doğacağı muştusunu alırız.
1: Çolpan'la Palamir töreden kaçamadı ya ulu hocam. Umarım Tegin muştusunu da alırız.

0: Künata, ak kız istediğin kurt sarfasıyla tavşan ayağını gönderdi. İyi olacak mı? Olacaklar mı?
1: Yok Tengri bilir. Çok kan yitirmişler.
0: Künat olmasa iyi olamazlardı. Ama şimdi belki.
2: Belki demem.

0: Kurgan nasıl gitti?
1: Herkes Çoban Ağa'nın öldüğüne inandı.
0: Lay. Batuka da yenilmeyi düşündü.
1: Amcam da inanacak mı? İnanmazsa acının altını üstüne getirir. Babamın da Çoban Ağa'nın da canını almadan durmaz.
0: Bunlar iyileşene kadar inansın da. Sonrasına sonra bakacağız.

0: Obada hazırlıklar bitmek üzere. Ak kızlar ki Saltuk Bek de Künata'yla beraber obaya dönsün. Batık Otegin keçeye otururken yanımda olsun.
1: Temur Teginim. Sen gitsen. Ben burada kalsam.
2: Saltuk bir düşün. Hanlarını öldüren, Gökhan'ın oğlunu aralarında görmek daha ne eder?

kalırsın. Temur da yenim gözcülük eder. Kız çiçek babasına bakar. Sen de çolfanıma bakarsın.

0: Haydi. Hazırsın hanım.
1: Dur, daha han olmadım.
0: O ne?
1: Şahin'le geldi. Gülşen'den.
2: Batuga Tekin'im, Ak Kız'ın anasının nerede olduğunu daha öğrenemedim. Hibe'ye sordum. O bilmeyiz dedi. Bence bilir ama söylemez.
0: Ne der?

0: bulacağız Akkız.
1: Önce seni keçeye oturtalım da gerisini hallederiz.
2: Ama Kuzubek, aranızdaki çeşit her kimse onunla buluşmuş. Çolpan Han'ı gömdüğünüzü de, senin keçeye oturacağını da Alpago Han'a haber verdi.
1: Oyunun işe yarar. Hem işimize hain olduğunda emin olduk, hem de Çolpan Han'a ölebilir Alpago Han.
0: Emine ne yapacağız? Eğer Alpago Han teyzemin yaşadığını öğrenirse saldırır. Gerçi öğrenmese de baş kaldırdık diye saldırır. Obayı kolayına girilmez bir yer haline getirmemiz gerek. Zaten dağbanlar oba girişine tuzak kazmaya başladılar bile.
1: Seni keçeye oturtalım. Gayrı ben de giderim martlarına. Burayı kale gibi yapmamız gerek.
0: Yani bunu da başarırsak iş sadece teyzemle Balamer'in yaşamasına kalıyor demektir.
3: Çolpan onun yaşasın.
0: Da
3: Balamer'i niye yaşatmaya çalışırsınız hiç anlamam.
4: Batuga, Tazma, Fuskura, ben değilim.
0: Ortakların öyle demez ama Taizu.
4: Batuga, ben cümle asla anlaşma yapmam asla.
0: Balamir ölmeden önce bana anama Pusukura'nın kendi olmadığını söyledi. Konuşmam gerek Yaman. Konuşabilmem için de yaşaması gerek.
1: Haydi Batuga Tekin'im. Hanlığı alma vaktidir.

Bayındır soyundan olma, Salur soyundan doğma. Hem dağın hem de gökün tekini, Batuga tekin. Soyunun birliği, obanın dirliği için keçeye oturasın.

0: Batugan, keçe üzerinde doğudan batıya 9 kere döne. Güneşin acını ışıttığı gibi han kişi de obayı ışıta.
1: Batuga han çok yaşa!
2: Batuga han çok yaşa!

한은 마토관 다스나오트라스.

0: Kaan'ı, Batuhan, oyuna han olarak ilk buyruğunu veresin.
1: İlk buyruğum ne savaş olsun ne de ölüm. Umut olsun. Düğün olsun ilk sözüm.
2: Kimin düğünüdür hanım?
1: Yarlığım odur ki bugün Nevruz'umuzu kutlu soyumuz için kutlayalım. 7 günlük yasımız bitince de candaşlarımız için toy kuralım. Sırmayla Yaman'ın düğün toyunu kuralım.

Soyunuza toyulansın. Düğününüzün sonu gelmesin. Bir oğlunuz, bir de kızınız olsun. Biriniz bin olsun.

0: 说办呀，朋友。Boy beklerine boyun eğmeyen yayı görür yazı göremez diye haber göndermiştin. Onlar da geldiler, boyun eğdiler. Batuga, yasını bitirip yazı göremez değil mi hanım? O da hain. Sağ mı bırakacaksın? Sana kin tutar Alpago.
1: Anasını suçsuzken gözünün önünde öldürdüm. Kin tutmasını anlarım.
0: Çolpan'ın kinini anlamadın ama. Öldürdün.
1: Çolpan Balamir'le bir olup yurdumu bölmeye kalkıştı. Batuga birleştirmeye çalıştı. Onlarla bir değil.
0: Değil. Batuga daha da beter. O asi. Tuzlarımızı çapulladı, geri bile getirmedi.
1: Ah, kızın anası elimde. Devletin tuzlarını elbet geri alacağım.
0: Alpago, Batuga seni yok etmeden durmaz, görmez misin? Şimdi bir de Dağhan olmuş.
1: Dağhan oğlu, Dağhan oğlu diye canını alacak değilim. Baş kaldırmazsa ölüm yarlığını bekletirim.
0: Sen nasıl uygun görürsen hanım.

toplayacağım. Size çok kötü bir haberim var. Gelmek.

0: Neymiş bu kötü haber yemek?
1: Gökbenlerden öğrendim olayacağım. Alpaguan, Balamir'in canını almadan önce Çinlilerle anlaşıp tılsıma tuzak kurduğu için yarlığım ölümdür diye bağırmış. Balamir de Çin'le anlaşmadım demiş.
0: Alpagu buna inanmış mı?
1: Alpagu sözünü bitiremeden onu vurmuş ama Balamir ölmeden Batuga'ya bir şeyler söylemiş.
0: Kahırlar olsun. Batuga buna inandıysa benim peşime düşer. Kuşkulanacak başka kişi kalmadı.
1: Kulayacağım, ne yapacağız?

Batuga'nın hemen ölmesi gerek. Alpagu, Batuga hakkında verdiği ölüm yarlığını uygulamaz. Bekletir. Öfkesi geçtikçe kıyamaz. Bilirim. Ama o ölmezse yakında ben ölürüm.

Kolayacağım. Çaşıdığımız kelerden de bitik geldi. Atoka keçeye oturmuş. Dağ tahtına geçmiş. Ana olarak da iki yarlığını vermiş. Yaz bitince Sırma ile Yaman'ın düğününü kuracakmış.

0: Bu düğüne sokacak çaşıdın var mıdır Kuzubek?
1: Var. Aldakçı başı var. Kaya Yapkan'ın çaşıdı. Çocuk verirseniz dalları eğlendirmek için aldakçılarıyla birlikte düğüne girebilir.
0: Peki bu aldakçı başı kımızların içine afyon şurubu katabilir mi?
1: Ne istersek yapar. Düğüne mi saldıracağız?
0: Kanlı düğün yapacağız Kuzubek. Dağı kan kızılı kesecek. Ne hanları kalacak, ne boyları.

0: yaptın?
1: Hallettim. Ama daha çok tuzak gerek. Şenlenmez. Çoban ağına düşünür. Sen de şen değilsin.
0: Yok. Ben teyzemin yaşayacağına inanırım da. Alpagoan bize her Nevruz Ergenekon destanını anlatırdı. O geldi bir anda aklıma.
1: Ya hadi. Hem halka umut olursun.
0: Birlikte anlatırsak olur.
1: Daha hanı olan sensin. Han anlatır.
0: Daha hanı benim ama hanın daha da sensin. Haydi birlikte.
2: Gök tengi alkışımızı duysun. Nevruzumuzu kutsasın.

0: Bugün Nevruz'dur. Yani kışın bittiği, yayın başladığı gün. Bizler de yeniden doğumu temsil için her yılın bu döneminde Ergenekon'dan çıkışımızı kutlarız.
1: Türk kanı, Oğuz boyu İlhan'ımızın düşmanı çoktu.
0: İlhan'ın düşmanı o kadar çoktu ki dört bir yanı sardı. Obasını kuşattı. Savaştılar ama İlhan'ı yenemediler.
1: Savaştan bir dolunay sürdü ama İlhan'ın yurdu yenilmedi.
0: Düşman anladı ki Türk'ü kılıçla yenmek mümkün değildir. Onlar da hileye başvurdu ve geri çekilmeye başladılar.
1: Geri çekilen askerleri görenler saflarını bırakıp saldırıya başladılar. Düşmanın hilesi tuttu.
0: Düşman askerleri gizlendikleri yerden çıktılar ve İlhan'ın ordusunun içine karıştılar. Hepsini tek tek öldürdüler ve obayı ateşe verdiler.
1: Obadan yalnız bir düzine insan sağ kaldı. İçlerinde İlhan Ağa'nın küçük oğlu Kıyan Tekin ve evdeşi de vardı.
0: İlhan'ın oğlu Kıyan canını kurtarmayı başardı ve dağlara doğru gittiler.
1: Üç dolunay vakti yol yürüdüler. Yabani keçilerin gittiği yolu izleyip bir dağa, o dağda da dar bir geçide vardılar.
0: O geçitten geçtiler ve akarsuların, pınarların, çayırların ve çeşitli av hayvanlarının olduğu bir yere geldiler.
1: Burası öyle göklü bir yerdi ki Gök Tengri'ye alkış edip orada kaldılar.
0: Bu yeni ile de Ergenekon dediler.
1: Tam 400 yıl Ergenekon'da yaşadılar.
0: Kıyan Han'ın soyu çoğaldı. Gayrı sürüleri Ergenekon'a sığmaz oldu. Ve göç etmeye karar verdiler. Ama geçitler yıkılmış, kapanmıştı.
1: Bir demirci bağırdı. Dağın bu yanı demirdendir.
0: Dağın 70 yerine odun çattılar. 70 körükle ateşi harladılar. Ateş yandıkça harlandı ve demir dağ erimeye başladı.

0: Yüksen Dağ'ın karşı yamacında, yalçın bir kayanın tepesinde bir kurt belirdi.
1: Ört içine!
0: Ört içine! Türklere yol gösterdi.
1: O kutlu yılın, o kutsal zamanında, Bozkurt'un gösterdiği yolda Türkler Ergenekon'dan çıktı. Ve o zamanı iyi bellediler. Hiç unutmadılar.
0: Altay dağlarından çıktılar yola. 70.000 atla, 70.000 okla sürdüler atlarını 7.000 koldan. Savaş açıp kan döktüler başa emeğen her boydan.
1: O körükle ateş arlayıp o demir dağı erittiğimizden beri Ergenekon Türk'ün bayramıdır. Ergenekon bayramınız kutlu olsun.
0: Urha!
2: Urha!
3: Haydi pençe, birlikte dövelim demeli.
4: Hanımız nasıl buyurursun?

0: hatırlatın.
1: Ananı Alpago Ağa'nın elinden kurtarabilmek için bir yol bulmayı diledim.
0: Ben buldum bile.
1: Neymiş o?
0: Görüşürüz.
1: Haydi bakalım.
0: Gel bakalım vatandaşım. Haydi.

0: sen beni kaçıran Alpaguan mısın?
1: Sen Evren Alp'ın evdeşi alacak mısın?
0: Tanır mısın Evren'i?
1: Canını almadan önce tanımazdım.
0: Evren öldü mü? Sen mi öldürdün? Savaşta mı? Kızım, ak kız.
1: Sağ.
0: Han, beni kızıma götür. Ne olur beni kızıma götür.
1: Gerçekten kızınsa.
0: Kızımdır. Gök Tengri'ye andolsun hanım kızımdır. Ak kız benim kızımdır. Yıllardır köleliğe bir gün onu göreceğim diye katlandım. Beni ona götür. Yalvarırım beni ona götür.
1: Hangi boydansın?
0: 3 kırık han boyundanım.
2: Nasıl bulmuş baban ananı?
3: Tılsım bir kedi düğün toyunda kuru kanatına binmek isteyince onu getirmeye gittiğinde bulmuş.
1: Evren alt sefere gittiğinde buldu seni öyle mi?
0: Yok. Tılsım bir kere senin düğünün için at bakmaya gelmişti. Han.

0: Yoksa kadın niye geldi?
1: Ben çağırdım. Biliyorsun bizim kamp kadın çekerdiği otağında Erlik Han'ın kara ruhunu kovar. Sarayda değil. Kimseli hatun bir kamp kadın gelsin dedi.
0: Niye?
1: Kimseli hatun gebe mi diye bir bakacak. Şişt.

0: Evde hatunum. Günlerdir ortada yoksun. Merak ettim seni. Ama doğru ya. Senin şu rahip hain çıkınca hanımız gözüme görünme demişti değil mi? Unutmuşum.
1: Bu kim?
0: Baksı kadın. Senin içinde Erlik Han'ın 9 semerli boğasından biri yatarmış. Onu kovacakmış.
1: Gözeli. Baksını da al. Çık git. Ben Tao'cuyum. Sizin saçmalıklarınıza inanmam.
2: Bize saçmalık mı der o?
1: Sen. Senin ne işin var burada?
2: Benim için bir şey yapacaksın. Ondan geldim.
1: Sen. Tahta oksaplayan sensin. Batuka'nın çaşıdı sensin.
0: Hı hı. Ben çaşıdı. Sen de iti. Hani ya itimiz olursun ya ölürsün demiş ya sana.
2: İmdi itlik vakti.
1: Ne istersin?
2: Anamı bulmak isterim.
1: Alpagohan'ın sakladığı kadını ben nasıl bulayım?
0: Cincin meyicin. Siz Çinlilerde çeşit çeşit çaşıtlıktan, türlü türlü hainlikten bol ne var?
2: Sen bulmazsın. Ama Yibe'yi yarından sonraki gün hasta kızını ziyaret için Çekertay otağına gelmeye ikna edersin.
1: Ben onu nasıl yapayım?
2: Onu da sen bulacaksın Meiji.

0: hibeyi getir. Yoksa çeçeği Türk iline sizin bulaştırdığınızı Alpago Han öğrenir.
1: Neden ben getiririm? İki tane çaşıdınız var işte.
0: Onlar çaşıt değil, dostumuz. İpek'le konuşup kendilerini açık etsinler istemeyiz. Ama anladın. Saraya ne kadar kolay girerim gördün. Eğer bir oyun kurmaya kalkarsan yine gelirim Meiş'in. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Bir şey daha. Tayzu Balamir'in adını vermiş. Tasın bir kere tuzak kurdu diye. Ama Balamir ölürken ben Çin'le anlaşmam dedi. Ne bilirsin?
1: Balamir'in yaptığını bilirim. Tayzu da öyle bilir. Vargıbek Tayzu'yla Balamir adına pazarlık etmiş.
0: Doğru mu dersin?
1: Biz öyle biliriz derim.

0: Yok Tengir'im. Öldük biz.
1: Bu kankada saraya niye geldi?
2: Ben çağırdım Ulayacağım.
1: Neden?
2: Ulayacağım. Gebe miyim değil miyim öğrenmek isterim de. Gebe değilsem diye size de söyleyemedim.

Gebe midir? Sana sorarım kankadın. Gelinim gebe midir?

0: kaçırdınız, sakladınız.
1: Gökmenler!
0: Bir köşede oturur durur mu sandın?

0: seni. Kan tadı sana sorarım. Gebe midir, değil midir?
1: Korkudan konuşamaz olacağım. Bilemedi.
0: Ne demek bilemedi?
1: Çalayır'a sorun. Gebe miyim, değil miyim onu bile anlayamayan bir kam kadın getirmiş.
0: Çalayır. Ya iyi bir kam kadın getir. Ya da benim çekerte yatağına ayin yapsın diye gönderdiğim kam kadını getir. Gelinim gebe midir, değil midir öğreneyim. Bu kadını da gönderin saraydan.
2: Buyurun, başım üstüne olacağım.

0: Hibek.
1: Ulayacağım.
0: Kızın nasılmış? Var mı bir haber?
1: Henüz sağmış. Ama çok hasta Ulayacağım.

0: Uzubek aldakçı başını getirmiş. Uygunsanız.
1: Alpa Boğan Akkız'ın anasını görmeye gitmişti. Dönmüş mü? Bizi görmesin.
0: Yok. Henüz dönmedi.
1: İyi. Haydi görelim bakalım şu aldakçı başını.

0: Daha düğünü yarınmış. Bizim hazırlıklarımız tamam Olayacan.
1: Temur, biz saldırdığımızda dağda olmaması gerek.
2: Çeşitlerin dediğine göre Alpagoğan Çolpan Hatun'u öldürdüğünden beri Timur Tekin dağda görünmez.
1: Babası hanlarını öldürdü. O yüzden gitmemiştir. Ama siz yine de gözlerinizi iyi açın. O düğünde Timur asla orada olmamalı.

0: Nevruz günü Alpagu Han'ın Ergenekon Bayramı hakkında anlattıklarını dinledin mi?
1: Dinledim olayacağım.
0: Hani İlhan'ın obasını basmışlar. Sadece bir düzine obalı, İlhan'ın oğlu Kıyan ve evdeşi kurtulmuş.
1: Evet olayacağım.
0: Dağ obasından hiç kimse kurtulmasın. Ne bir obalı, ne de bir han oğlu.

0: Sağ salim geldin.
1: Çok iyi gitti. Mecin Tılsım bir kere tuzak kuranın Balamir olduğunu sanır. Yalan der gibi gelmedi bana. Dibe'ye de gelmeye ikna edecek.
0: Bak kız. Bugün zaman geçmek bilmedi. Delirdim. Böyle tehlikeli işler yapmandan hiç hoşlanmam.
1: Ben pençeyim. Senin pençen. Bu işler benim görevim.
0: Tamam, pençemsin ama.
1: Tamam. Kavga etmeyelim. Bir buyruğun yoksa çıkayım ben.
0: Düğün ne? Yani Alpagoan baskın yapmak için fırsat kollar ya. Düğün için dedim. Bu tuzaklar sabaha kadar hazır olsa ne iyi olur.

0: Nereye gidersiniz?
1: Dağ basına gideriz. Düğüncü aldakçılarız biz.
0: Öpmenler! Kaldırın şunları. Yaşar! Gelin!

0: Getirin onu. Okları kontrol edin. Bunu yaklaştırın, üstüne koyun.
1: Akkız tuzakları hazır mı diye sorar.
0: Ormana tuzakları koyduk. Burayı güvenliğe alıyoruz. Başka bir şey yapacak mıyız?
1: Akkız dedi ki yola 3 kademe daban yerleştirin. Gök saldırırsa öndeki gözcüler ıslıkla ok göndersin. Arkadakiler de tuzakları çalıştırsın.
0: Bunları bitirelim, yerleşiriz. Haydi çabuk. Haydi. Yardım et kızaklara. Evet. Kapıyı kapat.

0: senin başından kalkacağım. Yaman ısırmayı istemeye gideceğiz. Sen uyumasaydın, senden isterdik kızı. Sen kız tarafı olurdun. Ben erkek tarafı olurdum. Orada da çekişirdik seninle. Ah, Azına. Seninle daha çok çekişeceğiz. Günlerdir burada rahat rahat uyuyup bana uykuya azap kıldın ya. Daha çok çekişeceğiz. Uyan be Çolfan. Uyan. Bir aksilik olursa
1: tutkunu haber yollarım.

0: Tutkun. Eğer gitmek istersen sen de gidebilirsin. Ben dururum burada.
1: Gidemem. Hanımın başında beklemem gerek.
0: Hanımın başında beklemene gerek yok. Ölü gibi yatarlar zaten.
1: Olmaz Temur Tekin.

0: Ben Salto abi söz verdim. Söz verildi mi? Tutulur.
1: Sen bana laf mı çarparsın?
0: Ne haddime?
1: Sen bana yanlış etmeseydin, ben sözümü tutardım. Seni bir ömür boyu başımın üstünde taşırdım.
0: Tamam, tamam, ben yanlış ettim. Ben hatalıyım. Geri çekilirim işte. Daha ne istersin?

0: Yanlış olsa da seni isterim.
1: Ama ben yanlış hiçbir şey istemem. Bırak kolumu.

0: Kimsiniz?
1: Aldakçıyız. Düğün toyunuza geldik.
0: Bize aldakçı Turmuş gelecekti.
1: Sorma. O çeçek oldu. Yerine bizi gönderdi.
2: Alın bunları. Açın kapıyı. Haydi geçin.

0: Aldakçılar. Düğünde eğlence yapacaklar Saltuk Bey'in.
1: Tuzakları kurdunuz mu? Düğün duyulduysa gök bu gece saldırabilir.
0: Tuzakları da kurduk, nöbet de tutarız. Siz rahat rahat düğününüzü yapın.
1: Kuşkulu bir durum olursa boruyu çalarsınız.
2: Baş üstüne. Siz merak etmeyin Saltuk Bey'im. Biz buradayız.

0: Oğlu olan evermiş, kızı olan göç edermiş. Oğlumuz Yaman'ı evermeye, kızımız Sırma'yı da göç ettirmeye geldik Günat'a.
1: Boynumun güzel yükünü gayri senin boynuna emanet ederim Yaman. Ona iyi bakasın.
2: Kaptı kuşağı.
3: Zordur bizden almak kızı. Dağlı Yaman. Ne verirsin kalın olarak?
2: Ne istersin?
3: Acun'un tüm hazinelerini, 3 canavar kellesi isterim.
4: Yok, yetmez. Canını da isteseydin adamın.
3: Yok, canını istemem. Canı sırmama gerektir. Verir misin?
2: Acun'un tek hazinesi sırma. Üç canavara bedel de sen varsın. Yıllardır seninle boğuşup dururum.
4: Tamam, tamam. 10 çuvalak altın veririz kalın olarak.
3: Yok. Onları birlikte çapulladık. O sayılmaz.
4: Tamam. Siz ne verirsiniz koşantı olarak?
0: Tabii. Kız tarafına verecek.
3: Ak altın veririz.
4: Yok ya. Hani birlikte çapullamıştık.
5: Ver şu kuşağı. Ben kalın istemiyorum.
3: Yaman, sen de koşantı istemiyorsun, tamam mı? Neyimiz varsa ortak zaten.
2: Tamam Sırmam. Yeter ki sen bana ver. Acının tüm tuzu onların olsun.
4: Akıl gayrı kabul et. Kız gitti Yaman ellere.
3: Alkış et ki Sırma kurtardı seni. Yoksa ben daha uğraştırırdım.
4: Haydi.
1: Kızıl batrak yükseldi. Kara toprak havalandı. Aşınız bol. Sözünüz şifalı. Soyunuz bereketli olsun.

0: Göktengri kişiyi eşiyle var etmiş. Yaman aldı, sırma vardı. Gayri karı koca olacaklar. Ocaklarını kurup bacalarını tüttürecekler. Soylarıyla üreyecekler. Bu evliliğe tanık mısınız?
1: Tanıyız.
0: Er kişi ocağı kurar, dişi kişi de bacayı tüttürürmüş. Yaman, dizesin odunları. Sırma kızım, sen de yakasın ocağı, tüttüresin bacayı.

0: Mont şerbeti getiriniz.
1: Sırma kızım, varır mısın dağın yiğidi Yaman'a?
2: Varırım yiğit Yaman'a. Ateşten yeşil çiçek çıkıncaya kadar evde şimdir gayrı.
1: Dağın yiğidi Yaman, güzeller güzeli sırmayı alır mısın?
0: Alırım sırma kızı. Yağız yer, bakır kızıl oluncaya dek evde şimdir gayrı.

Bu ip sırmanın ata ocağının yoludur. Ocağına sadık olasın. Olasın ki sırma kız ata ocağının yolunu geri gitmesin. Sırma kızın sözünü sağduyun bilesin. Sırma kızım, ocağına sadık olasın. Olasın ki ata ocağına geri yürümeyesin. Yamanın sözünü sağduyun bilesin.

Göğe! Islıkla ok salına! Gök Tengri'ye haber edile! Yaman'la Sırma ocaklarını bir etmiştir. İşitsin! Yere! Kılıçlar çalına! Erlik Han'a haber edile! Ocak kurmak kutludur! Ayağını denk alsın!

Göktengri, bir döşekte kocansın. Soyunuzu Acun'da çoğaltsın. Düğün toyumuz başlasın. Buyurun, düğün sofrasına.

0: Nerede bu kuzu bek danışada?
1: Bilmem hanım. Bir şey demeden gitmiş sabahtan.
0: Sana danışmadan nasıl gider?
2: Kuzu bek'i mi ararsınız? Ben gönderdim onu. Kusura bakma Yasin hanım, sana söylemeyi unuttum.
0: Nereye gönderdin? Kuzu bek.
3: Hanım, beni aratmışsınız.
0: Neredeydin?
2: Ben de tam seni çekertey otağına gönderdiğimi söylerdim. Hanım künelerimiz için çekertey otağı kurdurmuştum ya. Her şey yolunda mı diye kontrol etsin diye Kuzu Bek'i oraya göndermiştim. Her şey yolunda mı otağda?
0: Yolunda, olacak.

0: size kulak kesilirse.
1: Gökün çaldırmasından korkarım. Boru sesi dinler dururum.
0: Mahkut o kadar o tuzak kurdu ya. Obaya yaklaşsalar hem biz duyarız hem çok kayıp verirler.

0: bunca tuzağa geçecek adam gönderemezler. Merak etmeyin.
1: Otogon, Başpınar Yaylası'nın önce sevdiklerinize kahrolun, sonra gelip sizi öldüreceğim dedi ya. Ben de düğünü fırsat bilir gelir saldırır diyordum ama.
2: Ses seda yok.
3: Hepiniz neresinler durursunuz? Kımızlı ayran uykunuzu mu getirdi? Bir ben içemedim. Bu duvaktan ne yiyebildim ne içebildim.
0: Herkes uyudu, uyuyacak.
3: Çok içmedik ama.

0: yok, bize saldırmayacak. Yok, saldırdı. Afyon var. Kırmızı ayranda afyon var.
1: Saldırın!
2: Akış!
1: Saltuk! Saltuk!
3: Akış, dikkat et! Akış!
1: Kül ata!
3: Dur, dur!
1: Kül ata! Ağını kuruyor!
3: Kül ata!
2: Akış kalk! Akış!
1: Ağını kuruyor!
3: Kül ata! Kül ata!
1: Kül ata! Saltuk! Kaçmamız gerek buradan!
2: Bırakma!
1: Burada kaçmamız gerek!
2: Bırakma!
1: Haydi! Tamam, haydi! Yaman! Saltuk, haydi!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: Aldakçı başından haber var, bulacağım.
1: Bitmiş mi? Öldürmüş mü Batuka'yı?
0: Bütün obayı katletmişler. Ama onlar kaçmış.

0: nasıl geldiniz?
1: Söyle. Olmadı.
0: Hayır.

0: Ovayı yakıp yıkmışlar. Bir tuzaklarda bekleyen alplar, bir de biz kaldık. Geri kalan herkesi gömdük.
1: Hayri. Daha yok mu? Yok mu? Hayır. Orası benim yurdum. Benim toprağım. Orası bizim...

ayrı. Uğruna öcalacağım bir dağ ovası kalmadı çoban. Ömrünü verdiğin yüreğindeki sevdadan vazgeçtiğin dağ kalmadı. Bunu sana nasıl diyeceğiz?